istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya müzakere masasına oturmak zorunda kalacak, dedi. Spor. Ay Yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Saat 6'da başlayacak bu zorlu 90 dakika TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Nuh'un Gemisi 1. Bölüm. Yazan Ufuk Baltacı, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Erdal Küçük Gömürcü, yapımcı Engin Demiray, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Nuh, Akif Yardımcı; Nuray, Pervin Ünalp; Cemil, Oktay Dal; Hüsnü, Engin Özsayın; Mustafa, Osman Nuri Ercan; Ali, Hakan Coşar.

0: Günaydın oğlum.
1: Tamam. Anne köpeği çek üstümden. Tamam toprak uyandım.
0: Aldım. Ay, tamam.
1: İyi geceler anne. Tamam toprak. Uyandım. Of perde anne dolunay.
0: Affedersin oğlum. Kahvaltın hazır. Sana sigara böreği yaptım.
1: Sağ ol.
0: Koşuya çıkacak mısınız?
1: Hı hı.
0: Kahveye uğrayacak mısın peki?
1: Tabii anne. Cemil Bey'le tanışmam büyük bir şans oldu. Bu sayede birçok insanla tanışma fırsatı buldum.
0: Ya aslında hiç hoşuma gitmiyor bu.
1: Neden? Niye ki?
0: Ama ne bileyim. Kahve iyi bir yer değil ki. Hem sonra orada da ışık var.
1: Benim için girişte loş bir yer yaptılar. Çok iyi insanlar. Öykülerime de bayıldılar.
0: Başka bir yayın evine daha gönderelim ha? Belki bakar.
1: Aman anne. Göndermediğimiz yayın evi mi kaldı?
0: Ah, ilaçlarını içmeyi unutma olur mu? Kremlerini sürmeyi de.
1: Anne.
0: Ha.
1: Babam, ondan korkmadın mı?
0: Korkmak mı?
1: İlk karşılaştığınız gece. Karanlık, kukuletalı kapkara giysiler, kapkara gözlük. Ondan korkmadın mı?
0: Neden korkayım ki? Öyle etkileyiciydi ki. Kaç kere anlattım sana. Sahilde koşuyordum. Önce şu küçük köpeğin annesi çıktı karşıma. Ne kadar benziyor annesine. Sen de tıpkı...
1: Ben de babama.
0: Çok üzgünüm oğlum. Çok üzgünüm.
1: Hayır anne. Konuşmak istediğim bu değildi.
0: Ama ben...
1: Kararınızı verdiniz doğdum. Doğmadan önce neydim, neredeydim bilmiyorum. Ama iyi ki doğdum anne. Sağ ol. Sağ olun.

0: Sen de sağ ol oğlum. Sen de sağ ol. Baban istemedi aslında. Yani yanlış anlama, seni değil. Doktorlar şey
1: değil. Tamam anne. Bunları biliyorum.
0: Babana kanser teşhisi konulduğunda çok korktum. Onu kaybedecektim. Ondan bir parça kalsın istedim. Doktorlar senin de...
1: Benim de albino olabileceğimi söylediler. Böylesine değil tabii. Tamam anne. Dedim ya, iyi ki doğdum, iyi ki varım.
0: Ben ısrar ettim. Kader diyemem ki. Ben dedim.
1: Tamam anne, tamam, tamam. Hadi, hadi çıkın artık. Duşa gireceğim.
0: Kremlerini sürmeyi unutma, tamam mı oğlum? Hadi Toprak, hadi.
2: Vay! Cemil bak, Mustafa geliyor.
3: Ya, sen benim yerime de bakıver bari Hüsnü Bey.
2: Hay Allah, her seferinde bunu yapmak zorunda mısın?
3: Körlüğümü unuttuğun sürece evet.
2: Geliyor. Aman diyeyim, onun yanında da yapma bu şakalarını lütfen.
4: Merhaba beyler.
2: Merhaba Mustafa. Yahu nerelerdesin, özlettin kendini.
3: Hoş geldin Mustafa, otur bakalım.
2: Nasılsın bakalım?
4: İşte.
2: Kazadan sonra bir kapandın eve, bir geçmiş olsun bile diyemedik.
4: Geçmedi ki, geçmez de. Kertenkele değiliz ki kuyruğumuz yeniden çıksın be.
2: Buna da şükür Mustafa. Vallahi o gün arabanın halini görünce Allah korumuş gerçekten.
4: Korunmuş hali buysa...
3: Hüsnü haklı Mustafa. Ya canından olsaydın?
4: Ha can ha kol ne fark eder? Eksik yaşamaktansa.
2: Yapma Mustafa. Bir kol kaybetmeyle hiç eksik olur mu insan?
4: Aman neyse.
5: Nuh'un gemisine 10 dakika kaldı. Nuh'un gemisine 10 dakika kaldı. Oyun oynayacaklar, televizyon seyredecekler, içeri geçsin.
4: Nuh'un gemisi mi? Ne bu? Yeni televizyon dizisi mi başladı?
2: Yok yok, birazdan görürsün.
6: Hoş geldin Mustafa abi. Geçmiş olsun, özledik seni.
4: Hoş bulduk Ali.
6: Ne içersin abi, çayımız taze.
4: Sağ ol koçum, benim içkim cebimde. Oh be. İsteyen var mı?
2: Yok, sağ ol da...
6: Abi, burada içki biliyorsun yasak.
4: Sen bak işine koçum, kimse görmez.
6: Ama abi...
2: Çocuk onun... haklı Mustafa.
3: Tamam Ali, sen bize iki çay getir.
6: Olur Cemil abi.
3: Ya başına onca şey geldi, hala bırakamadın mı şu meredi?
4: Bu Nuh'un gemisi de neyin nesi?
2: Ah o mu? 10 gün kadar oluyor aramıza katılalı. Cemil bulup getirdi, adı Nuh.
4: Nuh peygamber gibi gemisi de mi var?
2: Şey yok da...
5: Hadi beyler, Nuh'un gemisine 10 dakika kaldı dedim. Gemiye binmeyecekler, içeri geçsin.
4: Hem de tarifeli körfez vapuru gibi ha? Ne bu böyle? Ha? Hayda, ışıklara ne oldu böyle?
2: Geliyor, saati geldi.
4: İyi de lambalar niye söndü koçum? Benim bildiğim gemi limana yaklaşırken ışıklar yanar.
2: Canım çocuk albino.
4: Albino? Ha şu kardan adamlardan. Durun ya, sizin bu Nuh sakın şu kardan adam. Neydi adı ya? Ha Kerem. Onun oğlu olmasın? Doğduğundan beri sokağa çıkmayan babası gibi pamuk elvaymış o da.
3: Bunlar nasıl laflar böyle Mustafa? Ayıp. Hem babası senin iş arkadaşındı.
4: Aman. Bembeyaz gözünde şişe dibi gibi camlı gözlükler. Öyleyken de bir elinden kitap düşmezdi.
2: Yapma Mustafa. Kerem çok çok iyi ve temiz bir insan.
4: Ya ne demezsin, öyle temizdi ki karda leke var, onda yok. Onu boş verin de şu ışıklar niye söndü ya?
2: Cildi ışığa karşı çok hassas.
4: Ne olmuş? Babası da öyleydi. Limanda bütün gün güneşin altında çalışırdı.
3: O yüzden genç yaşta cilt kanserine yakalanıp öldü ya işte adamcağız. Oğlunun durumu çok daha hassas.
4: Allah Allah, şimdi gece ya o. Lambanın ışığında ne olacak?
3: Elinin körü olacak. Her ışık kaynağı radyasyon yayar. Albinoların cildinde renk pigmentleri olmadığı için bundan bize nazaran çok daha fazla etkilenirler. Çocuğun durumu çok daha kötü.
2: Çok haklısın. Bunu ben de yeni öğrendim. Meğer gün boyu radyasyon banyosu yapıyormuşuz. Tabii geceleri de. Vallahi her tür ışıktan korkar oldum.
3: O kadar da değil tabii. Bizleri çok fazla etkilemiyor cildimizdeki pigment hücreleri sayesinde. Büyük oranda korunuyoruz. Ama albinolar daha savunmasız. Nuh'un durumuysa çok daha özel.
2: Doğru. Normal albinolardan bile kat kat daha fazla etkileniyormuş. Zavallı çocuk. Bu yüzden kendisine ekstra albino diyor.
4: Ekstra ha? Ne ekstrası yahu? Allah'ın pamuk helvası işte.
3: Ayıp ayıp. Geliyor çocuk. Yanında bari edepli
4: ol. Ne bu böyle cehennem zebanisi gibi kara eşofmanlar, kukulata kara gözlük, kukulatanın altında da şapka, boyu da maşallah babası gibi sırık.
2: Mustafa artık sus. Geliyor çocuk.
4: Aman be.
7: Merhaba Cemil abi.
3: Merhaba, merhaba.
7: Hüsnü abi merhaba. Merhaba. Merhaba. Size de merhaba efendim. Kaza için çok üzüldüm. Geçmiş olsun Mustafa Bey. Demek babamı tanıyordunuz.
4: Livanda birlikte çalışıyorduk.
7: Ben daha yaşımı doldurmadan ölmüş. Yani hiç görmedim sayılır onu. Ama o kadar iyi tanıyorum ki. Bir oda dolusu kitap bırakmış bana. Her birinde ondan öyle güzel izler var ki. Kıyıya köşeye alınmış notlar, altı çizilmiş cümleler, paragraflar, son sayfalarına eklenmiş yorumlar.
4: Ya, kitap kurduydu rahmetli. Kitapları okumaz sanki yalar yutardı.
7: Tamam toprak, yok bir şey. Neyin var?
3: Mustafa.
2: Ya evet, kitapları çok severdi.
5: Evet, çaylar geldi beyler. Nuh'un gemisi çayları bunlar. İçen bir, içmeyen bin pişman. Tamam tamam, herkese var. Al abicim. Al, bu da senin Yusuf. Evet, bu da senin.
3: Nuh, yeni bir gün başlatacak iyi bir öykün var mı bu gecede?
7: Elbette Cemil abi.
4: Yani yeni bir gün başlatacak bir öykü mü? Bu da ne ya? Ben günü güneş başlatır diye biliyordum.
7: Öyküler de ışık kaynağıdır Mustafa Bey. Tanrı bile kutsal kitaplarda öykülerle pekiştirmiştir mesajlarını. Hazreti İsa'nın meselleri ilk defa dinleyen her havari için yeni bir gün başlatmadı mı? Ya Hazreti Ömer'e ne demeli? Kur'an'ı okur okumaz hayatı değişmedi mi? Kısacası her din dünyada yeni bir gün başlatmadı mı? Ya Jules Verne'in öyküleri bilim adamlarına yeni ufuklar açmadı mı?
2: Çok doğru. Evet ya, hiç unutmam. Pamuk Prenses'i ilk dinlediğim gecenin sabahında yataktan beyaz atlı yakışıklı prens olarak kalkmıştım.
4: Beyaz atlı yakışıklı prens ha?
2: Ya.
4: O burunla mı?
3: Gülecek ne var bunda? Tamam, karga burnu pek değişmemiş ama ya yüreği? Ben de cücelerden bilgin olmayı istemiştim. Evet, o hikayeyi dinleyen hiçbir çocuk ertesi gün yataktan kötü kalpli ve cadı gibi bir kraliçe olarak kalkmamış.
4: Güldürmeyin beni be. Bu ülkede her çocuk onun gibi binlerce masalı dinleyerek büyür. Ama ortalıkta cadıdan geçilmiyor yine de.
7: Belki yeterince anlatılmadı, okunmadı, dinlenmedi.
3: Okunmadığını kitap satışları gösteriyor zaten.
2: Evet ya. Nuh olmasa bütün bu millet şimdi ya oyun oynuyor olacaktı ya da televizyondaki saçma dizilerden birini seyredecekti. Her gün yolunu gözler olduk vallahi.
3: Nuh, bugün nasıl bir öykü seçtin bizim için?
7: Bugün için aslında farklı bir öykü seçmiştim ama hazır masallardan söz etmişken, Mustafa Bey de bize günü güneşin başlattığını hatırlatmışken, size güneşle anlaşma yapan adamı anlatayım.
4: Güneşle anlaşma yapan adama, ilginç. Nerede yapmışlar bu anlaşmayı? Ayın gölgesinde mi?
2: Mustafa, hadi Nuh anlat. Merak ettim ben bu adamın öyküsünü.
7: O halde herkes yerini alsın. Nuh'un gemisi kalkıyor. Bir varmış bir yokmuş diye başlar her masal. Ve alıp götürür bizi olmazların olduğu diyarlara. Evlatlar babalarının, babalar da dedelerin beşiğini sallar. Pireler berber, develer tellal olur. Dedik ya, olmazların olduğu diyarlardayız. Kaf Dağı'nın ardında derler ama pek de ardında değildir aslında gidilen yer. Bir arpa boyu o kadar da uzak değildir ya. Zamanın birinde, ancak da şuralardaki bir diyarda bir çiftçi yaşarmış. Bilirmiş bu çiftçi de her çiftçi gibi, eğer güneş doğmazsa tohumların toprağa yarıp çıkmayacağını, filizlenip yeşermeyeceğini, boy atıp olgunlaşmayacağını, sararıp tohum vermeyeceğini.
4: Çok da zekiymiş bu çiftçi canım.
3: Mustafa.
4: Yani.
7: İşte bunun içinde gün boyunca çalışırken bir yandan da için için yakarırmış güneşi.
4: Vah vah.
7: Ne olur yarın sabah yine doğ diye. Masal bu ya. Güneş de duyarmış bu yakarıları ve acırmış çiftçinin halini. Öyle ya. O nasıl olsa her sabah doğacak. Boşu boşuna kaygılanıyor adamcağız. Sonunda bir gün dayanamamış ve seslenmiş güneş çiftçiye. Hey! Çiftçi doğrulup etrafına bakmış. Kim bu seslenen diye. Güneş, yukarı bak buradayım diye seslenmiş yine. Çiftçi başını kaldırıp bakmış güneşe. Güneş, onca işinin gücünün arasında ne diye kaygılanırsın benim için? Ben her sabah doğarım. Benim işim bu demiş.
2: Öyle ya.
7: Çiftçi, ya olur da bir gün doğmayı verirsen, o zaman ne olur ekinlerimin hali diye kaygısını belirtmiş. Güneş, Merak etme demiş. Dedim ya, ben her sabah doğarım. Benim işim bu. Çiftçi bir an düşünmüş. Ya doğmazsan diye tekrar sormuş.
4: Bu çiftçi de bayağı safmış canım.
3: Ya Mustafa ya. Yeter Mustafa. Bak köpek bile rahatsız oldu ya.
7: Haklısınız Mustafa Bey. Katışıksız, tertemiz bir yüreği varmış çiftçinin. Güneş de böyle düşünmüş olmalı ki çiftçiyi rahatlatmak için sen boşuna tasalanma demiş. Eğer yeryüzünde bir tek insan bile ben her sabah doğarken beni gülümseyerek karşılar ve bana günaydın derse ben ertesi sabah yine doğarım. Çiftçi başını kaşıyarak bir an düşünmüş ve söz mü diye sormuş. Güneş söz demiş.
3: Allah Allah.
7: Çiftçi rahatlayarak tamam demiş. Ben her sabah seni gülümseyerek karşılar ve sana günaydın derim. Derler ki o gün bugündür, güneş her sabah doğarken kendisini gülümseyerek karşılayacak ve günaydın diyecek birini arar yeryüzünde. Hala her sabah güneş doğduğuna göre bir yerlerde birileri, hatta şey, hadi tesadüfe bırakmayın bunu. Yarın siz getirin bu görevi yerine. Gülümseyerek karşılayın onu ve günaydın deyin ona. Sadece ona değil, çiçeklere, ağaçlara, kuşlara, kedilere, köpeklere, tüm dünyaya ve tabii tüm insanlara. Doğan yeni günü gülen gözlerle birbirinize günaydın diyerek karşılayın.
2: Çok doğru söylüyorsun.
4: Yani şimdi bu masal mı yeni bir gün başlatacak bize?
7: Siz hiç doğan güneşi gülümseyerek karşılayıp ona günaydın dediniz mi Mustafa Bey?
4: Neden? Ertesi gün doğmasını garantiye almak için mi? Dünyada bunu yapacak yığınla saf vardır mutlaka. İşim gücüm mü kalmadı be? Hem sen nasıl olsa her sabah yapıyorsundur bu saflığı. Bana ne gerek var ki canım ha?
7: Ya Mustafa. Size öneririm Mustafa Bey bu saflığı. Bir gün siz de yapın. Ben ne yazık ki bu mutluluğu sadece senede bir tek gün yaşayabiliyorum. Doğum günüm olarak kutladığım gün. Belki bilmiyorsunuz Mustafa Bey. Dünyamıza hayat veren güneş benim için ölümcü. Şu yan odadan sızan ışık bile benim için zararlı. Bu yüzden 5 Ağustos olan doğum günümü de 5 Şubat'ta kutluyorum.
3: Oh, bu muhteşem bir masaldı Nuh. Yazarı kim? Bunu da mı sen yazdın?
7: Şey, sayılır.
2: Ellerine sağlık.
7: Aslında az önce içime doğdu. Biliyorsun, Nuh'un gemisi benim telsiz arkadaşlarımla yaptığım sohbetlere verdiğim ad. O sohbetlere her sabah az bir farkla az önceki masalın sonundaki sözlerle son veriyorum. Mustafa Bey'in uyarıları da eklenince esin geldi işte. Beğendiğinize sevindim.
3: Çok, çok güzeldi. Sahi, telsiz sohbetleri nasıl gidiyor?
7: Eskisi gibi değil. Çoğu geceler konuşacak bir tek insan bile bulamadığım oluyor.
2: Ne? Cep telefonuyla bilgisayar çıkınca telsizin pabucu dama atıldı tabii.
7: Öyle. Biliyorsunuz ikisi de yasak bana.
2: Doğru. İkisi de radyasyon kaynağı. Televizyon da izleyemiyorsun değil mi?
7: Evet, ama neyse ki radyo var. Allah'tan o var.
3: Çok doğru. Yaşasın radyo. Bu konuda da seninle aynı takımdayız Nuh. Biz görmeyenlerin dünyaya açılan penceresidir radyo.
7: Doğru. Telsiz arkadaşlarım içinde de görmeyenler çoğunlukta. Gerçi onlar da son zamanlarda azalmaya başladı ya.
3: Bilgisayar da bizler için sesli programlar geliştirdiler, ondandır. Gerçi çoğu görmeyen o bilgisayarları ve programları satın alamıyor ama...
7: Doğru, ama yabancılar alabiliyor olmalı. Özellikle onlar kayboldu.
3: Sahi. Dünyanın dört bir yanından sohbet arkadaşların vardı senin değil mi?
7: Evet. Özellikle bir Çinli vardı. Aylardır ortalarda yok.
2: Çinli mi? Onunla nasıl anlaşabiliyordun?
7: İlk zamanlar İngilizce ama sonraları Çince. Zaman içinde öğrendim Çinceyi. Karşılaştığım benim rahatsızlığıma benzer bir rahatsızlığı olan tek kişiydi.
2: Vay be. Çince de biliyorsun.
7: Anlaşacak kadar. Biliyorsunuz zamanım bol.
4: Öyle ya, iş yok güç yok.
7: Haklısınız Mustafa Bey. Ayrıca okul da yok, televizyon yok, arkadaş yok, oyun ve eğlence yok. Bazen o yoklara şükretmiyor değilim hani.
3: Doğru. Bunca şeyi nasıl öğrenecektin yoksa? Tanıdığım gençler içinde senden bilgili ve olgun birine rastlanmadım ben. Sahi. Kaç dil biliyorsun Nuh?
7: İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Çince. Türkçeyi de eklerseniz 7 dil.
3: Vay be. 20 yaşındasın ve 7 dil biliyorsun ha.
2: Helal olsun.
3: Tabii diğer konulardaki bilgini matematik, fizik, kimya, coğrafya, tarih, edebiyat. Edebiyat deyince sanatın tüm dallarını da katıyorum ha. Değil bu kahvehanede, dünyada bile senden bilgili ve olgun bir genç olduğunu sanmıyorum Nuh.
7: Teşekkür ederim ama biraz abartmıyor musunuz?
3: Tam tersine. Bu alçak gönüllülüğünle olgunluğunu da kanıtlıyorsun zaten. Bilgini ise test etmek bizim haddimize bile düşmez.
7: Yapmayın Cemil abi.
2: Vallahi bunu Cemil söylüyorsa ben hiç tartışmam. O önünde eğiliyorsa Ben ayağının turabı olurum Nuh.
1: Çok yapmayın.
3: Alçak gönüllülüğü bir yana bırak. Değerini bil Nuh.
1: Çok sağ olun. İltifatlarınız büyük bir moral oldu benim için. Sahilde koşu zamanı geldi. Ben izin isteyeyim.
3: Tabii. Sahi, dün gecede gördün mü dans eden periyi?
1: Evet, müthişti. 4 gündür gecemi aydınlatıyor. Umarım bu gece de gelir. İzninizle. Hadi toprak, gidiyoruz hadi.
3: Tabii. Bol şans. İnşallah yine görürsün.
2: Güle güle Nuh. Bol şanslar dilerim. Yarın yine bekleriz.
3: Tabii, seni de toprak.
1: Tabii, sağ olun. Hoşça kalın.
4: Ne perisi ya? Sahili inler cinler mi bastı yoksa?
3: Ya, sakın abdestsiz gideyim deme oralara.

Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Hicaz makamındaki eseriyle, Melihat Gülses'in sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, namelerle dolu bir programa daha. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız yine en güzel eserlerle. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Hicaz ve Rast makamında eserler sunacağız siz sevgili dinleyenlerimize. Dinleyeceğimiz ikinci Hicaz şarkı Muzaffer İlkar'ın bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden. Beni sana, seni bana kavuştursun ya Rab tezelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden.

Tahir Engin İçözü, güftesi Rahmi Duman'a, bestesi yine Muzaffer İlkar'a ait yine Hicaz makamında bir şarkıda dinliyoruz. Boş kalan kalbimi doldurmada derdim, kederim, nice yıldan beri ben derbederim, derbederim.

Sıradaki Hicaz şarkımız yine Muzaffer İlkar'ın bir bestesi. Bu kez Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum. Seni bir an göremezsem kederimden ölürüm.

Sıradaki Hicaz şarkımızın güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Ne bülbül dile geldi, ne de açtı bir çiçek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

Sırada yine Avni Anıl'ın yine Hicaz makamında bir bestesi var. Güfte Koray Ekener'e ait Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sen saçlarıma koşan aklar gibisin, ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana, şimdi içimde açan baharlar gibisin, ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin.

Yine Avni Anıl'ın yine Hicaz makamında bir şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Avni Anıl'ın Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiirine bestelediği bu şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok. Fırtınalar içinde beni yalnız bırakma. Benim senden başka sığınacak limanım yok.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Kanuni Hacı Arif Bey'e ait Belgin Erol Gündoğdu'nun sesinden sunuyoruz. Geçmiyor eyyamı mihnet, gitmiyor benden melal, gönlümü şad etmiyor bir lahza ümidi visal.

Fehmi Tokay'ın Rast şarkısı var sırada. Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildarı var. Neyleyim her sevgisinde bir yığın ayarı var. Gül sevenler katlanır harın dil azar cevrine. Her gülün bir goncası, her goncanın bir harı var.

Mustafa Erses'i Şevki Bey'in Rast şarkısında dinliyoruz şimdi de. Eserin güftesi Üryanizade Said Efendi'ye ait. Rengi ruhsarına gülgün dediler,

Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait rast şarkıyı Zeki Müren'den dinliyoruz. Eski bir plak kaydı. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur. Ya saydım derdimin ben bir tekini, ciltlere sığmayan bir kitap olur.

Selahattin Pınar'ın Rast Şarkısı var sırada. Eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Emel Sayın'dan dinliyoruz. Yalnız benim ol. El yüzüne bakma sakın sen. Kıskan beni. Göğsünde uyut. Yan ateşimden.

Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Rast şarkı var sırada. Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Rast eser. Serap Kuzey'den dinliyoruz. Bana nasıl vazgeç dersin? Gönül senden vazgeçer mi? Güneşsiz bir gök altında kış geçer mi? Yaz geçer mi? Okuduğum dua sensin. Kalp ağrıma deva sensin. Kokladığım hava sensin. Gönül senden vazgeçer mi? Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık yayınımıza. 18 Haziran Perşembe bugün saat 13.22. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Ertuğrul Kaya teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. İki telefon konuğumuz var bugün sevgili dinleyenler. İlkiyle Arter Öğrenme Programı'ndan bahsedeceğiz. Yaz aylarında özellikle gençler ve çocuklarla yapılan atölye çalışmaları çok önemli ve aynı zamanda erişkinlere de bu sanat aracılığıyla bir sürü etkinlik yapıyor Arter Öğrenme Programı. Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan çalışmalar yapıyorlar. Katılımcıların merak ve eğilimlerine açık bir tutumla şekillendirilen programlar, sanatçılar, ziyaretçiler ve paydaşlarla uzun süreli bağlar kurmayı hedefliyor. Biz de Arter Öğrenme Programı'ndan bahsedeceğiz. Neler yapıyorlar acaba? Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı nedir? Lise öğrencilerine yönelik teneffüs projesi, rehberli turlarda çocukların çağdaş sanatla ilişki kurmasına katkı sağlayan etkinlikler, hepsinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Arter Öğrenme Programı yapımcı koordinatörü Dilan Salkaya aktaracak bize konunun ayrıntılarını. Programımızın ikinci kısmındaysa psikolojik analiz uzmanı, ebeveyn danışmanı Canan Astarcı Çadır bizimle birlikte olacak. Çocukların 0-6 yaş aralığında çizdiği resimlerden bahsedeceğiz. Bu resimlerle aslında kendilerini ifade ediyorlar. Belki duygu durumlarındaki değişiklikleri aktarıyorlar. Belki bazı sıkıntıları, mutluluklarını, hepsini oraya yansıtıyorlar. Biz de onların çizimlerinden ve o çizimleri nasıl yorumlayabileceğimizden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Arter Öğrenme Programı Yardımcı Koordinatörü Dilan Salkaya hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feyza Hanım, teşekkürler.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sizi sormalı.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Arter Öğrenme Programı oldukça geniş kapsamlı bir program. Sizden ayrıntıları dinlemeye başlayalım. Öncelikle Arter Öğrenme Programı nedir, neler yapıyorsunuz, sizden dinleyelim.
1: Evet, 2019'dan bu yana Arter Dolapdere'de konumlanan bir müze, bir çağdaş sanat müzesi. Biz de öğrenme programı ekibi olarak, İstanbul Dolapdere bu arada, ili de belirteyim. Evet. Biz de öğrenme programı ekibi olarak güncel sergilerden yola çıkan hem çocuklar hem yetişkinler için farklı yaş gruplarına yönelik içerikler geliştiriyoruz. Atölyeler yapıyoruz, çağdaş sanat seminerleri, rehberli turlar, sergi gezileri gibi farklı içeriklerimizi hayata geçiriyoruz.
0: Ama klasik böyle geldik, sergiyi gezdik ve bitti yaklaşımı yok sanırım burada, değil mi? Neler yapıyorsunuz?
1: Tabii ki bir kere, yani her şeyden önce didaktik bir yaklaşımın olmaması, evet, Arter'in öğrenme programını şekillendiren temel yaklaşım. Hep soru sorarak ve kendimizi birlikte öğrenen olarak, aktarıcı değil de aracı olarak konumlandıran bir ekibiz biz. Gerek çocuklarla gerek yetişkinlerle çalışırken eserlerle onlar arasında köprü vazifesi görüyoruz. Sorular sorarak eserleri keşfediyoruz. Katılımcıların kendi gündelik hayatlarından anılarını, deneyimlerini paylaşmalarına alan açıyoruz ve böylece şeyi anlıyorlar aslında, sanatla nasıl ilişkilenebileceklerini.
0: Evet, çok önemli. Sanatla çocuğun ilişkisini aslında başlatan bir uygulama bile olabiliyor. Belki daha önce hiç sanatla tanışmamış çocuklar orada sizinle tanışıyorlar.
1: Evet, çok fazla karşılaşıyoruz aslında bu örnekle. Özellikle daha dezavantajlı ilçelerden gelen, evet, İstanbul'un daha çeperinde yer alan ilçelerden gelen çocuklarla birlikte çalıştığımızda ilk kez müzeye gelenler çok oluyor. Ve onların tabii ki çağdaş sanatla ilk karşılaşması unutamayacakları bir deneyim olsun ki ileride hatırlasınlar ve yeniden gelmek istesinler. Biz de bunun için çabalıyoruz. Onlara sergileri bir oyun ve keşif alanı haline getirmek için çeşitli metotlar geliştirip bunları uyguluyoruz.
0: Kaç yaştan itibaren etkinlikler var?
1: Son 3 yıldır 2-3 yaşlı ve 18 aylık bebeklerle de çalışıyoruz.
0: Aa, ne kadar küçükler. Onlarla, evet, ne yapıyorsunuz gerçekten?
1: Daha duyu odaklı atölyeler oluyor bunlar. Birlikte çalıştığımız ortak yürütücüler de oluyor. Kendi alanlarında uzman kişiler, işte müzikolog var, oyun odaklı atölye çalışmaları yürüten yürütücülerimiz var. İşbirliği yaparak ilerletiyoruz daha küçük gruplarla çalışırken süreçleri. Renklerin avına çıktığımız ya da dokunarak, koklayarak, çıplak ayakla farklı yüzeylere temas edip basarak duyularını keşfettikleri atölyeler, ışıklı sesle birlikte çalıştığımız atölyeler tasarlıyoruz. Hem onların ritim duygusu gelişiyor, hem renge dair algıları çeşitleniyor. Aslında bir müzede bulunma fikri onlar için yeterli. Çünkü burası aynı zamanda onlar için bir oyun alanı.
0: Tabii ki.
1: Böyle güvenli bir ortam yaratıyoruz.
0: Evet, çünkü o yaşta bir çocukla ya da bebekle müze ziyareti çok düşünülmez ve sıkıntı olabileceği aslında varsayılır. Siz onları müzeyle tanıştırıp aslında müze fikrini de sevdiriyorsunuz bir yandan. Çünkü çocuklar da çok fazla istemez ya, belli bir yaşa geldiklerinde bile müze mi, aman çok sıkıcıdır gibi düşünürler.
1: Kesinlikle öyle. Ebeveynler için de bir keşif oluyor tabii ki. Çocuklarının farklı yönlerini keşfediyorlar. Belki müziğe eğilimi var ve bu yönde onu yönlendirecek, bunu keşfediyor. Ya da resmi, evet, daha çok mu seviyor bu çocuk? Onlar da sanata dair nasıl bir yön çizeceklerini keşfediyorlar geldiklerinde.
0: Ne kadar güzel. Peki yaz tatili için özellikle planladığınız etkinlikler var mı? Daha fazla mı oluyor, yoksa siz de mi ara veriyorsunuz? Nedir durum?
1: Biz yazı ağırlık veriyoruz. Hatta yazın ücretsiz atölyelerimizi de arttırıyoruz ki şehirde kalan çocuklar gelsinler ve daha faydalı olalım. Zaten yıl boyunca ücretli ve ücretsiz atölyeleri birlikte yürütüyoruz. Özellikle bu yaz ayı için tasarladığımız ücretsiz açık atölyelerimiz var. Temmuz-Ağustos ayı boyunca devam edecek. 9 Temmuz'da başlayıp 29 Ağustos'a kadar Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 14 ile 17 arasında atölyemizin kapılarını açacağız. Her güne farklı malzemeler konumlandıracağız orada. Her yaştan katılımcı açık. Sadece çocuklar değil, ebeveynleriyle de gelebilirler, abla abileriyle de gelebilirler. Hı hı. Birlikte orada malzemeleri keşfedip serbest üretim yapabilecekleri, sanat eserleri üretebilecekleri bir alan.
0: Ne kadar güzel. Bunun peki nasıl bir kontenjanı vardır muhakkak? Nasıl ulaşıp ayarlayacaklar? Yine önceden yapmaları mı gerekiyor rezervasyon?
1: Gerek yok aslında, çünkü saat 14 ile 17 arasında devam edeceği için orada bir sirkülasyon oluyor. Yapan kişi ayrılıyor. Yaklaşık 40 dakika, bir saat kadar kalmak yeterli oluyor. Biz ortalama 25-30 kişilik bir kontenjan belirliyoruz ama dediğim gibi bu süre çok uzun olduğu için hiç kimseyi geri çevirmiyoruz.
0: Çok güzel. Bunlar önemli programlar. Özellikle yazın İstanbul'da kalanlar için ya da oraya belki ziyarete gelenler için, gezmeye gelenler için güzel bir etkinlik olabilir. Çocuklarıyla birlikte yapacakları Perşembe, Cuma ve Cumartesi Temmuz ayında dediniz, değil mi?
1: Evet, 9 Temmuz'da başlayacak, 29 Ağustos'a kadar devam edecek.
0: Evet, buradan onu da duyurmuş olalım. Onun haricinde birçok projeniz var aslında. Gençlik Konseyi mesela, nasıl bir konsey bu? Kimler nasıl katılıyor buna?
1: Gençlik Konseyi ismini biz aslında son 3 yıldır tenessüs olarak değiştirdik. Gençlik Konseyi 12 yaşa kadar ortaokul öğrencilerinin dahil olduğu bir projeydi.
0: Evet.
1: Sonra biz bunu şunu fark ettik aslında. Liselerin çağdaş sanatla ya da müzelerle kurduğu ilişki daha kısıtlı ve bu yaş grubuna, 15-18 yaş grubuna ulaşmak, onları ikna etmek daha zor.
0: Evet.
1: O yüzden oraya çevirdik yönümüzü ve teneffüs adı altında bunu lise öğrencilerine yönelik yapıyoruz artık.
0: Hı hı.
1: Bu şöyle bir proje. 4 tane yürütücü belirleniyor her sene. Bunun içinde ilçe milli eğitimlerle çalışıyoruz. Bizim arter olarak ilçe milli eğitimlerle imzaladığımız protokoller oluyor. Örneğin Fatih'le, Bayrampaşa'yla, Beyoğlu'yla, farklı ilçelerle bunu genişletiyoruz. Şimdi Beşiktaş'la protokol imzalamak için çalışıyoruz. Her eğitim öğretim döneminde bunu yeniliyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve onlar bize kendi ilçelerini temsilen birer öğrenci belirleyip yönlendiriyorlar. Biz bu öğrencilerle yaklaşık 6 ay boyunca rehberlik eğitimi üzerine çalışıyoruz. Kendi akranlarına bir sanat eserini nasıl aktarırlar? Çağdaş sanatı hangi kavramlarla konuşabilirler? Nasıl sorular sorarak gençleri bu alana çekebilirler? Bu eğitimin sonucunda da bu gençlerimiz yürütücü olarak gelen diğer gençlere tur veriyorlar. 40 dakika boyunca tek bir eseri yorumluyorlar ve onu nasıl derinleştirip zenginleştirebileceklerini görüyorlar ve projeyi tamamlamış oluyorlar.
0: Yani önce onlar öğreniyor, sonrasında onlar kendi akranlarını eğitiyorlar. Ne kadar güzel.
1: Aynen öyle, akran eğitim modeli bu.
0: Evet.
1: Bu tabii bu sene sonuçlandı. Yani Mayıs ayında bitirdik. Şimdi evet. Eylül-Ekim döneminde tekrar yenisi başlayacak. Bunun tabii duyuruları yapılıyor. Yani Ayter'in web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından ücretsiz buluşmaların hangi tarihte gerçekleşeceği, gençlerin bu buluşmalara hangi tarihte katılıp kendi yaşıtlarından eserleri dinleyebileceği oralarda yer alıyor. bize mail atarak kayıt yaptırıyorlar ve biz burada buluşuyoruz.
0: Eğitim alanlar ücretli alıyor ama, değil mi eğitim?
1: Hayır hayır, hepsi
0: onlar
1: ücretsiz.
0: Onlar da ücretsiz. Şahane. Evet. Ne kadar sürüyor eğitimler?
1: Valla yaklaşık geçen sene 5 ay kadar bunu devam ettirdik. Önce onlara hem bir sanatçıdan üretimle ilgili bir atölye aldırdık. Hem de çağdaş sanatın temel kavramları üzerine bir günlük bir seminer yaptık.
0: Evet.
1: Sonrasında biz kendimiz deneme yanılmayla birlikte çalışarak onlara geri bildirimler veriyoruz. Bize deneme turları yapıyorlar. Burayı böyle düzeltebilirsin, bu soruyu böyle daha etkili sorabiliriz gibi pratik yapıyoruz. Yaklaşık 5 ay sürüyor tüm bu süreç. Kalan 3 ayda da halka açık buluşmalar hayata geçiyor.
0: Çok güzel gerçekten ve bunları ücretsiz olarak gerçekleştiriyorsunuz.
1: Evet, ücretsiz gerçekleştiriyoruz.
0: Şahane. Birçok kişinin belki haberi yoktu, şu an duyanlar olabilir. İstanbul'da böyle bir güzel bir oluşum var. Siz de dahil olabilirsiniz. Şimdi tabii yaz dönemi için bu bahsettiğiniz kısım yok ama Eylül'de tekrar başlayacak. Yazında farklı farklı atölyeleriniz var zaten.
1: Evet, yazında ücretsiz keşif saatlerine açık atölyelere katılabilirler. Bu Temmuz'dan Ağustos'a kadar devam edecek olanlara.
0: Evet, yetişkinlere yönelik de yapıyoruz dediniz. Sadece çocukları, gençleri konuşmayalım. Onların anne babalarının da hakkı var tabii ki sanatla ilgilenmekle. Onlar için ne tarz etkinlikleriniz var?
1: Yetişkinler için çağdaş sanat seminerleri en öne çıkan içeriklerimiz. Bir de sanatçılar eşliğinde hayata geçen yetişkin atölyeleri oluyor. Örneğin en yakını 27 Temmuz Cumartesi günü Aylin Zapçıoğlu'nun eşlik edeceği bir üretim yöntemleri başlıklı atölye var. Ve tabii rehberli turlar, yani erterdiğince akla gelen başlıklardan biri çocuk atölyeleri ise diğeri bence rehberli turlar. Hı hı. Bizim pazartesi hariç, pazartesi erter kapalı, her gün saat 1'de 3'de, hafta sonu buna ek olarak 5'te rehberli turlarımız oluyor. Ve tüm sergileri rehber eşliğinde gezebiliyorlar. Bu ilk başta bahsettiğim yaklaşımla, yani didaktik bir aktarım, ezbere bir metin değil bu tur süreçleri. Farklı alanlardan gelen rehberlerimiz var ve onlar izleyiciye soru sorarak, onları da sürece dahil ederek sergileri deneyimlemelerini sağlıyorlar. Bunlar tabii her zaman olduğu için hiç artara gelmemiş biri de tam da şimdi önümüzdeki hafta yeni sergiler açılacakken yaz dönemini belki böyle değerlendirebilirler.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi mesela benim önüme bir etkinlik düştü. Bu ücretli bir etkinlik. Ailemle Renkli Anlar. Çok yakın bir etkinlik olduğu için hemen size sormak istedim. 21
1: evet.
0: Haziran'da saat 13'te gerçekleşecek bu etkinlik. Nasıl bir etkinlik bu?
1: Bunu Babalar Günü'ne özel koyduk aslında o güne. Hı hı. Çocuklar, yani tabii ki babalar dışında farklı ebeveynleriyle de katılabilirler ama hani onu bir vesile olsun diye.
0: Evet.
1: Bir yetişkin eşlikçileriyle birlikte sergileri geziyor çocuklar. 4-6 yaş grubuna yönelik yaptık bu içeriği. Ve sergi gezme sonrasında da sergi içerisinde yerde konumlanarak bir eserden yola çıkarak kendi eserlerini üretiyorlar. Bu bir çizim çalışması olabiliyor, bir kolaj çalışması olabiliyor. Bu seferki atölye için portre çalışması gibi bir içerik düşündük ki baba çocuğuna, çocuk babaya ya da hangi ebeveyni eşlik ediyorsa onlar birbirlerine bakıp birbirlerini ayna gibi kullanarak birbirlerinin otoportrelerini çizecekler.
0: Aa, çok güzelmiş gerçekten. Bence şahane bir Babalar Günü etkinliği olur.
1: Evet evet, ona benzer bir içeriğimiz de 20 Haziran'da da var. O da bir gün önce, o daha büyük yaş grubu için 6-11. Sanatın Peşinde iz ve Doku onun ismi de. O da benzer bir içerik. Çocuklar sergiyi gezdikten sonra sergi içerisinde üretim yapıyorlar. Sadece bunun yaş grubu daha büyük.
0: Biraz daha büyük çocukları varsa o zaman da onu tercih edebilirler. Bu
1: evet.
0: Kadar yoğun etkinlik, bu kadar fazla atölye, çalışmalar. Siz kaç kişilik bir ekipsiniz, ben merak ettim.
1: Biz öğrenme programı olarak 9 kişilik bir ekibiz aslında. Hı hı. Rehberlerimizle birlikte, ama tabii ki bu çok az bir sayı düşünürseniz.
0: Evet.
1: Fakat elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Öğretmenler talepte bulundukça geri çevirmemeye.
0: Evet.
1: İstanbul'a gelemeyen okullar olursa çevrim içi onların sınıflarına bağlanarak onlara katkı sunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
0: Hı hı.

0: görebilirler.
1: Evet.
0: Oradan da RTL'in sayfalarına bakarak haberdar olabilirler.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Artar Öğrenme Programı Yardımcı Koordinatörü Dilan Salkaya bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Psikolojik analiz uzmanı, ebeveyn danışmanı Canan Astarcı Çadır hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşam, iyi günler, merhabalar.
0: Merhaba, evet. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi çocukların çizimlerinden bahsedeceğiz ama özellikle erken çocuk dönemindeki çizimlerden bahsedeceğiz. 0-6 yaş arasında çocuklar resim çizebiliyor, bazı karalamalar yapabiliyor, bazen bütün duygularını oraya yansıtabiliyor. Bazen de belki çok fazla anlam aramamakta gerekebiliyor. Şimdi konunun evet. Ayrıntılarını sizden dinleyeceğiz. Bütün resimleri çocukların analiz edilir mi? Hepsinin altında bir anlam aranır mı? Önce o soruyla başlayalım.
1: Evet, öncelikle programa katıldığım için de onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum sizlere.
0: Biz de teşekkür
1: ederiz.
0: Şimdi
1: çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi ben bu soruya şöyle bir cümleyle cevap vermek istiyorum. 0-6 yaş, 7 yaşı da katalım. Bu çocukların, çocuk demeyelim artık da, biz insanoğlunun 0-7 yaşına kadar çizdiği çizimler birer sanat etkinliği değildir. Bir faaliyet değildir. Yani bu sözüm belki de ilk defa bu şekilde duyuluyor olacak. Bununla ilgili geçmişte çok çalışmalar olmuş. Çok 1800 yıllarda bilim insanları tarafından. Çok fazla gündeme gelen bir konu değil. Ama benim yaptığım çalışmalarda şu kesin ki 0-7 yaşa kadar çocukların çizdiği çizimleri gerçekten ciddiye alın. Bu çünkü 0-7 yaşına kadar olan çizimler kesinlikle sanatsal faaliyet değildir. Yani hayallerinde veyahut da gördüğü çizgi filmleri bir nebze

0: yansıtabilirler. Ama tamamen bu beyin gelişimi, zihinsel gelişim, duygusal gelişim, ruhsal gelişimin yansımasıdır. Bu bir dildir. Bu bir beynin gelişim sırasında kendisini ifade ettiği ve gelişimi çok net izleyebileceğimiz bir dildir. Her insan bundan geçiyor ve insanın ilk ana dilidir. Bunu çok dikkatli bir şekilde önemseyip takip etmemiz gerekiyor. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması gerekiyor, duyarlı olması gerekiyor ve bu alanda da eğitimden geçmiş eğitmenlerimizin de olması gerekiyor.
1: Tam olarak onu soracaktım ben de. Bu tarz analizleri kendi kendimize yapamayız tabii ki, değil mi? Bir uzman eşliğinde yapmak gerekiyor. Ben de işte bir kitap okudum, ben de şimdi hemen bunu yorumlayacağım deyip bir takım etiketlemelere girişmek de sakıncalı olabilir hakikaten.
0: Kesinlikle,
1: Nelere
0: kesinlikle.
1: dikkat etmeleri lazım peki bu tarz çizimlerde? Şuna mutlaka dikkat etmeleri lazım. Bu olmalı, bu olmamalı diyebileceğiniz belli ipuçları var mı?
0: Evet, var. Şimdi 2 yaşından itibaren insanoğlu tuttuğu bir kalemi veya bir sopayı veyahut da bir bıçağı duvarlara kazık yazma veyahut da toprağa karalama. Bu geçmişteki antik eserlerden de görüyoruz biz bunu. Şimdi şöyle bakalım. 2 yaşında bir çocuk olduğu zaman, 2 yaşı, 2,5'ını geldi, artık bir kalemi rastgele tutabiliyor. Ortalarda mutlaka bir kağıt kalem bulundursunlar. Eğer öyle bir ortam yoksa dışarıda bunu karalama yapacak bir alanda. Toprak olabilir, duvar olabilir, her şey olabilir. Beyin çünkü başlıyor karalama yapmaya. 2 yaşın çocuğun özelliklerinin karalaması 3 yaşına kadar bu ileri geri karalamalar vardır. İleri geri karalama. Bu ileri geri karalamanın anlamı vardır. 2 yaştaki bir çocuğun bunu yapabilmesi gerekiyor. Öncelikle bunu bilelim. Daha sonra bu ileri geri hareketler spiral şekline dönmeye çalışır. O spiral neyi götürüyor bizi? Daire çizmeye götürüyor. Beyin 3 yaşına tamamladığı zaman kendini ifade edecek o daireyi çizmeyi hedefliyor. Yani biz buna dikkat edeceğiz. 2 ile 3 yaş arasında bu karamalar daireye dönüşüyor mu? O karamalar spiral ve daireye dönüşür. Hepsinin anlamları var. Oraya kadar inmeyeceğim. Fakat bu karalamalar bazen kağıdın çok küçük yerini yapılıyor. Anlamı var, önemlidir. Çocuk duygusal gelişimde bir korku, bir stres altında olabiliyor. Anlamına gelir. Eğer bu karalama daireye olmaya çalışırken büyük büyük sayfaya kaplıyorsa evde de yine kendisini rahatsız eden bir stres baskı yaşıyor olabilir. Bunları da önemli vurgulamak istiyorum. 3 yaşına gelmiş bir çocuk 3-4 yaş arasında o daireyi mutlaka çizebilmeli. Bunun başka bir tarifi yok. O daireyi çizebilmeli. O daire nedir? Beyin artık kendini ifade edecek. Ben varım diyor, benim diyor. Ve beyinle, daireyle birlikte evreni artık anlatıyor bize. Evren
1: Şeyden
0: nedir?
1: bahsetmiyoruz değil mi? Çok böyle muntazam bir daire çizmesinden
0: Kesinlikle değil.
1: bahsetmiyoruz.
0: Hayır, yamuk yumuk olabilir ama daireyi bütün o çocuklar 3-4 yaş yaşında daireyi tamamlarlar. Bunları gözlediğiniz zaman anaokulda da hepsi bunu yapmaya çalışıyordur. Ve daireden sonra da artık beyin diyor ki ben kendimi ifade edebilmeye başlıyorum demeye çalışıyor. Burada nedir? 3 yaşın zekasına, yapısına, ruhsal gelişimine, duygusal gelişimine de artık uyumlu gittiğini gösteriyor. Mesela burada. Tam o sıradan sonra daireden kol bacak çıkarır. Direkt insan bedenini yaratmaya çalışıyor. 3-4 yaş arası. Bunları yapabilmesini beklemiyoruz. Çünkü beden çıkacak. Diyelim ki 4 yaşına geldik. 4 yaşında kafada daireden kol bacak direkt çıkarıyor. Bunlar insanlar oluyor artık. Bu insanlar anne, baba, okul, öğretmen, çocuk, arkadaş, kardeş nitelendirmeye başlıyor. Bunları gözlemleyebiliyorsa, bunları görebiliyorsa buradan yansıtmalar başlar. Bunlar çok önemli. Geldik 4 yaşından sonra 4-5 yaş arası. Şimdi burası çok kritik oluyor. Artık beyin de, beden de, ruh da kendinin nerede durduğunu biliyor. Gök var, ortada bir boşluk var, bir de bir zemin vardır. Biz zemine basarak otururuz. Bütün evler, ağaçlar, hepimiz zemindeyizdir. Ve ortada ne vardır? Yaşam alanları vardır. Ağaç, güneş çizerler, ev çizerler ve gökyüzü vardır. Çocuk bunun bu üçe bölme sayfada, üçe bölmeyi yapabiliyor olması gerekiyor. 5 yaşına geldi. Hala zemin çizgisi yoksa, hala kağıdın en dibinden başlıyorsa veyahut da çizilen resimler havada uçuşuyorsa, evet burası önemlidir. Burada neye bakacağız? Bir duygusal, bir zihinsel, bir beyinde veya fizyolojik bir gelişimde sıkıntı başlıyor demek oluyor. Erken yaşta müdahaleler çok önemlidir ve kalıcıdır. Bunların hepsi bir fiziksel, yani beyinsel, biyolojik, doğumsal bir gerilik sayılmaz. Bunların etkisi duygusal da olabiliyor. Duygusal bir travma. Çünkü çocuk duygularını anlatmayı bilemez. Hiçbirimiz bilmiyoruz duyguları anlatmayı. Daha sonra ileriki yaşlarda öğreniyoruz. Ama sadece duyguyu anlatabilen ve içerideki gelişimi anlatabilen tek bir resimdir. Bu yaşlarda bunlar yapılıyor.
1: Evet.
0: Diyelim ki yaptı zemini. Artık bilişsel gelişimler, algıları göstermeye başlar beyin. Neyi yapar? Evi yapmaya başlar. Mutlaka 5 yaşında bir çocuk evi çizebiliyor olması gerekiyor. Ev nasıl çizilir? Çatı vardır. O daire, o daireden sonra çocuğun yapabildiği ilk şekil üçgen oluyor. Bu bilimsel bir şeydir. Bir çocuğu siz bir çadırda, bir dağda, bir çölde biçtin, mutlaka yine üçgen çizer o yaşta. Bu bize verilmiş olan Allah'ın bir lütfudur. Yani bu bilgi biz insanoğlu verilmiş. Bu ne zaman kadar devam ediyor? 10 yaşına kadar devam ediyor.
1: Evet. Hocam çok ayrıntılı bir konu gerçekten bu çizimler.
0: Çok derin ve ayrıntı bir konudur. Bu süremizde bile yetmez.
1: Evet.
0: Çünkü anlatırken anlattığım cümleler içinde bir konular daha gidecektir.
1: Evet. Umarım sizi stüdyomuzda ağırlarız bir kez daha. Şimdilik böyle bir girizgah olsun. Dinleyicilerimize ufak ipuçları vermiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Psikolojik analiz uzmanı, ebeveyn danışmanı Canan Astarcı Çadır bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
4: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
5: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
4: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
5: Geleceğinizi riske atmayın.
6: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunan Hafize Okan, Rıza Okur.

0: Konuşuyoruz ama nasıl?
1: Türkçe'de yalın biçimleri iki heceli olan asıl, beyin, hasım, meyil, nehir, resim, sabır, şehir, vakit gibi Doğu dillerinden, özellikle Arapçadan geçmiş bazı alıntı sözcüklerin ünlüyle başlayan bir çekim eki aldıklarında veya etmek olmak yardımcı fiilleriyle birleştiklerinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Şimdi uygulamayı sen bize göster.
0: Aslında birlikte gösterelim. Özellikle bazı sözcükler bunu çok net olarak ortaya koyuyor. Konuşurken yanlış konuşmamak için dikkat edilmesi gereken sözcük grupları arasında yer alıyor.
1: Asıl sözcüğü, buna ek geldi, asılı değil. Böyle olmaması gerekiyor. Nasıl olması lazım?
0: Aslı.
1: Peki beyinim değil.
0: Beynim.
1: Hasımı değil.
0: Hasmı.
1: Meyili değil.
0: Meyli.
1: Resimi değil.
0: Resmi.
1: Sabırın değil.
0: Sabrın.
1: Şehire değil.
0: Şehre.
1: Vakitim değil.
0: Vaktim.
1: Bunların yazılışının da böyle olması gerekiyor.
0: Evet, yani sadece sesletirken değil, yazarken de bu kurala uymak

0: gerekiyor. Beynimde bir sıkıntı var diye konuşamayız ya da hasımım var benim demeyiz.
1: Evet, hasmım var.
0: Evet. Dolayısıyla bunları yazarken de bu kurala uyarak yazmamız gerekiyor. Evet,
1: dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Şimdi yalın biçimleri iki heceli olan ve ikinci hecelerinde dar ünlü bulunan ağız, şimdi tabii böyle okunmaması gerekiyor ama ben dinleyicilerimize net olarak aktarmak üzere söylüyorum bunu. Ağız, boyun, burun, göz, gönül, karın gibi bazı Türkçe sözcüklerde ünlüyle başlayan çekim eki aldıklarında hece kaybına uğruyor. Ağızı değil,
0: ağzı.
1: Boyunu değil,
0: boynu.
1: Burunu değil,
0: burnu.
1: Göğüsü değil,
0: göğsü.
1: Gönülü değil,
0: gönlü.
1: Karını değil,
0: karnı.
1: Az önce çok teknik bir
0: evet.
1: açıklama oldu. Bizim de zaten bazen problemli durum ortaya çıkması öğrencilerimiz açısından da algılamakta zorluk çekmeleri belki bu teknik tabirlerle ilgili olabilir. Aslında Türkçe ile ilgili bir öğrenim sürecine girdiğimizde örnekler üzerinden yola çıktığımızda her şey daha rayına oturmuş bir biçimde gidiyor.
0: Evet, yani teorik kısmını her zaman her kitaptan öğrenebilir, her isteyen, merak eden. Ama örnekler günlük konuşmada eğer zihnimize iyice yerleşmişse çok kolayca buradan aldığımız bilgileri günlük konuşmamızda biz de uygulayabiliriz. Bütün bunlar bizim aslında her zaman için doğru konuşabilmemiz, doğru anlaşabilmemiz, kendimizi doğru anlatabilmemiz, yani doğru iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 2002 Dünya Kupası. Tam 48 yıl aradan sonra yaşanan o büyük heyecan. Turnuvaya ilk kez 1954 yılında katılan Türkiye, kupa hasretine tarihi bir başarıyla son verdi. A milli futbol takımı 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Costa Rica ve Çin'le C grubunda yer aldı. Grupta 4 puan ve averajla ikinci olan Ay Yıldızlılar son 16'ya adını yazdırdı. Ev sahibi Japonya'yı 1-0'lık skorla geçen millilerin çeyrek finaldeki rakibi Senegal'di. Maçın normal süresi 0-0 sonuçlandı. Uzatmalarda sahneye çıkan İlhan Mansız attığı altın golle Türkiye'yi üst tura taşıdı. Milli takım yarı finalde Brezilya'ya mağlup oldu. Üçüncülük maçını ise 63 bin kişi izledi. Ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenen Türkiye dünya üçüncülüğüne uzandı. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım 2002 Dünya Kupası'nda 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. 10 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç 10'da sınavın uygulanacağı merkezlerde olmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amili futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da, İletişim Başkanı Burhanettin Duran da YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilerken, amili futbol takımımızın Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için de destek mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. "Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemine işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerinden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemine işaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım bölgesinde 10 bin istihdam gerçekleştiğini belirtti. Kayseri'de konuşan Bakan Yumaklı, 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'den Hizbullah'la ateşkes yapmasını istediğini belirtti. Üst düzey ABD'li bir yetkili de İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkeste anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ise ateşkes yerel saatte dün 16'da başladı. İsrail ise ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya destek geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya müzakere

0: masasına oturmak zorunda kalacak, dedi.
1: Spor.
0: Ay Yıldızı ekibimiz Dünya Kupası D grubunda Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Saat 6'da başlayacak bu zorlu 90 dakika TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde Güney Ege genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusuyla öğle saatlerinde Batı Akdeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ve Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre, görüş iyi. Denizlerimizde hava durumunu dinlediniz.
1: Müzik Kutusu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Türkiye-Paraguay arasında oynanacak FIFA Dünya Kupası D grubu karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
1: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Uyandıralım. Konu dondurmaysa süt oranına bakacaksın. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Daha

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
1: Reklam.
4: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı başlıyor.
5: Mutlu sabahlar Türkiye, günaydın Türkiye. Milli heyecana hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda bizim çocuklar bir kez daha sahne alıyor. İkinci maçımızda Paraguay'la karşı karşıya geleceğiz. Ben Alper Andoğan. 90 dakikanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız ve umuyoruz ki 2026 Dünya Kupası'nda ilk zaferimizi bugün tadacağız. Değerli izleyenler, San Francisco'da Bay Area'da sahne alıyor milli takımımız. Az sonra karşılaşma başlayacak. Grubun ilk haftası sonunda puansız iki takımın karşılaşması bizim için tabii ki düşünmek istemiyoruz ama mağlubiyet demek bitime bir maç kala Dünya Kupası'ndan elenmemizin kesinleşmesi demek. En az bir puan almak zorundayız ama gönlümüzden galibiyet geçiyor. Takımlar sahada hazır. Maçın hakemi Ivan Barton hazır. Az sonra ilk düdük çalacak, maç başlayacak. Ben sizlere ilk 11'imizi vermek istiyorum. Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır'la başlıyor. Savunmada Mert Müldür, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi Kadıoğlu'nu izleyeceğiz. Önlerinde kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun partneri İsmail Yüksek olacak. Nispeten serbest pozisyonda Arda Güler konumlanacak. Kanatlarda Kenan Yıldız ve Yunus Akgün var. Geçen maça nazaran her iki kanatta da değişiklik ve ileri uçta Kerem Aktürkoğlu ile başlıyoruz. Paraguay'ın kalesinde Orlando Hill var savunmada. Caceres, kaptan Gustavo Gomez, Alderete ve Junior Alonso önlerinde. Galarza ve Andres Cubas.

kanatlarda Diego Gomez'i Almiron ileride de. Pitta ve Encisi olacak. İlk düdük çalıyor. Milli takım başlıyor. Hepinizi keyifli dinletiler diliyoruz. Uğurcan Çakır'dan uzun mesafeli bir top savunma karşıladı. Ferdi Kadıoğlu kafayla sol çizgiye doğru doldurmak istedi. Kenan Yıldız'dan önce savunma uzaklaştırıyor top. Kendi yarı sahamızdan hemen yedek kulübemizin önünden. Atak yönüne göre sağ kanattan ve yarı sahamızın ortalarından dışarı çıkıyor. Muhteşem bir tribün desteği var. Paraguaylılar da kendilerine ayrılan bölümü doldurmuş durumda ama şu anda tribünde en azından görebildiğimiz kadarıyla ağırlığın Türk vatandaşlarında olduğunu görüyoruz ve ses bazında da yine üstünlük bizde. Uğurcan Çakır'dan uzun mesafeli bir top. Ferdi Kadıoğlu'nu düşündü. Kafa ile çizgiye doğru bıraktı. Kenan Yıldız oyunu tutmaya çalıştı. Juan Jose Caceres araya girmek istedi. Top yine milli takımda. Hakan Çalhanoğlu yarı alanımızın ortalarında topla buluştu. Sol çizgide Kenan Yıldız var. Baskı var şu anda. Geriye doğru döndük. Abdülkerim Bardakçı. Orada prese gelen Pita vardı. Topu kaybediyoruz. Şimdi Caceres'le atağa çıkacaklar. Enciso bıraktı uzak mesafe. Şut geldi top ağlarımızda. Maalesef golle başlıyor maça Paraguay. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Galarza atıyor. Paraguay 1-0 öne geçiyor. Değerli futbol severler. Henüz ikinci dakika. Galarza uzak mesafeden kaleyi gördü. Uğurcan'ın soluna doğru vurdu. Ve maalesef top ağlarımızla buluştu. Paraguay 1-0 öne geçiyor. Değerli dinleyiciler. Savunmamızdan çıkmaya çalışırken Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Orta alanda topu kazandılar. Kendi sahamızın ilk metrelerinde sağ bekleri Juan Jose Caceres'le. Caceres topu taşıdı. Ardından o top kaleye yaklaşık 24-25 metre mesafede. Galarza ile buluştu. Son anda Hakan Çalhanoğlu ve Mert Müldür açısını kapatmak istedi ancak. Galarza'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş. Ağlarımızla buluşuyor. Çok erken bir gol. Henüz takriben 70. saniye gibi. Yani 2. dakikanın başında yiyoruz golü ve Paraguay 1-0 öne geçiyor millilerimiz karşısında. Oyunu tekrar başlatıyor. Milli futbol takımımız. Kenan Yıldız'dan orta yuvarlığa doğru Hakan Çalhanoğlu sağ çizgiye doğru döndü. Orada Mert Müldür topla buluştu. Geriye bırakıyor Melih Demiral. Erken yediğimiz golün şokunu bir an önce atlatmak istiyoruz. Hakan pasını verdi orta alana doğru İsmail Yüksek. Sağ çizgide top isteyen Yunus vardı. Pas geçmedi, taç atışını kullanacak milli takımımız. Rakip yarı alanın ilk metrelerinden atak yönüne göre sağ kanattan Mert Müldür kullanıyor. Geriye doğru oynadı. Arda Güler savunmaya kadar geldi. Pas bağlantısına katılmak için. Hemen yanına sokulan Melih Demiral vardı. Tandemdeki partneriyle oynadı. Abdülkerim topla birlikte rakip yarı sahaya çıkıyor. Sol çizgiye doğru bıraktı. Orada Kenan birebir oynayacak. Caceres karşısında yardım geldi. Diego Gomez girdi araya. Orta alan mücadelesi Enciso. Baskımız devam ediyor. İki oyuncu birden topu atladı. Top kimde kalacak? Galarza topu kazanıyoruz yine Kenan'la. Kenan Yıldız yatarak müdahale. Oraya Hakan Çalhanoğlu ve İsmail de geldi. Çok yoğun bir fiziksel mücadele. Yunus Akgün girdi araya, topu kazandık. Yunus yerde, çok sert müdahale. Çok sert müdahale, sarı kart çıktı. İki takım oyuncuları birden şu anda hakemin yanında. Galarza ve Almiron'un itirazları. Oyuncularımızın müdahalenin şiddeti, sertliğine ilişkin hakeme itirazları var. Çok sert müdahale. Erken gelen golün sahibi Galarza'dan sarı kartı görüyor Galarza. 4. dakikadayız. Radyolarını yeni açanlar için sıklıkla hatırlatacağım skoru ve maçtaki durumu. En başından beri takip edenlerin affına sığınarak. Henüz Yunus Akgün kalkabilmiş değil. Dileriz durumu ciddi değildir. 2. dakikanın ilk saniyelerinde Galarza'nın attığı golle Paraguay milli takımımız karşısında 1-0 önde. Aynı Galarza az önce sarı kart gördü Yunus'a yaptığı çok sert faul neticesinde. Yunus Akgün'ün şu anda tedavisi devam ediyor. Kaval kemiğine doğru oldukça sert bir darbe aldı. En azından ilk düştüğü an kadar korkutucu gözükmüyor şu anda durumu. Halen ciddi bir can acısı çekiyor ama büyük bir sakatlık izlenimi vermiyor en azından. Biraz da tabii ki böyle umuyoruz. Şu anda Yunus Akgün'ün kalkmasını bekliyoruz. Galarza çok sert bir müdahalede bulundu ve çok da ilginçtir yaptığı faul. Yani kırmızı kart mı değil mi bu, belki tartışılır. Biraz sınırda, sarıya daha yakın da gözükebilir. Takdir izledikten sonra siz değerli dinleyicilerimizin olacak ama
Öyle bir tepki verdi ki Paraguaylı oyuncular sanki pozisyonda faul dahi yokmuş gibi. Çok sert bir müdahale geldi burada. Maçın başında golü kaydeden Galarza'dan. Şimdi Yunus tedavisi tamamlandı, kenara geldi ve oyun tekrar hareketleniyor. Hakan Çalhanoğlu oyunu başlatıyor. Yunus da sekerek şu anda oyuna devam ediyor. Abdülkerim Bardakçı'dan çizgiye doğru pas. Kenan'dan Ferdi Kadıoğlu. 3 kişi onu çevreliyor. Ferdi savunma girdi araya. Yardıma gelen Diego Gomez vardı, uzaklaştırdı. Abdülkerim bıraktı, rakip yarı sahanın ilk metrelerinde Hakan Çalhanoğlu topla buluştu. Sağ çizgide Mert Müldür var. Milli takım rakip alana yerleşmeye çalışıyor. Mert'in pası Arda Güler. Sert bir müdahale daha ama topu kazanmayı başardı burada. Paraguay takımı Diego Gomez'de. Bir oyuncu yerde Paraguay'da. Serbest vuruş kararı bu kez rakibimizin olacak. Kendi yarı sahasının ortalarında yerde kaldı görebildiğim kadarıyla Miguel Almiron. Faul yapan isim İsmail Yüksek oldu. Serbest vuruşu rakibimiz kullanacak. 6. dakikadayız. San Francisco'da 1-0 yenik durumdayız. Serbest vuruşu Paraguay kullanıyor. Kaptan Gustavo Gomez'de. Uzun mesafeli bir top. Ensiso'nun olduğu yere gelmedi. Abdülkerim karşıladı. Arda kafayla iyi yere indirdi. Yunus bıraktı tek dokunuşu Hakan'dan. Şimdi İsmail Yüksek. Ayak dışı pası geçmedi. Yine İsmail'de kaldı. Orta yuvarlakta çalımını attı. İki kişi arasından Arda'yı düşündü. Müdahale Alderete'den geliyor. Topu kazanıyor Paraguay. Şimdi Kenan'ın baskısı var. Miguel Almiron. Ferdi de geldi baskıya. Ferdi rakibinin pozisyonunu bozdu. Orta saha çizgisine paralel noktadan, karşı tribünler önünden ve sol kanattan tacı kazandık. Ferdi oyunu başlattı Abdülkerim'den. Merih Demirale. Merih baktı takım arkadaşlarının dağılımına, şöyle bir oyunu sakinleştirmeye çalışıyor. Yeniden Abdülkerim'le oynuyor. Abdülkerim Bardakçı topla birlikte rakip yarı sahaya girmek üzereyken bastı çekti orta yuvarlaktaki Merih Demirale oynadı. Merih'ten bir derin pas düşüncesi. Arda Güler topukla şık bıraktı sağ çizgiye. Yunus Akgün şu anda Paraguay yedek kulübesinin önünde topla buluştu. Geriye döndü Mert Müldür'e. Onun pası Merih Demiral. Sol çizgiye doğru uzun bir top gönderdi. Ferdi'nin tek dokunuşu geçmiyor orada. Caceres'in müdahalesi baskıya da devam etti. Oldukça sert oynamaya devam ediyor Paraguay. Serbest vuruş millilerimizin, hemen oyunu başlattık. Abdülkerim Bardakçı'yla. Abdülkerim bıraktı. İki stoperin arasına İsmail Yüksek girdi. Orta yuvarlaktaki Merih'le oynadı. Mert Müldür iç koridora doğru sokuldu. Sağ çizgiyi Arda'ya bıraktı. Merih ileriye doğru düşündü. Yunus Akgün top geçecek mi? Şimdi Mert Müldür'le sağ kanattan geliyoruz. Mert çevirdi. Kerem'i geçti top. Ters kademeye Caceres girdi, uzaklaştırdı. Kafayla indirilen top Pita'dan. Ensiso'nun baskısı vardı ama. Merih hata yapmadı, döndü Uğurcan'a. Uğurcan bekletmeden gelişi güzel bir şekilde ileri gönderdi topu. Savunma derinliğinde kaptanları Gustavo Gomez indirdi. Arda'nın baskısı ve müdahalesi. İkinci hamle onlardan geliyor. Andres Cubas'la. Sol çizgide Junior Alonso çizgiye paralel bir pas attı. Etkili gelmeye çalışıyor şimdi Paraguay. Son çizgiye yakın nokta Galarza çevirdi ama. Merih Demiral bırakmadı. Taç atışı Paraguay'ın. Atak yönüne göre sol kanattan kullanacak Paraguay taç atışını. 9. dakikaya giriyoruz. Yine yayınımızı başından beri dinleyenlerin affına sığınarak hatırlatayım. Sıklıkla yeni açanlar olması ihtimaline karşı durum güncellemesi yapacağım. Şu anda Paraguay 1-0 önde. 2. dakikada Galarza'nın attığı golle topu kazanıyoruz. Hakan Çalhanoğlu sol kanada düşündü orada. Kenan Yıldız hareketli, top oyunda tutabilecek mi? Tutmayı başardı. Karşı tribünden önünden rakip yarı sahaya giriyor Kenan. Almiron onu karşıladı. Bıraktı pasını. Bir kez daha Hakan Çalhanoğlu. Takım arkadaşlarına döndü. Sağ çizgide destek veren Mert Müldür var. Kalabalık geldik. Mert çizgiye doğru bıraktı. Orada Arda Güler. Ceza sahasına doğru şöyle bir döndü yüzünü. Pas verecek arkadaş aradı. Ters kanada çok güzel pas Arda'dan. Kenan'dan iyi kontrol. Ferdi de içeriye sokuldu. Haydi Kenan, 2'ye 1 pozisyon. Kenan çevirdi savunmanın müdahalesi. Korner bayrağına yakın noktadan, karşı tribünler önünden sol kanattan taçı kullanacağız. Kenan bekletmeden kullandı. Topsuz alanda Paraguaylı bir oyuncu yerde. Hakem faul vermedim diyor. Ferdi ve Caceres'i yanına çağırıyor. Faul kararına başvurmadı. Önümdeki monitörden şöyle bir pozisyon tekrarına bakıyorum. Caceres. Yani pozisyonun tekrarını İzledikten sonra hak vereceksiniz. Tamamen bırakmış kendini. Herhangi bir şekilde hamasi bir diyaloğa girmemeye çalışıyorum ama Caceres bunu maç başından bir ikinci kez yaptı. Taç atışını Ferdi Kadıoğlu kullanıyor. Kenan Yıldız bıraktı. Bir kez daha Ferdi. Taç çizgisi üzerinde yine Caceres'le mücadelesi. Bu kez tacı Paraguay kazanıyor. Ferdi'nin aksi yöne bir beklentisi vardı. Aynı noktadan kendi korner bayraklarına yakın bir yerden, yaklaşık 5 metre kadar ilerisinden ve Paraguay'ın atak yönüne göre sağ kanattan kullanacaklar taç atışını. Uzun bir taç geldi. İsmail Yüksek kafayı vurdu. Bir taç daha, yaklaşık 15 metre kadar daha ileri taşıdılar. Yine Caceres'le kullanacaklar atışı. Vincenzo Montella kenarda oyuncularına
Milli takım futbolcularımıza uyarılarını sürdürüyor. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Paraguay'ın. Abdülkerim Bardakçı topu uzaklaştırmak istedi. Yine tacı kullanıyor.

Olacak. Rakibimiz bu kez bizim yarı sahamızdan, yarı sahamızın ortalarından, karşı tribünler önünden ve atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanılıyor. Savunma karşıladı. Topun düştüğü yerde Matias Galarza var. Andres Kubas bıraktı. Sağ çizgiden ata genişliği Caceres veriyor. Baktı içeri. Yaptı ortayı Caceres, ters kademede Mert Müldür var. Kritik müdahale Mert'ten. Arda şimdi. Arda çıkmaya çalıştığı yerde kaldı. Uzak mesafeden vuruş savunma. İkinci şut neyse ki dışarı gitti. Diego Gomez kaleyi düşündü. Yaklaşık 27-28 metreden. Ancak top dışarı gitti. Kale vuruşunu kullanacağız Uğurcan Çakır'la. Uğurcan bakıyor takım arkadaşlarının dağılımına. Kısa kullandık topu. Yeniden Uğurcan'a verdik. Uğurcan oyunu başlattı Abdülkerim. Rakip alana girer girmez pasını aktardı. Sol çizgide Ferdi Kadıoğlu geriye doğru döndü. Kenan Yıldız. Kenan biraz daha konforlu bir noktada topla buluştu. Geriye bıraktı Abdülkerim. Ondan Melih Demiral. Stoperlerimiz de dahil olmak üzere Uğurcan dışındaki herkes şu anda rakip yarı sahada ve beraberlik golü arıyor milli takımımız. Mert geriye bıraktı Melih Demiral. Insiso'nun baskısı vardı. Döndü Abdülkerim'e. Abdülkerim bir kez daha Melih'le oynadı. Hakan Çalhanoğlu şu anda iki stoperimizin yanına kadar geldi. Topla birlikte çıkıyor. Hakan'dan kendisini sağ iç boşluğa atan Arda Güler'e. Arda'nın pası Abdülkerim Bardakçı topla buluştu ve rakip yarı sahaya girdi. Sol çizgiyi oynadı. Orada topu alan isim Kenan Yıldız. Üstüne gitti rakibinin. Kenan geriye döndü. Şimdi Abdülkerim hata desteğini sürdürüyor. Hemen yanında İsmail Yüksek var. Tüm atlarıyla topun arkasında Paraguay takımı. Mert Müldür'den tek dokunuş, Arda Güler sağ iç boşlukta topla buluştu. O da bir kez daha sola döndü. Abdülkerim hata destek veriyor. Baktı içeri, sol çizgi oynamayı tercih etti. Kenan Yıldız aradan bıraktı. Ferdi ile 2-1 yaptı. Bir kez daha Kenan. İsmail pasını aktardı. Arda Güler iki kişi var. Bir üçüncüsü Arda yerde. Orada oyun devam ediyor. Top kaybı geldi. Karşı atak fırsatı. Savunma arkasına doğru bir pas şimdi. Enciso ile geliyor Paraguay. Savunmamız geriye döndü. Mert Müldür ve Melih orayı kapattı. Devamında Mert'in hamlesi taç atışı. Paraguay'ın olacak. Sol kanattan kullanacak taç atışını rakibimiz. 13. dakika. 1-0'lık Paraguay üstünlüğüyle geçiliyor. Taçı kullandı. Junior Alonso geriye doğru döndü. Orlando Hill. Uzun mesafeli bir top geldi Hill'dan. Melih Demiral çok rahat karşıladı. Topu gönderdiği yerde Junior Alonso var. Çizgiye doğru bıraktı. Orada Galarza. Galarza'nın pası oluyor. Insiso. Offside bayrağı kalkmadı. Insiso 3 kişinin arasından çıktı ama pas hatası. Top kaybı geldi. Kenan bıraktı şimdi. İsmail savunma arkasına. Kerem birebir de sağ çaprazda ceza sahasına giriyor. Kerem çevirdi savunma. Atak devam edecek. Kerem son çizgi. Yerden çevirdi. Şut dışarıya. Çok etkili geldi milli takım. Arda vurdu, üstten dışarı gitti. Maçta yakaladığımız ilk net fırsat. İsmail'in savunma arkası pasına Kerem sarktı. İlk pasını savunma çevirdi. İkincisini de geriye bıraktı. Arda sağ ayağıyla vurdu, üstten dışarı gitti. Milli takım beraberliğe yaklaştı. Haydi gelsin devamı. Haydi gelsin turnuvadaki ilk golümüz artık. Orlando Hill'den uzun mesafeli bir top. Bu arada maçın hakemi birkaç dakikadır rakibin zaman geçirme durumuna karşı süreyi saydığını söylüyordu. 5 saniye içerisinde kale vuruşunu kullanmadı Orlando Hill ve korner kazanıyoruz yeni kurallar itibarıyla. Sağ kanattan korneri kullanacağız Arda Güler'le. 14. dakikadan çıkmak üzereyiz. Maçın ilk köşe vuruşu milli takımımızın oldu. Arda topun başında çeyrek daireye koydu. Ceza sahası içerisinde kalabalık var. Boy ortalamamız rakibimizden yüksek. Bunun da altını çizelim. 5 oyuncumuz içeride. Haydi Arda, güzel bir orta bekliyoruz. Şu anda maçın hakemi İvan Barton ceza sahası içerisinde oyuncuları uyarıyor. Arda korneri kullanmaya hazırlanıyor. 15. dakikanın içindeyiz. İvan Barton şimdi uyarılarını tamamladı. Arda'ya kullan dedi. Arda yaptı ortayı, kafa vuruşu savunmadan geldi. İkinci pozisyon Enciso'nun hamlesi. Geriye doğru bir pas verdi. Kadıoğlu baskıyı gördü. En geriye döndü Uğurcan Çakır'a. Uğurcan da ceza sahasından çıktı. Yarı sahamızın ortalarına kadar geldi. Uzun bir top sol kanada doğru Uğurcan'dan. Orada Kerem Aktürkoğlu hareketli. Kerem topun kontrolünü sağlamaya çalıştı. Başardı da pası biraz kısa ama Kenan kurtardı. Kenan son çizgiye yakın. İki kişi onu çevreliyor. Kenan sıyrıldı, girdi ceza sahasına. Kenan vurdu savunma. Atak sürecek Ferdi. Ondan İsmail'e. İsmail baskı var. Top kaybı geldi İsmail'den. Karşı atak fırsatı şimdi Miguel Almiron. Almiron savunma arkasına düşündü. Pitt hareketli.
Abdülkerim onunla geliyor.

Pitta offside bayrağı kalkmadı. Pitta son çizgide. Nsiso içeride yerden çevirdi, girdi karaya İsmail'le. Tehlikenin boyutu hafifledikten sonra offside bayrağı kalkıyor. Hakem gördüm dedi, oyunun akışının devam etmesini istedi. Uğurcan verdi. Geriye kadar gelen Yunus Akgün'e. Ondan Hakan Çalhanoğlu ortaya doğru bıraktı. Topla buluşan isim Merih Demiral. Merih'in pası önündeki İsmail Yükse. İsmail'le Mert Müldür. Mert baktı takım arkadaşlarının dağılımına. Bir kez daha geriye döndü. Merih Demiral. Merih'in pasında topla buluşan isim Abdülkerim Bardakçıoğlu. Topla birlikte rakip yarı sahaya giriyor Abdülkerim. Hakan ve bir kez daha Abdülkerim sol çizgiye doğru oynadı. Orada Kenan var. Ferdi kendisini göstermişti. Sağ kanada doğru uzun ve güzel bir top. Orada kontrolü sağlayan isim Yunus Akgün. Yunus yaptı ortayı. Herkesi geçti. Kaleci Orlando Hill'da kalıyor top. ...17. dakikaya giriyoruz. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay 1-0 önde. Orlando Hill'in uzun mesafeli topunda Abdülkerim'de kaldı. Kalecimiz Uğurcan'a döndük. Uğurcan Çakır baktı. Oyuncularımızın dağılımına şöyle bir kiminle oynayacağını tartmaya çalıştı. Ve şimdi Abdülkerim'e bırakıyor. Abdülkerim Bardakçı bir kez daha geriye döndü Uğurcan Çakır. Yerden oynadı Merih Demirale. Merih topla çıkma eğiliminde yerden bıraktı. İki stoperimizin arasına giren Hakan Çalhanoğlu. Yarı sahamızın son metrelerinden rakip alana girdi. Pasını verdi ama Kenan'ın kontrolü iyi değil. Top kaybı geldi millilerimizden. Orta alanda Galarza, yeniden kazanıyoruz topu. Bu kez topu kazanan isim Arda Güler oldu. Merih Demiral. Merih topa bastı. Orta yuvarlakta verdi pasını Abdülkerim'e. Abdülkerim'den sol çizgiye. Orada Ferdi Kadıoğlu hata destek veriyor. Karşılayan Almiran oldu. Geriye döndü bir kez daha Abdülkerim. Boşluk arıyoruz Paraguay'ın katı savunması karşısında. İsmail Yüksek'in pası. Topla buluşan isim Arda Güler oldu. Sağ iç boşlukta aldı Arda. Pasını verdi Yunus Akgün ondan. Çizgideki Mert Müldür'e bir kez daha Yunus. Arda ile oynadı. Arda geriye bıraktı Merih Demiral. Açma çabamız devam ediyor şu anda Paraguay'ı. Merih'in pası Abdülkerim Bardakçı. Topla birlikte ilerliyor Abdülkerim. Yerden oynadı. Tek dokunuş geçmiyor Hakan Çalhanoğlu'ndan. Savunma girdi araya. Almiron havalandırdı. İsmail bıraktı. Top kimde kalacak? Paraguaylı oyuncular uzaklaştırıyor. Julio Enciso kontrolü sağladı, sağına döndü. Orada Miguel Almiron var. Ferdi'nin müdahalesi. Yarı sahamıza gelmeden kazanıyoruz topu. Orta yuvarlakta Hakan Çalhanoğlu. Verdi pasını Merih Demirale. Merih ile çıkıyoruz rakip yarı sahaya. Merih'ten sağ çizgiye doğru. Mert Müldür topla buluştu. Mert geriye bıraktı. Arda Güler topu alan isim. Arda baktı arkadaşlarımızın dağılımına. Ve döndü Hakan Çalhanoğlu'na. Abdülkerim yine rakip alanın ortasına kadar geldi. Çizgide Kenan var. Ferdi sıfıra doğru inmişti. Kenan sağına çekti, döndü Abdülkerim'e. Ferdi ve Kenan tekrar istiyor. Çok iyi pas Abdülkerim'den. Ferdi çevirmek istedi. Korneri kazanıyor milli takım. Gustavo Gomez arkadaşlarına kızıyor. Sol kanattan kullanacağız bu kez korneri. İkinci köşe vuruşumuz, beraberlik golünü aramaya devam ediyor milli takım. Dakika 19, Hakan Çalhanoğlu kaptan topun başında. Orlando Hill arkadaşlarını uyarıyor. Haydi Hakan, etkili bir orta gelsin. Kale sahası ve çevresinde kümelenmiş durumdayız. Hakan geldi. Yaptı ortayı, kafa vuruşu Gustavo Gomez'den geldi. Atak devam edecek. Savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Şimdi bir kontratak fırsatı olabilir ama Arda Güler'den yatarak müdahale çok kritik. Arda Güler kontratağı engelledi. Baskı altında yerde kaldı. Yarı sahamızın son metrelerinde serbest vuruşu kazandırıyor milli takımımıza. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro'nun bu faul kararının tepkisi vardı. Oyunu hemen başlatıyoruz. Mert'ten Arda Güler. Arda bıraktı ortaya doğru. Orada İsmail Yüksek topla buluştu. Toplu oynama %100, %75 şu anda. Tabelada 1-0 geride olduğumuzu hatırlatalım. Çizgiye doğru bir pas. Kenan Yıldız aradan Ferdi'ye. Ferdi'nin tek topu isabetli olmadı. Top kaybı geldi. Şimdi Enciso çıkartmamaya çalışıyoruz. Merih rakip alanına baskı yapıyor. Enciso'dan geriye. Müthiş bir pres uyguladık orada. Uzaklaştırılan top ve kazanıyoruz İsmail'le. Mert Müldür rakip alanın ortalarındaydı. Sağ çizgiye döndü. Yunus 1-2 pozisyonda. Destek bekledi, geriye bıraktı Mert Müldür'e. Mert'in pası orta alana doğru. Sert bir müdahale, hakem avantaja bıraktı. Mert'ten Yunus Akgün. Tek dokunuş geçmedi ama taç atışı milli takımımızın. Rakip yarı sahanın ortalarını da geçkin bir vaziyette sağ kanatta taçı kullanıyoruz. Hakan Çalhanoğlu geriye bıraktı Merih Demiral. Herkes yine rakip yarı alanda milli takımımızda. İsmail Yüksek Hakan'la oynadı. Hakan topu aldı, baktı arkadaşlarının dağılımına. Sol kanada doğru havalandırdı. Kenan orada zor pozisyon, kontrolü sağlamak istedi. Kaseris'in müdahalesi. Karşı tribünler önünden sol kanattan. Korner bayrağının hemen yanından.

Kullanacak tacı A milli futbol takımımız. Verdi tacı, kullandı Abdülkerim. Yerden bıraktı, çizgide Kenan Yıldız, birebir de Caceres'te son çizgi. Kenan çevirmek istedi. Üçüncü kornerini kazanıyor millilerimiz. 21. dakika. Yine korneri kullanacak milli takımımız. Hakan Çalhanoğlu topun başına geliyor. Kaptanla kullanacağız korneri. Yine 5 oyuncu çıktı ileriye milli takımımızdan. Hakan Çalhanoğlu. 6 oldu bu kez sayı. Hakan yaptı ortayı, kaleci de çıktı, savunmanın müdahalesi. İkinci pozisyon. Arda bıraktı sağ çapraza. Kerem, orta geldi, savunmanın müdahalesi. Atak sürecek, Hakan ceza sahası dışı. Hakan vurmak istedi, kapattılar açıyı. Geride Ferdi Kadıoğlu var. Baktı arkadaşlarının dağılımına, sol çizgiyi düşündü Ferdi. İsmail mi orada görebildiğim kadarıyla yükselen isim? Evet. Savunmanın müdahalesi yine Caceres'te, tacı kullanacak millilerimiz. 21 dakika doldu. Birazdan su molasına gideceğiz, altını çizelim bunun. Sol kanattan geliyor milli takımımız. Topla buluşan isim Yunus Akgün, şu anda ters kanatta. Hakan Çalhanoğlu da sol içe geldi. Baktı içeriye doğru, yanına bıraktı İsmail Yüksek. İsmail'in pası Mert Müdür'e biraz kısa ama Mert. Mert'ten top kaybı geldi. Mert'ten pas hatası geldi. Galarz attı çalımı. Savunmada dengesiz yakalandık. Pitta ile geliyor şimdi Paraguay. Dikkat etmemiz gerekiyor. Pitta sol iç boşlukta ortaya çevirmek istedi. Savunma girdi araya. Topu kazanıyoruz Hakan Çalhanoğlu'yla. Arda, şık hareket yerde Arda. Arda'nın maruz kaldığı dördüncü faul bu. Serbest vuruşu kullandık ve şimdi yarı alanımızdan çıkıyoruz. Sol kanatta Ferdi ile geliyor milli takım. Hemen önünde Kenan hareketli, onu oynadı. Kenan birebir pozisyonda. Kenan sağına çekti, yine yardım geldi. Sıfıra doğru dönmek istedi. Kenan destek bekliyor. Kenan yerde, serbest vuruş. Serbest vuruş milli takımın. Sol kanattan kullanacağız duran top fırsatını. 23. dakikaya giriyoruz. Değerli dinleyiciler, yarım korner niteliğinde bir serbest vuruş fırsatı milli takımımız için. Belki de su molası öncesindeki son fırsat. 1-0 gerideyiz, beraberliği arıyoruz. 23. dakika. Kaleye vurmak için açı biraz kötü. Mesafede uzak ama yine de her şey olabilir. Hakan topun başında, tek kişilik baraj. Olası bir kenar ortası için 5 oyuncumuz içeride. Kale sahası ve çevresinde de hareketlilik var. Bir golle, bir beraberlik golüyle su molasına gitmek çok güzel olur. Hakan topun başında. Hakan ortaladı, savunmanın müdahalesi. Kornere dönüşüyor serbest vuruş. Köşe vuruşunu kullanacağız Hakan Çalhanoğlu'yla. 23. dakikadan çıkmak üzereyiz. Dördüncü kornerini kullanıyor milli takımımız. Hakan topun başında. Yaptı ortayı. Kafa savunmadan geldi. İkinci pozisyon. Arda kale uzak mesafe. Arda baskı altında. Arda riskli bölge. En geriye döndü Arda Uğurcan Çakır'a. Uğurcan Çakır verdi pasını. Yunus Akgün geriye kadar geldi. Topla buluştu. Ortaya doğru oynadı Kenan Yıldız, kaleye baktı. Kenan topu kaybetti. Orta alanda kaybettik topu. Kontratak fırsatı arıyorlar. Yeniden kazanıyoruz. İsmail'in orada baskısı var. Kenan yine. Oraya gelen isimlerden bir diğeri. Topu Kenan Yıldız kazanıyor. Orta alanda topla buluşan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Hakan Çalhanoğlu bıraktı. Dairenin içerisindeki İsmail Yüksek'e. Ondan Arda Güler sağ çizgiyi oynadı. Orada Mert Müldür var. Mert Müldür'den geriye doğru Yunus Akgün'e. Yunus'un pası merkeze, Hakan Çalhanoğlu. Hakan pasını aktardı. Topla çıkan isim milli takımımızda Kenan oldu, sol çizgide baktı içeri. Sol ayak yaptı ortayı, uzak noktaya geçti. Mert ceza sahası, çevirdi savunmanın müdahalesi. Alderete'nin müdahalesi. Dönen topu yine alıyoruz Arda Güler. Arda baktı arkadaşlarının dağılımına. Arda vurdu, savunmadan sekti. Dönen top yine millilerimizde. Bütün ikinci topları alıyoruz bu dilimde. İsmail Yüksek, bunaltmaya başladık Paraguay'ı. Arda Güler ve Yunus Akgün top istiyordu. Yunus'u tercih etti İsmail. Yunus Akgün baktı arkadaşlarının dağılımına. Yunus'un pası İsmail Yüksek, çizgide Mert vardı. İsmail geriye doğru oynamayı düşündü. Merih Demiral'e bıraktı. Ondan pası Abdülkerim Bardakçı, orta yuvarlakta pas yapıyor milli takım. Merih Demiral'den Hakan Çalhanoğlu. Hakan baktı arkadaşlarının dağılımına. Arda Güler'den geriye doğru bir kez daha Merih Demiral. Boşluk arıyor millilerimiz. Paraguay'ın katı savunması karşısında. Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler. Arda çizgiyi oynadı. Orada Mert Müldür var. Mert'ten bir kez daha Arda. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Arda bıraktı.
En geride Merih Demiral. Uzun mesafeli bir top sol çizgiye doğru.

0: Kenan oyunda tutabilecek mi? Şık bir göğüs kontrol geldi Kenan'dan. Kenan geriye bıraktı Abdülkerim. Ondan orta alana doğru bir kez daha topu alan isim İsmail Yüksek oldu. Arda Güler yine sağ iç boşlukta topu aldı. Çizgide Mert vardı. Kimi tercih edecek? Arda Güler bastı, geriye döndü. Yeniden Merih Demiral. Merih. Arda kendisini çizgiye doğru attı. Hemen önünde Mert vardı. Mert'in pası rakipten sekti ve su molasına gidiyoruz değerli dinleyiciler. Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğü var.
1: Reklamlar.
2: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
3: Uyandıralım. Konu dondurmaysa lezzetinin nereden geldiğine bakacaksın. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
4: Reklamlar. Değerli dinleyiciler, yeniden birlikteyiz. 28. dakika su molası tamamlanıyor. Radyolarını yeni açanlar ve en başından beri dinleyenlere de bir hatırlatma olması açısından söyleyelim. İkinci dakikanın ilk saniyelerinde ne yazık ki Galarza'nın attığı golle milli takımımız 1-0 geride Paraguay karşısında. İlk yarıda son 17 dakikaya ilerliyoruz. Potansiyel duraklamalar haricinde ve 1-0'lık skorla gerideyiz. Top çok büyük oranda bizde. Oyun çok büyük oranda rakip yarı sahada oynanıyor. Paraguay da bir nebze bunu kabulleniyor. Biz de beraberlik golünü arıyoruz açıkçası. Şu ana dek topla oynama oranlarından neredeyse %85'e varan, %82'lik bir üstünlüğümüz var ama bunu skora dönüştürebilmiş değiliz. Şimdi atak yönüne göre sağ kanattan Mert Müldür ile tacı kullanıyoruz. Ceza sahasına yakın bir hizadan kullandık. Yunus oradan topu çıkarmak istedi. Mert'in baskısı var. Savunma girdi araya. Top dışarı gidiyor. Bir taç daha aşağı yukarı aynı noktadan. Bu kez Merih Demiral kullandı. Rakip ceza sahasına yakın bir noktadan olmasına rağmen stoperimizle kullandık taç atışını. Berdi Kadıoğlu sol çizgiye döndü. Orada Kenan Yıldız var. Kenan rakibinin üstüne gitti. Bir korner daha kazanıyor milli.

kadar kornerlere ve aşağı yukarı aynı açıdan kullandığımız serbest vuruşta, kafa vuruşlarında etkili olamadık. Şimdi olur mu bakalım. Hakan topun başında. Baktı içeri. Yaptı ortaya Hakan Çalhanoğlu. Savunmada Gustavo Gomez. Kerem kafayla doldurdu. Röveşata girişimi. Kalecinin kucağına gidiyor. Kenan'ın vuruşu. Kaleci Orlando Hill'da kaldı. Uzun mesafeli bir top Hill'dan. Enciso kafayla indirmek istedi. Galarza'dan sekti top millilerimizde. Ferdi Kadıoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan bıraktı Ferdi'ye. Ferdi baktı takım arkadaşlarının dağılımına. Geriye doğru bir pas Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim'den uzun mesafeli bir top sağ çizgiye doğru göğüs kontrol Mert Müldür'den geldi. Mert yerde kaldı. Bir serbest vuruş daha. Sarı kartı var Galarza'nın, itirazları da var. Belki ikinci kartlık bir hareket değil ama bir yandan faulleri de devam ediyor. Arda topun başında. Yavaş yavaş kaptan Hakan da geldi. Bu kez sağ kanattan kullanacağız. Ceza sahasına uzak bir nokta ama kenar ortası için ideal. Hakan da topun başından ayrıldı. Arda kullanacak. Arda baktı içeri. Yaptı ortayı. Penaltı noktasına doğru ters bir kafa vuruşu. Yine korneri kazanıyor milli takım. Sağlı sollu duran toplarla baskımızı sürdürüyoruz diyecektim ama hemen bir düzeltme yapayım. Yardımcısına döndü maçın hakemi ve eli havada offside bayrağı havaya kalktı. Maçın hakemi en direkt serbest vuruşu veriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Ivan Barton'a itirazları vardı. En direkt vuruşu Orlando Hill'la kullanacak Paraguay milli takımı. 32. dakikaya giriyoruz. San Francisco'da Bay Area'da beraberlik golünü aramaya devam ediyoruz. Uzun mesafeli bir top, faul beklediler. Kalk dedi maçın hakemi. Mert Müldür kendi ceza sahamızın hemen sağında topla buluştu. Mert'ten uzun mesafeli bir top. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce karşılayan isim Alderet oldu. Abdülkerim bıraktı. İsmail sol çizgiye Ferdi. Ondan tekrar pas İsmail Yüksek. Şık bir hareketle kurtardı topu. Rakip yarı sahaya doğru ilerliyor. Pasını verdi Kenan'a. Biraz hızlı. Kenan kurtarmak istedi. Caceres iki hamlede topu aldı. Yine kazanıyoruz Kenan'la. Aradan bıraktı İsmail ceza sahası. İsmail savunmanın müdahalesi. İsmail yerde kaldı ama müdahale topa diyor hakem. Kaleci Orlando Hill. Hill şimdi takım arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Topu kime aktaracağını sezmeye çalışıyor. Uzun mesafeli bir top. Pita'dan önce topu karşıladık. Kenan geriye bıraktı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi yerde serbest vuruş. A milli futbol takımımızın. Pita'nın yaptığı hareket faul. Serbest vuruşu Ferdi ile kullandı millilerimiz. Uğurcan Çakır takım arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Melih Demiral ile oynadı. Melih tekrar döndü geriye Uğurcan Çakır'a. Uğurcan hemen önündeki Abdülkerim'le paslaşıyor. Abdülkerim rakip yarı sahaya girer girmez Kenan'la oynadı. Ferdi ileri fırladı. Kenan rakip yarı alanının ortalarında sol çizgide topla buluştu. Hakan Çalhanoğlu'na döndü. Onun pası bir kez daha Abdülkerim'e. Ferdi Kadıoğlu pas bağlantısına geldi. Abdülkerim hemen yanına kadar sokulan, iki stoperimizin arasına giren Hakan Çalhanoğlu ile oynadı. Onun pası Merih Demiral sağ çizgiye doğru dönüyor. Yunus Akgün topla buluşan isim oldu. Yunus ortaya döndü. Çizgide yeniden Mert Müldür vardı. Ayağının dışıyla oynamak istedi. Top kaybı geldi. Karşı atak arıyorlar. Mert geldi, pozisyonu bozdu ama faul kararı var. Galarza yerde serbest vuruş. Paraguay'ın. Son 12 dakika. İlk yarıda normal sürede 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ne yazık ki. Paraguay'ın uzun mesafeli bir top ceza sahamıza doğru Uğurcan. Çok rahat kontrol etti. Eliyle hemen başlattı. Ferdi Kadıoğlu topla ilerliyor. Almiron ileride kaldı. Ferdi'nin kademesini orta sahadan doldurmaya çalışıyorlar. Andres Kubas'ta. Ferdi aradan düşündü. Kenan ceza sahasına hareketli ama. Yatarak müdahale kaptan Gustavo Gomez'den. Baskı vardı. Ferdi bıraktı geri. Abdülkerim Bardakçı hemen yanında Merih Demiral ile oynadı. Merih'in derin topu savunmanın arasında. Arda topla buluştu. Yerde kaldı serbest vuruş milli takımın. Hızlı kullanmasına izin vermiyor Galarza Arda'nın. Merih Demiral geldi. Galarza maç başından bu yana hem faulleriyle hem ikili diyaloglarıyla biraz fazla zorluyor sınırları. Sarı kart olduğunu da hatırlatalım. Maçında tek golün sahibi şu anda Matias Galarza. Hakan Çalhanoğlu topun başında. Serbest vuruş yine kenar ortasına uygun bir mesafeden kaleye yaklaşık 35 metre.

gibi bir ölçekten kullanılacak. İki kişilik baraj var. Sağ çaprazdan kullanacağız. Hakan Çalhanoğlu topun başında. Beş oyuncumuz içeride. Yunus, Arda ceza sahasının dışındalar. Hakan yaptı ortayı. Kafa direkten döndü. İkinci pozisyon savunma. Direği geçemiyoruz. Mert topuk pası ceza sahası savunma yine. İnanılmaz bir fırsatı kaçırdı milli takımımız. İki direğe birden çarptı top. Önce üst direk, sonra yan direk. 35. dakikada çok yaklaştık beraberliğe. Hakan'ın yaptığı orta, önündeki monitörden takip ediyorum. Offside yok. Mert Müldür vurdu. O kadar talihsiz bir pozisyon ki. Önce üst direğin içine, sonra yan direğin içine çarpıyor ama bu top ağlarla buluşmuyor. Oyun alanına geri dönüyor. 35'te çok yaklaştık beraberliğe. Mert'in kafa vuruşu iki direğe birden çarptı. Bu arada biz bu pozisyonu anons ederken Paraguay yine kullanması gereken atışı 5 saniyelik süre içinde kullanmadı ve top bize döndü. Taç atışı millilerimizin. Yunus Akgün geriye döndü. Merih'in ortası savunmadan sektiği oyundan alındı. Tutmaya çalıştılar. Korner yerine taç olmasını sağladılar. Taca milli takımımız kullanıyor Merih Demiral'le. Gustavo Alfaro şu anda hakeme verdiği kararlardan dolayı tepki gösteriyor ama çok fazla zaman geçiriyor. Paraguay ikinci kez süre ihlalinden dolayı duran top imkanları bize verildi. Abdülkerim Bardakçı verdi sağ çizgiye doğru. Merih Demiral topla buluştu. Bir kez daha geriye döndü Abdülkerim'e. Baktı arkadaşlarının dağılımına Abdülkerim. Uzun mesafeli bir top sol kanattaki boşluğu gördü. Kenan'dan iyi kontrol. Almiron geldi yardıma. Kenan Yıldız şimdi Almiron'la birebirdi. Kenan Caceres'te baskı mesafesindeydi. Ferdi ile oynadı. Ferdi aradan Kenan'a ceza sahası. Kenan savunma. İkinci pozisyon. Mert vur şu topa, son anda savunma yine. Atak devam edebilir ceza sahasında. Kenan yerde bu arada, henüz kalkamadı. Oyun devam ediyor. Kontra atak fırsatı şimdi. Sol kanada doğru tehlikeli bir pas. Bu kez Paraguay geliyor. Galarza geliyor. Savunmada dengesiz yakalandık. Galarza çevirdi ceza sahası. Enciso ortaya, savunmamızın müdahalesi, uzaklaştırıyoruz. Uzaklaştırıyoruz topu. Kazanmaya çalışıyoruz orta alanda. Hakan savunma girdi araya. Yerden pas Almiron'dan. Enciso sağ çapraza, Caceres'ten destek. Sert vurdu, Uğurcan çıkardı. Uğurcan çıkardı. Bu kez de Paraguay etkili geldi. Uğurcan ikinci gole izin vermedi. Devamında sol kanada doğru aktardığımız top. Yarı sahamızın son metrelerinden taçı kazanıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu arada Ivan Barton şu anda kenara doğru geliyor. Paraguay yedek kulübesine doğru ilerliyor Ivan Barton ve bir sarı kart çıkaracak. Teknik direktör Gustavo Alfaro'ya mı çıkacak diye bakıyorum. Ivan Barton hakem de şu anda oldukça sinirli. Hayır, Gustavo Alfaro'ya değil, onun yardımcılarından birine, yedek kulübesinden bir kurmayına sarı kartını çıkarıyor. Hakem Ivan Barton. Değerli dinleyiciler, taç atışını kullanacağız. Atak yönüne göre sol kanattan, karşı tribünler önünden. 38. dakikadan da birazdan çıkacağız. 1-0 Paraguay üstünlüğü var. Henüz maçın başında. 2. dakikada Galarza'nın attığı golle. Merih Demiral'le girdik rakip yarı sahaya. Sağ çizgide Yunus var. Yunus topla buluştu. Rakibin üstüne gitmek istedi. Savunmanın teması. Merih Demiral yerden bıraktı ortaya doğru. İsmail Yüksek'ten Abdülkerim Bardakçı. Rakip alanın ortalarına kadar çıktı Abdülkerim. Aradaki Ferdi ile oynadı. Ferdi etrafı kalabalıkta. Abdülkerim'den çizgiye Kenan. İki kişi yine karşılıyor. Kenan ve Almiron birebir de. Kenan çekti ceza sahasına. Kerem Aktürkoğlu, etrafı kalabalık. Kerem topu kaybetti. Caceres girdi araya. Caceres uzaklaştırıyor. Savunma arkasına Enciso koştu. Çok süratli Enciso. İsmail geldi. Enciso kurtarmayı başardı. Dönmeye çalışıyoruz. Enciso'nun pası. Ceza sahası ön çizgisi. Son anda bozuyor pozisyonu Mert Müldür. Diego Gomez'in pozisyonu bozdu. Şimdi kontra atak fırsatı bizim için. Sağ kanattan Yunus'la geliyor milli takım. Yunus girdi rakip alana. Yunus ceza sahası ön çizgisi yerde. Kerem Aktürkoğlu yerde devam diyor hakem. Kerem yerde devam diyor hakem. Kerem yüzünü tutuyor. Kerem yüzünü tutuyor. Şimdi oyunu durdurdu Ivan Barton. Kerem kalkamadı. Kerem yüzünü tutuyor. Penaltı beklentimiz vardı. Tabii bir müdahale varsa, bir faul varsa içeride mi dışarıda mı, buna bakılır. Çünkü ceza sahasının ön çizgisine çok yakın bir nokta. Dışarıda da olabilir, içeride de olabilir. Ben şu anda önümdeki monitörden Kerem'in yüzüne bir darbe görüyorum. Gustavo Gomez'in sol eliyle Kerem'in yüzüne vurduğunu görüyorum ama

Müdahale dışarıda olabilir ve dışarıdaysa da VAR incelemesine ne yazık ki tabi tutulmayacak. Bu pozisyona bakılacak şu anda. Penaltı beklentimiz var. Şu an için bir inceleme tavsiyesi gelmedi. Kerem kalkamadı. Yüzünü aldı bu müdahale sonrasında ilk anda. Sonrasında yavaş yavaş doğruldu ve evet, VAR incelemesi gelmiyor. Açıkçası ben de müdahalenin dışarıda olduğunu gördüm. Burada tabii bir serbest vuruştan olmuş olduk. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruştan olmuş olduk. Maçın hakemi ve yardımcıları burada Kerem'in yüzüne gelen müdahaleyi kaçırdılar. Hakem atışıyla oyun tekrar başlıyor. Orlando Hill. Herkesi ileri gönderdi. Uzun bir top gönderecek Orlando Hill. Kerem Aktürkoğlu'nun başında. Düzeltiyorum. Arda onun başındaydı. Kerem şu anda kenarda oyuna girmek için izin bekliyor. Orta alanda Diego Gomez topu kurtardı. Ceza sahamıza doğru topu göndermek istedi. Savunma giriyor araya. Ferdi Kadıoğlu'ndan ters kademe atak yönüne göre sol kanattan taça kullandı.

Ferdi Kadıoğlu kafayla indirdi. Offside bayrağı havada. Pitta için. En direkt serbest vuruşu kullanacak milli takımımız. Oyunu hemen başlattık. Ferdi döndü. Abdülkerim'e onun pası Merih Demiral. Yarı alanımızın ortalarında pas yapıyoruz. Mert Müldür sağ çizgideydi. Merih Demiral baktı takım arkadaşlarının dağılımına. Son 4 dakika ilk yarıda normal sürede 1-0'lık üstünlüğü var. Paraguay milli takımının amili futbol takımımız karşısında. Abdülkerim geriye doğru bıraktı. Yerden pas İsmail Yüksek'e. İsmail çizgiye oynuyor. Orada Mert Müldür var. Tek dokunuş Yunus Akgün'e. Yunus ortaya doğru düşündü. Top kaybı geldi Yunus'tan. Yunus'tan top kaybı geldi. Galarza ile çıkmaya çalışıyorlar. Pitta. Baskımız devam ediyor. Mert Müldür yerde kaldı serbest duruş. Milli takımımızın ensesinden tutulup yere indirildi Mert. Oyunu hemen başlatıyoruz. Orta yuvarlakta Arda Güler. Sol kanada düşündü. Zor bir top geçer mi? Kaseris'in müdahalesi. Karşı tribünler önünden sol kanattan. Tacı kullanacak amili futbol takımımız. Ferdi tacı kullandı. Abdülkerim rakip yarı sahanın ortalarına geldi. Topuk pasını verdi hemen arkasındaki Hakan'a. Hakan'la oyunu açmaya çalışıyoruz. Hakan bıraktı. İsmail Yüksek şimdi. Çizgide Mert Müldür var. Mert destek bekliyor. Biraz daha geriye doğru bıraktı. Oraya gelen isim Arda Güler oldu. Eksen etrafında döndü Arda. Yerden iyi noktaya oynadı. Tek dokunuş geçmiyor. Kenan'ın tek dokunuşu geçmiyor burada Ferdi Kadıoğlu'na. Kaleci Orlando Hill. Topu ellerine aldı şimdi. Uzun mesafeli bir kaleci vuruşu gönderdi. Kafa Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Karşı tribünden önünden sağ kanattan tacı kullanacak Paraguay. 43 dakika geride kaldı. Şutlarda 7'ye 4 topla oynamada %80'i 20'lik üstünlüğümüz var ama tabelada Paraguay 1-0 üstün durumda 2. dakikada Galarza'nın attığı golle. Caceres yarı sahamızın ilk metrelerinden sağ kanattan karşı tribünler önünden taç atışını kullanıyor. Uzun göndermek istedi, savunmamız girdi araya. Yerden bir pas Kerem'e geçmedi, uzaklaştıran Gustavo Gomez oldu. Topun sektiği yerde Abdülkerim Bardakçı havalandırdı. Düştüğü noktayı Sezen ve topu alan isim Gomez'di. Topu kazanmak isterken hakeme çarpıyor. Hakem oyunu durduruyor. İman Barton hakem atışıyla oyunu başlattı. Top yine Paraguay'da. Gustavo Gomez geriye doğru döndü. Kalecisi Orlando Hill oynadı. Hemen önündeki Alderete'yi düşündü. Girdi karaya. Yunus girdi araya, topu kazanıyoruz. Yunus Akgün taşıyor ama ayağından açtı Yunus Akgün. Yunus topu ayağından açtı. Paraguaylar girdi araya. Enciso Mert Müldür'den ilk anda sıyrıldı. Enciso yarı alanımıza girdi. Ortaya doğru döndü. Arda'nın baskısı vardı. Pas Miguel Almiron'a. Almiron'dan geriye doğru Diego Gomez baktı arkadaşlarına. Bir kez daha Almiron'la oynadı. Miguel Almiron sol çizgiyi düşünüyor. Orada Junior Alonso var. Geriye doğru bıraktı. Alderete uzun gönderdi. Kafa vuruşu Merih Demiral'den geldi. Düştüğü noktada Hakan Çalhanoğlu iki hamle yaptı. Faul beklediler ve o beklenti karşılık buluyor. Orta yuvarlakta Hakan'ın faul yaptığı görüşünde maçın hakemi serbest vuruş Paraguay'ın. Hemen başlattı Paraguay. Biz itirazlarımızı sürdürürken Enciso topu taşıyor. Enciso şıkta bir çalım. Enciso vurdurmayalım, bir çalım daha. Enciso 3. hareket çapraz pozisyon. Ortaya çevirdi son anda müdahale Mirik'ten. 2. pozisyon kafayla doldurdu. Almiron savunmamız girdi araya. Çok etkili geldi Enciso. Devamında Arda'ya yapılan hareket faul. Ceza sahamızın hemen önünde Andres Cubas yaptı faulü. Serbest vuruşu Uğurcan'la kullandı hemen milli takımımız. Birazdan duraklamaları göreceğiz. 45. dakikada olmak üzere Ferdi Kadıoğlu ile sol kanattan rakip yarı sahaya girdik. Verdi pasını çizgideki Kenan'a. Kenan bıraktı, bir kez daha Ferdi Kadıoğlu. İçeri baktı Ferdi. Vurmadı. Ferdi bıraktı. Uzak mesafe Hakan'ın vuruşu savunmadan sekti. Savunmadan sekti. Pitta yerde kalkamadı. Anında bütün oyuncularımız Pitta'nın ve hakemin başına gidiyor. Yine Paraguay'ın zaman geçirmek için bir taktik uyguladığını düşünüyorlar. Saha karıştı şu anda. Artı 6 işaret edildi bir yandan. Saha karıştı. Belki 7-8 oyuncumuz yerde kalan Pitta'nın başına gitti. Maç başından beri olduğu gibi yine Paraguaylı bir oyuncu yerde. Yani burada özellikle altını çizmek istiyorum değerli dinleyiciler. Hamasi söylemlere girmemeye çalışıyorum. Sadece küçük bir örnek vereyim. İki kez fazla zaman geçirme sebepli olarak önce kale vuruşları sonra taç atışları el değiştirdi. Bu sağlık görevlilerine ihtiyaç duymadıklarını belirttikleri üçüncü sakatlık anı ve

Oyuncularımız da tabii ki maçın adrenaliniyle birlikte artık buna tepki gösteriyor. Pitta'ya da hakem tedavi istiyor musun diye sordu. Pitta hayır dedi ve ayağa kalktı. Yaklaşık bir dakika bu şekilde erimiş oldu. Hakem atışıyla oyun başlayacak ama şimdi maçın hakemi Pitta'ya kenara git diyor. Bir dakika kenarda duracaksın diyor. Pitta hala çıkmadı. Pitta hala oyun alanının içerisinde. Ivan Marton çık diyor Pitta'ya. Hakan Çalhan olduğunu gösteriyor. Pitta hala oyun alanında en ufak bir hareketlenmede dahi bulunmadı. Neredeyse 1,5 dakika geçti aksiyonun başlangıcından bu yana. Bu arada milli oyuncularımızın da kenarda teknik heyetimize bir işareti var. Şu anda VAR monitöründen bir inceleme tavsiyesi gelmesini bekliyor oyuncularımız. Ceza sahası etrafında yaşanan bir aksiyondan dolayı şu anda maçın hakemine itirazlarda bulunuyoruz. Hakem de bekleyin dedi. Hakem de bekleyin dedi. Bakalım VAR'dan bir uyarı gelecek mi? Az önce biz Pitta'nın yerde kaldığı aksiyona bakarken ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde VAR incelemesini gerektirecek bir şey var mı? Hakem VAR monitörüne gidiyor. Ivan Marton VAR monitörüne gidiyor. VAR incelemesi gerçekleşecek. San Francisco'da Bayaraya'da 45+3. dakika. Hakem VAR monitörüne incelemeye gidiyor değerli dinleyiciler. Kırmızı kart incelemesi var. Kırmızı kart incelemesi var şu anda. Kırmızı kart incelemesi var. Miguel Almiron Mert Müldür'e doğru elini kapatarak bir şeyler söylüyor. Bu yeni kurallara göre yasak ve kırmızı kartla cezalandırılması gereken bir şey. Dünya Kupası öncesinde bütün oyuncular bilgilendirildi. Hiçbir oyuncunun elini ağzına götürerek bir şey söylememesi istendi. Kırmızı kart geliyor. Almiron oyun dışı. Paraguay 10 kişi. Miguel Almiron kırmızı kart görüyor. Paraguay 10 kişi. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Dünya Kupası öncesi oyunculara, teknik heyetlere ve bütün yayıncılara dağıtılan kitapçıkta olası bir hakaret, kötü söz gibi durumların önüne geçmek için futbolcuların ellerini ağızlarını götürüp kapatarak rakipleriyle diyaloğa geçmeleri yasaklandı. Kendi aralarında konuşabilir, taktik paylaşabilirler ama rakipleriyle bu diyalogları yasaklandı. Miguel Almiron muhtemelen söyleminde de ağır bir şey vardı ki anında oyuncularımız hakeme itiraza gitti. VAR monitöründen incelendi. Almiron oyun dışı. Paraguay 10 kişi. Pitta'nın vakit geçirmek için kendini yere bıraktığı aksiyon Paraguay'ı bir kişi eksik bıraktı. O aksiyonun devamında Almiron kırmızı kart gördü. Haydi artık beraberlik zamanı 45+4'teyiz. Artı 6 verildi ama uzatılacaktır. Kenan Yıldız baktı içeri. Geriye doğru döndü Hakan Çalhanoğlu. Hakan doldurdu. Savunma arkasına Merih vardı. Girdiler araya. Topu uzaklaştırmaya çalışıyor Galarza. Engeride Abdülkerim Pitta ile mücadelesi. Kontratak fırsatı arıyorlar ama Mert Müldür girdi savunma derinliğinde kademeye. 1-0 gerideyiz. Paraguay 10 kişi. Almiron şu anda yavaş yavaş sahayı terk ediyor. Oyundan çıktı ama yedek kulübesinde de bekleyemeyeceği için tünele doğru gidiyor. Çizgide Kenan Yıldız birebir de. Kenan pasını verdi. Ferdi hareketleniyor. Savunma daha yakın. Karşı tribünler önünden atak yönüne göre sol kanattan taçı kullanıyor millilerimiz. Taç kullanıldı. İsmail'in pası. Hemen düzeltiyorum. Ferdi'nin pası Kenan'a. Orta alanda İsmail yüksek bıraktı. Mert Müldür rakip yarı sahanın son metrelerine doğru sokuldu o da. Merih Demiral forvet gibi ileride, şimdi sağ çizgiye indi. Rakibinin müdahalesi taç milli takımımızın. Mert Müldür bana bırak dedi. Merih'e git dedi. Mert tacı kullandı geriye doğru. İsmail yüksek. 45+5'i de tamamlayacağız. Arda Güler sol kanada doğru bıraktı. Yerden pas savunma girdi araya. Savunma girdi araya. Müdahale geldi. Ensi'si orada iki kişi arasından çıkıyoruz. Hakan Çalhanoğlu götürmeye çalıştı. Arda bıraktı. Hakan bıraktı. Kenan Yıldız top istiyor. Ferdi'den Hakan'a. Hakan atladı. Arda topun dibine girdi. Yine savunmada Caceres. Arda kafayla doldurdu. Bir kez daha savunma. Şut pozisyonu olabilir. İsmail bastı çekti. Sol ayağını aldı. İsmail dışarıya. İsmail vurdu dışarı gitti. İsmail sert vurdu üstten dışarı gitti.

0: Kale vuruşu kullanıldı. Savunmamız karşılıyor. Orta alan mücadelesi Yunus ortaya bıraktı. İsmail yüksek yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Yine orta alan mücadelesi Pitta bırakıyor geriye doğru. Galarza yerde kaldı. Serbest vuruş Paraguay'ın. Orta yuvarlakta, orta yuvarlağa yakın noktada serbest vuruşu kazandı Paraguay. Herkes ileri gönderdi. Omar Alderete geriye doğru oynadı. Herkes ileri gönderdi. Kalecisine döndü Orlando Hill'e. 45 artı 7'deyiz. Artı 6 işaret edildi ama 3,5 dakikalık bir kırmızı kart incelemesi vardı. Bu arada sol kanattan geliyorlar. Galarza'nın ortası dışarı gitti. Miguel Almiron yeni kurallara göre bir yasağı çiğneyerek, bir kuralı çiğneyerek Mert Müldür'e doğru ağzını kapatarak bir söylemde bulunduğu için oyun dışında kaldı. 1-0 gerideyiz. Paraguay 10 kişi. Orta yuvarlan rakip yer alanına bakan diliminin ilk metrelerinden Ferdi kullandı taç atışını. Hakan Çalhanoğlu baktı takım arkadaşlarının dağılımına. Şöyle bir kiminle oynayacağını tartmaya çalıştı. Yerden bıraktı İsmail Yüksek. Sağ çizgide Yunus Akgün var. Topla buluştu Yunus Akgün. Bakıyor arkadaşlarının dağılımına. Sol ayağına çekti geriye döndü. Mert Müldür topu aldı. Ondan bir kez daha Yunus'a. Yunus orta pozisyonumu aradı diye baktım. Geriye doğru çıkardı. Abdülkerim Bardakçı sol kanada doğru falsolu bir pas. Orada Ferdi Kadıoğlu birebir de. Karşısında Caceres var. Ferdi çekti topu. Yerden ceza sahasına doğru gönderdi. İsmail son çizgi. Ortaya doğru Kerem'den önce savunma. Korner bayrağının hemen yanından kullanacak tacı milli takımımız. 45 artı 8 tacı Kenan'la kullandık. Ferdi Kadıoğlu Arda ile oynadı. Aradan bıraktı ceza sahasına. Şut dışarı gitti. İsmail'in 3. şut girişimi. Yandan dışarı gidiyor top. İsmail Yüksek vuruşunu yaptı, top yandan dışarı gitti. Kale vuruşu Paraguay'ın. Uzun gönderdi Orlando Hill ileriye doğru. Top arkaya sekti. Ferdi Kadıoğlu karşıladı. Hakan bıraktı. Abdülkerim Bardakçı yarı sahamızdan topu çıkarıyor şimdi. Abdülkerim ortaya doğru döndü. Artta Güler. Orta yuvarlakta topla buluşan isim. Arda ilerliyor sağ çizgiye doğru. Orada Yunus Akgün var. Mert Müldür ceza sahasına sokuldu. Geriye doğru pas Arda Güler. Bir kez daha Yunus Akgün. Boşluk arıyoruz. Yunus çıkardı Hakan Çalhanoğlu'na. Onun pası Abdülkerim. Kaleye vurur mu? Abdülkerim baktı. Abdülkerim vurdu savunmanın müdahalesi. Avustralya maçında direkten dönen bir topu vardı. Abdülkerim yine yokladı kaleyi, savunmadan sekti. Taç kullanıldı. Abdülkerim yine baktı içeri. Orta geldi savunmada Gustavo Gomez. Dönen top ceza sahası uzak noktasına doğru gönderdik. Herkesi açtı. Top oyun alanını terk etmedi. Orlando Hill taç çizgisine yakın noktaya kadar çıktı. Gelişi güzel şekilde gönderiyor. Bir kaleciden diğerine gidiyor Uğurcan'a. 45 artı 9'dayız. Arda Güler topu dolduruyor sol kanada doğru. İyi düşündü. Savunmanın müdahalesi. Faul beklediler, oyun sürüyor. Sol kanatta Kenan Yıldız. İsmail'in bindirmesi vardı. Kenan geriye bıraktı. Hakan Çalhanoğlu baktı kaleye. Hakan vurdu yine savunma. Topun çarptığı Gustavo Gomez yerde bu kez de. Top kafasına doğru sert şekilde geldi Gomez'in. Şimdi yavaş yavaş kalkıyor. Evet, pozisyonun tekrar önündeki monitöre geldi. Gerçekten sert gelmiş top. Gomez de çok fazla beklemeden tekrar ayağa kalktı. 45 artı 10'un içindeyiz değerli dinleyiciler. 1-0 Paraguay üstün ve 10 kişiler. İlk yarı biterken bu anonsu tekrar yapacağım, bilgilendirme anonsunu detaylı bir şekilde. Hakem atışıyla oyun tekrar başladı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Orta geldi Mert Müldür'den önce savunma. Ceza sahası sol çizgisi. Melih Demiral yine savunmanın müdahalesi. Korner bayrağının yanından tacı kazanıyoruz. İlk yarıda artık son saniyeler. Melih kullandı tacı geriye doğru. Ferdi Kadıoğlu. Abdülkerim'le oynadı ondan ortaya. Hakan Çalhanoğlu. Yanında Arda Güler var. Arda baktı arkadaşlarına, Yunus'a döndü. Yunus geçemedi rakibini. Yunus top kaybı geldi. Arda'nın müdahalesi. Taç Paraguay'ın. 45 artı 11'in içindeyken maçın hakemi ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarı sonunda ikinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay milli takımıza karşı 1-0 üstün. 45 artı 3'te Almiron kırmızı kart gördü. Birazdan ikinci yarıda karşınızda olacağız.
1: Ford Trucks FMAX'in katkılarıyla milli maç heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi AGESA.
4: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler. Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.

0: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Uyandıralım. Konu dondurmaysa fıstığının lezzetine bakacaksın. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
1: Reklam.
4: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı tret.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
5: Kariyer yapmanın yolları, dönüm noktaları, iş dünyasına yönelik stratejiler, ilham verici başarı hikayeleri Kariyer Atlası'nda sizlerle buluşuyor. Şahin Akbulut'un hazırlayıp sunduğu Kariyer Atlası her pazartesi saat 16.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Reklam.
5: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
6: Reklam.
5: TRT Radyo 1.
6: Reklamlar.
7: Başın ağrır. Hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
8: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
8: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
10: Uyandıralım. Konu dondurmaysa süt oranına bakacaksın.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: afiyet de ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
1: Reklam.
4: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı devam ediyor.
5: Değerli dinleyiciler, ikinci yarı için yeniden birlikteyiz. Amili futbol takımımız ilk yarı sonunda 1-0

Pencere başlarken Pitta kenarda, onun yerini 16 sırt numarasıyla Bobadilla alıyor. Damian Bobadilla ikinci yarıda sahada olacak. Paraguay'da ve milli takımımızda da bir değişiklik var. Barış Alper Yılmaz ikinci yarıya başlarken oyuna giriyor. Değerli dinleyiciler, yeni saç stiliyle şu anda gözümüze çarpıyor Barış Alper. Davala yandıran o saçlarıyla ikinci yarıda sahada olacak. Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nun yerini aldı. Kerem Aktürkoğlu ikinci yarıda sahada yok. Onun yerine Barış Alper oyunda. A milli futbol takımımızda. İkinci yarı başlıyor Paraguay'ın santrasıyla. 1-0 gerideyiz rakip 10 kişi. Bu maçı çevirelim istiyoruz. Zafer istiyoruz. Mağlup olmamız halinde Dünya Kupası'na bir maç kala veda edeceğiz. Bu senaryoyla karşı karşıya olmak istemiyoruz. Topu kazandı A milli futbol takımımız. Uğurcan Çakır şimdi takım arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Yerden bıraktı Uğurcan. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim'in pası Merih Demiral. Topla birlikte girdi rakip yarı sahaya. Sağ çizgiye doğru aradan düşündü. Zor ama çok güzel bir top. Mert Müldür ortaya çevirdi Barış Alper'den önce savunma. Top çizgiye doğru açıldı. Mert'in baskısı taç atışı milli takımımızın. Karşı tribünden önünden atak yönüne göre sağ kanattan taçı kullandı Mert Müldür. Merih Demiral. Rakip yarı sahaya kadar çıktı yine stoperlerimiz. Abdülkerim topla buluştu. Pasını verdi Ferdi Kadıoğlu. Merih Demiral. Merih uzaktan kaleci çıkardı. İkinci hamle yine kaleci Orlando Hill. Yaklaşık 35 metreden kaleyi yokladı Merih Demiral. Orlando Hill iki hamlede kontrolü sağlıyor. İsabetli bir vuruş geldi Merih'ten. İkinci yarıda neredeyse tamamen vatandaşlarımızın bulunduğu bir tribüne doğru atak ediyoruz. İlk yarıda da ağırlık yine bizdeydi ama burada tribün reaksiyonları çok daha net şekilde hissediliyor. Uğurcan Çakır. Uğurcan sağ çizgiye doğru oynadı. Orada Mert Müldür topla buluşan isim. Mert geriye bırakıyor. İsmail Yüksek iki stoperin arasına girdi, verdi pasını. Merih Demiral topla birlikte rakip alana giriyor. Merih topu taşıdı. Hemen yanındaki Abdülkerim'le oynadı. Abdülkerim sol çizgiye bıraktı orada. Ferdi Kadıoğlu var, ondan geriye doğru bir kez daha Abdülkerim'e. Abdülkerim'den ortaya doğru pas. İsmail sağ kanadı düşündü. Orada Mert Müldür çevirmek istedi. Korneri kazanıyor milli takım. Sağ kanattan korneri kullanacağız. Arda Güler kullanacak korneri. Müdahaleyi yapan isim Junior Alonso oldu. Arda ile korneri kullanıyor millilerimiz. 48. dakika. Tribünlerde coşku ve destek hayli yüksek. Beraberlik golünü istiyor milli takım. Arda topun başında. Yaptı ortayı yakın direkte, savunma karşıladı. Yine Junior Alonso. Sağ kanattan rakip yarı sahanın ortalarından taç atışını Arda ile kullandı milli takımımız. Orta pozisyonu Yunus doldurdu. Uzak noktaya doğru. Kafayla çevrilen top ceza sahası dışı. Hakan baktı. Sol kanada verdi. Kenan ceza sahası. Sıfıra döndü. Vurdu yanağlarda. Kenan vurdu. Top yanağlarda kaldı. Kenan'la gole yaklaştı milli takımımız. Kenan Yıldız birebir yakaladı Caceres'i. Sol ayağıyla çekti, vurdu top. Yakın direk dibinden yandan dışarı gidiyor. Montella alkışlıyor oyuncularını. İlk yarının sonunda baskımızı sürdürüyorduk. Mert Müldür'le bir topumuz direkten dönmüştü. Hatta iki direğe birden çarpmıştı. İkinci yarının başında yine pozisyonla başladık. Taç atışını Paraguay kullanacak. Uzun mesafeli top sonunda Abdülkerim'den dışarı çıktı. Paraguay yedek kulübesinin önünden sağ kanattan taç kullanıldı. Ferdi'nin müdahalesi ikinci hamleyi de yaptı. Topu kazanmaya çalışıyorlar Galarza'yla. Yine Galarza son temas. Oyuncularımızdan, Hakan Çalhanoğlu'ndan diyor hakem. Taç Paraguay'ın. Ümit Altın top da tribünden maçı takip ediyor. Taç atışını Caceres'te kullanacaklar. Ceza sahamıza yakın bir noktadan kullandı ve içeri doğru uzun bir taş gönderdi. Kafa savunmadan geldi. İkinci hamle doldurmaya çalıştılar Gustavo Gomez'le. Sol kanatta Alonso atağa destek devam ediyor. Orta pozisyonları da Alonso son temas ondan.
kendi yarı sahamızın ilk metrelerinden

korner bayrağımıza yakın noktadan, karşı tribünün önünü ve sağ kanattan. Taç atışını Mert Müldür'le kullanacak milli takımımız. Mert geriye doğru oynadı. İsmail yüksek bıraktı. Abdülkerim Bardakçı'ya. Abdülkerim baktı takım arkadaşlarının dağılımına. Topla birlikte ilerliyor Abdülkerim. Rakip yarı sahaya girdi. Ferdi ileri fırladı. Abdülkerim yanına bıraktı. Şimdi sol çizgide Ferdi ama kontrolü sağlayamıyor. Taç Paraguay'ın. Seres kullandı. Savunmamız karşıladı. Akan Çalhanoğlu bıraktı. Orta yuvarlakta Mert Müldür var. Mert şimdi topla birlikte ilerliyor. Sağında Yunus vardı, onunla oynadı. Yunus Akgün içeride, Barış Alper var. Mert de içeri girdi. Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Hakan oraya desteğe geliyor. Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Geriye doğru döndü. Abdülkerim kaldırdı kafayı. Yaptı ortayı, savunmada müdahale Gustavo Gomez'den. Abdülkerim bu kez geriye doğru koştu, topu aldı. Uğurcan ve bir kez daha Abdülkerim. Pasını verdi İsmail Yüksek. Sol ayağıyla aktardı Hakan Çalhanoğlu. Sağ kanada doğru oynadı. Orada Yunus Akgün birebir pozisyonda yardım geldi. Yunus geriye döndü. Hakan kaldırdı kafayı, orta girişimi savunmadan sekiyor Hakan'ın ortası. Enciso. Sol çizgiye doğru oynadı Enciso. Galarza'nın topuna müdahale. Son temas. Milli takımımızdan taç. Paraguay'ın. Sol kanattan yarı sahalarının son metrelerinden tacı kullanacaklar. Maçın tek golünün sahibi Galarza tacı kazandırdı. Ekranda da bir grafik yansıyor. Saatte 74 kilometre hızla 24 metre mesafeden bu şutu çekiyor ve golü atıyor. Maçın başında Galarza. O golle 1-0 önde Paraguay. Rakibimizin 10 kişi olduğunu tekrar hatırlatalım. Hala oyun hareket kazandırmalarını bekliyoruz. Taç atışından sonra bir serbest vuruş kazandılar. Orada topun başına Diego Gomez geldi. Ceza sahamız ve çevresine az adamla da olsa geldiler. Diego Gomez ceza sahamıza doğru gönderdi. Kafa savunmamızdan çizgiye doğru açıldı. Ferdi oyunda tutmaya çalışıyor. Sol ayağıyla havalandırıyor Ferdi Kadıoğlu. Ama o topu havalandırırken Ferdi'ye yapılan hareketin faul olduğu görüşünde maçın hakemi yardımcısının da ikazına uyuyor. Oyun tekrar başlıyor. Milli takım rakip yarı sahaya çıkıyor. Sol çizgide Kenan Yıldız topla buluştu Hakan'ın pasında. İki kişi kapattı. Kenan geriye doğru bıraktı. Rakip alanın ilk metrelerindeki Ferdi'ye. Ondan Hakan Çalhanoğlu sağ taraftan desteğe gelen Melih Demiral'le oynadı. Melih içeri baktı. Melih sağ çizgi oynamayı tercih etti. Mert Müldür kendisini oraya attı. Bir kez daha Melih Demiral. Ceza sahasında 3 oyuncumuz var. Orayı tercih etmedi Abdülkerim'den sol kanada. Kenan Yıldız şimdi. Kenan birebir de geçti ilk rakibini. Kenan çevirdi, savunmanın müdahalesi var. Devamında Gomez havalandırıyor. Enciso çok süratle geliyor. Abdülkerim kafayla taca bıraktı topu. Enciso'nun baskısına karşı. Taç Paraguay'ın. Yarı sahamızın ortalarına yakın bir noktadan çıktı top. Kendi yedek kulübelerinin önünden kullanacaklar. Taç atışı için Juan Jose Caceres geldi. Bir dokunuş. Top taca çıkıyor. Bu kez biz kullanacağız. Ferdi Kadıoğlu korner bayrağımıza yakın bir noktadan taç atışını kullandı. Uğurcan Çakır baktı arkadaşlarının dağılımına. Yerden oynadı. Arda Güler savunmanın derinliğine kadar geldi top almak için ve şimdi bizi rakip yarı sahaya çıkarıyor. Karşı tribünün önünde Yunus Akgün topu aldı. 3 Paraguaylı çevreledi. Önünde Barış Alper vardı, onu düşündü. Barış Alper'in hareketinin faul olduğu görüşünde maçın hakemi. Serbest vuruşu Paraguay kullanacak. Kendi ceza sahalarının hemen solundan kaleci Orlando Hill yavaş adımlarla oraya doğru gidiyor. Uzun mesafeli bir top geldi. Orlando Hill'den. Diego Gomez indirdi. Topun düştüğü noktada İsmail Yüksek var. İsmail topu aldı. Baskıyı gördü. Enciso'dan ve geriye döndü İsmail. Melih Demiral şimdi. Yine rakip yarı sahaya doğru çıkmaya çalışıyoruz. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu rakip alana girdi. Hemen yanındaki Hakan'la oynadı. Ondan geriye doğru Abdülkerim. 10 oyuncuyla, kaleci dahil 10 oyuncuyla bir kişi eksik oynayan Paraguay savunma yapmaya devam ediyor.

Bir Kenan Yıldız topla buluştu. Üstüne gitti rakibinin Kenan. Boşluk arıyor Kenan Yıldız. Kenan geriye bıraktı. Hakan Çalhanoğlu ondan Arda Güler'e. Arda bastı çekti. Bir kez daha Hakan'la oynadı. Hakan içeri baktı. Kaleye döndü. Yerden oynadı Melih Demiral. Melih baskıyı sürdürüyoruz. Mert Müldür sırtı dönük kaldı. Yerde kaldı top kaybı. Çok tehlikeli yerde top kaybı. Galarza bıraktı Enciso'ya. 2-2 pozisyon. Paraguay geliyor. Enciso sol çaprazdan ilerliyor. Ceza sahamıza girdi. Enciso son anda müdahale. Araya giriyoruz. Son anda müdahale. Abdülkerim ve İsmail gerideydi. Topu kazanmayı başarıyoruz. Şimdi biz çıktık rakip alana. Arda Güler sol kanadı düşündü. Kenan'ı düşündü. Caceres bırakmadı. Caceres bırakmadı. Diego Gomez'den önce müdahale. İsmail girdi araya. Gomez kalkmadı. Oyun devam ediyor. Hakem oynayın diyor. Gomez halen yerde. Ferdi bıraktı Kenan Yıldız'a. Kenan topla ilerliyor rakibinin üstüne. Kenan topu götürdü bıraktı. Çizgide Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin pası geçmedi. Taç milli takımımızın. Gomez de tekrar ayakta. Ferdi tacı kullandı Kenan. Yeniden Ferdi Kadıoğlu. Döndü geriye doğru Ferdi Kadıoğlu. Orada İsmail ilk kontrolü iyi değildi. Pasını aktardı. Merih Demirale. Merih'in pası. Abdülkerim Bardakçı topu istedi aldı. Abdülkerim çizgiye doğru oynadı. Orada Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi baktı arkadaşlarının dağılımına. Kenan'a döndü. Kenan Yıldız boşluk arıyor. Milli takımımız halen rakip alanda. Merih Demiral'den sol çizgiye. Abdülkerim bek gibi bindiriyor. Abdülkerim yaptı ortaya, dokunuş gelmedi. Harika orta Abdülkerim'den ama İsmail dokunamıyor. Müthiş orta Abdülkerim'den. İsmail'in koşusu da güzel ama. Burada gerekli teması sağlayamıyor İsmail. Kale vuruşu Paraguay'ın. Orlando Hill'dan uzun bir top. Taş milli takımımızın sol kanattan kullanıcı astacı Ferdi Kadıoğlu'yla. Merih Demiral. Merih'in pası Mert Müldür'e. Mert Müldür yerden oynadı Arda Güler. İki kişi arasından tekrar Mert'le oynadı. O da orta sahadaki boşluğu gördü. İsmail'den Hakan. Sol iç boşlukta Ferdi Kadıoğlu hata destek veriyor. Çizgide Kenan Yıldız birebir yakaladı. Kenan üstüne gitti rakibinin. Geriye çıkardı. Ferdi baktı. Topun dibine girdi. Ceza sahası. Vuruş dışarıya. Hakan vurdu, dışarı gitti. Ferdi'den çok iyi pas savunma arkasına. Hakan dönerek gelişine vurmak zorunda kaldı. Top ayağına tam da istediği gibi oturmadı. Kale vuruşu Paraguay'ın. Tribünlerde izleyicilerimizin desteği devam ediyor. Kale vuruşu uzun kullanıldı. Kafayla indirilen top. Ferdi Kadıoğlu. Melih döndü geriye. Uğurcan'dan Abdülkerim Bardakçı. Melih Demiral bir kez daha. Melih sağ çizgiye doğru oynadı. Mert Müldür topu çıkmadan aldı. Karşı tribünler önünde ilerliyor. Mert hızlı. Mert aradan oynamak istedi. Top Yunus'a geçmedi. Top Yunus'a geçmedi. Galarza girdi araya. Taç yine milli takımımızın. Rakip yarı sahanın ortalarından kullandık sağ kanattan. Hakan Çalhanoğlu bıraktı. Arda Güler. Arda boşluk arıyor. Ferdi ile oynuyor. Ferdi Kadıoğlu sol iç boşlukta geriye doğru döndü. Topu alan isim Abdülkerim oldu. Abdülkerim'in pası Merih Demirale. Milli takım geliyor. Merih baktı kaleye. Merih kaleci. İkinci pozisyon Orlando Hill yine orada. Top boşta. Kaleci kalesinde değil. Orlando Hill topu almayı başardı. Yunus'un çabası yeterli olmadı. Orlando Hill kontrolü sağlıyor. Merih Demiral'in ikinci etkili şut girişimi son anda kafayı uzatan Alderete kaleciyi yanıltmış ama yine de kurtarmayı başardı. Orlando Hill bu topu. Beraberliğe çok yaklaştı milli takımımız. İki değişiklik daha gelecek. Millilerimizde iki hamle daha gelecek. İsmail ve Yunus kenara geliyor.
İsmail Yüksek ve Yunus Akgün milli takımımızda kenara geliyor. Can Uzun'u görüyorum oyuna giren oyunculardan bir tanesi Can Uzun ve bir diğeri de Deniz Gül. Deniz Gül ve Can Uzun oyunda iyice riskleri artırıyor milli takımımız. Deniz ve Can oyunda Dünya Kupası'nda ilk kez süre alıyor bu ikili. Uzun mesafeli bir top. Diego Gomez Hacı Paraguay'a kazandırıyor. Son temas Ferdi'den dedi maçın hakemi. Maçın 3'te 2'si geride kalıyor. 60. dakikayı tamamlıyoruz. Paraguay 1-0 önde. Taç kullanıldı. Enciso dönmeye çalıştı. Enciso girdi ceza sahamıza. Enciso bir çalım daha. Enciso neyse ki dışarıya. Neyse ki dışarıya Enciso çok şık çalımlarla ilerledi. Durduramadı konu. Çapraz pozisyonda sol ayağıyla vurdu, top dışarı gitti. Abdülkerim'den Ferdi. Abdülkerim Bardakçı. Merih Demiral'le oynadı. Merih'in pası Arda Güler savunma derinliğinin hemen önünde topla buluştu. Arda yerden ara pas çok iyi. Mert Müldür ortaya çevirmek istedi savunmanın müdahalesi. Hemen düzeltiyorum, Barış Alper topu çevirmeye çalışan isimdi. Yunus'un çıkmasıyla birlikte Barış şu anda sağ kanatta. Hakan Çalhanoğlu. Can Uzun topla buluştu. Can'la geliyor milli takım. Can çekti. Pasını aktardı Merih'e. Merih'ten Arda Güler. Ondan Barış Alper birebir yakaladı. Barış nefis bir çalım Barış'tan son çizgi. Yaptı ortayı savunmanın müdahalesi. Atak devam edecek, Abdülkerim bıraktı. Arda Güler kaleye baktı, vurmadı. Pas denedi savunma, yine Arda. Sağ kanada doğru Barış Alper'e. Barış Alper yine birebirde. Barış Alper Can kendisini gösterdi, o Arda ile oynadı. Arda ceza sahasında savunmadan sekti. Bir kez daha Arda. Sol kanada iyi pas. Etkili geliyoruz. Kenan Yıldız ceza sahası. Kenan kesti. Deniz kaleci. Deniz'le çok yaklaştık gole. Kaleci Orlando Hill'de kaldı. Kenan kesti. Deniz vurdu kafayı. Kaleci Orlando Hill. Oyuna girdi. Topla ilk buluşmasında kale sahası ön çizgisinde kafayı vurdu Deniz. Kaleci de kaldı. Yine geliyor milli takım. Kenan Yıldız'dan Can'a. Kenan top aldı. Ceza sahasına girdi. Kenan dışarıya. Bu kez Kenan'la yaklaştık. Yine olmadı. Bir dakikada iki pozisyon. Kenan çok etkili kullanıyor bu dilimde o kanadı. Uzak köşe dibine. Plase bir vuruş düşündü çaprazdan ama top falso almadı. Bir dakikada iki pozisyondan yararlanamıyor milli takımımız. Orlando Hill'dan uzun mesafeli bir top Enciso'ya doğru. Havalanan top ikinci hamlede millilerimizden geldi. Can'la topu alıyoruz. Can rakip yarı sahaya girdi. Sol çizgiye yakın noktadan. Riskli bölgede Can hata yapmadı. Diego Gomez yerde. Hakem oyunu durdurdu. Faulü vermedi. Yanlış anlamadıysam eğer. Bu arada yedek kulübesine koşuyor sarı kart Vincenzo Montella. Diego Gomez'in yine yerde kalması üzerine Montella'nın itirazları geldi. Maçın hakemi de sarı kartını çıkarıyor. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'ya. Oyun tekrar başlayacak hakem atışıyla. Diego Gomez'in kenara çıkmasını istiyor hakem. Madem bir kez daha yerde kaldın, oyunu durdurttun, o zaman bir dakika kenarda durmalısın diyor. Diego Gomez'in buna itirazları var. Şimdi Gomez kenarda bir dakikalığına ve tekrar oyunu başlattı. Arda Güler'den sağ çizgiye doğru. Orada Barış Alper Yılmaz. Mert de içeri girdi. Barış aynı çalım attı. Sıfıra indi. Barış çevirdi savunma, korner. Barış sağ kanada geçtiğinden beri hayli etkili. Arda hemen kullandı korneri. Barış Alper'den tekrar Arda. Arda birebir de. Arda çalım düşündü, takıldı rakibine ve offside bayrağı havada. Kornerde yaptığımız kısa pas organizasyonunda top tekrar Arda'ya giderken offside pozisyonunda olduğunu işaret ediyor. Yardımcısının uyarısıyla maçın hakemi Arda Güler'in.
65. dakikada

0: bakacağız. Diego Gomez hafif de sekiyor şu anda kenarda oyuna. Tekrar girmek için izin istiyor. Hafif de sekerken görüyorum. Uzun mesafeli bir top Merih karşıladı. Abdülkerim Bardakçı pasını verdi Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi topla ilerliyor. Sol çizgide Kenan vardı. Ferdi götürmeye devam ediyor. Topu taşıdı Ferdi. Şimdi Kenan'la oynadı. Kenan Yıldız sıfıra doğru çekti. Karşısında Caceres var. Kenan geriye bıraktı. Can Uzun. Can iki kişi arasından çıkmaya çalıştı. Kenan yerde. Kenan yerde devam diyor hakem ama taç milli takımımızın. Korner bayrağına yakın noktadan Ferdi kullandı. Geriye doğru oynadı. Abdülkerim Bardakçı bastı topa. Can Uzun'a gönderiyor. Can Uzun ortaya doğru çekti. Merih Demiral yine baktı kaleye. Merih üçüncü şut girişimi bu kez farklı şekilde dışarı gidiyor. Oyuncu değişikliği gelecek Paraguay'da. Sanıyorum Diego Gomez devam edemeyecek. Kendini yere bıraktı ve Velasquez oyuna dahil olacak. Victor Gustavo Velasquez. Oyuna girmek için kenarda hazırlıklarını tamamlıyor. Paraguay milli takımında Gustavo Velasquez. Bir savunma oyuncusu. Burada idare eten Diego Gomez'in yerine sağ kanat olarak da girebilir. Ya da savunmayı beşliyor da olabilir Paraguay. Diego Gomez yavaş adımlarla kenara geliyor. Paraguay tribünlerinin alkışlarını ve tebriklerini kabul ediyor. Diego Gomez kenarda. Velasquez oyunda. Paraguay'da ikinci hamle geldi. Orlando Hill kale vuruşunu kullanacak. Birazdan su molası için aramız olacak. Onun da altını çizelim. Bu arada yine korner. Kazanma durumumuz mu var diye bakıyorum. Hayır. Oyuncularımız bir anda ceza sahasına yöneldi. Hakem kaleci Orlando Hill'in yanına gidince oyuncularımız kale vuruşunun iptal edildiğini, 5 saniyenin geçtiğini ve korner kazandığımızı düşündüler ama hakem hayır diyor. Kale vuruşu için uyarıda bulundum. Bu yönde bir karar vermedim diyor. Hızlı kullanılmasını istiyor Orlando Hill'den. İlk yarıda böyle bir aksiyon olmuştu. Bu kez maçın hakemi kale vuruşunun hızlı kullanılmasına ilişkin uyarı yaptığını söyledi. Orlando Hill'dan uzun mesafeli bir top Enciso'ya doğru. Merih karşıladı. Can Uzun savunma arkasını düşündü. Barış Alper takip ediyor. Rakibiyle mücadelesi uzaklaştırdılar topu. Faul kararı var. Barış Alper'in rakibine yaptığı müdahalenin faul olduğu görüşünde hakem. 68. dakika ve su molasına gidiyoruz değerli dinleyiciler.
1: Reklamlar. Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Biçen Market, milli takımımıza başarılar diler.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Konu dondurmaysa lezzetinin nereden geldiğine bakacaksın. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1,22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
1: Reklamlar. Değerli dinleyiciler, yeniden birlikteyiz. Su molası tamamlanmak üzere. A milli futbol takımımız Paraguay karşısında 1-0 geride 70 dakikayı tamamladık. Henüz ikinci dakikada Galarza attı golü. +45'ten beri Almiro'nun kırmızı kart görmesinden beri 10 kişi oynuyor Paraguay maçı ve Eren Elmalı sahada. A milli futbol takımımızda bir değişiklik daha. Ferdi Kadıoğlu kenarda, bek değişikliği geliyor. Eren Elmalı oyuna giriyor. Milli takımımızda. Orlando Hill kullanacak şimdi. Serbest vuruşu uzun mesafeli bir top sol çizgiye doğru. Eren oyuna girer girmez rakibiyle ikili mücadelede ve Eren Elmalı oyuna girdikten 10 saniye sonra sarı kart görüyor. 71. dakika hava topu mücadelesinde rakibine faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi Eren'in. Velasquez ve Eren Elmalı oyuna yeni giren ve Caceres ve Eren Elmalı bu pozisyonda. Eren oyuna girdi 10 saniye sonra. Faul yaptı ve sarı kartı gördü. Serbest vuruş fırsatı Paraguay için, tek kişilik baraj. Bir kenar ortası fırsatı yakaladılar. Julien Siso kullanacak serbest vuruşu. 72. dakikadayız. Ceza sahamızın ön çizgisinde hizalanmış durumdayız. Enciso ortayı arka direğe doğru kestiği kafayla indirilen top penaltı noktası üzeri. Son anda müdahale kaptan Hakan'dan. Hakan'dan kritik müdahale, topu kazanıyoruz şimdi. Karşı atak fırsatı, geçmedi canım pası. Canım pası Arda'ya geçmedi, top oyunda kalıyor. Eren girdi araya, iki kişi arasından çıktı Eren. Haydi Eren Elmalı sağ kanadı gör. Çok güzel pas arıyor doğru. Barış Alper Yılmaz topu aldı, Mert'in desteği var. Barış Alper geldi, sert vurdu dışarıya Barış Alper. Mert'ten özür diledi. İndirmesini pozisyon bittikten sonra gördüğünü işaret ediyor. Barış Alper'in şutu çerçeveyi bulmadı. Eren Elmalı bir anda hata çıkardı takımımızı. Top dışarı gitti. Ama topu mücadelesi. Top yine milli takımımızda. Abdülkerim'le rakip yarı sahaya çıkıyoruz. Rakip alanda boşluk arıyoruz. Eren Elmalı, hemen yanında Kenan Yıldız var. Kenan'ın pası Can Uzun ve Abdülkerim. Melih Demiral top istiyor Hakan Çalhanoğlu'ndan. O sağ çizgiye doğru gördü. Barış Alper top aldı. Mert Müdür yine ceza sahasına doğru ilerledi. Barış Alper sol ayağına çekti. Yaptı ortayı, uzak noktaya savunma karşılıyor. Topun düştüğü yer Hakan Çalhanoğlu, hava topu mücadelesinde Galarza da geldi. Top Melih Demiral'de kaldı. Sol kanatta Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim içeri baktı. Kaleye gönderdi. Son anda Orlando Hill. Atak devam ediyor. Barış Alper. Trivel'e ortası. Savunmadan sekti Mert de orada. Geri açıldı Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın pası kısa düştü. İkinci hamle. Top yine bizde kalacak mı? Hakan verdi pasını. Arda aktarmak istedi. Barış Alper takip ediyor. Savunmaları girdi araya. Top oyun alanında değil, karşı tribünler önünden sağ kanattan, rakip alanın ilk metrelerinden tacı kullanıyoruz. Abdülkerim'in orta şut karışımı topunu son anda çıkardı Orlando Hill. Yine Abdülkerim. Bıraktı çizgi Eren Elmalı orada. Eren'den ortaya doğru Can Uzun. Can rakibiyle ikili mücadelede pasını aktardı. Melih Demiral topu aldı. Melih sağ çizgiye döndü. Orada Mert Müldür.

Topun başında baktı içeri. Arda yaptı ortayı, kafa, top kaleye doğru yöneldi ama üst dağlarda son temas Paraguaylılardan diyor hakem. Korneri kazandı yine milli takımımız. Kanat değişiyor kornerde. 75. dakikadan çıkıyoruz bu kez. Sol kanattan kullanacağız. Mert vurdu kafayı. Alderete'den sekti. Bir köşe vuruşu daha kullanacağız. Arda topun başında çeyrek tarihe koydu. Beraberlik golü gelsin artık. Dünya Kupası'ndaki ilk golümüz gelsin artık. Arda korneri kullandı. Ceza sahası için savunma karşıladı. Şut yine savunma. Uzaklardan şut yine savunma. Hakan'ın vuruşunu karşıladılar. En geride Eren Elmalı. Sağ ayağıyla ortaya doğru döndü. Baskı var. Abdülkerim risk almadı, geriye bırakıyor. Uğurcan Çakır'dan sağ çizgiye doğru pas. Orada Can Uzun var. Milli takım rakip alana geçti. Pas ortaya doğru Arda Güler'e, güzel bir pas Can'dan. Sol kanatta bu kez Barış Alper. Barış gitti. Verdi pasını. Eren bindirdi. Yatarak çevirdi yine savunma. Yine korner. Yine korner. Arda Güler kullanacak korneri. Arda topun başında. 77. dakika. Arda ortaladı. Karambol var. Ceza sahası içi. Maçın hakemi Deniz Gül'ün kolla temas ettiğini söylüyor. Serbest vuruş Paraguay'ın. Paraguay serbest vuruşu kullanacak. Yine radyosunu yeni açanlar için hatırlatalım. 1-0 Paraguay üstün. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle 45+3'ten beri 10 kişi oynuyor rakibimiz. Almiron kırmızı kart gördü. Eliyle ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi ve yeni kurallar gereği kırmızı kart gördü. Uzun top sonrasında yine kazandık. Sağ kanattan geliyoruz Arda Güler'le. Barış Alper'in çizgiye koşusu vardı. Arda ortayı doğru taradı ve Can Uzun'la oynadı. Can kaleye baktı, vazgeçti, çekti topu Can Uzun. Çizgide Kenan Yıldız var. Kenan birebir de. Üstüne gidiyor rakibinin. Sağ ayağına çekti, tekrar döndü Can'a. Can boşluk arıyor. Can sıyrılmaya çalıştığı yerde kaldı. Oyun devam etti, Can kalkabilmiş değil. Top yine bizde, şimdi doğruluyor. Abdülkerim ortayı yaptı. Kafa dışarıya. Mert vurdu, dışarı gitti. Yine iyi orta Abdülkerim'den. Mert Müldür'ün kafası dışarı gitti. Abdülkerim'den yine iyi orta. Mert topu dışarı yolluyor. Alexandro Maidana oyuna girecek. Paraguay takımında birazdan. Orlando Hill'den uzun bir top. 79. dakikaya yaklaşıyoruz. 1-0 önde Paraguay. Julian Siso topu takip etti. Uğurcan Çakır'dan uzun mesafeli bir top. Savunma arkasına seker mi? Bırakmadı Gustavo Gomez. Orta yuvarlakta. Galarza'nın hamlesi top rakibimizde kaldı. Sağ çizgide Caceres iki kişi arasından çıkmayı başardı. Galarza yatarak müdahale. Taç. Paraguay'ın Galarza yine yerde. Yine yerdeler. Galarza kalkamadı. Bizde de Abdülkerim bir kramp sorunu yaşıyor. Paraguay yedek kulübesi neredeyse sahanın içine kadar girdi. Pozisyon tekrarına bakıyorum. Tamamen topa müdahale Abdülkerim'den. Hatta maçtaki en temiz kazanılan topta olabilir. Ama bu müdahale esnasında Abdülkerim bir sakatlık geçiriyor şu anda. Sağ belesinden sorun yaşıyor Abdülkerim Bardakçı. Paraguay kalecisi Orlando Hill da yerde. O da sağlık ekibi istiyor. Şu anda Paraguay'da iki oyuncu, milli takımımızda da bir oyuncu Abdülkerim yerde. Evet, maçın hakemi İvan Barton kaleciyi gördü. Kalk ayağa diyor. Kaleci tedavi istiyordu. Kalk ayağa dedi. Sağlık görevlerini çağırmadı. Oyunun başlatılmasını istedi. Orlando Hill da kalktı ve oyun başladı. Orta alanda topu kazanıyoruz. Barış Alper'le çıkmaya çalışıyoruz. Verdi pasını. Arda Güler yarı sahamızın ortasında. Arda kaybetmedi. Şimdi bıraktı pasını. Eren Elmalı sol kanattan rakip alana doğru ilerliyor. 80. dakika Eren'den. Pas Merih Demirale. Sağ iç boşluktan girdi rakip yarı sahaya.
Çizgide Mert Müldür var. Barış Alper kendisini gösterdi. Topla buldu.

Buluştu. Barış Alper'den Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan baktı arkadaşlarının dağılımına. Sol kanada çok güzel pas. Orada Kenan var. Kenan girdi. Kenan açı aradı. O açıyı bulamadı. Ortaya çıkardı. Hakan vurur mu? Sağ kanada döndü. Mert Müldür yerden vuruş dışarıya Merih. Çok önemli pozisyon, dışarı gitti Merih Demiral. Merih dışarı gönderdi. Kaleci Orlando Hill yine yerde. Orlando Hill yine yerde. Bir kez daha yerde Orlando Hill. Tekrar kalktı ayağı hakemin uyarısından sonra. Orlando Hill. Substitution, Paraguay. Ve oyuncu değişikliği geliyor. Caceres kenara geliyor. Paraguay takımında sağ bek başlamış, devamında sağ açığa geçmişti. Maidana oyuna giriyor. Alexandro Maidana sağda. Üçüncü değişiklikleri. Bu değişiklik oldu. Uzun top sonrasında yine kazanıyoruz. 81. dakikadan çıkıyoruz. 82'ye giriyoruz. 1-0 gerideyiz. Beraberlik arıyoruz. Sağ çizgiye pas, orada Arda Güler var. Arda sol ayağında. İçeri baktı. Ters kanada çok güzel bir top. Orada Eren Elmalı. Kontrolü sağladı Eren. Ceza sahası ön çizgisine. Can Uzun sırtı dönük pozisyon, sola döndü. Kenan etrafı kalabalık. Kenan bıraktı. Can aç aradı. Can dışarıya. Direkt dibinden dışarı gitti Can Uzun. Yakın direğe düşündü. Çok iyi düşündü. Ama top direkt dibinden dışarı gidiyor. Kaleci de geç atlamış. Top kaleyi bulsa muhtemelen ağlarla buluşacak ama Can'ın vuruşunda top dışarı gidiyor. Yine kazandık topu Kenan. Kenan top kaybı geldi. Galarza girdi araya, kalecisine riskli bir top. Orlando Hill topu sektirerek kontrol etti, uzaklaştırdı. Taç milli takımımızın. Rakip yarı sahanın ortalarını da geçkin bir noktadan. Sol kanattan tacı kullanıyoruz Eren'le. Abdülkerim geriye döndü. Topla buluşan isim Merih Demiral. Hemen yanında Arda Güler vardı. Çizgide Mert Müldür top istiyor. Önünde Barış Alper. O tekrar döndü Arda Güler'e. Yerden pas Abdülkerim Bardakçı. Hata desteğini sürdürüyor. Onun pası. Hakan Çalhanoğlu. Sağ çizgi oynadı. Mert Müldür sol ayağına çekti. Topun dibine girdi. Uzak nokta. Hiçbir arkadaşının olmadığı yere. Hacı Paraguay kullanacak. Velasquez kullanıyor taç atışını. Sayımız girdi araya. Siso takip ediyor uzaklaştırılan topu. Uğurcan Çakır çıktı. Son temas yine bizden taç Paraguay'ın. ...84. dakika Paraguay kendi yedek kulübesinin önünden tacı kullanıyor. Gustavo Velasquez'le. Uzun gönderdi. Abdülkerim göğüste indirdi. Hakan Çalhanoğlu havalandırdı. Deniz takip etmek istiyor. Alderete karşıladı. Insiso'dan önce yine savunmamız. Serbest vuruş dedi maçın hakemi Paraguay lehine. Dirsek damlayı tespit ediyor. Ve serbest vuruş Paraguay'a veriliyor. Abdülkerim'in Insiso'ya faul yaptığı görüşünde maçın hakemi. Kenar ortası için ideal bir mesafe. 42-43 metre vardır kaleye. Vuruş için çok müsait değil. Insiso topun başında, tek kişilik bir baraj var. 4-5 oyuncuyla geldi Paraguay. Insiso yaptı ortayı. Kafa Uğurcan. Uğurcan müthiş çıkardı korner. Bu arada offside bayrağı havada. Alonso'nun kafa vuruşunda. Orta kesilirken offside pozisyonunda olduğunu söylüyor yardımcısının uyarısıyla maçın hakemi. Endirekt vuruşu kullandık. 85. dakikadayız. 1-0 Paraguay önde. Böyle biterse bir maç kala Dünya Kupası'na veda edeceğiz. Arda Güler sağ kanada doğru. Orada topla buluşan isim Mert Müldür'dü. Şimdi Barış Alper. Barış Alper dönmeye çalıştı. Barış içeri baktı. Barış geriye döndü.

0: Mert Müldür'e. Hemen yanında Arda Güler var. Arda. Orta pozisyon olabilir. Barış sağ ayağına çekti. Son çizgi. Barış kesti. Deniz dokunamadı. Deniz dokunamadı. Kale sahasına müthiş top ama Deniz dokunamadı. Ters kanattan taça gidiyor. Değerli izleyenler, ters kanattan taça gitti top ve Orkun Kökçü oyuna giriyor. Abdülkerim çıkıyor. Tek stoperle devam edeceğiz kalan dilime. Orkun oyunda. Can Uzun, Deniz Gül, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü. Oyuna sonradan dahil olan oyuncularımız. Kendi korner bayrağına yakın noktadan sağ kanattan taça kullanıyor. Paraguay. Kazanıyoruz topu Kenan'la. Can Uzun topu aldı. Can sağ kanada doğru bıraktı. Şimdi Arda Güler. Arda soluna çekti. Arda vuruyor. Top dışarıda, korner. Arda korneri kazandırdı millilerimize. Arda Güler. Arda yaptı ortayı. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Bir kez daha Arda ama öncesinde ceza sahasında faulü tespit ediyor hakem. Serbest vuruş. Paraguay'ın olacak. Junior Alonso'ya bir faul yapıldığını söylüyor. Orlando Hill kullanacak. Serbest vuruşu faulü Merih'in yaptığı görüşünde maçın hakemi. Yıldan uzun top, kafayı vurduk. Orkun'dan önce savunma, Mert Müldür topukla havalandırdı. Yine dolduruldu, yine Mert Müldür. Arda Güler kafayla indirdi. Barış Alper'den önce girdiler araya. Arda sağ ayakla uzaklaştırıyor. Kaleci Hill'a doğru gitti top. Orlando Hill. Deniz'in baskısı vardı. Hill topu ellerine aldı. 87. dakikadan çıkmak üzereyiz. Yıldan uzun top. Sol kanada doğru bir pas girişimi, araya Velasquez girdi. Paraguay yarı alanımıza çıktı. Velasquez sağ çizgiye paralel bir top attı. Tek golün sahibi Galarza yerde. Serbest vuruş diyor. Yardımcısının uyarısıyla maçın hakemi, Paraguay kullanacak serbest vuruşu. Galarza kalkmadı. Evet, Galarza bacağını gösteriyor şu anda. Şimdi kalktı. Serbest vuruşu kullanacak Paraguay. 88. dakikadan da çıkacağız. 1-0 gerideyiz. Yeniden altını çizelim. Orta geldi Insiso'dan ceza sahamıza. İkinci pozisyon, Eren Elmalı uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası ön çizgisi, tekrar doldurdular. Melih bırakmadı. Kenan savunmasına desteğe geldi. Insiso-Kenan mücadelesi. Kenan yerde, oyun devam etti. Baskı. Bobadilla'dan gelmişti. Topu kazanıyoruz. Uğurcan bıraktı şimdi sağa. Orada Mert Müldür ve Orkun Kökçü toplayıp buluşması. Savunma arkasına mükemmel bir pas Orkun'dan. Barış Alper ceza sahası. Attı çalımı. Çevirdi. Can vurdu kaleci. Deniz inanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Deniz Gül'le golle burun burunayız ama top dışarıda. 89. dakika. Maçın en net pozisyonu. Orkun'dan mükemmel pas Barış Alper'e. Barış Alper'in çalımı ve tercihi harika. Can vurdu kaleci. Seken topta Deniz, topu dışarı gönderdi ama şunun da altını çizeyim. Önümdeki monitörden tekrarına bakıyorum. Deniz golü atsa da bu gol vardan dönermiş çünkü offside pozisyonundaymış Deniz Gül. Can'ın şutu ağlara gitse geçerlilik kazanırdı. Uğurcan Çakır. Mert Müldür'le oynadı. 90. dakika. Mert topla ilerliyor. Sağ kanada bıraktı. Arda Güler. Barış'ın koşu yoluna. Barış Alper son çizgiyi çevirmek istedi, savunmanın müdahalesi.
1: Alo.

uzaklaştırıyor. Enciso ve Melih birebirde. Enciso kontrolü sağladı. Geriye dönmeye çalışıyoruz. Enciso Melih'ten kurtardı. Eren geldi. Enciso takım arkadaşlarını da getirdi. Galarza kaleye baktı. Galarza vurdu savunma. Topun düştüğü noktada oyuncularımız var. Can Uzun. Can iki kişiye karşı topu saklamayı başardı. Can götürüyor. Bıraktı Arda'ya. Arda Güler. Arda yerde, serbest vuruş milli takımımızın artı 7 işareti. Dünya Kupası'nda hedeflerimize devam etmek için artı 7 işareti, ama Galarza yine yerde. Galarza yine yerde. Oyuncu değişiklikleri gelecek. Enciso kenara geliyor. Öteki de nihayet Galarza. Enciso ve Galarza kenarda. Galarza hala sağ içerisinde. Adı yandı. Kenara çok yakın bir noktada şu anda bacağına müdahalede bulunduruyor. Sedi istedi. Avalos oyuna giren isimlerden biri. Gabriel Avalos. Enciso'nun yerini oyunda bugün bizi belki de en çok zorlayan isim de Enciso. Ve Jose Canale oyunda. Oyun sahibi Galarza Sedi ile çıkıyor. Serbest vuruş milli takımımızın 90 artı 2'deyiz. Duraklama başladığından beri değişiklik turunu bekliyorduk. Artı 7 işaret edildi. Altını çizelim. Serbest vuruş kullanıldı. Hakan baktı. Yanına döndü. Orada Orkun. Ceza sahasına son anda savunmanın müdahalesi. Savunmanın müdahalesi. Topu uzaklaştırdılar. Orkun geriye koşuyordu. Uğurcan bana bırak dedi. Hiç kimse yok orada Paraguay'da. Orkun Kökçü. Uğurcan'dan topu aldı. 90 artı 3'ün içerisindeyiz. Dünya

Beraberlik arayışımız devam ediyor 10 kişi Paraguay'a karşı. Orkun Kökçü top istedi. Hakan'dan topu aldı Orkun. Sağ çizgiye döndü. Orada Mert Müldür var. Bir kez daha Orkun. Orkun baskı altında. Döndü hemen yanına. Eren Elmalı'dan Arda Güler. Kenan çizgide nefis bir pas ona doğru Arda'dan. Kenan yerden çevirdi savunma. Faul kararı. Deniz'in faul yaptığını gösteriyor hakem. Gustavo Gomez yerde.

Gustavo Gomez yerde kalan isim. Serbest vuruş Paraguay'ın, artı 3 bitti. Artı 7 işaret edilmişti. Benim tahminimce buna ekleme gelecektir. Çünkü 1,5 dakikalık duraklama sakatlıkta geçti. Uzun mesafeli bir top. Eren Avutok'un mücadelesinde faul beklediler. Oyun devam etti. Bobadilla girdi karaya ama yine bir ikili mücadele var. Kenan oradan çıkmaya çalıştı. Serbest vuruş. Paraguay'ın diyor maçın hakemi. Kenan'ın Damian Bobadilla'ya faul yaptığı görüşünde hakem. Serbest vuruşu Paraguay kullanacak. Gustavo Velasquez. Velasquez'den uzun bir top. Savunma karşıladı. Mert Müdür'ün müdahalesi son temasında Mert'ten olduğunu söylüyor maçın hakemi ve kaç Paraguay. Uzun kullandı Junior Alonso. Ceza sahası içi Orkun Kökçü sırtını dayadı. Orkun çıkmaya çalışıyor oradan. Orkun yerde. Top milli takımımızın. Uzun mesafeli bir top, istediğimiz noktaya gelmedi, yine kaybettik topu. Savunma arkasına pas girişimi geçmedi Maidana'dan. Sağ çizgiye döndü Velasquez. Paraguay geliyor bu dilimde. Velasquez yaptı ortaya uzak noktaya, Mert Müdür bırakmadı. Topun düştüğü nokta Arda savunmamıza geldi. Topu aldı ama baskı altında Arda şu anda. Arda Güler çok riskli bölge, Arda döndü. Vücut çalımıyla ilk rakibinden kurtuldu ve yerde faul. Kendi ceza sahamızda kazandık faulü. 90+6 gol bulmak zorundayız. 1-0 gerideyiz ikinci dakikadan bu yana. Paraguay 45 dakikadır 10 kişi. Arda Güler savunma arkasına düşündü. Kafa vuruşu Alonso'dan geldi. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Mert'in hamlesi topu kazandırıyor. Orta alana Hakan'a. Şimdi Can. Can'la geliyor milli takım. Can sağ ayağında. Çizgiye döndü Kenan Yıldız. Eren içeride. Kenan çekti. Kenan vurdu savunma. Atak devam edecek. Can'la atak tazeleyeceğiz. Can uzun. Yerden bıraktı. Eren Elmalı ortaya döndü. Orkun Kökçü topun dibine girdi. Hakan'a doğru savunma karşıladı. Atak sürüyor. Arda'nın pası. Kenan Yıldız. Arda bindirdi sıfıra doğru. Kenan geriye döndü. Can baktı. Can vurdu yine savunma. Taç milli takımın. Taç milli takımın. Arda Güler. Baktı içeri. Yaptı ortayı. Kafa dışarıya. Direkt dibinden dışarıya Deniz. Çok yaklaştık yine gole ama yine olmadı Deniz Gül. Çok iyi orta geldi sol kanattan. Arda Güler'den. Deniz ve Merih içerideydi. Hemen bir düzeltme yapayım. Merih Demiral kafayı vuran isim değerli dinleyiciler. Merih'in kafa vuruşu direk dibinden, direği belki de sıyırarak o kadar yakın bir noktadan dışarı gidiyor ki. Oyun yine başladı, yine kazandık topu. Arda 90+8'deyiz. Artı 7 işaret edilmişti ama sakatlıkla geçen bir dilim de var. Muhtemelen o da ekleniyor.

0: Orkun Kökçü. Orkun bıraktı ortaya. Hakan Çalhanoğlu. Tamamen rakip alandayız artık. Orkun sağ çizgiye döndü. Barış Alper birebir de. Barış Alper korneri kazanıyoruz. Uğurcan da şu anda döndü, kenara gelecek mi bakalım. 90+8. Orkun topun başında, köşe gönderine koydu. Haydi Orkun, iyi bir orta. Dünya Kupası'nda kalmak için. Orkun Kökçü yaptı ortayı. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Açılan top kaptan Hakan Çalhanoğlu. Hakan doldurdu. Ceza sahası. Merih de orada Deniz'le birlikte yine savunmanın müdahalesi. Geri açıldı. Arda'nın kontrolü. İki kişinin baskısı, Arda sola döndü. Can Uzun ilk kontrol çok iyi değil ama top yine kendisinde. Can yerde kaldı. Serbest vuruş. Yine kenar ortası olabilecek bir nokta. Serbest vuruş milli takımın. Bir duran top fırsatı daha. 90+9'dayız. Arda topun başında. Uğurcan hariç herkes geldi. Arda Güler. Uğurcan da geldi. Şu anda Uğurcan da ceza sahasında. Arda topun başında. Baktı içeri. Arda yaptı ortayı. Orlando Hill. Seken top. Hakan baktı. Hakan dışarıya. Bu da dışarıya. Hakan Çalhanoğlu dışarı gönderdi. Maç bitiyor. Paraguay 1-0 kazanıyor. A milli futbol takımımız bitime bir maç kala Dünya Kupası'na veda ediyor. Değerli dinleyiciler, A milli futbol takımımız Dünya Kupası C grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Gol ikinci dakikada Galarza'dan geldi. Oyuncularımız gözyaşları içinde sahada. 45+3'te Almiron oyundan atılmıştı. Ancak o golü bulamadık. Milli takımımız kaybediyor ve Amerika Birleşik Devletleri maçı bizim adımıza artık formalite maçına dönüşüyor. A milli futbol takımımız 2026 Dünya Kupası'na veda ediyor. Biz de maalesef bu hüzünlü anonsla sizlere veda edelim. Sınava girecek bütün gençlere başarı dileklerinde bulunalım. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Ford Trucks F-Max'in katkılarıyla milli maç heyecanı sona erdi.
2: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
5: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler.
5: Biçen Market milli takımımıza başarılar diler.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Setur Yaz Show.
10: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
11: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
12: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
13: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Uyandıralım. Konu dondurmaysa fıstığının lezzetine bakacaksın. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Hep bulacaksın.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
1: Reklam.

0: robot var. Rujiner.
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
2: Gündem hafta sonu.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Günden hafta sonundan selamlıyoruz sizleri. 20 Haziran Cumartesi günündeyiz. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Berkay Bilgeç, mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. TRT Radyo 1'deyiz. TRT Ankara Radyo

0: Radyosu'ndan ulaşıyoruz sizlere. Bizlerden hemen önce Milli Maç vardı kanalımızda. Gönül isterdi ki onun coşkusuyla kazandığımız bir maçın ardından sizleri selamlayalım ama olmadı. Çok istedik, yürekler bir oldu ama eminim sahadaki futbolcularımız da aynı şekilde ve sahada gösterdiler de ne kadar istediklerini ama ne yazık ki o tabloyu sizlere gösteremedik ve Paraguay karşısında 1-0 yenik düştük. İkinci dakikada yediğimiz golün sonrasında üzüntülüyüz ama konuşmaya devam edeceğiz. Bugün gündem başlıklarıyla başlayacağız öncelikle programımızı, akabinde de Türkiye bu hafta ne konuştu köşemizle devam edeceğiz. Bu hafta ne konuştu biraz belki bugün ne konuşuldu ya da dönebilir doğrusu Dünya Kupaları maçlarından sonra ama öncelikle bir gündem başlıklarına bakalım neler oldu bu hafta. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle beraber telefon attığımızda. Gün Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın Büşra Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne yazık ki biraz buruk başlıyoruz doğrusu, bunu tekrar maalesef vurgulamak durumundayım sizinle de. Gündem bir anda değişebilirdi doğrusu Gül Hanım ama.
1: Kesinlikle.
0: Siyasi...
1: Haftayı konuşacağız derken sabah erkenden uyandık. Biraz da gözlerimiz, gururumuz milli takımımızdaydı ama olsun, yine de onlarla gurur duyuyoruz. Hı-hı. Onu da en azından içimizde memlekete dair gururu da yaşamış olduk. Onlar güzel temsil etmeye çalıştılar bizleri.
0: Elbette, çok teşekkür ederiz. Bu arada tabii üniversite sınavına girecek gençlerimize de başarılar dileyelim. Onlar için de önemli bir gün. Birçok taraftarımız milli heyecanı yaşadı ama milyonlarca genç de az bir zaman sonra, yaklaşık 1,5 saat sonra da gelecekleri için önemli olan ama bir son olmayacak sınav için mücadele verecekler. Her yerde de kuruma gelirken de gördüm, dijital ekranlarda lütfen sessizlik başlığı vardı. Yenseydik bunu korumak biraz zor olacaktı gençlerimiz için. Ama yine önümüzde nice maçlarla daha büyük başarıları konuştuğumuz zamanlarda olsun diyelim. İlk haberle başlayalım dilerseniz.
1: Tabii
0: şimdi
1: ki.
0: Önümüz Temmuz ve NATO zirvesiyle ilgili hazırlıklar var 7-8 Temmuz tarihleri için. Geçtiğimiz günlerde de burada Dışişleri Bakan Yardımcımız da vardı. Süreçle ilgili haberleri de aktardı kendileri de bizlere. Ama vatandaşlarımız da merak ediyor doğrusu gelişmelerle ilgili. Nasıl bir hazırlık var Ankara'da? Neler var gündemin içerisinde?
1: Evet, aslında hafta boyunca da NATO zirvesinin duyurusundan sonra da Büşra Hanım şunu çok duydum: yollar kapanacak, biz nasıl yapacağız, işe nasıl gideceğiz, o gün nasıl olacak o günler. Aslında sokakta inanılmaz da bir bu konu gündem ama bir yandan hazırlıklar da var. NATO zirvesi öncesinde havalimanı açılışı vardı örneğin. Ankara Havalimanı açılmış oldu Etmeskut'taki. Bu haliyle de hem Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada mesajlarını verdi. NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız dedi. Artık kısa bir süre kaldı çünkü hazırlıklar da hızlandı. Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik dedi. Ve 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi. Bu haliyle NATO zirvesi öncesinde güzel de bir aslında havalimanına da kavuşmuş oldu hem bir yandan Ankara. Projenin özelliklerini de aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan sıraladı. Hem pist uzunluğu, genişliği, buradaki banketlerin yenilenmesi, pek çok konuya değindi. Şimdi hem bir yandan Donald Trump'ın uçağının da buraya ineceği bir şey var, görüntü olacak. Bu haliyle aslında pek çok konuda teyakkuz halinde artık Ankara ve pek çok konuda işte diplomasi trafiğini de güçlendirecek bir aynı zamanda zirve olacak. Hazırlıklar tüm hızıyla Ankara'nın pek çok noktasında diyelim sürüyor ama en çok da o güzergahların kullanılacağı, havalimanından indikten sonra güzergahların kullanılacağı noktalarda hazırlıklar daha da hızlandı, artık sona geliniyor.
0: Tabii tarih yaklaştıkça kurumlar da ona göre hazırlıklarını artıracaktır. Personeline duyurular kısmına daha net bir şekilde geçecektir. Şimdi biraz daha belki çalışanlarla ilgili tablo daha belirsiz gibi gözüküyor olabilir özelde ama yine de belirli temel başlıklarda belirlendi. Birçok kurum ve kuruluşta bu konuda kararlarını duyurmaya da başladılar gördüğümüz kadarıyla. Şimdi ilginç bir haberle devam edelim. Biraz ciddi taraftan çıkıyoruz ama kendi içinde de aslında özellikle yaşayan için

0: fazlasıyla önemli bir hadise. Gül Hanım, Japon böceği bir kulaktan nasıl çıktı? Bir vatandaşımız bununla ilgili nasıl bir hadiseyle karşı karşıya kalmış böyle?
1: Bu hafta hem bu haber çıktığında, ortaya çıktığında da çok konuşuldu. Sosyal medyanın da aslında günlerdir gündeminde. Manisa Alaşehir'de bir çiftçi Ali Demir kulağında yaşadığı bir ağrı ve işitme kaybı aslında nedeniyle hastaneye gidiyor. Ve yapılan muayenede şikayetlerinin nedeninin kulağına kaçan Japon böceği olduğu ortaya çıkıyor. Çok ilginç bir olaydı ve yaşadığı o ilginç olaydan sonra da bağda çalışıyor. Aslında bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşünüyor. Sonra bir ifade de vermiş hatta, gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse sebebi Japon böcek balığıymış dedi. Ve ölü böcek yine aynı zamanda uzmanlar tarafından da hızlıca çıkarıldı ama bu hafta çok konuşuldu. Öyle doğaya çıkarken hem aynı zamanda bağ bahçe gezerken de lütfen bu konuda da dikkatli olalım, olacağız gibi de duruyor. Bu bize bir ön uyarı gibi oldu.
0: Olmuş oldu, evet. Özellikle de tabii Türkiye gibi bu bağ bahçe konusunda zengin bir coğrafyada buna dikkat etmek zorunluluğu da söz konusu. Her
1: Kesinlikle.
0: güzelliğin bir de böyle dezavantajları da olabiliyor ama doğanın kendi ritminin içerisinde şüphesiz bunda bir karşılığı var. Bir de hafta içerisinde üzücü bir haber duyuruldu. Tanıyan tanımayan herkesi derinden etkileyen bir konu. Çünkü çok
1: Maalesef.
0: genç yaşta bir oyuncu hayatını kaybetti. Ece İrtem'den bahsediyoruz. Doğru söylüyorum değil mi? Ece İrtem bir soy ismi de. Bu
1: Evet.
0: son yolculuğuna uğurlandı sevgili sanatçı. Ailesine de başsağlığı diliyoruz tabii ki ama neler yaşandı bu konunun arkasında? Bu kadar genç yaşta birini neden kaybettik?
1: Evet, aslında oyuncu bir isim, hatta çok genç yaşta olması maalesef ki bir yandan o acıyı daha da katmerledi. 35 yaşındaydı Ece İrtem ve Kuşadası'nda son yolculuğunu artık uğurlanmış oldu. Dizilerde oynayan, son dönemdeki yine popüler dizilerde de yer alan isimlerden biriydi. Ve İstanbul'da Kadıköy'deki evinde vefat etmiş halde, ölü halde bulundu. Ani bir vefat, bu yüzden de sebebi araştırılıyor elbette. Bir yandan Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor. Yine babası da aynı zamanda konuştu. Avukatı, yine Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da yazılı bir açıklama yaptı. Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra bulunduğu yerden ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora da gitmek istemediğini söyledi ama birkaç gün önce Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini beyan etmiştir dedi. Aslında tam da bu konuda dün tekrar bir suç duyurusunda savcılığa dilekçe de verdi avukatı Uğur Gökkoyun. Çünkü o Tayland ziyaretinde bir maymun ısırığı olabilir mi diye bir şüphe var. Haliyle orada bir kan zehirlenmesi sanırsam şüphesi artık bir yandan da kuvvetlenmiş oldu. Bu konu araştırılmış olacak. Üzücü bir olay. 35 yaşında genç bir oyuncuyu maalesef bu haliyle kaybetmiş olduk.
0: Evet, ilk başlarda da bir antidepresan konusu da gündemdeydi ama maymun ısırığı mevzusundan sonra biraz daha farklı bir yöne de evrildi konu. Biz de merakla takip edeceğiz doğrusu gelişmeleri. Hepimizi yakından ilgilendiriyor çünkü. Asya ülkelere de bahsettiğiniz ülkede başta olmak üzere çok sayıda Türk turistin de ziyaret ettiği bir lokasyon. Diğer bir önemli hadise de zaman zaman sizinle konuşuyoruz. Mecliste araştırma komisyonu da kurulmuştu. Okul katliamlarından sonraki gençlerle ilgili tablonun araştırılmasına yönelik. Bizzat bu saldırıların yaşandığı ile gidip burada bütün fail olabilecek kimselerle de görüşülerek dosyanın detaylandırıldığını. Bu konuyla ilgili soruşturma sürüyor ama mevcut noktada neredeyiz? Son bilgileri de aktarır mısınız?
1: Evet, hem bir öğretmen hem de 9 öğrenciyi kaybetmiş olduk bu okul saldırısında Kahramanmaraş'ta. Bir yandan meclisteki komisyonda yerinde incelemeler de yapıyor aynı zamanda Kahramanmaraş'ta.

0: Marmaraş'a da gidiyor. Bu konuda incelemeler de yapıyor. İlginç bir veriye ulaşıldı artık bu konuda. İsa Aras Mersinli'nin, yani öldüren şahsın 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği tespit edildi. Meclisteki komisyon tarafından ilginç bir tespit. 32 kez rehberlik servisine başvuran bir öğrenci, psikolojik sorunlarının hatta ilkokuldayken başladığı ortaya çıktı. Bu nedenle öğretmenler tarafından da saldırganın ilkokuldayken 3 kez, ortaokuldayken 29 kez, 32 kez toplamda rehberlik servisine gittiği ortaya çıktı. Komisyon başkanı konuştu, Yusuf Beyazıt, ve tabii burada 32 kere bu katil çocukla rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2'den beri olaylar var, hadiseler var dedi. Yurt dışı bağlantılı olan belli sosyal medyalarda, mecralarda kendi için aşırıcılığa kaçan ve kendisinin yine profillerinden benzer katliamları yapan çocukların paylaşımları ile ilgili olaylar var dedi. Yani meclis de bu konuda daha derinlemesine bir inceleme yapıyor. Bu haliyle bunu görüyoruz. Olayın adli boyutu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir yandan devam ediyor. Yusuf Beyazıt milletvekilimiz bu konuda da yine açıklama yaptı. Konu daha detaylı ayrıntılandırılıyor elbette, ama meclisteki komisyonun çalışması çok kritik Büşra Hanım. Çünkü bu tespitler bir yandan belki de yeni yapılacak yasanın, yeni yapılacak düzenlemelerin de haliyle önünü açacak bir yol gösterici olacak. Bu yüzden de meclisteki komisyon bu konuda çok titiz çalışıyor.
1: Bir titizlikle yürütülen bir başka soruşturma daha var. Özellikle gümrüklerde uyuşturucuya geçit vermemekle ilgili tabloyu devamlı, aslında yıllardır da takip ediyoruz ama son dönemlerde tanınmış isimler de artık bu soruşturmalara konu oldu ve bir test vermelerine de tabi tutuluyor ve birkaç gün sonrasında da negatif ya da pozitif tabloyu da duyuyoruz. Son soruşturma bilgisiyle ilgili neler paylaşırsınız?
0: Evet, burada ünlülere yönelik aslında o soruşturma, uyuşturucu soruşturması kapsamında çok kişi gözaltına alınıyor. Son dönemde bilinen isimler de bir yandan gündemde. 8 kişinin bu hali son operasyonla testi pozitif çıkmış oldu. 11 Haziran'da yapılmıştı o operasyon ve Ayşe Hatun Önal'dan oyuncu Beren Saat'e, Kenan Doğulu'ya, sosyal medya ünlülerinden Kerim Can Durmaz'a aslında pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Ve operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan da kan, saç ve idrar örnekleri alınmıştı bir uyuşturucu tespiti dolayısıyla. 8 kişinin testi bu haliyle pozitif çıkmış oldu. Bu operasyonlar devam edecek gibi, çünkü bu konuda kararlı bir yandan da aynı zamanda emniyet ekipleri de. Bu yüzden de yeni bir tespit, son uyuşturucu operasyonda 8 ismin testi pozitif çıktı.
1: Perşembe günü bir de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Aslında bu konunun hemen ardından konuşmamız da önemli, çünkü o da bir toplum güvenliğini ilgilendiren önemli bir mevzu. Ama milli
0: Kesinlikle
1: güvenlik
0: öyle.
1: dediğimiz zaman da tabii ki çok yönlü bir husus var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu toplantıda hangi başlıklar ele alındı? Nasıl bir duyuru yapıldı? Peşinden açıklama ne geldi?
0: Evet, hem bir yandan ABD ve İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve uluslararası aslında güvenlik konuları, pek çok konu uzun uzadıya bu toplantıda masaya yatırılmış oluyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bu haliyle de o toplantının sonrasında bir bildiri yayınlandı. Burada bir yandan terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar vardı. Milletimize ve komşularımızın terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi. Biz zaten yakın zamanda da, muhtemeldir ki artık meclisin kapanışına doğru bir tarih de yaklaşıyor. Bu konuda da daha net bir adımı da görecek gibi duruyoruz. Yine MGK toplantısında da bu konu özellikle çokça öne çıkmış konulardan biri.
1: Bu haftanın haber akışlarında tabii özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler de öncelikle gündem maddeleri arasındaydı. Ve Sayın Özgür Özel'in açıklamaları da belki bunu biraz daha şekillendirdi diyebiliriz. Yeni bir parti, ya da olan bir partiye geçmekle ilgili tabloda bir takım açıklamaları olmuştu Özgür Özel'in. Yine bu hafta

0: sonraki gelişmeleri nasıl takip ettiniz CHP'de?
1: Evet, aslında çok hızlı ve çok gelişme oluyor CHP'de. Hem bir yandan geçtiğimiz hafta 9 ismin tedbirli olarak ihracı istenmişti CHP'den. Hemen peşinden Özgür Özel'i destekleyen isimler parti meclisinden istifa etmişti. 27 isim ve hafta içerisinde biz nasıl bir tablo gördük? İl başkanları 830 imza getirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine ve dediler ki olağanüstü kurultay istiyoruz. Delegeler olağanüstü kurultay istiyor. Bu haliyle de bir an önce olağanüstü kurultaya gidelim dendi ama Kemal Kılıçdaroğlu da kendi ekibi de tedbire işaret ediyor. Mahkeme kararına işaret ediyor. Evet, olağan kurultay takvimi başlayabilir ama olağanüstü kurultay takvimi başlayamaz. Yani biz hızlıca bir kurultaya gidemeyiz diyorlar. Mahkeme kararının gerekçesiyle, tedbir olduğu gerekçesiyle. Bir yandan hafta içinde yeni bir deprem de diyebiliriz aslında CHP'de. İl başkanları görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı ve İzmir çokça konuşuldu. Hemen peşinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti partisinden. Yeni açılacak, yeni aslında kurulacak olan Özgür Özel'in partisine geçer mi, geçmez mi? Şimdi artık yeni tartışma en azından Cemil Tugay için bu. Bir yandan Gökhan Günaydın için genel merkezleri ayrı bir karar verdi, tedbiri kaldırdı. Bu haliyle belki de yeni haftada biz grup başkan vekilliği görevine dönen bir Gökhan Günaydın görebiliriz. Bir yandan da dün sanırım artık mektuplar ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine, MK üyelerine bir mektup gönderdi. Her birine ayrı ayrı ve birliktelik mesajının olduğu bir mektuptu. Hemen akşamında da yine dün Kemal Kılıçdaroğlu bir canlı yayında kritik mesajlar verdi. Kurultaya elbette ki gideceğim dedi ama olağan kurultay diyerek de vurgu yapmış oldu. Büşra Hanım şöyle bir şey de dikkatimi çekti yine Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında. Arınma vurgusunu çokça yapıyor. Mutlaka temizleyeceğim, söz verdim. Mutlaka rüşvet alan veren bu konudaki o aslında mekanizmadan kurtulacağız, arınacağız mesajı çok güçlü mesajdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından. Bu haliyle CHP'de hızlıca bir olağanüstü kurultay hiç seçenek değil gibi duruyor genel merkez tarafından. Peki önümüzdeki hafta grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Yeni bir soru işareti aslında. Muhtemeldir ki Kemal Kılıçdaroğlu yeni kararında grup toplantısı yapma kararı alabileceği konuşuluyor. Yine aynı tartışmalarda başlayacak gibi duruyor yeni haftada.
0: Gül Hanım, şimdi sıradaki haberimiz de çok önemli. Biraz da toplumda uyarı mahiyetinde karşılanması gereken bir haber olarak da değerlendiriyorum. Çünkü çok basit bir önlemi almamanın bedeli bir hayatın kaybetmesi, bir kayıpla karşılaşılmasıyla sonuçlanıyor. Ve bu hadisede de bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Hayır. İstanbul'da bir otelde de benzer bir konu yaşanmıştı. İlaçlama ile ilgili konuya dikkat edilmemesi sonrasında hayatını kaybedenler mevzusu. Benzer bir hadise de yine İzmir'de oldu. Yine bir ilaçlama mevzusu var. Haber mi verilmemiş herkese? Bununla ilgili tabloyu açabilir misiniz biraz dinleyicilerimiz için? Bir yaşındaki bir bebeği kaybettiren bu dava sürecine de tabii taşındı. Neler olmuş, neler yaşanmış?
1: Maalesef gerçekten hepimizi çok derinden üzen ve gerçekten bu kadar mı önlem almaktan geri duruyoruz diye bir yandan da hepimize sitem ettiren bir konu maalesef. Çünkü maalesef siz de dediniz, bir yaşında bir bebek maalesef bu konuda hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde bir hatırlatma yapayım. İlaçlama 11 Kasım 2024'te bir 4 katlı binanın en üst katında oturan aile dairede ilaçlama yaptırmıştı ve tüm bina sakinleri de bu ilaçlamanın ardından rahatsız olmuş. İhbarla adrese pek çok isim gitmişti. AFAD, biyoloji, radyoloji ve nükleer uzmanları ve itfaiye ve sağlık ekipleri yine sevk edildi ve 3. katta oturan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, annesi, babası ve apartmanda yaşayanlardan üniversite öğrencisi 2 kişi de hastaneye kaldırılmıştı. 5 kez kalbi durdu, yeniden çalıştırıldı ama 3 gün sonra maalesef

0: hayatını kaybetmişti ve toprağa verildi. Şimdi bu konuyla ilgili haber verildi mi verilmedi mi konusuna maalesef üzücü bir bilgi gelmiş oldu. İlaçlama yapıldıktan sonra apartmana uyarıcı bir yazı kesinlikle asılmadı dedi apartman sakinlerinden biri ve biz de dikkatli olmamız konusunda uyarılmadık dedi. Aslında o kadar basit bir önlem ki yani burada ilaçlama yapıldı, bu konuda bir uyarı mahiyetinde en azından bilgi verilebilirdi ve o can gitmemiş olurdu. Maalesef gerçekten bu kadar basit bir tedbiri almamak işte böyle sonuçlanmış oluyor.
1: Ne yazık ki. Son olarak da yine önemli bir konu, onu da danışmak istiyorum sizlere. İşveren ve çalışanları ilgilendiren bir konu. Özellikle çalışan hakları ile ilgili tabloda zannediyorum bize bu bilgiyi vereceksiniz. İşverenlerin başvurdukları hileler nedir? Nasıl bir uyarı yapıldı bu sıradaki haberimizde?
0: Aslında çalışanların sigorta primlerini düşük göstermek, giriş çıkışlarını yaparak kıdemi sıfırlamak, boş kağıda istifa için imza attırma gibi işveren hileleri mahkeme kapılarından dönmeye başladı. Bu hafta çokça aslında bu konuda sosyal medyada da gündemdeydi. Bir yandan Türkiye'deki çalışma hayatında karşılaşılan yaygın hilelerden biri olduğunu söylüyor hukukçular bunun. İşçilerin gönlü rahat olsun, baskı altında istifa dilekçesi geçersizdir uyarısı da bir yandan yaptılar. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Bu haliyle aslında işverenlerin başını yakacak, onları daha zor durumda bırakacak mahkeme kapılarında bir olay. Primleri düşük göstermek, giriş çıkışların yaparak kıdemlerini azaltmak bu haliyle de aslında mahkemelerden dönüyor diyerek işverenleri de uyarmış olalım. Böyle hilelere başvurmayın çünkü mahkemede bu konu hızlıca artık tespit edilen olaylar arasına girdi.
1: Gül Hanım çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Büşra Hanım. Güzel bir hafta diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
1: Umarım öyle oluruz. Daha iyi iç açıcı haberlerle bir araya geliriz. Önümüzdeki hafta cumartesi günü tekrar beraber olacağız.

0: Merhaba Büşra Hanım, günaydın. Öncelikle geçen hafta için çok özür dilerim, bağlanamadım. Benden ötürü oldu biraz, kusura bakmayın.
1: Rica ederiz. Tekrar bir araya geldik, kavuştuk.
0: Aynen.
1: O neşeli içeriklerinizle beraber dinleyicilerimizle buluşturacağız. Biz
0: İnşallah.
1: onlara erişemediğimiz için üzüldük sadece ama kaldığımız yerden hızla da
0: Çok
1: devam
0: teşekkür ederim.
1: edeceğiz
0: Sağ olun.
1: biliyorum.
0: Sağ olun.
1: Şimdi sizinle tabii Dünya Kupası'nı konuşacağımız aşikardı. Biraz daha bunu coşkulu bir tonda
0: Keşke.
1: yapabilmeyi arzu ederdik doğrusu.
0: Keşke.
1: Sıcağı sıcağına bir maç yaşandığı
0: Evet.
1: için erken saatte bütün Türk milleti yurt içinde veya yurt dışında eminim ekran karşısındaydı veya stat'tan yakından
0: Evet.
1: takip etti. Ne yazık ki olmadı. Son maçlarda da şansımızı epey bir zora soktuk böylece ama şimdi Dünya Kupası'nı konuşacağız derken tabii ki takımlar bir skorlarını üretiyor ama biz biraz daha bu çetrefilli tabloyu sportif çizgisine yakışmayan hususları da konuşalım
0: Kesinlikle.
1: istiyorduk sizinle. Çünkü böyle bir malzeme birikintisi de var. Amerika
0: Evet.
1: Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası'nda beklenmedik sorunlar diye atabileceğimiz belki manşet altını dolduran gündem başlıkları neler aktarırsınız bu konuda?
0: Yani evet, milli takıma değinmeden de olmaz ya, canları sağ olsun diyelim. Çünkü şu an sosyal medya yıkılıyor. Biz biliyorsunuz Türkiye'de herkes futbol otoritesi olduğu için ve çok kolay linç kültürümüz var maalesef. Çocuklarımızın canı sağ olsun. Yani gözyaşları zaten sel oldu maç bitince. Eleştirilecek çok nokta vardır ama ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Ben olmadı. İnşallah bir dahaki kupaya diyelim. Dediğiniz gibi Dünya Kupası değil aslında bu sezon, bu seneki bir sınır kupası oldu adeta Büşra Hanım. Çünkü işte Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle sıkı göçmen ve sınır politikalarının yarattığı krizler vardı. Ülkeye futbolcular alınmadı. Bir hakem alınmadı. Milli takım kafileleri saatlerce daha uçaktan indiklerinde sıraya dizilip önlerinde işte eşyaları tek tek arandı. Marka, logo yasakları veriliyor. Nasıl oluyor bu mesela? İşte Dünya Kupası'ndaki kullanılmıyorsa eğer bir marka ya da bir logo, atıyorum bir kulaklık diyelim. Futbolcular o kulaklıklara böyle bantlar çekerek çıkıyorlar. Basın toplantılarında İngilizce dışındaki dillere getirilen kısıtlamalar var. Çeviriler yapılmıyor, izin verilmiyor. Ya yani büyük takımlara da yapılıyor bunlar. Yani sahada futboldan çok maalesef saha dışındaki engeller konuşuluyor. İşte Uruguay kafilesi bunlardan biriydi. Narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. İran en büyük belki de kısıtlamaları gören bir ülke oldu.
1: Tabii.
0: Futbolcular arandı. Bazı işte takım kafilesinden alınmayan isimler oldu. Yine Irak.
1: Meksika'da kalıp maçlar için
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne geri geliyorlardı. Tijuana'ya
0: Evet.
1: tekrar gidiyorlar. Yani sürekli bir giriş çıkışla ülkeye maruz kaldılar, yaşadılar. Ama burada FIFA'nın başkanına böyle bir soru yöneltildiğinde kendisi en azından savaş halindeki bir devletlerden bir tanesini Dünya Kupası'na getirebildik. Bunu başarı olarak görüyoruz diye açıklamıştı.
0: Evet. Sağ
1: Dinleyicilerimizin
0: olsunlar yani, iyi ki
1: takdirini
0: onu
1: bırakıyorum.
0: yapabilmişler. Bir de onu
1: Evet.
0: yapmasalardı ne olacaktı acaba? Ya ben geçmiş dünya kupalarına bakıyorum. Brezilya'da mesela ücretsiz geçici vizeler tanınmıştı. Yani insanlar gelebilsin diye. Çünkü bu adı üstünde Dünya Kupası. Dünyanın en büyük kupası ve birleştirici gücü aslında futbolun, sporun sergilenmesi gerekiyor. Ama maalesef Amerika'da biz bambaşka durumlar konuşuyoruz. İşte su molalarının verilmesi, o aralara reklamlar girmesi, bu Amerika'nın artık yani belki de FIFA'nın uyguladığı tartışmalı kurallardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Artık zaten bizim için maalesef bitti Dünya Kupası diyebiliriz. Yani futbol severler için tabii bitmedi ama Türk milli takımının artık bir şansının kalmaması daha farklı bir şekilde izlememize sebep olacak. Heyecanımızı maalesef kaybedeceğiz.
1: Bir de şimdi Armağan Bey, hani sınır kontrolleri başka bir seviye. Tabii ki böyle bir muameleyle karşılaşılması, özellikle o coğrafyada Orta Doğu diye adlandırılan ülkelerin vatandaşların bunu yaşıyor olması ayrı bir husus.
0: Evet.
1: Ama diğer tarafta da mesela Japonya antrenmanlarını
0: Evet.
1: yapabilmek için
0: Hatırlatacaktım onu da.
1: bütün şehirde saha arayışına girmişti, değil mi?
0: Evet. Doğru. O da var. Bir de Japonya'nın yaptığı bir ayrıntı daha var. Belki görmüşsünüzdür. Yine hep konuşulur. Maç bitiminde mesela güzel yansıyanlardan da bahsedelim. Tribün temizliği yaptılar yine. Yani tek tek o eşyaları, o çöpleri toplalar. Ellerinde çöp poşetleri. maç bitiminde buna dikkat ettiler.
1: Soyunma odaları da
0: Hollanda'yla
1: keza.

0: Evet,
1: aynı
0: Hollanda ile
1: şekilde.
0: oynadıkları maç sonrası. Bunlar da güzel ayrıntılar ama bir paylaşımlar da yapıyorlar. Dünyaya özellikle bu paylaşımları yapıyorlar. Evinizi lütfen böyle bırakmayın yazılarıyla Japonlar. O da güzel yansımalardan
1: Siz
0: birisi.
1: Japonya'nın maçını gördünüz mü bilmiyorum Armağan Bey. Japon teknik adam yazı tahtasına taktikleri numaralandırmış. Yani hiçbir anı şansa bırakmayan bir Japon milli takımı da vardı
0: Evet,
1: doğrusu.
0: evet, evet
1: 3 numara
0: zaten.
1: 5 numara kalkıyor oyunculara devasa bir tahta.
0: Doğru.
1: Hatta ben Twitter'da da takip ettim. Yani X diyelim artık ona. Biz bazı Türk vatandaşları şey yazmış. Kimi zaman kırmızı kalemle, kimi zaman siyah kalemle yazmışlar. Kesin o renkler arasında da bir fark vardır.
0: Tabii bir anlamı mutlaka vardır.
1: Eğlenceli görüntüler de
0: Kesinlikle
1: çıkmıyor
0: evet.
1: diyeyim.
0: Doğru. Onlar da var en azından yansıyan. İnşallah o görüntüler daha da fazlalaşır.
1: Umarım. FIFA Dünya Kupası resmi hesabında da bu arada unutulmaz isimler videosu yayınlandı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'a da yer verildi. Bizim için de ayrı bir gurur
0: Kesinlikle.
1: tablosuydu. Bir de Hollanda Büyükelçisi'ni gördüm. Yani son olarak ben de onu söyleyeyim. Çorum Belediye Başkanı'nın makam odasında futbol oynamışlar. Dünya Kupası ayrı ama biraz içeride de böyle renkli tablolarda çıkmadı değildi. Sadece
0: Tabii.
1: kupanın ortamında değil. Doğrusu hani Hollanda Büyükelçisi'nin Çorum'da olması, futbol oynamaları ilginç. Bir de yüksek bir enerjiyle o topu bulan Çorum Belediye Başkanı'nın heyecanı da doğrusu çocukluk
0: Evet.
1: dönemlerine götürmüş gibi anlaşılan.
0: Doğru.
1: Şimdi başka haberlerle de devam edeceğim dilerseniz eğer bu konuda
0: Tabii.
1: aktaracaklarınız
0: Yok, bu yeterli bu kadar.
1: bittiyse. Şimdi elbette biz bu maçı kazansaydık asla yetmezdi bu süreler
0: Oo,
1: ama olsun canlar
0: şu
1: iyiliğine
0: anda
1: sağ olsun.
0: enerjimi anlatamam size. Çok daha şey konuşurdum ama çok konuşmak istemiyorum. Çok
1: Armağan
0: üzgünüm
1: Bey,
0: çünkü gerçekten.
1: zaman zaman karı koca haberlerine de giriyoruz. Gündemde bir konu olduğu için bu konu.
0: Evet.
1: Yargıtay'ın vermiş olduğu boşanma kararları ile ilgili yaklaşımlar sonrasında. Şimdi bir beyefendi eşine zannediyorum boşanma davası açıyor değil mi? Bu sıradaki
0: Evet.
1: haberimizde de neler yaşanmış bununla ilgili tablo aktarır mısınız?
0: Ankara'da yaşanıyor. Davacı bir koca var. Dava dilekçesinde eşinin ortak konutu terk ettiğini, psikolojik sorunları olduğunu, en küçük tartışmada kendisine zarar vermeye çalıştığını, araçla seyahat ettikleri sırada direksiyona müdahale ederek kaza yaptırmaya çalıştığını öne sürüyor. Yetmiyor bir de, ya yetmiyor diyeceğim çünkü buna. Eşinin çocuk sahibi olmak istemediğini, evlenmeden önce kendisine söylemediğini ve bilgisi dışında doğum kontrol hapı kullandığını iddia ediyor. Bu sebeplerle işte boşanma davası açıyor. Yani bilmiyorum gerçekten bu kadar teferruatlı mı bu işler? Hani boşanmak isteyince insanlar bu kadar ayrıntılı sebepler sunması gerekiyor mu? Bir de bu sebeplere bakınca sanki yani tabii ki şu anda hani masumiyet karimiyesi var. Kimseye suçlamıyorum ama erkek tarafı biraz böyle kabahatliymiş de onun üstünü kapatıyormuş gibi bir yorum yapıyorum ben. Ama sanırım yüksek mahkemede biraz bu noktalara bakıyor. Çünkü bu iddiaları araştırıyor, ispat istiyor yüksek yargı ve o ispatın olmadığına hükmediyor. Kadın tarafından da zaten bir sorun bulunmadığını söylüyor aslında diğer eş. Eşinin ailesinin etkisiyle bu davayı açtığını belirtiyor. Kendisine şiddet uyguladığını da aynı zamanda söylüyor. Ama mahkeme erkeğin tanıklarının iddialarını doğrulayacak nitelikte bir kanıt olmadığı için de reddediyor bu boşanma davasını. Hukukun uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığını belirterek de yine başvuruyu esastan reddediyor. Oy birliğiyle alınan bir karar. Tabii ilerleyen süreçlerde ne olacak? Bunlar yansır mı medyaya onu göreceğiz ama ilk dikkati çeken tabii burada doğum kontrol hapı kullanıyor deyip aslında eşine bir boşanma davası açması oldu. Ama Yargıtay'da bu iddiaların ispatlanamaması nedeniyle de davayı reddetti.
1: Armağan Bey, Gül Gündüz'ün takip ettiği bir haber vardı. Değinemedik burada ama boşanma davası olunca bir çift bu sefer boşanıyor o boşanma davası sonrasında. Hanımefendi davul ve zurnayla kutlamış. Beyefendi de bağlamayla cevap vermiş kendisine. Böyle hadiselerde yaşanmıyor değil canım
0: Allah
1: ülkem
0: yollarını açık
1: derler ya.
0: etsin. İnşallah mutlu olacaklar, işler bulurlar ne diyelim.
1: Umarım daim olduğu bir mutlulukları
0: İnşallah.
1: sürdüğü bir tabloyla konuşalım isteriz tabii ki. Bunlar işin başka bir perdesi. Şimdi tabii Türkiye ve dünyada yankılanan özellikle de şehirlerin nabzının tamamen neredeyse durduğu bir dönem vardı. Covid-19 süreçleri ve bu süre sonra

0: Sonrasında da epey bir aslında muğlak bir tablo da çıkmadı değil. Hala daha
1: Evet.
0: biliyoruz ki aşılara olan güven ve güvensizlik tablosunda epey bir tartışma hususu var. Kalp krizleriyle ilgili konuda bu tabloyu yakından ilgilendirebilecek bir araştırma yapılmış. Ciddi sonuçlar elde edilmiş. Paylaşmanızı rica edeceğim.
1: Tabii bu hafta da siz de konuştuğunuz Gülle'de Ece Yetem'in vefat etmesi işte kalp krizine bağlanmıştı ama tabii başka sebepler de sunuldu. İşte kalp krizinin çoğaldığı, hatta benle aynı yaşta olduğu için bizim yaş grubunda hep bunu konuştuk ya, 35 yaşında kalp krizi ya da daha düşük yaşlarda kalp krizi, hep de bir şehir efsanesi var Büşra Hanım, bence ben artık öyle görüyorum. Çünkü bir kalp krizi duyulduğunda genç veya yaşlı fark etmiyor. Ya bunu aşılar yaptı. Covid-19 aşısı yaptı diye bir şehir efsanesi dolaşıyor ve insanlar buna inanmış vaziyette. Ama yapılan bütün araştırmalar, uzmanlar, gerek doktorlar, bu işe yoğunlaşanlar hep söylüyorlardı tam tersi bir etki yarattığını. Ve Amerika'da yapılan araştırma da aslında bunu gösteriyor. 1 milyon kişi üzerinde yapılan bir araştırmadan bahsediyoruz. Covid-19 aşılarının enfeksiyonla bağlantılı kalp krizi, felç ve diğer ciddi kalp damar sorunları riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuş. Hatta %38 daha düşük bulunuyor. Yani bu aşıyı kullanmayanlarla enfeksiyon yoluyla bulaşıp kalp damar hastalığına yakalananlarda %38 daha düşükmüş. 1 milyon kişi, dediğim gibi, çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Ve 8 ay boyunca da bu katılımcılar takip ediliyor. Yani bir kere de bakılıp bırakılmıyor. Ya bağışıklık üzerinde de hatta bu Covid-19 aşısının olumlu etkileri olduğu söyleniyor, belirtiliyor. Tabii şimdi bunları da anlattığımızda ya da bunları okuduğumuzda da birilerine bahsettiğimizde işte onu da aşı toplulukları yapıyor
0: Tabii
1: şeklinde
0: tarafgar olarak
1: bir şey
0: değerlendiriyor.
1: söyleniyor. Bu kez bu sav sunuluyor. Ama böyle değil. Yani bu insanlar bunları boşuna yapmıyor. 8 ay boyunca bir aşı topluluğunu korumak adına insanlar gecesini gündüzüne katıp 1 milyon kişi araştırmaz. Bu gerçekleri de görmek lazım. Yani detaylarına indiğinizde gerçekten çok detaylı ve hassas çalışmalar yürütülüyor. Ama bir kez daha o şehir efsanesi olarak değerlendiriyorum açıkçası ben. Bu savlar azalıyor. Yani Covid-19 aşıları öyle sanıldığı gibi kalp krizini artırmıyor ya da felç riskini artırmıyor. Aksine %38 daha da azalttığı ortaya çıkmış yapılan araştırmalarda.
0: Ciddi bir bu konuda endişeler vardı ve aslında endişenin ötesinde de çok emin olarak söylenilen ifadeler
1: Evet.
0: vardı. Onu çürüten bir araştırma olmuş ama tabii yine sağlık uzmanlarının aslında bir araya gelerek büyük çaplı bir münazara niteliğinde belki bir değerlendirmesi olsa gerçekten en çok izlenecek sahnelerden birisi olur diye tahmin ediyorum.
1: Doğru.
0: Belki bugünün önemli mevzusu ama İlerleyen zamanlarda da etkisini kaybetmeyecek bir konu olduğuna inanıyorum.
1: Doğru.
0: Şimdi tabii bugün aynı zamanda açılışta da bahsettik Armağan Bey. Geçtiğimiz hafta liselere geçiş sistemi sınavı vardı. Bugün de yüksek öğretimleri kurumları sınavı
1: Evet.
0: var. Yarın da olacak hatta gençlerimiz bununla ilgili bir ter dökecekler ister istemez. Sosyal medyada düşündürücü bir video karşımıza
1: Evet.
0: çıktı. Doğrusu üzerinde neler söylenir bilmiyorum. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Bir genç kızımız annesinin tepkisini paylaşıyor. Matematikten yapmış olduğu 5 yanlışa binaen bir öğretmen olan aslında annenin verdiği tepkiyi izledik. Neler söylersiniz?
1: Yani ben çocukluğum, yani ortaokul döneminde böyle bir sahneye yaşamıştık okulumuzdaki öğretmenimiz tarafından, ama sınıftaki öğrenci sınıfın en iyi öğrencisiydi matematik dersinde. Hocamız bir soru sormuştu ve onun bilememesi hocamızı çok sinirlendirmişti. Yani kız da öğrenciydi. Hocamız sinirinden şöyle bir sarsmıştı arkadaşımızı. Hani ben hayretle izlemiştim ama hani böyle bir tepki mi acaba diye düşündüm. Böyle olsa da hiçbir şekilde haklı çıkarılacak bir yanı yok. Yani söyledikleri üzerine, yani videoyu hatırlayacaklardır izlemeyenler için de biz belirtelim. Bir öğrenci 5 yanlış yapıyor. Annesi de matematik öğretmeni. İşte o sırada videoya çekiyor. Hiçbir şey bilmeyen bir çocuğun yapacağı şey 5 yanlış diyor annesi. İnsanlara rezil oldum, ben insan içine çıkıyorum şeklinde ithamlarda bulunuyor. Ama yani ya bilmiyorum, bu pedagojik bir vaka oluyor artık ya. Bu kadar bir çocuğun üzerine bu seviyede bir ağırlık yüklemek ne kadar doğru? Ki hani ben 5 yanlış yapmış olsaydım herhalde babam falan bana taş takardı dozla. Yani bizim hayatımızda orada tamam, hani çok başarılı bir öğrenci olmadığım için belki bu olurdu ama ya yine de bu kadar aşağılanır mı bir evlat? Hadi geçtim bir öğrenci. Şimdi evladına böyle yapıyorsa bu annemiz, sınıfta diğer öğrencilere neler yapıyor? İnsanın aklına bunlar geliyor Büşra Hanım ister istemez.
0: Evet. Benim de doğrusu böyle bir arkadaşım vardı. Hani hem okul içerisinde yapılan sınavlarda hem de Türkiye genelinde yapılan sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ederdi. Ama aldığı tutar 100 üzerinden 90'sa, ki bu arada o sınavın ortalaması 40 bile değil. Çok ciddi, çok zorlu bir sınavdan bahsediyorum. Ama sevinemezdi. Annem mutlu olmayacak derdi. Bu kadar bir sorumluluk yüklemek, o sorumluluğa kaygıları ekleyerek bir hoşgörüsüzlük eklemek bir eğitimciye ne kadar yakışır? Doğrusu bizi üzen bir haber oldu bu konu. Bir hırs, bir yarış, başkalarına ispat etmek için gençlerin notlarını iyiye çıkarması veya göstermesi, bunlar herhalde eğitimin bir parçası olmamalı. Yes. Sonlara doğru geliyoruz ama sizin de son bir cümlenizi almak isterim bu konuyla ilgili.
1: Ya tabii şu da oluyor. Mesela hani hep duyarız ya, bazı annelerimiz, babalarımız var. Onlar belki üniversite okuyamamışlar. Ama benim çocuğum okusun, en iyi yerde okusun, evet, doktor olsun, o olsun. Yani bunun gibi bir şey. Ben olamadım, o olacak. Hayır, yani o çocuğun kapasitesi neyse o kadar olabilir ki 5 yanlış yapmış ya. Hani
0: yani bugün de tam sınav olduğu için gençlerimize bu anlamda sınav sonrasında da yüklenilmemesini en azından tavsiye etmiş olalım.
1: Kesinlikle yani. Ya canları sağ olsun. Hayat gerçekten bir sınavla, LGS ile, YKS ile bitmiyor.
0: Başarılar bitmeyecek. Dileyelim biz onlara Armağan Bey. Kesinlikle. Belki sizin gibi farklı meslek kollarında yine başarıyla devam edecekleri işleri olacak. Bununla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Her bir gencimiz bu ülkenin hazinesi. Böyle hadiselere kurban etmeyin, eksik olmayın. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
0: Armağan Canbaz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle biz de veda ediyoruz sizlere. Melek Baysal, Berkay Bigeç, Mikşra Atayırdam. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası gruplarındaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye turnuvadaki üçüncü maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonunda yüksek öğretim kurumları sınav heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yüksek öğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yüksek öğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemini işaret etti. Farklılıklarımızı zengin

0: zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek zorundayız dedi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım dedi. Kılıçdaroğlu partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize iyi
3: gelecek. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklim Sano.

0: fiyatlarına. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Reklamlar.

0: Unutma beni. Şu yastığını da şöyle koyalım. Heh, bak daha iyi oldu değil mi? Daha iyi oldu tabii. Çarşafın battaniyen de kaymış, hay Allah. Dur onları da düzelteyim şöyle. Şöyle. Üşümüyorsun değil mi? Üşümüyorsun değil mi anneciğim?
1: Nesrin. Sen misin?
0: Nesrin mi? Nesrin de kim?
1: Gel. Gel şuraya otur Nesrin. Bak herkes burada.
0: Anne ben Ümran. Ben Ümran'ım ya anne.
1: Ümran mı?
0: Evet Ümran ya. Kızın.
1: Kızım mı?
0: Evet anne. Kızınım ya ben senin. Ben senin kızınım ya.
1: Kimsin sen? Ben seni hatırlamıyorum.
0: Unuttun mu? Beni de mi unuttun? Beni de mi unuttun anne?
2: Neyin var İmran? Yüzünden düşen bin parça. Şuraya oturduğumdan beri bekliyorum. Tek kelime konuşmadın. Konuşsana benimle hayatım.
0: Annem. Annem beni de unuttu Sedat.
2: Annen seni unuttu mu?
0: Tanımadı beni. Yüzüme baktı, gözüme baktı. Sen kimsin, seni hatırlamıyorum dedi bana.
2: Doktor demişti ama İmran. Bunun olabileceğini söylemişti doktor. Her şeye hazırlıklı olun demişti ya.
0: Nesrin dedi bana önce.
2: Nesrin mi? Nesrin kim ki?
0: Hiç bilmiyorum. Nesrin gel dedi. Gel otur dedi.
2: Allah Allah. Kim bu Nesrin acaba ya?
0: Bilmiyorum. Dedim ya Sedat, bilmiyorum. Ne bileyim Nesrin kim?
2: Tamam canım tamam. Sakin ol. Belki ta çocukluğundan tanıdığı biridir. Ona benzetti belki seni.
0: Anne benim dedim. Ben senin kızınım dedim. Baktı baktı. Sonra da
1: kimsin sen dedi. Sen kimsin, seni hatırlamıyorum dedi bana.
2: Anlıyorum anlıyorum. Gel bakayım. Gel de bir sarılayım sana.
0: Ben o kadar kötü oldum Sedat. Ne hissettiğimi de bilmiyorum aslında. Şaşkınlık, korku, üzüntü.
2: Bak hayatım bak. Demek ki o an işte kafası karışmış. Bu hastalık böyleymiş ya.
0: Hayır Sedat, hayır. Bu diğer kafa karışıklıklarına benzemiyordu. Bu kez gerçekten tanımadı beni o. Annem, ya benim annem. Ama sanki annem değildi. Annem gibi değildi. Bunu sana nasıl anlatabilirim? Ben Ümran'ım dedim. Ben senin kızınım dedim sadece. Sadece öyle baktı bana. Sanki sokaktan geçen hiç tanımadığı birine bakar gibi baktı.
2: Tamam o an tanımamıştır da. Aslında tanıyor. Biliyor seni. Bilmez olur mu Ümran?
0: Unuttu Sedat. Annem beni de unuttu.
2: Annen seni unutmadı Ümran.
0: Sanmıyorum. Ben bugün ben annemi kaybettim. Annem beni kaybetti. Beynindeki o kocaman kara delik beni de yuttu.
2: Ama hayatım, Ümran, bak dinle.
0: Ben onun kızıydım. O benim annemdi. Ama sanki artık yok. Ben annem için artık yokum. O zaman kimim ben? Ben kimin kızıyım?
3: Hassas bir konuya değineceğiz. Demans olan anneniz babanız sizi tanımadığında ne yapıyorsunuz? Demans hastasının bakım vereni olarak bizleri, çocuklarını, en yakındakilerini tanımaması belki de bu hayattaki en zor şeylerden birisi. Peki bu neden oluyor? Aslında 3 sebebi var. Birincisi anomi, yani kelime bulma güçlüğü. Hasta aslında sizi gördüğünde sizin kim olduğunuzu bilir, adınızı aklına getiremez. İkincisi amnezi, yani yakın dönem hafıza kaybı. Mesela 85 yaşında bir hastayı ele alalım. Hasta amnezi sebebiyle kendini 85 değil, 45 yaşında olarak görüyor. Odaya giren 50 yaşındaki sizi doğal olarak bir oğlu, kızı olarak göremiyor. Üçüncüsü prosopagnozi, yüzleri tanıyamama. Özellikle beynin yan ve üst kısımlarındaki küçülmeden dolayı hasta sizin yüzünüzü hatırlayamaz. Yalnızca yüz

Hatırlayamama değil, aynı zamanda hasta olduğunun farkında da olamaz. Ama sizi sesinizdeki melodiden ya da kokunuzdan, sevginizden tanıyabilir. Sizi tanımamaları size olan sevgi eksikliğinden değildir. Onlarla iken sevginizle onlara kim olduğunuzu hatırlatın.

Unutma beni.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat Radyo'da başlıyor.

Hayat boyunca birçok insanla karşılaşırız. Kimileri bir mevsimlik misafir olur hayatımızda. Kimileri yıllarca yanımızda yürür. Kimileri ise iz bırakıp gider. Ve bir gün anlarız ki hayatın en zor ama en doğal taraflarından biri vedalardır. Çünkü her başlangıcın içinde küçük bir veda saklıdır. Ve her vedada aslında yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Bazı vedalar aşka dairdir. Bir zamanlar birlikte kurulan hayallerin sessizce bavullara yerleşmesidir. Birlikte dinlenen şarkıların artık tek başına dinlenmesidir. Ama aşk bitse bile yaşanan güzel anlar yok olmaz. Çünkü sevgi bazen birlikte kalmak değildir. Bazen birbirinin hayatına teşekkür ederek yolları ayırabilmektir.

Bazı vedalar dostluklara dairdir. Birlikte büyüdüğün, sırlarını paylaştığın insanların zamanla farklı yollara gitmesidir. Hayat şehirleri değiştirir, işleri değiştirir, insanları değiştirir. Ama bazı dostluklar vardır ki görüşmeler azalsa da kalpteki yerini korur. Çünkü gerçek dostluk aynı masada oturmakla değil, aynı duyguda buluşabilmekle başlar. Ve bazı vedalar vardır ki insanı en çok onlar büyütür. Bir alışkanlığa, bir korkuya, artık sana iyi gelmeyen bir döneme veda etmek gibi. Çünkü bazen gitmesi gereken gitmeden yeni olan gelemez. Ağaçların sonbaharda yapraklarını bırakması boşuna değildir. Onlar da bilir ki bazı kayıplar yeni tomurcukların yer açması içindir.

Hayatın en sessiz vedasıysa ölümdür. Sevdiğimiz bir insanın artık aynı odada olmayacağını bilmek kolay değildir. Onun sesini duyamamak, kapıdan girmesini bekleyememek, insan kalbinde derin bir boşluk bırakır. Ama sevilen insanlar tamamen gitmezler. Bir cümlede yaşarlar, bir fotoğrafta, bir alışkanlıkta, bir kokuda, bir şarkıda. Bazen yıllar sonra duyduğun bir melodiyle yeniden yanına gelirler. Belki de vedaların bize öğretmeye çalıştığı şey şudur. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ne acılar, ne mutluluklar, ne baharlar, ne de kışlar. Bu yüzden bugün yanımızda olanların kıymetini bilmek gerekir. Bir dosta sarılmak, bir sevdiğine seni seviyorum demek. Bir anıyı doyasıya yaşamak. Çünkü hayat beklemeyi değil, yaşamayı sever.

0: ve günün sonunda vedalar her zaman kaybetmek değildir. Bazen büyümektir, bazen özgürleşmektir, bazen iyileşmektir. Bazen de sevginin başka bir şekle dönüşmesidir. Ardına baktığında gözlerinde sadece hüzün değil, teşekkür de varsa o veda boşuna yaşanmamıştır. Çünkü bazı insanlar hayatımızda kalmak için gelir. Bazıları öğretmek için. Bazıları sevdirmeyi öğretir, bazıları özlemeyi, bazıları ise bırakmayı. Ve hepsi bir şekilde bizi biz yapan hikayenin parçası olur. Belki sadece hayatın yeni bir sayfa çevirmesidir. Ve her yeni sayfanın başında küçük de olsa bir umut mutlaka vardır. Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Fikret Kızılok, "Bu kalp seni unutur mu?" diyor. Unutmayın, hayat radyoda, radyonuzsa yanı başınızda.
1: Yıllar geçse de üstünden

0: Reklamlar.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2.93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
0: Reklamlar.
6: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Ufuk Baltacı. Yöneten Erdal Küçükkömürcü. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: anlatan Cem Emüler, Nuh Akif Yardımcı, Işık Deniz Gökçe Kayhan, Nuray Pervin Ünalp, Cemil Oktay Dal, Hüsnü Engin Özsayın.

Cildi ve gözleri ışığa karşı benzerlerine oranla çok daha hassas bir albino olan Nuh, günlerini gündüz ışığa karşı sıkıca yalıtılmış odasında uyuyarak, geceleri de yine sıkıca yalıtılmış giysilerle sahilde yaptığı koşunun ardından telsiz dostlarına kendi yazdığı öyküleri okuyarak geçirmektedir. Sahil koşuları sırasında tanıştığı gözleri görmeyen Cemil sayesinde Nuh'un gemisi adını verdiği bu öykü dinletisini semt kahvehanesinde de yapmaya başlar. Yine böyle bir gece kahvehaneden ayrıldıktan sonra sahile iner.

0: Sağ ol ama bu pek inandırıcı olmadı. Tamam artık, sessiz ol, yaklaştık. Belki gelmiştir. Evet, şu fundalığın arkası. Tamam, gördüm ben de. Geldiler.
1: Reyhan, sakin ol kızım, ne oldu? Ne oldu canım, bir şey mi gördün? Ha kızım.
0: Çok güzel. Müziği sen de duyabiliyor musun Toprak? Hareketlerini takip edersen duyarsın. Harika, çok güzel.

0: başlıyor musunuz? Çay getirdim.
1: Sağ ol anne.
0: Tamam Toprak Bey, sizin sütünüzü de birazdan getireceğim. Sanki babanı görür gibi oluyorum. O da tıpkı senin gibi saatlerce otururdu telsizinin başında.
1: Ne yani? Yoksa seni ihmal ettiğini mi ima ediyoruz?
0: Hiç olur mu oğlum? Ne demek? Birlikte otururduk. Sohbetlerinin bir saniyesini bile kaçırmak istemezdim. Öyle tatlı, bilgili, ikna ediciydi ki. Bir keresinde intihara kalkışan birini vazgeçirmişti. Bir keresinde de boşanmak üzere olan bir çiftti. Ertesi gün balaylarını tazelemeye gitmişlerdi. Nereden bulurdu o lafları bilmiyorum.
1: Kitaplardan tabii ki.
0: Evet, benim en değerli hazinem derdi hep onlar için. Bu gece hangi öyküyü anlatacaksın?
1: Bakalım dinleyecek birilerini bulabilecek miyim? 3 gecedir kimse yoktu.
0: Ah, biliyorum. Aslında şu kahve iyi oldu senin için. Ama ne bileyim, içim rahat değil işte. Hele şu Mustafa'dan da söz ettin ya. Ay yaşın biridir o. Üstelik de geçimsiz.
1: Yazık adamcağıza, trafik kazasında kolunu kaybetmiş.
0: Ah, hep içkiden işte. Babası da tıpkı onun gibiydi. Nebahat teyze az çekmedi ondan. Her gün döverdi zavallıyı. Onu ve kardeşlerini de.
1: Ya, demek o yüzden. İşte şimdi oldu.
0: Ne? Ne oldu?
1: Onun için yeni bir gün başlatacak öyküyü buldum.
0: Ah evladım, onun gibilerin günü hiç değişmez ki.
1: Kötü bir çocukluk geçirmiş. Dayak, kabalık, şiddet. 3 öğün yemeklerden önce bir kaşık sevgi. Reçete bu.
0: Ay güleyim bari. Onun gibilere sevgiyi kamyonla içirsen yetmez oğlum.
1: Sevginin gücünü küçümsüyorsun anne. Neyse, ben başlıyorum. Sen yat artık.
0: Ay pek uykum yok. Salonda kitap okuyacağım. Bir şey istersen seslen olur mu?
1: Tamam, sağ ol.
0: Hadi Toprak, bütün unutmadım. Hadi yürü.
1: Evet, başlıyorum. Ya nasip. Nuh'un gemisinden merhaba. Karanlık sulardaki seferimiz başlıyor yine. Rotamız ışık, hızımız olabildiğince, yükümüz alabildiğince. Bu bir kaçış değil yaklaşan tufandan. Tam tersine, dedik ya, rotamız ışık, ışık tufanın ardında. Her yok oluş yeni bir başlangıçtır. Evren sonsuz bir karanlıktan ibaretti der tüm kutsal kitaplar ve bilim. Önce karanlık vardı ve Tanrı ışık olsun dedi. Her doğan yeni gün yeni bir başlangıçtır. Gece tamama ermeden, karanlık koyulmadan doğmaz güneş, aydınlanmaz gün. Karanlıktan kaçarak değil, karanlığı aşarak ulaşabiliriz aydınlığa. Haydi, seferimiz başlıyor. Işığa yolculuk başlıyor. Sabırlı ol canım. Biraz bekleyelim. Belki bu gece buluruz birilerini. Bu arada biraz da müzik dinleyelim ha.

0: Günaydın.
1: İyi geceler anne.
2: Tamam Toprak, uyandım işte.
0: Bil bakalım kahvaltıda ne var?
1: Oh, mis gibi kokuyor.
2: Tarhana çorbası yapmışsın. Hem de börülceli. Sen bir tanesin.
0: Baban da çok severdi.
2: Zevk sahibi oldu, seni seçmesinden belli zaten. Neden her gece yapmıyorsun anne?
0: O da anne? Her sabah böyle derdi.
2: Tabii canım, güne tarhana çorbasıyla başlamak lazım.
0: Ne oldu? Dün gece yine kimse yok muydu oğlum?
2: Hayır, sabaha karşı biri girdi ama derdi başkaydı.
0: Ay ne yapacağız bilmiyorum. Gücünü biraz yükseltsek.
2: Gerek yok anne, babam yeterince yükseltmiş. Hem uydular da onun zamanındakinden çok daha güçlü, çok.
0: Evet, o da böyle olacağını düşünüyordu.
2: Sahi anne, o bembeyaz teni, saçları, kırmızı gözleriyle hiç itici gelmedi mi sana?
0: Aa, itici mi? O da nereden çıktı? Muhteşem bir insandı
2: o. Anladım.

0: Hep derim ya, bizim ailedeki ekstra yaratıklar ben ve babamla sınırlı değil. Neyse, hadi çıkın bakalım, duşa gireceğim.
1: Bir dakika. Sen birkaç gündür bunları neden... Yoksa...
0: Ne yoksa?
1: Bir kız mı var?
0: Kız?
1: Evet.
0: Aman anne, nereden çıkardın bunu? Hem unuttun mu? Dişi ekstra yaratıkların nesli tükendi. Son örnek sendin.
1: Kim bu kız? Nasıl biri tanıyor muyum?
0: Of anne. Birlikte tanıdığımız kaç kız var? 3. Evet, 4. Kapıcının kızını unuttum. Aslına bakarsan 2. Doktorumun kızını da silmemiz gerekiyor listeden. Topu topu bir kere gördüm. Herhalde hala kabuslarına giriyorumdur. Geriye kalan ikisi de halamın kızları.
1: Ay yine de biri var, söyle. Hadi anlat bana, kim bu kız?
0: Anne.
1: Bekliyorum.
0: Uf, şey, sahilde dans ediyor.
1: Aa, dans mı ediyor? Sahilde.
0: Evet, şu havuzlu amfitiyatro var ya, işte orada.
1: Ay nasıl bir kızmış bu böyle? Gecenin bir yarısında sahilde dans ediyor. O saatte serseri kaynar orası.
0: Diyene bak, babamla nerede
1: Beni
0: tanıştınız?
1: karıştırma. O zamanlar böyle değildi oraları. Hem benim köpeğim olurdu yanımda.
0: Onun da var, değil mi Toprak? Üstelik o da bir kurt ve dişi.
1: Bir dakika. Sen amfitiyatro dedin değil mi? Işıl ışıldır orası.
0: Merak etme, fundalıkların arkasından izliyorum.
1: Ya. Nasıl? Güzel mi bari?
0: Çok güzel dans ediyor.
1: Kız güzel mi?
0: Bilmem, herhalde. Uzak, yani gözle, biliyorsun anne.
1: İlerledi mi yoksa? 2 hafta sonra kontrol var. Baktıralım yine, olur mu?
0: Baktırırız. Hadi çıkın artık, duşa gireceğim.
1: Peki kız, o kız seni gördü mü?
0: Hayır. Dedim ya anne, fundalıkların arkasından seyrediyorum. Hadi yeter bu kadar. Çıkın artık, duşa gireceğim.
1: Tamam.
2: Alışmak zor tabii. Ama başka çaren de yok Mustafa.
3: Öyle, öyle de. Bazen diyorum ki, neyse canım.
4: Protez, yani takmak.
3: İstemem ben. Manken kolu gibi, olmaz olsun.
2: Hareketlileri var. Geçenlerde televizyonda gördüm. Adam yumurta bile kırıyordu onu.
3: Ben böyle de kırıyorum. Daha dün bir koli yumurtayı kırdım. Dedim ya, bazen unutuyor insan. Şöyle tutayım dedim iki elimle. Öbürü yok. Kim bilir nerede? Tembel. Oh, Allah'tan bu sağlam kaldı da. Yoksa nasıl içecektim?
2: Mustafa, eskiden de içerdin ama bu kadar değil.
3: Bir de bir elin nesi var, iki elin sesi var derler. Bak, tek kolla daha çok içebiliyorum.
4: Hiç psikolojik yardım almayı düşündün mü?
3: Hadi be, kolumu kaybettim, aklımı değil. Ne işim var deli doktorunda benim?
4: Her kayıp öncelikle beyni etkiler.
3: Benim beynim taş gibi. Oh be.
5: Beyler, bakın Nuh geldi. Oyun oynayacaklar, içeri geçsin artık.
2: Gel bakalım Nuh.
3: Bakın işte masalcınız da geldi.
0: Merhaba. Evet Cemil abi, bale eğitimi almış olmalı.
4: Bale ha? Yanında da köpeği var deyince Selim'in kızı diye düşünmüştüm ama.
2: Hani... Yok canım, Ayşe'li diyorsun sen. Onun öyle meziyetleri yoktur. Ha belki şu yeni yapılan sitedendir. Çoğu semte yeni taşındı. Pek tanımıyoruz.
4: Bu kızın sadece dansı mı güzel? Ya kendi?
0: Evet güzel.
4: Hadi hayırlısı bakalım. Bir gün tanış bakalım bu kızla.
0: Yok Cemil abi. Yani olmaz.
4: Niye ki? Aslan gibi delikanlısın.
3: Beyaz aslan. Yani bari rengi tutsun. Kutup ayısı.
4: Mustafa.
3: Ne var canım, o da hayvan. Aslan değil mi sanki?
4: Terbiyeli ol.
0: Önemli değil Cemil abi. Özümüz de hepimiz hayvan değil miyiz?
4: Öyle de işte onun niyeti.
2: Sen onun kusuruna bakma Nuh. Bugün içki biraz fazla kaçırdı da. Bu gece bize ne anlatacaksın?
0: Bugün size çok güzel bir öykü hazırladım. Öğretmen Ahmet.
2: Haydi o zaman. Vallahi yolu dört gözle bekliyoruz.
4: Bu da mı sana ait?
0: Evet, 2 yıl kadar önce yazmıştım. Öyküsünü onun ağzından seslendireceğim. Tabii becerebilirsem.
4: Hiç kimse bir öyküyü yazarından daha iyi seslendiremez. Bize her gece 2 güzelliği birden yaşatıyorsun Nuh. İyi bir öykü, üstelik dalından.
0: Sağ ol Cemil abi. Hadi o zaman, herkes yerini alsın. Nuh'un gemisi kalkıyor. İyi bir öykü yeni bir gün başlatır derdi hep babam. Yaşanan her an bir öyküdür aslında. Yaşanan anların bütünü ise ömürdür. yaşanan anların toplamıdır ömür. Bir insanın hayatı anların, yani öykülerin toplamından oluşan bir romandır. Öğretmen Ahmet'in hayatı muhteşem bir roman. Çünkü öğretmen Ahmet her meslektaşından kat kat daha iyi bir baba, kat kat daha iyi bir öğretmen, kat kat daha iyi bir insandır. Neden mi?
3: Bana ne be?
2: Sana neyse ne. Defol git.
0: Hayır Cemil abi. Azalarak çoğalamayız. Mevlana biraz da bu yüzden ne olursan ol yine de gel dememiş midir? Evet. Öğretmen Ahmet'in hayatı muhteşem bir roman. Çünkü hayatı iyiden de öte muhteşem bir öyküyle başlamış. Size bu gece bu öyküyü onun ağzından anlatacağım. Bizim evde sevgi saatliydi. Sabah 8, öğleyin 12.30, akşam yemekten önce ve yatmadan önce. Sevgi saati gelince hemen işimizi gücümüzü bırakır, salondaki sevgi koltuğunda yerimizi alır ve sevgi yumağımızı oluştururduk.
3: Vay be, tarifeli Nuh'un gemisinden sonra tarifeli sevgi.
2: Yahu bir sus be adam.
0: O anda içimizden biri evde değilse, ki hafta sonları dışında babam öğlenleri evde olmazdı, olmayanın yerine olanlar doldururdu. Ha, sevgi saatlerimiz bunlarla sınırlı değildi tabii ki. İçimizden herhangi biri herhangi bir anda sevgi saati dediğinde veya sevgi saati olmasını istediğini belirttiğinde hemen sevgi koltuğundaki yerimizi alır ve sevgi yumağımızı oluştururduk yine. Kendimi bildim bileli bu hep böyleydi. Evlendim, uzak diyarlara taşındım ama bu hiç değişmedi. Bugün yine sevgi saati olsun istedim eşim ve çocuklarımla. Mezarlığa gittik. Kollarımı açarak sevgi saati diye haykırdım mezarlarının başında.
3: Oh be. Geldiler deme sakın.
0: Geldiler. Oradaydılar. Sevgi yumağımızı oluşturduk yine. Olmayanların yerini olanlar doldurdu yine her zamanki gibi. Koltuk mu? O da oradaydı tabii ki, kalbimizde. Zaten koltuğun aslını orada yapmışlardı annemle babam. Bizim evde sevgi saatliydi. Zaman tükenmediği sürece saatler de tükenmez derdi babam. Bizim aramızdaki sevgi de hiç tükenmedi. Ama biliyor musunuz? Babam beni bir kerecik olsun kollarıyla sarıp sarmalayıp kucaklamadı. Kucaklayamadı.
3: Aa, niye?
0: Kolları yoktu ki. Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık önce ellerini sonra da kollarını yitirmesine sebep olmuş. Daha 12 yaşında elsiz kolsuz kalmış. Ha, bir de engelsiz. Öyle derdi hep. Öyle de yaşadı hep. Ama yine de engeller ancak liseye kadar okumasına izin vermiş. Aslında sanat okulunun ağaç işleri bölümüne gitmek istemiş ama almamışlar. Hem de usta bir marangoz çocuğu olduğu halde. O da liseye gitmiş. Bir yandan da büyük babamın atölyesinde çalışmış. Daha sonra da atölyeyi devraldı zaten. Şimdi siz elsiz ve kolsuz bir adam nasıl marangozluk yapar diye sorarsınız. Tabii ki ayaklarıyla. Her işini ayaklarıyla görürdü. O maharetli ayaklarıyla kapılar, pencereler, masalar, sandalyeler yapar, bana oyuncaklar yontardı. Bir tek beni kucaklamayı beceremezdi. Bizim evde sevgi saatliydi. Şiirler yazardı annem. Bir dizesinde sonsuzluğu kavrayamıyorum ama seviyorum. Sonsuz saatler var içinde. Sonsuz sevgi saatleri diye yazmıştı. Ama biliyor musunuz? Annem bana bir kerecik olsun sevdiğini söyleyemedi.
3: Hadi buradan buyurun bakalım.
2: Allah Allah.
3: Yani
0: onun da küçük yaşlarda geçirdiği bir rahatsızlık önce duyma sonra da konuşma yeteneğini yitirmesine sebep olmuş. Daha 11 yaşında sağır ve dilsiz kalmış. Ha, bir de engelsiz. Yüreğinde sevgi olan engel tanımaz diye yazmıştı bir keresinde. Hastanede aldıkları ellerime ve kollarıma karşılık anneni verdiler bana diye söze başlardı her defasında tanışmalarını anlatırken babam. Anlayacağınız hastanede tanışmışlar. Babam 12, annem 11 yaşında. Kayıplarının hemen ertesinde hastanede tanışmışlar ve arkadaş olmuşlar.
3: Bak bak bak.
0: Biri ülkemizin bir ucunda, öteki diğer ucunda. Yıllarca mektuplaşmışlar. Tabii babamın elleri olmadığı için annesi yazıyormuş mektuplarını önceleri. İlk yıllarda bu pek sorun olmamış. Ama çocukluktan gençliğe adım atmaya başlayınca mektubu açıp kargacık burgacık yazıları görünce hemen anladım diye söze başlardı her defasında annem. Babamın ayaklarıyla yazdığı ilk mektubunu aldığı günü anlatırken. İlk satırda şunlar yazıyormuş. Oh be, nihayet ayaklarımla yazı da yazabiliyorum.
3: Sonraki satırlarda da ayaklarımla yemek yiyebiliyorum. Tıraş olabiliyorum hatta. Yürüyebiliyorum diye mi yazıyormuş
2: ya,
3: yani?
2: Oldu mu yani Mustafa yaptığın? İyice tadını kaçırdım be adam.
0: Hayır Mustafa Bey. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Üç yaprak önlü arkalı, tanışmalarından o yana geçen her yıl için bir yaprak. O mektuptan 5 yıl sonra evlenmişler. 2 yıl sonra da ben doğmuşum. İşte sevgi koltuğunu o zaman getirmiş babam eve. Kalp şeklinde pembe bir koltuk. Ben evlenince

0: Eşimle çocuklarıma da yer açmak için bir kalp daha ekledi yanına. Evlenince bizim evimiz için de bir tane daha yaptığını söylememe gerek yok herhalde. Eve ilk getirdiği gün babam, sen söyleyemiyorsun, ben de sarılıp sarmalayamıyorum demiş. Ve o halde yaşatalım diyerek haykırmış. Sevgi saati diye ve ilk sevgi yumağımızı oluşturmuşuz koltukta. İşte bizim evde sonsuz sevgi saatleri böyle başlamış. Annem hem babam hem de kendi için sarıp sarmalayıp kucaklarken beni, babam da hem kendisi hem de annem için fısıldamış kulağıma sevgi sözcüklerini. Biliyor musunuz? Ben her şanslı çocuğun yaşadığının iki katı yaşadım sevgiyi. İşte bu yüzden kendi çocuklarıma ve sınıfımdaki öğrencilerime her iyi babanın ve öğretmenin sunduğunun iki katı sevgi sunuyorum. Karşılığını da fazlasıyla alıyorum. Benim evimde, sınıfımda, dünyamda sevgi saatle. Çünkü annemle babam benim için sevgiyi zamanın sonsuzluğuna tutsak etmişler. Dilediğim zaman dilediğimce yaşayayım ve yaşatayım diye.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Çok güzel. Ne nasıl öğretmen bu ya? Ben dayak atmayan, kulak çekmeyen öğretmene öğretmen demem arkadaş.
3: Ben sana şimdi gösterirdim o öğretmeni ama.
2: Gösterirmiş. Sanki kendi görürmüş gibi.
3: Defol git buradan. Terbiyesiz adam.
2: Sen kime diyorsun be? Kimi kovuyorsun lan?
3: Ne yapıyorsun?
2: Alın! Alın!

Radyo 1. Saat 10. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası gruplarındaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye turnuvadaki üçüncü maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınav heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkulduğunu söyledi. Partinin kirlilikten arınması lazım, dedi. Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemini işaret etti.

0: etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı. Görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi ile karşınızdayız. Bugün milyonlarca öğrencinin ve ailenin heyecanla takip ettiği üniversite sınavı günü. Sınav merkezleri çevresinde sessizlik çağrıları yapılırken gençler emeklerinin karşılığını almak için ter dökmeye başladı. Öncelikle sınava giren tüm adaylara başarılar diliyoruz. Bugün bölge gündeminde yine bölgemizde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Yapımcımız Elif Sefer Bey, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji bağlantılarımızla başlıyoruz. Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon hattımızda Alper Oruç var. Sayın Oruç merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hava ve deniz durumuna ilişkin son gelişmeleri alalım sizden, buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalığı çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak karşı geçeceği tahmin ediyor. Hava sıcakları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bugün için il merkezlerine de gidemize yüksek hava sıcakları şekilde olacak. Trabzon 26, Giresun 25, Gümüşhane 27, Rize 26 ve Artvin 23 derece olarak geçeceği tahmin ediyor. Denizlerimizde hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgarın ise batı ve kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. Önümüzdeki bir haftaya baktığımız itibaren ise önümüzdeki perşembe gününe kadar iç ve kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Bugün için aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.

0: Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Şimdi de Samsun'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Fadime Bayalan var. Sayın Bayalan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Özgür Hanım, hoş buldum. Yayınlar diliyorum efendim.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Son gelişmeleri sizden alalım.
2: Aktarıyorum hemen. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Son olarak bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen gün yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak. Samsun 27 derece, Kastamonu, Ordu ve Tokat 25 derece, Sinop 30 derece, Amasya 28 derece ve Çorum 26 derece olarak tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu yönde Özgür Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Fadime Bayalan, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.
0: Karayollarında son duruma bakalım şimdi de. Beşiktüzü Trabzon yolunun 42 ile 44. kilometreleri arasında yapılacak olan yaya kaldırımı yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon Akçabat yönünde çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Özkürt'ün Erikbeli yolunun 2. kilometresinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Bulancak Giresun-Tirebolu yolunun 32 ile 72. kilometrelerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arı Durak, Kilise Burnu, Tirebolu 42, Gönüllü Alayı 1 ve Tirebolu 42, Gönüllü Alayı 2 tünellerine yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Tirebolu Eynesil yolunun 29. kilometresinde bulunan Eynesil tünelinde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle 8-17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 29'da 37. kilometreler arasında bulunan Kale 1, Kale 2, Akarşen, Narlık ve Sameli tünellerinde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Çarşamba-Ayvacık yolunun 24 ile 25. kilometreler arasında devam eden heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29'da 34. kilometreler arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Sinop-Samsun yolunun 32 ile 35. kilometreler arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop bandından iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattına ve 0312 449 90 çift sıfıra başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz hep açık olsun.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
4: Basında bugün.

Karadeniz'de Son Nokta gazetemizle başlıyoruz. ABD-İran Savaşı sonrası Trabzon'a anahtar rolü biçiliyor. Transit nakliyatın kapısı aralanıyor. İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibollahzade Trabzon'u ziyaretinde yaptığı açıklamalar transit ticaret için müjde gibi nitelendirdi. Savaş sonrası süreçte anlaşmanın daha kapsamlı hale getirilmesi senaryosu 1990 yılına kadar İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı olan Trabzon üzerinden transite yeşil ışık yakıyor. İran'ın geri adımı. ABD-İran arasında mutabakat zaptının imzalanmasının ardından dün İsrail'in Lübnan'a saldırılarının sürmesine İran sert çıkış yaptı. İsviçre'deki yüz yüze görüşmelerden geri adım attı. Piyasalar altüst oldu. İran'ın bu tavrına rağmen siyasi analistler imzalanan mutabakat zaptı üzerinden savaşın kısa sürede biteceği öngörüsünde bulunuyor. Müjde gibi sözler. İran'ın 1990'dan beri kesintiye uğrayan Trabzon Limanı üzerinden transitin yeniden canlandırılmasına yönelik senaryoya çalıştığı görülüyor. Ankara Büyükelçisi Habibollahzade, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile görüşmedeki açıklamaları dikkat uyandırdı. Avantajları var. Konuk Büyükelçi, 1980-1990 arasında transit konusunda Trabzon önemli bir noktamızdı. Limanla görüştük ve bu ilişkileri daha çok geliştirmek istiyoruz. İskenderun'a taşındı önemli bir kısmı bu yoğunluğun. Şu anda o bölgede fazla yükümüz var. Amacımız yoğunluğun bir kısmını buraya yönlendirmek. Buranın da karayolu ve deniz yolu gibi avantajları var dedi.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: Haber turu. Bölge gündeminde haber turumuza başlıyoruz. Haber turumuzun ilk bölümünde Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinin gündemini paylaşmak üzere TRT Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Şeyda Şahin bizlerle. Sayın Şahin merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz?
2: Bugün Gümüşhane'den başlıyoruz.
1: Buyurun, söz sizde.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Gümüşhane'deki Artaber Gölleri'nden bahsedeceğiz. Gümüşhane'deki Artaber Gölleri Tabiat Parkı yazı beyaz örtüyle karşıladı buzul gölleri. Rengarenk çiçekleri ve coşkun akan dereleriyle Artaber Gölleri Tabiat Parkı Karadeniz'in en özel gezi rotalarından. Bir yanda beyaz örtü ve masmavi buzul gölleri, diğer tarafta da yeşilin en canlısı rengarenk çiçekler. Şehirlerde hava sıcaklığı artsa da Artaber'de hala kış hüküm sürüyor. Tabiat Parkı kendine has özellikleri ve eşsiz güzelliğiyle de doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı. Artaber ziyaretçilerine kışın beyaz örtüsü ve geç gelen baharın eşsiz güzelliğini birlikte sunuyor ve buzul gölleri ve coşkun akan dereleriyle Artaber Gölleri Tabiat Parkı Karadeniz'in görülmeye değer alanlarından biri ve bir turistimiz de şöyle söylüyor: bugün gerçekten mükemmel bir manzara var. Şu anda Haziran ayındayız ve burada müthiş bir doğa var. Bir yanda kış, bir yanda da ilkbahar diyor. Trabzon'dayız şimdi de. Trabzon'daki Doğancı Camii iç mekanını süsleyen rengarenk kalem işi motifleriyle görenleri hayran bırakıyor. Duvarlarından tavanına kadar her köşesi çiçek motifleriyle bezenen yapı ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Dışarıdan bakıldığında herhangi bir cami gibi, ancak kapısından girenleri bambaşka bir dünya karşılıyor. Mihraptan minbere, tavandan duvara kadar her yer çiçek motifleriyle süslü. Görenlerin bir daha bakmak istediği Doğancı Merkez Camii ziyaretçilerini de renkli ve huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor. Ve bir vatandaşımız şöyle söyledi mikrofonlarımıza: burada huzur bir botanik, huzur bir

0: botanik ve çiçek bahçesi gibi hissediyoruz. Burası bizim için bir değer, aslında Trabzon için bir değer diyor. Rize'deyiz şimdi de. Rizeli Ercan Mehmet Aksüt'ten bahsedeceğiz. Rizeli Ercan Mehmet Aksüt'e bebekken serebral palsi tanısı konuldu. Hiç okula gidemedi maalesef. Okuma yazmayı da 14 yaşında televizyondan öğrendi. Engelleri kalemiyle aşan Aksüt 5 yılda 3 kitap yazdı. Bebekken geçirdiği ateşli hastalık sonrası beyin felci olarak da bilinen serebral palsi tanısı konuldu. Ve yürümesi imkansız denildi ancak o hiç pes etmedi. 9 yaşına kadar emekledi. 10 yaşında koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Rizeli Ercan Mehmet Aksüt şu anda 36 yaşında. Ve okuma yazmayı 14 yaşında televizyondan izleyerek öğrendi demiştik. Yürümekte, konuşmakta ve yazı yazmakta zorluk çekse de en büyük hayali yazarlıktan asla vazgeçmedi. 2021 yılında ilk kitabını 2 yıl önce de 3. kitabını okuyucularla paylaştı ve şöyle söylüyor mikrofonlarımıza. Mesela ben polis veya doktor olamam fakat yazarken ben polis olabiliyorum, doktor olabiliyorum ve hatta baba olabiliyorum. Bunları olamadığım için yazıya döküyorum dedi. Emine Aksüt annesi de şöyle söylüyor. Benim oğlum okula gitmediği halde okuma yazmayı öğrendi. Benden iyi telefon kullanıyor ve çok mutluyum, gururluyum. Oğlumla da gurur duyuyorum diyor. Aksüt engelini kalemiyle aşarak hayata tutundu. Sağlığı el verdikçe de yazmaya ve üretmeye kararlı. Ve son haberimiz Artvin'den. Artvin Çoruh Üniversitesi gastronomi öğrencileri peynirle birbirinden farklı yemekler hazırladı. 50 çeşit peynirin kullanıldığı yemekler akademisyenlerden tam puan aldı. 4 yıl boyunca da ter döktüler tabii ki. Ülke ve yöre mutfağının inceliklerini öğrendiler. Eğitim yılı sonunda birikimlerini sergilediler. Artvin Çoruh Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri yöresel peynirlerden hazırladıkları yemekleri akademisyenlerin de beğenisine sundular. Profesör Doktor İbrahim Aydın şöyle söyledi hocaları. Bunların unutulmaması, yaşatılması ve tanınır hale getirilmesi için gastronomi bölümündeki öğrencilerimiz böyle bir faaliyet, böyle bir etkinlik gerçekleştirdi diyor. Profesör Doktor Hüdayi Ercoşkun da şöyle söylüyor. Artvin'imizde 50'ye yakın peynir çeşidi bulunmaktadır. Bu peynirler de mutfak kültüründe büyük önem taşımaktadır diyor. Öğrenciler Artvin peynirleri adlı test çalışmasında kolot, pinci, mirzi, çeçil, göğermiş, gorgula gibi yöresel peynirlerden yemekler hazırladı. Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin yöresel peynirlerden hazırladıkları yemeklerde hocalarından tam puan aldı diyelim ve bugünlük Bana Ayılan Süren'in de sonuna gelelim. Böylelikle iyi yayınlar diliyorum sizlere Özgül Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahin. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
0: Sağ olun, sağ olun. Hoşçakalın.
1: Haber turunun ikinci bölümündeyiz. Bu kez Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda TRT Ünye muhabiri Barış Pamukçu var. Sayın Pamukçu merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk Özgül Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz bugün?
2: Ordu'dan başlayacağım haberlerimize.
1: Buyurun, söz sizde.
2: Teşekkür ediyorum. Ordu'da sağlık alanında sınıf atlatacak olan ve fiziki inşaatı tamamlanan 1200 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar sona yaklaştı. Vatandaşlar da hastanenin açılacağı günü umutla bekliyor. Yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü Ordu Çevre Yolu'nun yanında üniversite yerleşkesi içinde yer alan hastane, ilin en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak. Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan ve 250 bin metrekare arsa üzerine inşa edilen morfoloji binası ile birlikte 330 bin metrekare alana sahip hastanenin fizik inşaatı tamamlandı. Ordu'daki mevcut kamu hastanelerinin yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olan şehir hastanesinde depreme karşı 1020 adetli sismik izolatör bulunuyor. Hastanenin açıldıktan sonra Ordu'da sağlıkla ilgili tesis ihtiyacının yaklaşık 50 yıl boyunca karşılaşması hedefleniyor. Öte yandan vatandaşlar da hastanenin temelinin atıldığı günden bu yana açılacağı günü de sabırla bekliyorlar. Ordu'dan diğer haberimiz, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaybolan Değerlerimiz konulu yarışmalarda Çaybaşı

0: ülkesinde eğitim gören öğrenciler öykü, kısa film ve tiyatro kategorilerinde önemli dereceler elde etti. İlginleri de farklı kategorilerde dağıtılan toplam 18 ödülün 4'ünden çay başarılı öğrenciler de ilçenin gururu oldular. Yarışma sonuçlarına göre Göksu Ortaokulu öğrencisi Zeynep Atar, ortaokul öykü dalında ilk birinci son başarısı gösterdi. Kısa film kategorisinde yarışan ilk üvez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Meryem Esma Güzel ise ilk üçüncülüğü elde etti. Lise düzeyindeki kategorilerde ise Şehit Çetin Ak Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Koç ise lise öykü dalında il üçüncüsü, Çaybaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ecem Su Altun ise lise tiyatro dalında da il üçüncüsü olarak ilçenin başa grafiğini yukarıya taşıdı. Samsun'a geçiyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda tıbbi kenevir ve değer zinciri çalıştayı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Ayar, Omtel Otel'deki çalıştayda yaptığı konuşmada dünyada büyüyen tıbbi kenevir sektörünün Türkiye açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Tıbbi kenevirin güvenli, kaliteli ve etkili şekilde kullanılmasına yönelik kanunun hayata geçtiğini belirten Ayar, kanunun ikinci mevzuatını yayınladık, yayınlamaya devam ediyoruz. Bunun gerekçeleri ve aktörleriyle birlikte hazır mıyız, değil miyiz? Zincirin halkalarında görevini yerine getirmeyenler olursa başarı yakalayamayacağımız kesindir. Türkiye'nin geleceğinin vizyonunu belirleyen bilimsel karar mekanizması ülkemizin pazar değil, dünyada bu alanda kaliteli ürünler sunan kapasiteye sahip olduğunu ancak bunun düzenlenmesi gerektiğini de ortaya koydu dedi. Tekkeköy'den diğer haberimiz Samsun'dan. Tekkeköy ilçesinde durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti. Yukarı Çinik Mahallesi'nde yaşayan TK'nın Aman Balyası yüklediği traktör hareket etti. TK durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı. İhbar üzerine sağlık ekiplerince Canik ilçesi özel hastanesine kaldırılan TK yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Giresun'a geçiyoruz. Giresun'un Bulancak ilçesinde yüksek öğretim hizmeti verilecek binanın inşaatında sona gelindi. Bulancak Belediyesi'ne yapılan açıklamaya göre Başkan Necmi Sıbıç, binanın temsil anahtarını Giresun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Can'a rektörlük binasında düzenlenen törenle teslim etti. Rektör Can, Başkan Sıbıç ve ilçe halkına destekleri için teşekkürlerini iletti. İlçede yeni bir üniversite binası talepleri üzerine hızlı harekete geçildiğini ve bugün anahtar teslim aşamasını belirten Can, Eylül'de öğrencilerin yeni binada öğrenimine başlayacağını kaydetti. İkinci haberimiz Giresun'un Güce ilçesinden. Güce ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet 150 metre yükseklikten dere yatağındaki fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Halil Yıldırım kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Kaza saat 11 sıralarında ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi Ardıç Tarla mevkiinde meydana geldi. Halil Yıldırım'ın kontrolünü kaybettiği kamyonet 150 metre yüksekten yuvarlanarak dere yatağındaki fındık bahçesine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Giresun Aksu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadılar. Ve son olarak Sinop'a geçiyoruz. Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şirketi tarafından endüstriyel ağaçlandırma sahalarında bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ormanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve genç fidanların sağlıklı gelişimine katkıda bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 350 hektarlık alanda ot alma ve çapalama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla genç fidanların gelişimini olumsuz etkileyen yabancı otlar temizlenerek fidanların su, ışık ve besin maddelerinden daha verimli şekilde yararlanması hedefleniyor. Ve son haberimiz Saraydüz ilçesinden. Saraydüz ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 46 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı. Kentte 5 yıl önce uygulamaya konulan Cuma Ovası'nda leylek popülasyonu projesi devam ediyor. Proje kapsamında bu yıl ovada yumurtadan çıkan leylek yavrularına halkalama işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerce sağlık kontrolünden geçirilen 46 leylek yavrusu halka takıldı. Proje yürütücüsü Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Evrim Sönmez, projelerinin 5. yılında başarıyla devam ettiğini söyledi. Geride kalan 5 yılda ovada halkaladıkları leylek yavrusu sayısının 323'e ulaştığını bildiren Sönmez, bu sene Cuma Ovası'nda 46 yavrumuzu halkaladık, projemiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek dedi. Bölgemizden gelişmeleri aktardık. Özgül Hanım, tekrar sizde.
1: Sayın Pamukçu, Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim sizlere.
2: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı tret.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.

Kuzey Ekspres gazetesiyle devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Bakan Gürlek, milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. Rize'de konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere dün sabah saatlerinde Rize'ye geldi. Bakan Gürlek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gürlek, devlet mazlumun sığındığı kapıdır. Devlet yetimin güvendiği omuzdur. Devlet hakkı gasp edilen adalet umududur dedi. Müsaade etmeyiz. Bakan Gürlek şöyle devam etti. Türk yargısı yalnızca anayasamıza, kanunlarımıza ve millet adına kullandığı yargı yetkisine bağlıdır. Hukuk sistemimiz üzerinde vesayetin kurulmasına nasıl dün müsaade etmediysek bugün de etmeyeceğiz, yarın da etmeyeceğiz dedi. Onaçu için karar verildi. Trabzonspor'da Paul Onaçu'nun geleceğine ilişkin belirsizlik büyük ölçüde sona erdi. Adı birçok yüksek bütçeli kulübe anılan Nijeryalı golcü için Bordo Mavili yönetim kararını verdi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurmayı planlayan Trabzonspor, Onaçu'yu takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olarak görüyor ve ayrılığına sıcak bakmıyor. Devam edelim. Yazgı sarmalı Mose okurlarla buluştu. Trabzon Üniversitesi Stratejik Geliştirme Dairesi'nde görev yapan yazar Arslan Alp Karaman'ın yeni eseri Yazgı Sarmalı Mose okurlarla buluştu. Bediz Yayınları tarafından yayınlanan eser yazarın ilk kitabı. Yareler Evren Hazanlık'ta kurulan mistik ve gizemli evreni antik Mısır'a uzanan yeni bir yolculukla sürdürüyor. Hem devam niteliği taşıyan hem de bağımsız olabilecek, okunabilecek şekilde kurgulanan kitap, bölüm başlarında yer alan şiirlerin bestelenmiş versiyonlarına kare kodlar aracılığıyla ulaşılabileceğine dikkat çekiyor.

0: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Samsun için frekanslarımız. Samsun İlk Kadın 95.2, Tekkeköy 94.8.
1: TRT Trabzon Radyosu.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali 20-28 Haziran tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek sevgili dinleyicilerimiz. Şehir 9 gün boyunca yüzlerce faaliyete ev sahipliği yapacak. Festival üzerine bilgi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Levent Aydın'ı ağırlıyoruz. Sayın Aydın, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sesimizin ulaştı. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Samsun'da festival heyecanı bugün başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağında ziyaretçileri neler bekliyor?
2: Evet, Kültür Yolu Festivali'mizin 7. durağı Samsun'dayız. Kültürün, sanatın, tarihin buluştuğu Karadeniz'in önemli şehirlerinden Samsun'da bulunmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Samsun'da bu yıl 3. kez Kültür Yolu Festivali gerçekleştiriliyor. Festivalimizin 6. senesinde 3. kere Samsun'larla buluşma imkanımız doğdu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu arada bir parantez açarak da değinmekte fayda var. Şu anda sınavda ter döken gençlerimize ve dışarıda onları bekleyen ailelerine haklarında hayırlısını dileyerek başarılar diliyoruz.
0: Evet, gerçekten yoğun bir koşuşturma vardı sabah.

0: Biz de işe gelirken
1: Evet.
0: gördük. Allah yardımcıları olsun diyelim.
1: Allah yardımcıları olsun. Samsun'da çok farklı başlıktaki etkinliklerimizle yine kıymetli Samsunlarla ve Samsun'u ziyarete gelen özellikle çevre illerden gelen misafirlerimizle birlikte olacağız. Etkinliklerimizin şöyle ana başlıklarıyla hemen kısaca bilgilendirmek isterim. Öncelikle Batı Park'ta her zaman olduğu gibi yine dünya standartlarında müziğin yanı sıra görselliği de tamamlayan kıymetli bir sahne kuruyoruz. Ve bu sahnede tabii ki bugün sınava girecek gençlerimizi düşünerek bugün akşam bir konser olmayacak fakat yarın itibariyle ülkemizin çok kıymetli isimleri bu sahnede birbiri ardına her gün yer alacaklar. Tüm Samsunları ve buraya gelen ziyaretçilerimizi bir arada coşku dolu dakikalar bekleyecek. Sahne alacak sanatçılarımızı sıralarsak yarın Derya Ulu ile başlayacak konser maratonu ardından Bayhan, Buray, Kıraç, Simge, Murat Boz, Ceza ve Bengü ile son bulacak. Doğu Park'a bir çocuk etkinlik alanı oluşturuyoruz. Çocuk etkinlik alanı festivalimizin en kıymetli, en önemli alanlarından biri. O çünkü geleceğimizin sahibi olan, emanetçisi olduğumuz çocuklarımıza hizmet ettiğimiz alan. Onların hem eğlenerek vakit geçirebileceği hem de o güzel mimalarına, geleneksel unsurlarımızdan bazı hususları bırakmak amacıyla hazırladığımız bir alan, çocuk etkinlik alanı. Çeşitli oyun parklarının yanı sıra farklı atölyelerle geleneksel unsurlarımızla karşılaşacak çocuklarımız ve doyasıya orada eğlenceli ve vakit geçirme fırsatı bulacaklar. Bunun
0: Evet.
1: yanı sıra Samsun Müzemizde Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi ziyaretçilerini bekliyor olacak festival süresince. Bakanlığımız envanterinde bulunan eserlerden oluşturulan bir sergi. Çok kıymetli bir sergi. Mukaddes Kabe örtüsünden el yazması, el yazması Kur'an nüshalarına kadar. Çok kıymetli eserleri değerli ziyaretçilerin bir arada görebileceği önemli bir sergi. Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi. Söylediğim gibi Samsun Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak. Yine Samsun Müzemizde Yaşayan Miras Samsun sergimiz hazır bulunacak. Samsun yaşayan miras unsurlarıyla yani somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla da ülkemizin önde gelen şehirlerinden biri. Hüsnü Hat, Ebru Teslip, Çarşamba Ayakkabısı, Susuz Bezi, Çini, Bitki Örücülüğü, Zembil, Kazaziye gibi çok farklı sanat ve zanaat alanlarından eserleri kıymetli ziyaretçiler burada bir arada görme şansına sahip olacaklar. Samsun Atatürk Kültür Merkezi opera sahnesi Aydın Gün sahnesinde çok ilgi gören önemli bir eser sahnelenecek. Türk Mantolu Madonna. Bu da değerli Samsunlu sanatseverlerle festival kapsamında birlikte olacak önemli bir eser. Yine Balerin adlı bir bale temsili Samsun Opera sahnemiz Aydın Gün salonunda izleyicilerini bekliyor olacak. Tiyatro oyunlarımız var. Öteki Eyvah Nadir. Samsun Devlet Opera sahnesinde Aydın Gün salonunda öteki oyununu izleyecek tiyatro severler. Canik Kültür Merkezi Doğu Park alanında da Eyvah Nadir adlı tiyatro oyununu izleyebilecekler.
0: Evet. Festival boyunca birçok noktada etkinlik yapılacak.
1: Evet, çok farklı noktalarımızda çok sayıda etkinliklerimiz olacak. Yaklaşık 18 başlık altında toplayabiliyoruz biz. Samsun'u 9 gün boyunca doya doya kültür sanat etkinlikleriyle değerli Samsun hemşehrilerimiz ve gelen ziyaretçilerimizle birlikte olacağız. Festivalimizin bu seneki sloganı birlikteyiz. Samsun'da kültürle sanatla birlikteyiz diyeceğiz.
0: Evet. Elbette Samsun'da bu festival devam ederken çevre illerden de katılım sağlanıyor. Çünkü Trabzon'da da böyle bir durum söz konusuydu. Yoğun bir katılım vardı çevre illerden de. Elbette Samsun için bunun önemi hem şehir turizmi açısından hem de ekonomisi açısından da aslında bu festivallerin çok büyük bir katkısı olabiliyor şehirlere.
1: Evet, çok kıymetli. Çevre illerden gelen ziyaretçiler Samsun'daki iç turizmi hareketlendirirken bizim festival süresince edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki başta gurbetçi vatandaşlarımız olmak üzere uluslararası alandan da ülkemiz dışından da çok sayıda misafiri festival o şehre çekiyor. Çünkü bize gurbetçi vatandaşlarımızdan özellikle gelen sorular hep seneye aynı tarihlerde mi buradasınız? Biz izin planımızı Türkiye'yi, memleket ziyaretimizi buna göre planlayacağız şeklinde. Ayrıca festivalimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında Avrupa Festivaller Birliği üyesi oldu. Ve Avrupa'da çok seçkin festivalleri bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğiyle de uluslararası alanda takip edilen önemli festivallerin başında geliyor. Bu bir iddia değil. Dünyanın en büyük festivali gerçekleştiriyor Türkiye Kültür Yolu Festivali'yle. Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılan, bu kadar fazla etkinliği içeren, bu kadar fazla sanatçının eser veya performanslarıyla yer aldığı ve faydalanıcı anlamında da bu kadar geniş bir kitleye ulaşabilen dünyada başkaca bir festival yok. Bunu da gerçekleştirmiş olmanın, burada bu çorbada bir tuzu bulunmanın gururunu yaşıyoruz bizler de tüm ekip olarak.
0: Evet, aynı zamanda kültürel aktarım da söz konusu. Yapılan merkezlerde bu festivaller, Samsun üzerinde konuşacak olursak, Samsunlu kültür insanları, çalışmaları, geleneksel değerleri de tekrar paylaşılabiliyor, gün yüzüne çıkabiliyor. Bu konuda neler söylersiniz? Bu festivalin belki de en önemli adımlarından birisi de bu kültürel değerlere sahip çıkmak.
1: Kesinlikle Samsun az önce de ifade ettiğim gibi somut olmayan kültürel miraslarıyla da bu hususlarıyla da çok ön plana çıkan bir şehir. Biz sadece bunu bir sergiyle bırakmıyor, atölyeyle deneyimleme şansı yaratıyor. Aynı zamanda yaşayan miras söyleşisiyle de ki çarşamba ayakkabısı Samsun'umuzun dünya somut olmayan kültürel mirasında kazandırdığı önemli bir husus. Bu başlıkta yapacağımız bir söyleşiyle de katılımcılara bu anlamda daha derin, daha geniş bilgi sahibi olma şansı veriyoruz. Yine bu sergilerimizde yaptığımız kısa film gösterimleriyle de bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında bir nebze de olsa fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bununla beraber bir sosyalleşme adına, toplumsal birlikteliğin altını çizmek, vurgulamak adına da kültür sanat etkinliklerinde toplumun her kesiminden herkese yönelik ve herkesin rahatlıkla yerinde ulaşabildiği sanat etkinlikleriyle bir arada bulunmak, birlik ve beraberliğimizde de son derece fayda sağladığını görüyoruz.
0: Evet, bu yılki festivali önceki yıllardan ayıran en önemli yenilikler ne olabilir?
1: Şöyle, biz Kültür Yolu Festivali'nde her yıl neler yapılabilir düşüncesiyle planlama yapıyoruz. Daha önceki tecrübeleri katarak bütün yenilikçi yaklaşımları göz önünde bulunduruyoruz. Ve tabii ki özellikle yöreden, şehirden, festivalin etkinliklerin uygulanacağı şehirden bu konuda bize gelen talepleri de göz önünde bulunduruyoruz. Bu seneki önemli hususlarımızdan biri gastronomi
0: Evet.
1: etkinliklerimiz. Samsun gastronomi değerleriyle de son derece ön plana çıkan bir şehrimiz. Biz festival etkinliklerini yaptığımız şehirlerde lezzet noktaları belirliyoruz. Ve bu lezzet noktalarını önemli bir komisyon tarafından bu seçki yapılıyor. Şehrimizde bahsettiğimiz lezzet noktalarını Kültür Yolu Festivali'nin hem sosyal medya hem internet sitesi aracılığıyla tanıtım ve duyurumuna bizler katkıda bulunurken Samsun'a özellikle dışarıdan gelen ziyaretçilerin Samsun'da bulunduğu süre içerisinde bu gastronomi noktalarıyla buluşmasını sağlıyoruz ve Samsun'un o eşsiz lezzetlerinden faydalanmasını, bunları deneyimlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz artık turizm sadece bir seyahat ve konaklamadan ibaret değil. İçerisinde gastronominin, kültürün de bulunduğu, insanların daha çok deneyimlemek, hissetmek, yaşamak için seyahat planı yaptığı bir şekle dönüştü. Ve deneyimlemek, bunu hissetmek adına da biz de buraya gelen ziyaretçilere bir nebze yol göstericiliği yaparak bu önemli lezzet noktalarını ziyaret etmelerini sağlamak adına tanıtım ve duyurularını yapıyoruz. Samsun'un öne çıkan lezzetlerini duyuruyoruz. Yerel ürünlerin belki artık bazı mutfaklarda sadece yapılagelen, biraz unutulmaya yüz tutmuş olan önemli değerlerin, lezzetlerin tekrar gün yüzüne çıkmasını, tekrar bilinirliğinin artmasını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Çok kıymetli şeflerimiz şehri ziyaret ediyor. önemli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor bu lezzet noktalarında.

0: olan bu seneki önemli etkinlik başlıklarımızdan biri.
1: Evet. Kültür Yolu Festivali başladığı günden, yıldan bu yana şehir şehir artmaya devam ediyor. Uzun
0: Evet.
1: vadede hedef nedir?
0: Şöyle geçtiğimiz

0: şehre ulaşacak. Öncelikli planlamamız bu. Tüm büyük şehirleri festival takvimine dahil etmek. Festival takvimimizde büyük şehir olmayan Nevşehir ve Çanakkale alan başkanlıklarımızın bulunduğu şehirler olarak festival takviminde yer aldı. Onlarla birlikte 30 büyük şehri de kapsayan, 2027 yılında 32 şehre ulaşan dünyanın en büyük festivalini daha da büyük gerçekleştirmek bizim ilk hedefimiz.
1: Evet, Sayın Aydın, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz biz de.
0: Teşekkür ederim, sağolunuz.
1: Hoşça kalın.
0: İyi günler.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün Samsun'da başladı. 28 Haziran'a kadar devam edecek. Şehir 9 gün boyunca yüzlerce faaliyete ev sahipliği yapacak. Bölge gündemi devam ediyor.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doktor Tuğçem Partal Altınolan bizlerle üniversitenin bilim kafe kapsamında düzenlenecek Geleceği Yazmak, Yapay Zeka Mühendisliği ve Yeni Kariyerler etkinliği üzerine konuşacağız. Sayın Altınolan, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
10: Merhabalar, günaydın, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz, siz de iyisiniz.
10: İyiyim ben de, teşekkür ediyorum.
1: Bilim kafe kapsamında etkinlik düzenlenecek dedik. Üniversitenin böyle bir çalışması var. Dilerseniz bu etkinlik nedir? Sizden dinleyelim.
10: Şöyle, Temmuz ayında olacak bu etkinliğimiz. Bilim kafe aslında baktığınızda oldukça keyifli bir fikir. Yeni üretilmiş bir fikir gibi düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün, biz bilimi amfilerden, laboratuvarlardan, sıkıcı dersliklerden çıkarıp bir kahve sohbetinin içine taşıyoruz. Burada kimse kürsüde değil, kimse not tutmak zorunda değil, herkes oldukça rahat. Kahvelerinizi yudumlarken sizinle sohbet edilen bir ortam gibi düşünebilirsiniz bunu. Amaç aslında burada tamamen bilim anlatmak değil, birlikte bilim konuşmak. Çünkü bilim sadece uzmanların işi olmamalı. Yani ben öyle bakıyorum açıkçası. Hı hı. Merak eden herkes bu bilimin içinde olmalı ve bunun hakkında küçük de bir olsa fikri olmalı diye bakıyorum olaya. Özellikle gençler biraz bilimden çekiniyorlar, siz de biliyorsunuzdur. Gençlerde o merak kıvılcımını biraz oluşturabiliyorsak, bu bana göre değil önyargısını azıcık da olsa kırabiliyorsak ne mutlu bize diyebiliriz. Bence en güzel tarafı şu bilim kafenin. Kimse ortamda gergin değil, herkes çok rahat, kimse soru sormaktan çekinmiyor. Çünkü arkadaş ortamında sohbet ediyormuşsunuz gibi samimi bir ortam olarak planlanıyor.
1: Evet, etkileşimli bir ortam oluyor anladığımız
10: kadarıyla. Evet, evet, aynen. Yani böyle bir beş sayı gibi düşünebilirsiniz. Kahvelerinizle oturup bilim sohbetleri yaptığınız, gergin olmayan, notların alınmadığı, kimsenin kimseyi germediği bir ortam olarak düşünebilirsiniz.
1: Evet, bu konulardan birisi de Geleceği Yazmak, Yapay Zeka Mühendisi ve Yeni Kariyerler etkinliğiydi. Yapay zeka gerçekten hayatımızda artık her gün konuştuğumuz, belki her gün elimizde kullanmaya çalıştığımız, evimizde kullandığımız bir noktaya geldi. Yapay zeka hayatımızı nasıl dönüştürüyor?
10: Ya aslında yapay zeka bence hayatımızı çoktan dönüştürdü bile de.
1: Biz farkında değiliz.
10: Bir çoğumuz bunun farkında değiliz. Mesela sabah telefonumuzu açıyoruz diyelim. Evden işe gideceğiz, okula artık nereye gideceksek. Harita bize yolumuzu gösteriyor. Ya da işte arabada playlistimizi açtık diyelim. Sevdiğimiz müzikler arka arkaya sıralanmaya başlıyor. Eve geliyoruz, film izleyip uygulamaya girdik. İstediğimiz bütün film önerileri karşımızda. Ya da hepimizin kullandığı yabancı bir metni, hiç bilmediğimiz bir dilden metni çok rahatlıkla saniyeler içinde çevirisini yapabiliyoruz. Bunların hepsinin arkasında yapay zeka var baktığımızda. Yani aslında bağıra çağıra hayatımıza girmedi de usul usul sinsice hayatımıza biraz sızdı diye düşünebiliriz bunu.
1: Evet, ya biraz hatta şikayet ediyoruz ama biraz da hayatımızı kolaylaştırdığında farkında değiliz.
10: Aynen, kesinlikle çok hayatımızı kolaylaştı. Ya özellikle akademi alanında da bir farklı kısmı var yapay zekanın. Ben

0: ben mesela farklı yapay zeka çalışıyorum. Hani tabii görüntülere bakarak hastalıkların erken teşhisiyle ilgili fikir sahibi olabiliyoruz. Ya da bunun yanı sıra projelerimizde tarım olsun, ulaşım olsun, eğitim, finans gibi alanlarda yapay zeka konuşuyoruz. Bu akademik kısmı. Bir de son dönemde herkesin konuştuğu ChatGPT ya da Gemini ya da Claude gibi araçlar da yapay zekanın bir başka boyutu. Bunlarla da artık yapay zeka ile sohbet ediyoruz. Karşımızda bir insanla sohbet eder gibi sohbet ediyoruz baktığınızda. Ama şunu söylemek isterim. Yapay zeka sonuçta bizim için bir araç. Yani önemli olan onu nasıl kullandığımız. Şimdi yapay zeka bu kadar pembe şekilde de değil aslında baktığımızda. Doğru kullanırsak evet hayatımızı kolaylaştırır. Bize yardımcı hatta asistanımız gibi görebiliriz onu. Ama doğru kullanmak önemli tabii.
1: Evet. Sayın Altınolan, bugün üniversite sınavı var. Tekrar bütün
0: Evet.
1: öğrencilere, sınava girecek, giren adaylara başarılar diliyoruz. Geleceğin en gözde meslekleri. Daha önce konuştuğumuz meslekler çok daha farklıydı. Bugün hangi meslekleri konuşur olduk?
0: Evet, bugün YKS'nin denk gelmesi biraz ilginç oldu gerçekten. Ben de öncelikle bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum buradan. Bu en çok sorulan sorulardan biri gerçekten. Özellikle gençler bunu çok merak ediyor. Sadece üniversite sınavına giren gençler değil. Hatta şu an üniversitede okuyan gençler de bizim hani bir mesleğimiz var ama en gözde meslek ne olacak diye düşünen çok öğrenci var. Yapay zeka mühendisliği, veri bilimciliği, makine öğrenmesi, uzmanlığı gerçekten şu anda parlayan alanlar. Hepimiz bunun farkındayız bence. Bunun yanına bir de böyle siber güvenlik, bioinformatik ekleyebiliriz. Hatta yapay zeka etiği uzmanlığı da bence eklenebilir. Çünkü teknolojiyi üretmek bir yerden sonra yeterli kalmayacak. Bunu doğru ve etik kullanmak da bir uzmanlık haline gelmeli bence. Ya zaten geliyor da. Ama burada bence gençleri çok da korkutmayalım. Şimdi onlar yapay zeka çıkıyor. Biz ne yapacağız? Ne olacak bundan sonra? Özellikle mühendisler bizim yerimizi mi alacak diye gerçekten çok korkuyorlar. Ama ya bence bu kadar korkmaya gerek yok. Yani şimdi hayatımıza bugüne kadar bir sürü şey dahil oldu. Bir sürü teknoloji dahil oldu. Mesela hesap makinesi çıktı en basitinden. Hesap makinesi çıkınca matematik bileşiksiz kalmadı. Daha büyük problemlere yöneldiler. Daha zor problemlerin üstesine gitmeye çalıştılar. Asıl önemli olan şu, biz bu teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Kendi işimizi bununla nasıl kolaylaştırabiliriz? Aslında birçok alanda bizim işimizi kolaylaştıracak. Yapay zekanın işine girdiğimizde bizi geriye atmayacak aslında. Ya da bu gündeme çıktığı için biz arka planda kalmayacağız. Sadece yapay zekayı kullanan insanlar, kullanmayan insanların bir tık önüne geçecek. Yani mühendisin yerini almayacak bence. Mühendis kullanan ve kullanmayan mühendis ayrımı yapılacak gibi düşünüyorum ben.
1: Evet. Yapay zeka mühendisliğinden de biraz bahsedelim. Hangi fırsatları sunuyor?
0: Şöyle, bence en güzel tarafı disiplinler arası çalışması olabilir. Sektörde bir sektöre mahkum kalmayacağız. Yani tek bir alana yönelmeyeceğiz. Şimdi herhangi bir meslekten şu alan deyip tek bir alana yoğunlaşarak şimşekler üstüme çekmek istemem ama yapay zekanın ben en çok bu disiplinler arası olması kısmını seviyorum. Tek bir sektörde değilsiniz, sağlıkta da çalışabilirsiniz, tarımda da çalışabilirsiniz, savunma sanayisinde de çalışabilirsiniz, hatta eğitimde de çalışabilirsiniz. Çünkü artık her sektörün yapay zekaya ihtiyacı var. Talep çok yüksek, açık pozisyon bulmak çok zor değil. Çünkü şu an yeni yeni gündeme geldi. Hatta birçok üniversitede yeni yeni açılmaya başladı bu bölüm. Ve birçoğu mezun hala vermedi bile. Yani piyasada yapay zeka mühendisliği de çok fazla yok baktığınızda. Bu yüzden talep çok yüksek. Uluslararası projelere katılma imkanlarımız var. Çünkü birçok yapay zeka mühendisi uzaktan çalışıyorlar. Yurt dışı pozisyonlarda çok açıklık bulmak kolay. Kendi fikrini bir ürüne, bir girişime dönüştürmek isteyenler için bence oldukça güzel bir alan.
1: Evet, Sayın Altınolan, yine çok sorulan ve çok üzerinde durulan konulardan birisi, yapay zekadan korkmalı mıyız?
0: Korkmalı mıyız? Ben de bunu çok soruyorum kendime.
1: Evet,
0: Bence
1: nereye gidecek
0: korkmamız
1: diyoruz artık
0: gerekmiyor.
1: da. Evet.
0: Evet, yani bence korkmalı mıyız diye ben de düşünüyorum. Ama bu bilim kurgu filmi gibi olmayacak gibi düşünüyorum. Korkmamız gerekmiyor ama kesinlikle bunu anlamaya ihtiyacımız var bence. Çünkü korku neden geliyor? Hepimizin bilinmezlikten gelen bir şey. Bir şey bilmezsek korkarız. İnsanlar yapay zekayı gördüklerinde şöyle düşünebilirler. Hani film izliyormuş gibi robotlar gelecek, işinizi elimizden alacak, bula bula gibi korkulara kapılabilirler. Ama aslında bu kadar paniklenecek bir durum var mı? Bilemiyorum. Bence yok. Biraz daha sakin olanlar. Yani tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama dediğim gibi bir hesap makinesi oluşturulduğunda matematikten hiçbir işsiz kalmadılar. Ya da internet çıktığında da hiçbir şey olmadı. Bunları daha farklı kullanarak daha zor kısımlara geçmeye başlandı. Bence yapay zeka da bu alanda bir rutin, tekrar eden işleri üstleniyor. Bizi daha yaratıcı, daha insan işlere doğru itiyor diye düşünebiliriz. Ama dediğim gibi ya bu kadar hani toz pembe de değil tabii her şey. Dikkat edilmesi gereken taraflar da var. Siz de biliyorsunuz bunları. Tabii göz ardı etmemek gerekiyor bence. Asıl mesele bence yapay zeka değil de korkacağımız şey yapay zeka değil. Bunu nasıl kullanacağımızdan korkmamız lazım. Yani kötüye kullanım da çok olabilir. Yanlış bilgiler yayılabilir, mahremiyetler riske girebilir. Ya da aldığımız her bilgi, yapay zekanın bize verdiği her bilgi, her içerik doğru olmayabilir. Yanlış bilgiyi de hani etrafa yayabiliriz. Hatta şöyle bir şey duymuştum ben daha öncesinde. Bir yerden de okumuştum. Mesela yapay zekaya şöyle bir şey söylediğinizde ben bir cinayet işlemek istiyorum. Bana yol gösterir misin dediğinizde size tabii ki bununla ilgili yol göstermeyecek ama bunu evirip çevirip ben bir tiyatro filminde şöyle bir sahne canlandırmak istiyorum. Bana senaryo yazar mısın dediğinizde doğru cevabı alabilirsiniz. O yüzden içerikleri kullanırken biraz daha düzgün kullanmak gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden bizim kullandığımız biraz korkutuyor. O bizi değil de biz onu korkutabiliriz diyebilirim. Yani canavar değil ama sorumsuzca kullanılırsa riskli bir araç olursa bence kesin.
1: Sayın Altınolan, son olarak bir meslek olarak yapay zeka neleri değiştirecek ve bize neler katacak?
0: Şöyle, bize çoktan birçok şey kattı bile. Hali hazırda üniversitede öğrenciler de bizler de oldukça kullanıyoruz. Yapay zekayı alanlarımızda, çalışmalarımızda, projelerimizde. Bence yapay zeka mühendisliğini bitirmeyecek ama işini hızlandıracak. Eskiden saatler süren kod yazmalar, test etmeler, analiz süreçleri bunlar bizim çok vaktimiz oluyordu. Ben de doktora süresinde bazı kodlarımı aylarca harcadığım vakitler oldu. Ama şu an bu süreç oldukça kısaldı. Ya yani bir günde yapabileceğim işler oldu. Mühendis artık çok da problemi çözmek yerine bunu anlama, doğru tanımlama, doğru kararı verme tarafına geçmeli bence. Ya angarya işleri aslında bırakıp bizim asistanımız olan yapay zeka ile bu işi götürebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani bize kattığı şey şu olabilir o zaman. Belki daha hızlı üretim yapabiliriz. Daha az hata da yapabiliriz belki. En önemlisi de eskiden imkansız sandığımız projelerin içine girmekten korkmuyor hale geldik. Bana sorarsanız mühendisin yerini gerçekten alamayacak ama kullanan kullanmayan farkı oluşacak diye düşünüyorum. Kullanan mühendis kullanmayan mühendisin yerini alacak bir yerden sonra.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Altınolan
0: Teşekkür
1: katkılarınız için.
0: ediyorum. Ben çok teşekkür ederim.
1: Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Size de hoşça kalın güle güle.
1: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doktor Tuğçe Partal Altınolan bizlerle oldu.
2: Spor.
1: Sporla devam edelim. Kamp programı belli oldu. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkların kapsamında yapılacak kampın programı açıklandı. 6 Temmuz Pazartesi günü Trabzon'da toplanarak çalışmalara başlayacak olan Bordo Mavili takım hazırlıkların ilk etabını burada tamamladıktan sonra kampın ikinci etabı için Avusturya'ya gidecek. Trabzonspor 23 Ağustos 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Şegan kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Trabzonspor'un kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçları ve karşılaşma tarihleri netleştiğinde açıklanacak başlığı var sevgili dinleyicilerimiz. Başarılı performansıyla güven veren Cameronlu file bekçisi yola devam edilmek isteniyor. Onana bekleniyor. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Manchester United'a kiralık olarak gelen Andre Onana başarılı performansıyla Trabzonspor'da beğeni topladı. Uğurcan Çakır'ın ardından kaleyi başarıyla devralan Cameronlu file bekçisiyle yola devam etmek isteyen Bordo Maviler girişimlerini hızlandırdı. Manchester United'da 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kalecinin kararını bekleyen yönetim, sürecin uzaması ihtimaline karşı alternatif isimlerle de

görüşüyor. Ancak Trabzonspor'un kaledeki önceliği Onana. Yıldız eldivenden olumlu yanıt gelmesi halinde diğer kaleci transferleri durdurulacak ve tüm planlar Cameron'un kaleci üzerine kurulacak haberi yer almış. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan genç oyuncu Trabzonspor için fikrini değiştirdi. Harun da rüzgar tersine döndü. Trabzonspor'da daha önce de gündeme gelen Kenan Harun yeniden transfer listesine alındı. Daha önce Türkiye'den farklı kulüplerde de görüşen ve Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmadığı belirtilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu kez fikrini değiştirdiği ifade edildi. Bordo Mavili ekibin bir kez daha temasa geçtiği Kenan'ın Trabzonspor'a bu kez olumlu yaklaştığı ve yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz. Elif Sefer Bey, Hatice Kurt ve Özgül Kömürcü yolculuğumuza devam ediyoruz. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızda ilk olarak Sezen Aksu'dan güzel bir şarkı dinledik. Oldu mu? Şimdi de Salim Dündar'ı dinleyelim. Ama sen yoksun.

Hayatın İçinden programında bugün hangi konuları konuşacağız, kimleri ağırlayacağız hemen sizlerle paylaşalım. Milli takımımız Dünya Kupası karşılaşmalarının ikinci maçını Paraguay'la oynadı. Biz de bu maçın değerlendirmelerini TRT İstanbul Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Özden Ayvaz'la yapacağız. Milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti. Bu sabah gerçekten hepimiz için çok üzüntülü bir haber oldu. Sonrasında doğal ve tarihi Değerleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çankaya ile Doğaya Güç Kat Ağı'nın düzenlediği ve sulak alanların korunmasına yönelik önlemlerin ele alınacağı toplantının detayları üzerine konuşacağız. Ne gibi önlemler alınmalı? Toplantıda neler konuşuldu? Ayrıntıları öğreneceğiz. 16. Uluslararası Sanat Günleri'nde bugün çocuk kitabı yazarı, aynı zamanda ziraat mühendisi Doktor Gülay Çeliken Çubukçu'nun imza günü var. Hem imza gününü konuşacağız hem de çocuk kitaplarına dair bilgiler alacağız. Söyleşi durağı köşemizde arkadaşımız Şeyda Şahin'in bu haftaki konuğu esnaf, kuyumcu, yazar Halil Erkan olacak. Birbirinden güzel müzik eserlerimiz de var elbette programımız içerisinde. İşte onlardan biri. Erol Evgin bizlerle. Tüm Bir Yaşam.

0: Spor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında A milli takımımız Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadele Paraguay'ın ikinci dakikada Galarza ile bulduğu sol sonrası 1-0 sona erdi. Ve bu sonuçla birlikte A milli takımı Dünya Kupası'na veda etti. Sabah bu maç gerçekten bütün Türkiye'yi çok üzdü. Konunun detaylarını konuşacağız. Telefon attığımızda TRT İstanbul Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Özden Ayvaz var. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, gerçekten maç ve performans üzerine istersen başlayalım söyleşimize.

0: Nasıl bir maçtı? Elemenin en büyük nedeni neydi?
1: Öncelikle tabii ki Türk milli takımı ilk maçında Avustralya ile oynamıştı. Turnuvada tecrübesi olan bir takımla oynamıştı. Ama bence Türk milli takımı kadar kalibresi olmayan bir takımdı Avustralya. O maçta yine benzer bugün gibi Paraguay maçı gibi topla oynama oranı olsun, rakip ceza alanda buluşma sayısı olsun, kaleye atılan şut sayısı olsun, korner sayısı olsun hep rakibinden üstündü Türkiye. Ama futbolda şöyle bir kural vardır. Yani siz topu sizde olması doğru oynuyorsunuz anlamına gelmez her zaman.
0: Evet, sonucu değiştirmiyor çünkü. Sonuç
1: Tabii ki
0: önemli.
1: sonuç önemlidir. Bu bir maçta olabilir. Heskaza biliyorsunuz futbolda nereden bakarsanız spor olmakla beraber oyundur. Ama doğruları yapmanız gerekir. Hatayı da asla kabul etmez. Şimdi bunu bir kere olur, top şansı olur derler. Futbol şansınız yanınızda o gün yoktu denir. Bu telafi edilebilir ama Avustralya maçının birebir hemen hemen yakını, kopyası Paraguay maçında da bu yanlışları yapıyorsanız hem teknik heyet olarak hem oyuncuların mental açıdan ve ruhen fiziksel açıdan da oyuna bakış açılarıyla beraber bakarsak ikincide de aynısı olunca Türk milli takımı Paraguay'a hem de özellikle maçın uzun bir bölümünü bir eksikli oynayan Paraguay'a kaybetmekten geri kalamıyorsun. Ve Türkiye Haiti'den sonra Dünya Kupası'na veda eden maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti'ne de yakışmayan maalesef diyorum bunu hepimiz üzgünüz çok bir oyun anlayışıyla doğru olmayan yanlış oynayan bir oyun anlayışıyla beraber sahada olup oyuncuların da belki yanlış oyun anlayışıyla sahada olabilirsiniz ama Türk gibi mücadele ettiğini göremediğimiz birkaç oyuncu hariç bir durumla beraber mağlup oluyorsunuz ve turnuvaya 24 yıl sonra dünya üçüncüsü Apolet'le gelmiş olduğunuz turnuvaya veda ediyorsunuz. Bu büyük üzüntü verici bir durum. Bu tabii ki Montella'ya yazar, Vincenzo Montella'ya yazar bu durum. Çünkü şöyle diyeceğimiz bir durum yok. Ay işte şuradan çok iyi oynadık, şu topları vurduk, direkten döndü. Rakibi çok baskı altına aldık ama kötü oynamadık. Sadece skor 1-0 oldu diyeceğimiz bir oyun yok. Türk milli takımı Avustralya maçında yaklaşık %70 topa sahip olma oranıyla oynamıştı. 2-0 kaybetmişti. Bu maçta da çok ilginçtir. Şimdi baktım önümde %79 ile oynadı. Yani bunu %80 diyelim biz. Yani %80'e 20'ye yakın yaklaşık olarak bir topla oynama oranı olup rakip ceza alanında yaklaşık 50 kez buluşan bir takım. 12 korner atmışız. Rakip hiç kornere atamamış. 0 korner. Bunun yanında da kaleye atılan toplam şut sayısı çok ilginç. 32 ve bir tanesi kaleye isabet etmiş.
0: Evet, gol pozisyonları hep kaçmış. Özellikle ikinci yarıda daha da çok bu olayı gözlemleyebildik.
1: Ama onlar da çok böyle mantık dışı pozisyonlardı. Biraz telaş, biraz panik havasında olan pozisyonlardı. Maça konsantremiz çok iyi değildi bana göre. Bazı oyuncuların Avustralya maçındaki stresten çıkamadığını gördük. Özellikle Real Madrid'de oynayan Arda, kaptanımız Hakan Çalhanoğlu Inter'de oynuyor. Kenan Juventus'ta oynuyor. Yani bu
0: Çok iyi
1: saydığım
0: takımlarda
1: isimler.
0: oynuyorlar.
1: Evet, yani çok üst seviye klas takımlarda oynuyorlar. Kalede Uğurcan'ın yemiş olduğu iki gol var ki aman Allah'ım. Yani Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kalecinin yememesi gereken talihsiz ve hatalı goller yedi. O yüzden Türk milli takımı hak ederek bileğinin hakkıyla derler ya turnuvaya veda etti.
0: Evet.
1: Maçın en iyisi kim derseniz El Salvadorlu hakemi ayakta alkışlıyorum. Öyle bir maç yönetti ki yaklaşık sıfır hatayla. Yani ülkemizde de böyle hakemleri görmek istiyoruz tabii ki. El Salvador gibi küçük bir ülkeden, Orta Amerika ülkesinden çıkan hakemin de bu maçta adaleti çok iyi dağıtması en güzel şeydi futbol adına. Ama Türk milli takımında bence bundan sonra bazı kırılmalar olacaktır. Ben yani bir yetkili olsam Montella'yla Amerika maçına çıkmam.
0: Evet, maç
1: Çünkü
0: sonrası teknik direktör ve taktikler üzerine gerçekten çok eleştiriler de geldi, yorumlar geldi.
1: Tabii ki şimdi 2'de 2 kaybettiniz. Üçüncü maçı 10-0 bile kazansanız Amerika maçına çıkamıyorsunuz. Çünkü Paraguay'a da kaybetmişsiniz, Avustralya'ya da kaybetmişsiniz. Yani 0 puan, 3 puan bile alsanız
0: Bir
1: averajla,
0: anlamı yok
1: ikili
0: artık.
1: averajla tabii ki sonuncu oluyorsunuz. Sonuncular da çıkamıyor biliyorsunuz gruptan. En iyi üçüncüler çıkabiliyor. Bakacağız ama ben Montella'nın devam etmesini Türk milli takımına yarardan çok zarar getireceğini düşünüyorum. Ne yapıp edip artık yetkililer, federasyon olsun ya da daha üst makamlar olsun bunu düşünecektir. Yani Türkiye'yi gerçekten özellikle 24 yıl aradan sonra çıkılan Dünya Kupası arenasında, burası sadece futbol ve oyun değil, spor değil biliyorsunuz. Hem siyasi, hem ekonomik, hem kültürel, her anlamda bir platform. Ülkeler kendilerini gösteriyorlar. Türkiye'yi çok kötü temsil ettiler maalesef. Yani bilerek değil tabii ki ama Türk milli takımı playoff'la çıkmış olduğu Dünya Kupası'na katılmayı böyle çok kolay, basit, hem de böyle çok büyük olmayan, hani grubunuzda Brezilya olur, Almanya olur, Arjantin olur, büyük futbol camiaları, İspanya olur, onlara elenseniz, yenilseniz belki bir nebze bu halk, bu millet sizi affedebilir ama yani birisi Avustralya, futbolda yeri belli. Birisi de Paraguay. Paraguay gerçi Güney Amerika'da çıktı. Brezilya ve Arjantin'i de yenerek geldi. Ama 10 kişi oynadılar. Bir eksik oynadılar ve Türk milli takımı bir gol dahi atamadı. Hepimiz gibi ben de çok üzgünüm. Bilemiyorum, ne diyeceğimi de bilemiyorum
0: evet.
1: Ama böyle olmamalıydı.
0: Maç sonrası yorumlar yapıldı. Gol sorunumuz var dediler. Forvet eksikliğimiz var dediler. Aynı zamanda takımlar evet bireysel olarak çok iyi takımlarda oyun oynuyorlar. Arda, Kerem, Kenan çok özelde düşündüğümüzde çok başarılılar. Ama kafa toplarında sıkıntılar olduğunu söylediler bu maç değerlendirmesinde. Son 10 dakikada daha tempoluydu ama dağınıktı dedi Şenol Güneş açıklamasında. Yine rakip daha az pozisyona ulaştı ama bu konuda Türkiye daha avantajlı olması gerekirken attığımız şutlar karşılığını bulmadı. Oyuncularımız evet çok yetenekli ama sahaya yansımadı. Golü bulamadık. Dikkat dağınıklığı vardı. Oyuncular rakibi yerine önce kendi oyunlarını geçmeliler dedi Şenol Güneş.
1: Tabii ki doğru söylemiş. Şenol Hoca'yı da ben takip ettim. Tabii ki tecrübeli, üst seviye, üst segment bir hoca. O biraz da yumuşak konuşmuş. Çünkü halef selef meselesi var. Yanlış anlaşılabilirdi. Teknik direktörlük yapmış olduğu zamanında milli takımda kötülemeyi de çok istememişken o Güneş gördüğüm kadarıyla yumuşak konuşmuş. Biz daha ilerisini konuşabiliriz. Konuşuyoruz da zaten. Ben milli takımın yaklaşık grubunda, yani oyuncu grubunda 6-7 oyuncunun bence milli takımı çok hak etmediğini düşünenlerdendim. Durmadan önce bunu da söyleyip yazmıştım. Bir de Anadolu'ya milli takım oyuncularını yayamadık. Bu da bir sıkıntı oldu. Mesela gurbetçi sayısı çok var. Evet, Juventus'tan, Real Madrid'den, Frankfurt'tan oyuncular olabilir. Ama mesela bir Trabzonspor'dan, bir Gaziantepspor'dan, parazi söylüyorum bu takımları, bir Kasımpaşa'dan oynayacak hiç mi oyuncu yoktu milli takımı hak edecek? Yani sadece böyle büyük takımlardan oyuncu alıp orada, hatta oynamayan oyuncuları götürüp direkt kendi takımlarında çok başarılı olan Anadolu takımlarından oyuncuları getirmemekte birazcık bence katkısı var. Biraz yansıması var bu başarısızlıkta. Ama gelin görün ki yine finalde Montella'nın bence yapmış olduğu büyük hata, büyük iki hata Türk milli takımını Dünya Kupası'ndan maalesef mahrum olmasına, devam edememesine sebep oldu.
0: Evet, bir sonraki takım Amerika olacak. Bu turnuvada takımın en çok hangi bölgeye takviye ihtiyacı olabilir? Bir de öz eleştiri yapabiliriz. Buradan bu sonuçtan, bu maç, bugünkü maçtan sonra.

0: sonra öz eleştiri yapacak olursak ne çıkarmamız gerekiyor? Hangi
1: Bundan
0: dersleri çıkarmamız gerekiyor?
1: ben Montella ile devam edilirse tabii Amerika maçına da bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü aynı Avustralya maçındaki, hatta Avustralya maçını oynamadan önce de Avustralya'nın oynamış olduğu futbol stili hep aynıydı. Oradan bir ders çıkarılmamış. Paraguay maçında da Avustralya maçını oynuyorsunuz. Paraguay maçında aynı Avustralya'da aynı tip oynadılar hemen hemen. O maçtan da Montella bir ders çıkaramamış. Ben Amerika maçından da bir ders çıkarılacağını pek düşünmüyorum. Belki oyuncular değişir. Yedek kulübesindeki oyunculara turnuvada son maç olduğu için şans verilebilir. Maçı kazansanız da prestij maçından öteye gidemeyeceği için herkesin umutları kırıldı, şevki kırıldı. Ben pek bir ders çıkarılacağını düşünmüyorum. Çıkarırsa bu zamana kadar çıkarıldı.
0: Evet. Elbette hepimiz üzüldük. İsterdik ki hep beraber alkışlayalım, kutlayalım ve bu heyecanı devam ettirelim. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için Özden Ayvaz.
1: Ben teşekkür ederim. Şurada bunu da söylemek istiyorum. Keşke bir gol atabilseydik, maç berabere bitebilseydi en kötü ihtimalle. Amerika maçına umutlarımızı taşıyıp turnuvadan elenmeseydik diye. Bunu hep gönlümde maçın son saniyelerine kadar bekledim. Belki bir gol olur diye. O bile olmadı. Sağlık olsun. Darısı bir sonraki şampiyonalara diyelim.
0: Evet, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek dileğiyle. TRT İstanbul Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Özden Ayvaz bizlerle oldu. Resul Dindar'la devam ediyoruz.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Programımızın bu dakikalarında Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Çankaya ile Doğaya Güç Kat Ağı'nın düzenlediği ve sulak alanların korunmasına yönelik önlemlerin ele alınacağı toplantının detayları üzerine konuşacağız. Sayın Çankaya, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet.
2: Başkent Ankara'dan tüm Karadeniz'e, tüm Türkiye'ye selamlar diyorum.
1: Evet, bugün Ankara'dan sesleneceksiniz. Bir toplantıda Şu an bulunuyorsunuz. Toplantı devam ediyor.
2: Evet.
1: Sulak alanların korunmasına yönelik bir toplantı dedik. Sulak alanlar neden bu kadar önemli?
2: Evet, şimdi sulak alanlar eşsiz faydaları olan alanlar. Ne bunun o kadar eşsizliğini kazandıran şeyler? Bir defa biyoçeşitlilik konusunda çok önemliler. İklim, hele son günlerdeki bu iklim değişikliği günümüzde gerçekten çok önemli bir problem. İklimin düzelmesi, yani normal koşullarına, normal

0: normal güzergahına dönmesi bakımından önemli. Her şeyden önemli, biliyorsunuz su yoksa hayat yok. Suyun kaynağı sulak alanlar. Zaten sulak alanları tarif ederken kaynaktan çıktığı yerden denize döküldüğü yere kadar, denizlerde dahil ama denizlerin 6 metrelik derinliğine kadar olan kısımlar göz önüne alınıyor. İnsan sağlığı için tabii ki çok önemli. Bunlar tabii dolayısıyla oradaki bitki örtüsü suyu ve toprağı kesinlikle denge halinde tuttuğu için sel baskınlarımız düzenlemek de önemli. Karbon biliyorsunuz
1: ayak izi, evet.
0: Yani ormanlardan sonra çok önemli bir karbon depolama alanları. Diğer taraftan suyumuzu ne yapıyor? Filtre ediyorlar, süzüyorlar. Dolayısıyla yani hem gıda güvenliğimizi hem sağlığımızı ne yapıyoruz sulak alanlarımız düzenleyip bize veriyor. Bu kadar önemli fonksiyonlar olduğu için biz de her yıl bir defa nereden gelmiş bu? 2 Şubat 1971'de İran'da bir Ramsar sözleşmesi imzalanmış ve o gün sulak alanlar günü olarak ilan edilmiş. Burada tabii ana amaç insanın doğayla uyumu. Yani uyumlu yaşamak, yani ne kadar biz doğayla uyumlu yaşarsak o kadar huzur buluruz, dünya nefes alır diyoruz. Onun için sulak alanlarına sahip çıkmak bakımından bu 2 Şubat'ı Dünya Sulak Alanlar Günü olarak belirlemişiz. Trabzon'umuzda bizim 170 tane irili ufaklı dereli akarsuyumuz var, 13 tane buzul gölümüz var, Heyelan göllerimiz, Uzun Göl ve Sera Gölü olmak kaydıyla yine baraj göletlerimiz var. Hepsinden önemlisi sulak olan alan olarak yüksek rakım turbalıklarımız var. Ağaçbaşı turbalığımız var. Diğer taraftan parma turbalığımız var. Yılan taşı turbalığımız var. Karadeniz bölgemiz özellikle yani bol yağış alan ve su kaynağımız biraz önce saydım sattığımda Trabzon'da. Su alanı bol bir bölgemizdir. Sulak alanlar bu karayla suyun da geçiş alanlarıdır. Ve ülkemizde 14 tane, bu biraz önce sözünü ettiğim 14 tane Ramsar koruma alanı var. Netice itibariyle biz bu sulak alanlarımızı bugüne kadar bakamadık. 3 Van Gölü büyüklüğündeki şeyi de kaybettik. Dünyanın %6'sı bu sulak alanlarla dolu diyelim. Hı hı. Bu karbonun da %14'lü çoğunu bunlar tutuyor. Yani bize bu kadar faydalı bitki hayvan türlerinin %20'si bu sulak alanlarda yaşar. Yine balıklarımızın %50'si tabii ki suda yaşar. Balık suda yaşar. %50'si bu sulak alanlarımızda yaşar. Peki önümüze nasıl bakacağız? İşte bunun için buradayız. Önümüze burada bize Eskişehir Balık Damı sulak alanında yapılan uygulamalar örnek olarak getiriliyor. Ancak biz tabii kendi bölgemizde de bizim yaptığımız çalışmaları dile getiriyoruz. Ve özellikle bundan böyle kamusuyla, tarım sektörüyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle ve elbette ki halkımızla birlikte bunlara sahip çıkmak durumundayız. Bu amaçla 2018 yılında bu Doğaya Güç Kat projesi fikir başlangıcı doğdu. 2021'de İzmir'de ilk toplantıyı yaptık ve şu anda 171 Türkiye çapındaki derneğimiz bu sulak alanlar konusunda ilgilidir ve doğa temelli çözümleri önde tutuyoruz. Burada tabii ekosistem bütünlüğü önemli. Bunun için ne yapmamız lazım geleceğe bakışta?
1: Evet.
0: Yönetim
1: toplantıda hangi sorunlar daha çok ön plana çıktı genel olarak?
0: Evet, tabii ki sulak alanların yok oluşu problemi önemli. Bunlar nasıl oluyor? İşte bataklıkları kuruttuk biliyorsunuz. Yani ben Muğla'lıyım biliyorsunuz. Muğla'da, evet. Gökova'da sulhoto ağaçları diktik. O bataklığı koruduk. Tarım arazisi yaptık. Trabzon'da Karadere bizim sulak alanımızdı tescilli olarak. Orayı tarım alanı yaptık. Kıyılarımızı elbette ki hem inşaat hem de başka maksatlarla bir yandan toprak dolgularıyla gerçekten kıyılıktan çıkardık diyelim. Derelerimizi ıslah altında beton altına aldık. Halbuki o prangalar vurduk. Orada toprak ve suyun birbiriyle irtibatlı olması gerekir. Bunlar tabii çok önemli. Biz şöyle söyleyeyim. Biz elbette ki burada toplumun tüm kesimleriyle birlikte. Önümüzde bir de ne var? COP31 var biliyorsunuz Antalya'da.
1: Evet, Antalya'da.
0: 9-20 Kasım aralarında. İşte burada hangi şeyleri taşıyabiliriz ki bunların içerisinde mutlaka sulak alanlar olmalı diye düşünüyoruz. Diğer taraftan gençleri, tabii bu konuda biz doğa tarihlerine her salı eğitimler yapıyoruz. Genç doğa tarihi oluşturmaya çalışıyoruz. Netice itibariyle bunun için biz doğa yürüyüşlerimiz, işte kültür gezilerimiz, diğer taraftan fotoğraf sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki son dönemdeki madencilik çalışmaları olsun, diğer taraftan tarımsal alanların amaç dışı kullanımı, tarımdaki sulama, %70'i suyun %70'ini tarım sektörü kullanır. Burada biz eğer yani damlama sulama ve yağmurlama sulamayla yaparsak 16 milyar metreküp suyu tasarruf ederiz. Bu da bizim ülkemizin 3 yıllık ihtiyacının karşılanması demektir. Onun için biz diyoruz ki hep birlikte sulak alanlarımıza sahip çıkalım. Tarım sektörüyle, kamu kurumlarıyla, yerel kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla bu konuda hep beraber kendimizi geliştirelim ve geleceğe güvenle bakmak için suyumuza, sulak alanlarımıza sahip çıkalım diyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Sayın Çankaya çok teşekkür ederiz. Toplantı devam ediyor. Arada evet. Sizinle konuşma fırsatımız oldu. Belki evet. Toplantı sonrasında da çıktıları tekrar değerlendirme fırsatımız olur.
0: İnşallah.
1: Peki, evet. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Sağ
1: çok teşekkür
0: sağ
1: ederiz.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Çankaya bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir müzikle devam edelim. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Bestesi Selami Şahin'e, güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Yanımda Sen Olmayınca.

gözyaşı gönlüm ben. Yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca aşkım hasret kölüm ben. Bir gözyaşı

ayınca nasıl çekmeyim kadere ah. Yazan yazsın bana günah.

sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır. Yanımda sen olmayınca bence ölüm ayrılıktır. Sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır.

0: kadere ah, yazan yazsın bana günah. Geceleri
1: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
2: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk, Kayıp Robot sinemalarda.

Sibel Can'dan dinledik. Ayrılık Ateşten Bir Ok. Şimdi de bestesi Zekai Tunca'ya, sözleri Cemal Safi'ye ait bir şarkı dinleyeceğiz. Tan Taşçı seslendiriyor. İmkansız, diğer bir adıyla Rüyalarım Olmasa.

0: 16. Uluslararası Sanat Günleri'nde bugün çocuk kitabı yazarı, aynı zamanda ziraat mühendisi Doktor Gülay Çelikel Çubukçu'nun imza günü var sevgili dinleyicilerimiz. Hem çocuk kitaplarını konuşacağız hem de bugüne dair imza günü hakkında bilgiler alacağız. Sayın Çubukçu, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimiz için sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ziraat mühendisliğinden yazarlığa uzanan yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Oğlum doğduktan sonra diyebilirim aslında. Ama buna destek tabii kendi çocukluğum da oldu. Aslında beni en çok motive eden şey çocukluğumda doğayla kurduğum güçlü bağ diyebiliriz. Ağaçların arasında geçen günler, işte keşifler, küçük maceralar, merak duygusu hala benimle. Fark ettim ki çocukluğumun en güzel anıları oyuncaklardan değil de ağaçlardan, çiçeklerden, kuşlardan, doğadaki küçük maceralardan oluşuyor. Ama günümüzde de birçok çocuğun bu deneyimlerden uzak büyüdüğünü gördüm. Çocuğumla da birlikte kitapları okurken, doğada ona bu tarz şeyleri anlatırken diğer çocuklara da bu güzellikleri anlatmak geldi içimden. Anılarımı, duygularımı yeni nesillere aktarabilmek için çocuklar adına işte oğlumla birlikte bu sürece başladık. Yani o, aslında oğlumun katkısı çok fazla. Çünkü onun büyüme sürecinde böyle bir tohum düştü aklıma. Ve kendi çocukluğumda da yaşadığım şeylerden çıkarak mesleğimin de bana hazırladığı güçlü zeminle birlikte yazarlığa girmiş oldum.
0: Evet, doğanın içerisinde mutlu bir çocukluğunuz geçti anladığımız kadarıyla.
1: Evet, evet kesinlikle çok mutlu. Aynen.
0: Kitaplarınızda çocuklara vermek istediğiniz temel mesajlar nedir? Kitaplarınızda daha çok hangi konuları işliyorsunuz?
1: Doğa temalı kitaplarım benim çok genellikle. Doğadaki ağaçlar, hayvanlar. Aslında bizim canlı olarak görmediğimiz bitkiler ama aslında canlılar. Toprak, yani toprağı da çoğumuz canlı olarak görmeyiz ama bir kaşık toprakta milyonlarca canlı var. Yani bunların farkındalığını kazandırmak, onlara değer vermek, onlarla zaman zaman geçirmek. Aslında ekranlardan çocukları sıyırıp doğada vakit geçirmelerini sağlamak ve doğada güzel keşifler yapmalarını sağlamak amacım. Yani çünkü doğadaki öğrenme hiçbir yerde yok. Doğa aslında sessiz bir öğretmen gibi. Yani gözlemlediğiniz zaman bir banka oturup parktaki bir

0: bir ağacı bile gözlemlediğiniz zaman üzerinde sayısız canlının yaşadığını, bir ağacın bile sayısız canlıya ev sahipliği yaptığını hayranlıkla izlersiniz. Bilmiyorum, ben öyle izliyorum. Bunları ben çocuklara aktarmak istiyorum. Onun yüzden çok heyecanlıyım. Yani daha yolun başında olduğumu düşünüyorum ama kitaplarımla birlikte çok güzel dönüşler alıyorum. İşte biri diyor ki bugün ağacı inceledim, bugün hangi ağaç olduğunu öğrendim, yaprağını inceledim, karıncayı inceledim. Bunlar çok büyük keyifler. Yani istiyorum ki çocuklar dört duvar arasından çıksın, betonlar arasından çıksın ve gerçekten de yaşayanlarla birlikte zaman geçirsin istiyorum. Çünkü şiddetimiz artıyor, gerginliğimiz, stresimiz artıyor. Ama toprak negatif yüklü biliyorsunuz ve biz pozitif yüklü canlılarız. Toprağa ayağımız değdiğinde negatif, pozitif birbirini tamamladığı için nötr olabiliyoruz. Toprak bizi tamamlıyor yani kısaca. O yüzden de çocukların bunu çocukken görüp, yaşayıp, deneyimlemeleri çok mühim benim için.
1: Evet, bugüne kadar yayınladığınız kitaplar üzerinde şöyle değerlendirme yapacak olursak, hem mesleğinizin hem de doğanın, doğaya karşı olan sevginizin çok büyük bir yeri olduğunu görüyoruz. Kitaplarınızdan biraz bahseder misiniz?
0: Tabii şimdiye kadar 7 tane kitabım çıktı. Bunlar hep gerçekten de ya ağaçlar ya canlılar ya tohumlarla ilgiliydi. İlk çıkan kitabım Ağaçlar Arasındaki Fısıltılar. İkincisi Tek Başına. Üçüncüsü Limon Çiftinin Maceralı Yolculuğu. Ve sonradan 4 tane Mor Elma'dan çıkan Ağaç Dostu Mektuplar, Çıtırtının Maceraları, Tohum Koleksiyoncusu Vuk Vuk, Erikli Park'ın Gizemi. Bunların hepsinde hem macera, hem keşif, hem tohum, hem toprak, hem ağaç. Her şeyi bulabilecekler. Keyifle, bazen kakırtayarak, bazen düşünerek, bazen de hemen dışarı çıkayım da ben de bir bakayım, bir gözlemleyeyim. Gerçekten öyle mi deyip deneyimlemek isteyecekler. Öyle.
1: Evet, bugünkü imza gününden de bahsedelim. 16. Uluslararası Sanat Günlerinde imza gününüz var. Saat
0: Evet.
1: kaçla kaç arasında olacak?
0: 3.30 ile 5.30 arasında, 5.30-6 olabilir o saat, orada olacağım. Ben ilk defa katılıyorum, çok heyecanlıyım.
1: Evet.
0: Bir Trabzon'da tüm okurlarımızı bekliyorum, bütün kitaplarımla orada olacağım. Ayrıca çocuklarımıza da küçük bir sürprizim var.
1: Evet, bu sürpriz de gerçekten çok hoş. Çocukların da ilgisini
0: Evet.
1: çekecek bir sürpriz olacak.
0: Evet, söyleyeyim değil mi sürprizimi?
1: Söyleyelim, söyleyelim. Hadi
0: Evet,
1: sürpriz bu şekilde
0: çocukların.
1: söyleyelim.
0: Evet, çocukların toprağa ellerinin değmesini çok önemsediğimi söyledim, hep de söyleyeceğim. O yüzden de çocuklara, kitaplarımdan alan çocuklara bir çiçek hediye edeceğim, sukulent bitkilerden birini. Ve Çıtırtının Maceraları adlı kitabımda bir ay çekirdeğinin hikayesi var. Onun içinde ay çekirdeği tohumu vereceğim. Onun çimlenmesini, gözlemlemelerini ve onların da bir çıtırtısının olmasını istiyorum. İnşallah bu hedeflerime ulaşabilirim. Çünkü hedeflerime ulaştığım zaman çocuklardan çok güzel dönüşler alıyorum. Gözlerindeki parıltı görmeye değer oluyor.
1: Evet, fuarlara katılıyorsunuz, imza günleriniz oluyor, okullarda etkinlikler yapıyorsunuz. Çocuklardan aldığınız en unutamadığınız geri dönüş neydi?
0: Vallahi çok heyecanlı oluyorlar. Gözleri ışıl ışıl oluyor. Çocuklardan biri bir gün demişti ki bu Limon Çiftinin Maceralı Yolculuğu günündeydim okullardan birinde. Limon kitabın içine limon kokusunu nasıl koydunuz dedi bir anda. Ben şaşırdım tabii, şöyle bir soru beklemiyordum. Tam imzayı atacaktım. Yani masada sordu bu soruyu. Baktım böyle çocuğun gözleri ışıl ışıl. Dedim o senin hayal gücün, harikasın yani, eğer bu kokuyu alabildiysen gerçekten harikasın ve ben gerçekten hedefimin üstüne çıkmışım demektir. Yani orada o çocuğu göğsüme bastırasım geldi. O kadar hoşuma gitti o. Yani kitapta demek ki o kadar birbirimizi anlamışız ki orada çocuk kitaptan limon kokusu almış. Bu gerçekten benim için unutulmaz bir anıydı.
1: Evet. Sizi ve kitaplarınızı henüz tanımayanlar olabilir. Onlar için neler söylemek istersiniz?
0: Şöyle kitaplarımda çocukların doğayla bağ kurmasını, keşfetmesini ve yaşadığı dünyanın farkına varmasını ben çok önemsiyorum. Aslında çocuklar tanıdıkları ve sevdikleri şeyleri korumayı istiyorlar. Ve merak duygusunu besleyen hikayeler çok önemli. Kitaplarında işte macera, keşif, doğa sevgisi hep iç içe. Çocukların da ağaçlara, hayvanlara, işte tüm yaşadıkları çevreye bağ kurmaları, işte sadece doğaya bakmak değil de hani bu ne, onu anlamalarını çok önemsiyorum, çok amaçlıyorum. O yüzden de çocuklar da tanıdıkları sevdikleri korumak istedikleri için ben de nefesim yettiğince doğayı sevdirmeye ve gerçekten de onların ellerinin doğaya değmesine çabalayacağım. Yani nefesim yettiğince inşallah.
1: Evet, bugün 15:30-17:30 saatleri arasında Trabzon Sanat Evi'nin bahçesinde okurlarla buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederiz Sayın Çubukçu.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ben her katılmamda çok heyecanlanıyorum. Umarım mazur görüyorlardır. Bazen dilim sürçüyor, birbirine karışıyor ama gerçekten sizlere ulaşabilmek, Trabzon'un beni dinliyor olduğunu hissetmek, düşünmek beni çok heyecanlandırıyor. İyi ki varsınız. Olmaya devam edin. Hepinizi çok seviyorum.
1: Çok teşekkür
0: Emeklerinize
1: ediyoruz.
0: sağlık.
1: Çok sağ olun. Bu çocukluk heyecanı hep var olsun diyelim.
0: Çok
1: Kolaylıklar
0: teşekkürler.
1: diliyoruz.
0: Hoşça kalın. Sağ olun.
1: Ziraat mühendisi Doktor Gülay Çelikel Çubukçu bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk kitabı yazarı ve bugün imza gününde sizleri bekliyor.

0: Söyleşi Durağı. Sevgili dinleyiciler, Söyleşi Durağı'nda bugün farklı yönleriyle dikkat çeken bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Baba mesleği olan kuyumculuğu sürdüren, aynı zamanda edebiyat, sanat ve üretim dünyasında da kendine özgü bir yol çizen Halil Erkan bizlerle birlikte olacak. Çocukluk yıllarından başlayarak meslek hayatını, yazarlık serüvenini, sanat anlayışını ve roman, şiir, müzik ve kokudan oluşan dikkat çekici tesir projesini konuşacağız. Söyleşi Durağı başlıyor. Halil Erkan, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, sağ olun.
0: Öncelikle sizi bir tanıyalım. Evet. Nasıl bir eve doğdunuz?
1: Trabzon Vakfıkebir'de dünyaya geldik. Düzlük köyünde. Güzel bir çocukluğumuz oldu. Üç erkek kardeşiz biz toplamda. Erkek popülasyonun yoğun olduğu, her türlü sporun evde yapıldığı, masa tenisi, basket, futbol, annelerin memnun olmadığı bir ortamda dünyaya geldik.
0: Ben de onu diyecektim. Anneler ne dedi?
1: Annem, Allah'ım hayırlı uzun ömürler versin.
0: Amin inşallah.
1: Annem çok metin, sabırlı, büyüklerinin duasını almış bir insan. Tabii biz onu yorduk yani çocukken. Üç erkek çocuk ve yaşlarımız arası çok az. Dolayısıyla o birliktelik, o oyun arzusu annemi üzmüş ve yormuştur ama Allah razı olsun. Bizi idare etmiştir yani.
0: Her şeye yetişmeye çalışan. Hem büyüklere hem küçüklere.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Buradan selam olsun kendisine o zaman.
1: Anneciğimin ellerinden öpüyorum. Babamdan da. Onu da ellerinden öpüyorum. Allah onlara hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Vakfıkebir'de biz iş dolayısıyla 90'larda ayrıldık. Trabzon'a geldik. Trabzon'da alışma ve adaptasyon süreci biraz zor oldu Trabzon'da. Ama Vakfıkebir'den ve annemin özellikle ailesinden gelen, annemin kuzenleri diyeyim, onların eğitim anlayışı, kültürü, onların ataya olan düşkünlüğü, sohbete olan düşkünlüğü, eser üretme gayreti, özellikle teyzemin eşi rahmetli İshak amcam vardı benim, İshak Esmer. Onun o üretme gayreti, onun ne bildiğini bilip ne bildiğini bilmeme haline çok vakıf olması, muhakeme yeteneği. Bizim bu benlik modülerdir derler.
0: Evet.
1: Yani o benliğimize ya biz bunu ya ben bunu yapabilirim gibi. Yani küçük yaşlarda yazar mıyım, yazamaz mıyım diye öyle bir şeyler üretmeye çalıştığımı hatırlıyorum. O bizi etkiledi. Yani en büyük etken bence bu. Tabii aile ekonomisi açısından kuyumculuk olduğu için biraz daha yani biz galiba çalışacağız, dükkana gideceğiz gibi biraz o düşünceyle eğitimimiz çok iyi değildi lise dönemlerinde. Fakat lisenin ikinci, üçüncü senesinde bu işin böyle olmadığını, okumamız gerektiğini ailemiz bize çok daha iyi anlattı. Abilerim zaten üniversite mezunu olunca.
0: Peki o diğer kardeşleriniz hangi bölümleri okudu?
1: Şimdi büyük abim muhasebe mezunu, ortanca abim İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu, Trabzon'dan mezun.
0: Siz de uluslararası ilişkiler.
1: Ben uluslararası ilişkiler
0: mezunusunuz.
1: Political Science ve International Relations diye geçiyor. O yüzden Political Science kısmını ekliyorum. Çok yordu bizi çünkü o kısmı.
0: Doğrudur.
1: Orada beni duyarlarsa arkadaşlar, çok güzel bir arkadaş çevremiz vardı. Şimdi burada Avrasya Üniversitesi'nde doçenttir hocamız. Erol Kalkan hocamızla çok güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisi bize hem abilik hem arkadaşlık yaptı. Ve o oradaki diğer arkadaşlar. Üniversitede Gamze hocamız vardı. Gamze Güngörmüş Kona. Çok. Belki dünya görüşümüz birbiriyle aynı olmayabilir ama eğitimin ne olduğunu ben hani kimse kusura bakmasın ama üniversitede öğrendim. O bize analitik düşünmeyi de öğretti. Meselelere nasıl bakacağımızı da öğretti. Hayatın nasıl yani karşıt görüşü de dinlemeyi biz ondan öğrendik. Çok evet. Net söylüyorum bunu.
0: Peki üçünüz de farklı üniversitelerden mezun oldunuz. Sonrasında tabii baba mesleği ama dededen gelme mi kuyumculuk yoksa?
1: Şimdi şöyle bizim dedemiz de kuyumcu, babamız da kuyumcu ama yani Vakfıkebir'de bir hani tırnak içinde bir iş portu.

0: bakıcı olarak başlıyor aile, dedeler tarafından. Sonra böyle bir dükkan oluşuyor ama babam hani hayata başladığı andan itibaren hep geleceğe noktayla alakalı hayalleri olan bir
1: İleri
0: insan.
1: görüşlü.
0: Tabii ileri görüşlü. Yani bunu işte bu doğal bir yetenek. Yani bunu şöyle edindi, böyle edindi etkenler vardır ama bence network'ün çok büyük etkisi var. Dedemi İstanbul'a ürün almaya yolluyor. Dükkanı yıktırıyor ve oradakilerle akrabalarla işbirliği yapıyor. Diyor ki bir ay buraya gelmesin. Dükkanı yıkıyor, belli bir kısmını kuyumcuya çeviriyor. Yani bu şimdi bazen babam diyoruz ki baba işte bak ben işte 47-48 yaşında 46-47 yaşındayım. Şu an şöyle bir şey yapsak ne düşünürsün? Gülüyor mesela.
1: Evet.
0: Çünkü şu an bile öyle bir şey yapma şansımız yok. Ama o
1: Ama
0: dönem
1: risk almak
0: yapmış.
1: güzeldir.
0: Evet.
1: Risk almak güzeldir. Bazen başarıya da öyle ulaşılıyor. Peki kuyumculukla ilk tanışma hikayeniz nasıl oldu? Kaç yaşlarında?
0: Zannedersem bir ya da ikinci sınıfa gidiyorum. Vakfıkebir'in pazarı pazartesi günüdür. Çok yoğun bir gün. Dükkana giriyorum. Babam böyle üzgün ve böyle sıkılmış bir halde. Ben çocuk halimde söylüyorum. Baba ne oldu? Ne sıkıntın var diye. Babam diyor ki para yok Halil. Para bul bize diye. Tamamen şaka tabii yani. Ben de yani hatırlamıyorum yani bunun nasıl olduğunu ama belli insanları tanıyorum diye biliyorum o dönem. Tek tek soruyorum işte. Önce bir yere gidiyorum. Diyorum ki babam para istiyor. Para verin. Başka bir yere gidiyorum. Başka bir yere gidiyorum. Bir amca vardı vefat etti şimdi. Ona gidiyorum diyorum ki babam para istiyor deyince bana o çocuk halimle bir torba siyah çanta yani ben hani elimle tutup götürüyorum kocaman bir çanta dükkana gidiyorum diyorum ki baba para buldum sana. Babam tabii çok büyük bir şok yaşıyor. Oğlum diyor sen nereden buldun yani bunu nasıl buldun kim verdi sana bunu kime dedin kim inandı da verdi. Hemen arıyor diyor ki abi böyle böyle bir durum diyor ki hani çok yoğunsunuz diye arayamadınız diye ben öyle düşünüp verdim diyor. İlk hatırladığım kuyumculuk hikayesi oradan başlıyor. Çok küçük yaşta. Ben üniversite sonrası işte 2004'te ben başlıyorum mücevher işine. Tabii ben işte okumanın verdiği yani siyaset biliminin verdiği her şeye septik ve analitik bakmaya çalışıyoruz. Ama tabii yani Kundurca Caddesi sistematiği bu değil.
1: Evet.
0: Evet, çok farklı. Onu anlamak gerçekten çıraklık yani bizim için. Yani ne demek istiyorlar? Bunu sevdiler mi, sevmediler mi? İşte o Karadeniz'in, Trabzon'un o sert mizacı yani bu bir şaka mı yoksa bu
1: Ne
0: ne
1: anlatmak
0: anlatmak
1: istiyor?
0: istiyor burada? Yani burada şair ne anlatmak istiyor? Bunu yaşadık bir 4-5 sene sonra. Anlatılmak istenen şeyin anlatma metodunu öğrenmek kalfalık. Sanırım bizim kalfalığımız da bitmek üzere. Meslekte 20 yılı doldurduk gibi. 22 oldu, 23'e dönüyoruz.
1: Ne kadar güzel. Peki kuyumculuğun size öğrettiği en önemli hayat dersi ne oldu?
0: Yani şöyle kuyumculuk hayatın bütün ticaret ve esnaflık için bunu söyleyebilirim. Bu aslında hayatın kendisi. Yani siz bir insanın en mutlu olduğu anı ve en mutsuz olduğu anı belki kişinin eşinden daha önce görmüş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve çok enteresan bir şey. Yani birinin en mutlu olarak aldığı şeyi en mutsuz anında geri alan siz oluyorsunuz. Kişi siz oluyorsunuz burada. Birinin cenazesine şahit oluyorsunuz. Birinin evliliğine, araba almasına, çocuğuna, işte ne bileyim evlenmesine, boşanmasına. Yani dolayısıyla biz bunun yakın tanıklarıyız.
1: Peki anılarınız var mıdır olumlu, olumsuz? Çünkü evlenmeye gelirken maalesef şöyle bir şey oluyor, ona da değinmek lazım. Eşlerin arasına çok fazla giriyor maddiyat ve çok üzüntülü sonuçlar elde ediliyor böyle olunca. Esasında hiçbir çıkar ilişkisi olmamalı evlenirken. Bir erkeği de zora sokmamak lazım, bir kadını da zora sokmamak lazım diye düşünüyorum.
0: Vakfıkebir dönemindeyken şeyi hatırlıyorum. Bu dönem ben tabii sonrasında mücevher tarafına kaydığım için listeler gelirdi bize. Şu kadar
1: Evet.
0: metre kordon olacak, şu kadar bilezik, liste. Yani
1: Evet.
0: biri derdi ki şöyle bir liste verdiler elime bu ne kadar tutar diye. Bazıları mesela biz bazen caps'ler paylaşıyoruz kendi Instagram hesabımızda. Bir hanımefendinin bir müşterimizin izniyle paylaşmıştım onu. Diyor ki psikoloğa gidip 3 seans alacağımı buraya gelip bir pırlanta alıyorum. Daha rahat ediyorum.
1: Ne güzel. Peki biz şimdi dinleyenlerimiz şaşıracak, bambaşka bir yere doğru

0: gidelim o zaman. Evet. Yazarlık serüveninizden bahsedeceğiz. Ve mesleğinizle sanat üretiminiz arasında nasıl bir ilişki kurdunuz? Yazarlığa başlamaya ne zaman karar verdiniz? Ama esas sizin bana anlattığınız, istediğiniz bir şey vardı. Bir tesir projesi
1: evet,
0: var.
1: Tesir projesi.
0: Tesir projesinden ve başlıklarından bahsedelim tesir projesinin. Roman, şiir, müzik ve koku.
1: Evet.
0: Dinliyoruz.
1: Arkadaşlar bir dergi çıkarmayı ve oluşturmayı düşündüler. O zaman Trabzon Life diye bir dergi vardı. Benden de bir böyle bir üç hürelin şey aldığı bir ana röportajı olan bir şeydi, dergiydi. Orada bir kapak yazısı gibi bir şey hazırlamıştım işte. Nedir ki bu şehirde yaşamak diye.
0: Ve hemen bu yazınızı okumaya çalışayım ben de. Nedir ki bu şehirde yaşamak? Kime sormak lazım? Uzun sokakta, Maraş Caddesi'nde bilen çıkar mı? Meydana mı gitmeli? Kimden sormak lazım? Acaba gencinden mi yoksa yaşlısından mı sormak lazım? Nedir ki bu şehirde yaşamak? Bu şehri Ahi Evran Dede'ye sormak lazım. Attığı adımlara sormak lazım bu şehrin hülyasını. Ondan sormak lazım belki de bu şehrin gerçek manasını. Bu şehir ve insanları için ölmeyi ona sormak lazım. Fatih Sultan Mehmet Han'a sormak lazım. O muzaffer Hakan'ı bu şehre çekenin ne olduğunu. Belki ağzından ilk Trabzon çıkışından sormak lazım bu şehre yüklediği manayı. Bu şehrin celaline Yavuz Sultan Selim Han'a sormak lazım. Bu şehrin havasının, suyunun, insanının mayasına ne kattığını, bu millet için bu celalin neden lazım olduğunu tabii ki ondan sormak lazım. Kanuni'den sormak lazım bu şehirde doğmanın ne demek olduğunu. Trabzonlu bir babanın oğlu oluşunu. Granit gibi sağlam bu insanların işlerince nasıl cevherler olduğunu süt kardeşine sormak lazım herhalde. Nasip olsa ilmi de esrarını da sormalı ya, neyse. Bu şehirde kaybettiğini bulmayı Hacı Hakkı Baba'dan sormalı. Onun talebesinden, talebesinden de bu şehri sormak lazım. Bu şehre son defa bakıp gurbette şehit olandan, canını kanına katıp bu toprağa düşenden ne sormalı? Bu şehri gidenden mi sormalı, yoksa kalandan mı? Yoksa kalıp da gidemeyenden mi?
1: Şimdi orada aslında biz farkında olmadan Trabzon'la alakalı yaptığımız tarihi çalışmaları, şahsen merak ederek yaptığımız araştırmaları, Trabzon'un manevi dünyasını, Trabzon'un maddi kuvvetini farkında olmadan dile getirdik. Sonra bunun arkadaşlar biraz da açmamız gerektiğini söyleyince Erdal Hoş'un bir sözü var. Hani niye Trabzonlular? Bir şey lazım olduğu zaman ilk elini kaldıranlar onlar evet. Olduğu için diyor Erdal Hoş. Bizde de öyle bir süreç var. Biz anlatalım. Yani arkadaşlar hadi anlatın, ifade edin, izah edin derken biz anlatalım. Bu süreç, tesis süreci bizim bir arkadaşımız, şu anda kendisi Artvin'de Turizm İl Kültür Müdürü, Yunus Emre Aytekin Hocam. O dönem onunla başlattığımız bir çalışmaydı. Sonrasında süreç tabii onu çok farklı noktalara taşıdı, bizi çok farklı noktalara taşıdı. Kendisiyle yaptığımız konuşmalar, o programlar, o müsiyattaydı o zaman. O programların neticesinde ortaya çıkmış bir süreç bu. Herkes kendince anladığını anlatmaya çalıştığı bir proje aslında bu. Adı üstünde tesir projesi. Yani örnek veriyorum, şu sohbetin ulaşan bir kulağa tesiri de aslında bizim başladığımız sürecin nasıl devam ettiğini gösteren bir süreç aslında. Yani sürecin devamı aslında. Evet.
0: Başlıklarını inceleyelim o zaman. Roman, şiir, müzik ve koku.
1: Evet.
0: Birincisi, ilk yazdığınız hangisi?
1: Şimdi bu üniversitede arkadaşlarımıza yazdığımız kitabımız. Gamze
0: bu 10 kişi mi hazırladı?
1: Evet, 10 kişi.
0: 10 kişilik hazırladınız. Orta evet. Doğu, Orta Asya ve Kesişen Yollar.
1: Evet. Hocamız sağ olsun.
0: Gamze'yi
1: bize
0: gün görmüş kona.
1: Kona. Gamze hocamız gerçekten kıymetli bir akademisyendir.
0: Evet. Ve tesir.
1: Tesir.
0: Cemil Tarık.
1: Evet. Mahlas kullanıyorum.
0: Evet, evet. Onu soracaktım. Evet. Neden mahlas kullanıyoruz?
1: Ya şimdi şöyle, ticaretle uğraşıyoruz biz. Evet. Ticaretle uğraşan bir insanın anlattığı şeyi davet ettiği bir konu başlığı var. Manevi içerik. Bu muhabbet hali. Bu olaya şöyle bakın düşüncesi sizi kendi içinde bir başlığın içine davet etmesi lazım.

0: ki burada mana ve madde birbirinden ayrılsın.
1: Evet.
0: Çünkü o baştan altına davet edildiği zaman ilişkiler maddiyat üzerinden devam ediyor. Bu çok
1: duyguya ticaret karışmış
0: evet,
1: gibi
0: ben çok
1: olmuyor.
0: Doğru bulmuyorum bunu o yüzden.
1: Öncelikle tesirden bahsedelim. Tesir kitabınızdan neler anlatıyor burada?
0: Tesir kitabının hikayesinde aslında hiçbir şey tabii tesadüf değil, tevafuk. Ben üniversiteden geldikten sonra o zaman Sadık Yalsız Uçanlar. O zaman galiba bir kanalda bir programı var. Ve kanalda o programın son anına denk geliyorum ben. Açıyorum ve o bir kitap tanıtıyor ve şundan bahsediyor. Her şehrin bir esması vardır.
1: Hı hı.
0: Ve kendi kendime şunu söylüyorum. Trabzon'un esması nedir?
1: Nedir?
0: Yani Allah-u Teala'nın hangi isminin yansıması Trabzon'da neşrinema bulmuştur? Şimdi bu aslında şöyle, dur ben kendime şu soruyu sorayım değil de belki de Rabbimin hadi bunu araştır, bunu incele, bunu merak ettiği, gönlümüze koyduğu bir soru bu.
1: Evet.
0: Ben buradan dinleyenlere soruyorum. Sizin de gönlünüzde bu neşrinema bulsun. Sizce Allah-u Teala'nın hangi esması Trabzon'da neşrinema bulmuştur? Soru bu. Buna herkesin bir cevabı olabilir.
1: Evet.
0: Zaten bunun bir cevabı olmaması lazım. Çünkü eğer yüce yaratanı anlatan tek şey Trabzon olsa o zaman biz yanlış bir şeye inanıyor olurduk.
1: Evet.
0: Ama onu anlatan şeyler, kelimelerin kifayetsiz olması, insanların anlatıp da yetersiz kaldığını hissetmesi olması lazım ki
1: evet,
0: o anlam bulsun. Bu sorunun peşine ben bir dönem gerçekten işte tarihi araştırmalar yaptım. Trabzon kökeni neresi? İşte bu şehirde acaba manevi mirası olan insanlar kim? Yani bu şehre Trabzon olarak manevi damgasını vurmuş insanlar kimler? Siyaset olarak, coğrafya olarak, tarihi olarak hangi padişahların burada izleri var? İşte Cumhuriyet döneminde neler yaşanmış derken bu böyle bir hani bir şey derler. Evren önce bir bulamaçtı derler.
1: Evet.
0: Kafamda bir bulamaç oluştu ve bu bulamaçın içinde ben yeri geldi şiir kokusu aldım, yeri geldi bir çiçek kokusu aldım. Yeri geldi bir tarihi kahramanla yan yana oturdum. Yeri geldi ufka baktım ve bunu anlatmaya ve bunu dert edip paylaşmaya çalıştım.
1: Çok güzel bir sözle de arka yazı bitiyor. Diyorsunuz ki okurun kalbine bir dua gönderiyorsunuz. Ey Rabbim, göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlasınlar
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Hz. Musa Aleyhisselam'ın duası.
1: Evet, tesir böylesi bir niyaz gibi okunuyor
0: evet,
1: diyor en sonunda. Peki gelelim hemen okunuşunu tekrar size.
0: Oasis of the Rupicious.
1: Oasis of
0: Rupicious.
1: Rupicious.
0: Şimdi bu ne? Bu, şu,
1: bu nereden çıktı?
0: Bu aslında şu. Bu aslında pandemi döneminde benim konuşmayı sürekli konuşan insanlar olarak gün içinde sürekli konuşup anlatıp belli bir diyalog ve bir diyalektik oluşturuyoruz. Yeteneklerimizin kaybolmaması için yazdığımız bir dönemdi bu pandemi dönemi. O süreçte çocukların çok canı sıkılıyordu. İşte baba bize hikaye anlat, hikaye anlat, hikaye anlat derken toplumların maddesel olarak yozlaşması ve belli oranlarda insanların değerleriyle ve dertleriyle ilgilenmemesi üzerine bir burada şey var, serzeniş var. Bir yetim çocuğun tek başına bir serüveninden bahsediyor ve burada farklı şehirlere uğruyor. Her şehirde aslında materyalizmin bir kötü yönünün anlatıldığı, çocuğun burada bir hoca olmadan, bir onu eğiten kimse olmadan, ışıkla, gölgeyle, soğukla, sıcakla, güneşle, yıldızla, bir çam ağacıyla yaptığı dostluğu ve burada o bilişsel gelişimi anlattığı bir çalışma. Kendi derdimizi anlatmaya çalışırken o dönem yolumuz Mercan Dede ile kesişti.
1: Ha.
0: Ünlü diyecek.
1: Evet.
0: Onun ben bir eserini çok duygusal bir şiirin üstüne koyup okudum kendim. Ve ondan sonra şöyle bir şey hissettim ya. Yani sanki bu müzik benim için yapıldı. Ve ben ileride bir gün hani bunu neşredersem, paylaşırsam ben bundan bunu izin alıp kullanmak istiyorum diye. O dönem çok eski tabii tarih. O zaman Mercan Dede ile iletişime geçtim. Projemi anlattım. Sonra kendisine rica ettim. Şii kitabının ön sözünü ona yazdırdık.
1: Ne kadar güzel.
0: O da şunu okursanız.
1: Tabii ki. Ayak izlerimiz nice gönül ehli gariple kesişti. Gözlerimiz ehli garibanın gülümseyen gözleriyle

0: Peki müzik de tamam, şiir, müzik var, koku.
1: Koku, evet. Selam olsun. Bihter Türkan Ergül. Benim hocam, kendisi Türkiye'deki koku alanındaki nadir uzmanlardan biridir. Kendisi Dışişleri Bakanlığı'nda, bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir proje yürütüyor. Şimdi biz tabii tesir romanının bir kısmında sinestezi diye bir alan var. Sinestezi, insanların bir kavramı başka bir kavramla duyuşu gibi düşünebilirsiniz. Yani örnek veriyorum, size yosun deyince burnunuza bir koku geliyorsa, bir elma deyince bir tat ve koku alıyorsanız, bir gitar sesi duyduğunuzda bir koku alıyorsanız, biraz sinestezik bir insansınız.
0: Hakikaten hem kokular hem gördüklerimiz geçmişle bağlantı kuruyor bizimle.
1: Evet. Şimdi tesirde özellikle romanın bir kısmında şöyle bir yer geçiyor. Romandaki kahramanımız Duha, ki ben oğlumun adını da Duha koydum. Bu romandan önce bir niyetti. Oğlum olunca, bir bu arada bir oğlum bir kızım var. Belma kızım, oğlum Duha, eşim Kevser. Onlara da selam olsun buradan. Duha karakteri bir yere geliyor ve Duha karakterinin vardığı noktada, orada ana karakterin duyduğu ve aldığı bir koku var, yani hissettiği bir şey var. Bunu tarif ederken ben çok yoruldum kendimce. Yani şu koku mu değil. Ben onu böyle yeni kesilmiş çimin böyle şekerli halinin, yani bu ama şey, böyle yayladaki çimin şekerli halinin böyle biraz çam kokusu karışmış hali gibi tarif ediyordum. İşte Bihter Hanım'la tanıştım o dönemde. Hocam şöyle, hocam böyle, hocam şöyle. Bihter Hanım da Allah selametini versin. Yani ben çılgınım ama herhalde o ben çarpı 10 gibi bir şey yani. Yorulmayan, bıkmayan, emeğini, ya yani ben şu emeği ettim diye ticaret gibi bakmayan. Gönülden böyle bir dostluğumuz var. Gerçekten bizde de çok emeği var. Neticesinde ben dedim ki, hocam bu böyle olmayacak. Ben bir gün sizi ziyaret edeyim, siz bana tanıtın kokuları, ben bakayım derken, o günde kendisi ikinci Abdülhamit'in kokusunu çalışıyor ve bir şey, İlber Hoca ile birlikte, rahmetli.
0: Aa,
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çalışmışlar, koku hazırlanmış. Son şeyinde artık ve kokuyu aile, yani oradaki Abdülhamit Han'ın torunları bünyesinde ve hanedanın kendi bünyesinde hazırlanan bir koku. Güzel böyle bir ferman kutusu şeklinde özel yapılmış, çok enteresan falan. İkinci Abdülhamit'in Cuma selamlığı kokusu. Dedi işte Cuma günleri, işte Cuma'ya gitmeden önce eline sürüyor ve ya da çok seremoniyi yanlış aktarabilirim, ya da Cuma'dan sonra. Böyle kokuyu kokladım. Ya sanki gözümün önünde böyle ikinci Abdülhamit böyle belirdi. Böyle bir hologram gibi. Yani şöyle bir şey düşündüm. Bir padişah böyle kokar yani gibi. Şimdi konu şu. Karakterin duyduğu kokuyu ben tarif etmem gerekiyor. Şimdi ben size sabaha kadar anlattım. Mesela az önce anlattım. Siz kendiniz bana dediler ki, bir grup arkadaş, ya kitaba koku koy. Dedim yok, bu böyle olmaz. Yani kitaba kokulu kitap değil benim anlatmak istediğim.
0: Herkesin aklında, zihninde canlanan başka bir şey de olabilir.
1: Olabilir.
0: Benzer ama başka bir şey de olabilir.
1: Ama hikayemizi anlatmak için bunu herkese bırakmak istemedim.
0: Peki son olarak dinleyicilerimizin aklında kalmasını istediğiniz bir mesaj var mıdır?
1: Yüce Yaratan herkese bir gönül nasip etmiş ve bu gönlün bir kilidi var. Bu kilidi açan bir anahtar var ve içinde sakladıkları şeyler var. İçinizde sakladığınız şeyler neler? Bunları düşünmelerini isterim ve en çok nelerden bahsettiklerini de düşünmelerini istiyorum. Çünkü sevsek de sevmesek de bu hayat

0: Başlayacak ve bitecek. Bu hayatın ne için yaşandığını ve kim için yaşandığını fark etmelerini isterim. Yani bunun üstüne çok bir şey söylemem herhalde. Evet, bunu diyebilirim.
1: Çok zor bir
0: Evet,
1: karşılaşma.
0: evet.
1: Çünkü herkesin kalbi çok temiz olamayabilir.
0: Evet.
1: Herkesin kalbi, bazı insanların kalbi kirletilmiş olabilir.
0: Evet.
1: Kendi iradeleri dışında. Çok zor bir karşılaşma olacak dinleyenlerimiz için de.
0: Aslında naif ki tam bu. O kirletilmiş kalplerin bu soruyu sorduğunda aslında ne kadar kötü, ne kadar kirlenmiş olursalar olsunlar, geriye dönmek için hala bir fırsatı
1: Evet.
0: olduğunun bir dokunuşu. Hala yüzünüze rüzgar vuruyorsa,
1: Evet. Yaşıyorsak
0: hala yaşıyorsak
1: umut var.
0: umut var.
1: Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ederim.
0: ederim.
1: Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Bu nazik davet için çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: İnşallah bu sohbet de dinleyenler için güzel bir an olur ve onları çok
1: İnşallah.
0: güzel yerlere taşırlar.
1: Bazen tesadüfler aslında tesadüf değildir.
0: Değildir. Evet.
1: Teşekkür ederim
0: Ben teşekkür
1: tekrar.
0: ederim.
1: Sağ olun.
0: Siz de sağ olun.
2: Söyleşi durağında bugün kuyumculuk mesleğinin yanı sıra yazarlık ve sanat çalışmalarıyla da dikkat çeken Halil Erkan'ı ağırladık. Çocukluğundan başlayarak hayat yolculuğunu, eserlerini ve roman, şiir, müzik ve kokuyu buluşturan tesir projesini konuştuk. Konuğumuz Halil Erkan'a teşekkür ediyor. Siz değerli dinleyicilerimize de bizlerle olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şeyda Şahin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a ısmarladık. Söyleşi Durağı.
3: Söyleşi durağında arkadaşımız Şeyda Şahin'in bu haftaki konuğu yazar, esnaf Halil Erkan'la olan söyleşisini sizlerle paylaştık. Güzel bir türküyle devam edelim. Sevcan Orhan bizlerle, Oğlanın Adı Ömer.

Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son müzik eserimizi Kubat'tan dinleyeceğiz. Tridine bandım. Yapımcımız Elif Sefer Bey, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür sözleriyle tepki gösterdi. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Bugün planlanan Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakeresi ertelendi. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Erdoğan, Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
2: Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Hat Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz olacak. Açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu söyledi.
2: Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı

0: Tadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu bu sabah başladı. Türkiye genelinde ayrıca Lefkoşa ve Belgrad'da düzenlenen 2026 YKS'nin ilk oturumu temel yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. Sınava başvuran yaklaşık 2,5 milyona yakın adaya 120 soruyu yanıtlamaları için 165 dakika süre tanındı. Adaylar Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, ve fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu olacak. Sınavda 340.321 kişi de görevlendirildi. Adayların kimlik sebebiyle mağduriyet yaşamaması için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık tutuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattı Halkalı Arnavutköy kesiminin açılış töreninde YKS'ye girecek gençleri unutmadı. "Tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum," dedi.
0: Yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz.
1: Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün iki programı var. İlk olarak İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki törene katılacak. İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen Kontramiral Roman Korveti'nin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi'nin ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tersanede düzenlenecek törene Romanya Cumhurbaşkanı Nikoşur Dan'la birlikte katılacak. Törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan daha sonra Haliç Kongre Merkezi'ne geçerek TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına iştirak edecek. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul merkezde 4 ilde operasyon düzenlendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösteren kurum, "Koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz," dedi.
2: İzmit Körfezi'nde dünyanın, emin olun, en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz. Bu somut bir örnektir. Dip çamuru. Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkarttık. Muhalif işte söylemler şunu söylüyor. Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? Biz doğayı

0: kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi? Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
1: İstanbul Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Yusuf Tekin, Alevi Bektaşilere yönelik hazırladıkları 12 yeni eğitim modülünü açıkladı. Bilal Erdoğan ise Alevi Bektaşilerle Ehl-i Sünnet çizgisinde yaşayanların aynı amaç uğruna hareket ettiklerini vurguladı. Programda söz alan Alevi Bektaşi Dernek temsilcileri de verilen mesajlar ve özellikle bakanlıkça hazırlanan 12 eğitim modülünden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım bölgesinde 10 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. Kayseri'de hitap eden Yumaklı, 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracata hedefliyoruz dedi.
2: 20 organize tarım bölgesinin altyapı yatırımlarını tamamladık. 45'ine tüzel kişilik kazandırdık. Organize tarım bölgelerinin altyapı inşaatları için bugüne kadar 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Şu ana kadar faaliyete geçen 15 organize tarım bölgesinde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton bitkisel ürün üretimi gerçekleşti. 160 bin büyükbaş hayvan üretimi gerçekleşti. Ekonomiye şu an itibariyle katkısı yıllık yaklaşık 20 milyar lira. 2026 yılında, yani içinde bulunduğumuz yıl bitmeden 5 organize tarım bölgesini daha hizmete alacağız inşallah. Tüzel kişilik kazanmış olan organize tarım bölgelerimizi faaliyete geçirdiğimizde 1.1 milyon ton ürün, 600 bin ton büyükbaş hayvan üretimi ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide arınma sürecini hayata geçirmek istediği için kendisinden korkulduğunu söyledi. Mevcut delegelerle kurultay yapılmasının mümkün olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, partisini en kısa sürede kurultaya götüreceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde 4 belediye başkanı ile ilgili Özgür Özel'e aday yapmaması konusunda uyarıda bulunduğunu, bunlardan bazılarının bugün cezaevinde olduğunu vurguladı. Washington ve Tahran mutabakat metnini imzaladı. 60 günlük müzakere sürecine girildi. Ancak İsviçre'de bugün planlanan görüşmeler iptal edildi. Açıklama İsviçre tarafından yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de hazırlıkların sürdüğünü, Başkan Yardımcısı Vance'in seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. İran görüşmelerin ilerleyen günlerde planlanacağını açıkladı. Tahran, Washington'la savaşı bitiren mutabakat metninin dijital olarak uzaktan imzalandığı için görüşmelerin aciliyetinin kalmadığını duyurdu. Amerikan medyasına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın koşulsuz teslim olduğunu öne sürdü. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise aksini savundu. Kalibaf, savaşta bir kez tokatlandılar. Aynı şekilde tekrar gitmek isterlerse daha sert bir tokat yiyecekler dedi. Karşı taraf sözünü tutmazsa, anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Saldırılarda biri Lübnan askeri 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir oturumda ele alındı. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu.

0: Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Tesisteki garaj ve bakım alanlarında hasar oluştu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere, Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür sözleriyle tepki gösterdi. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Bugün planlanan ABD-İran müzakeresi ertelendi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Spor. A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ikinci maçında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Paraguay'a kaybeden milliler gruptan çıkma şansını kaybetti. Türkiye kupadaki son maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı mücadele edecek. Galatasaray'da Roland Şallay ve Nilsson'a ilgi var. Premier Lig'e yükselen Hull City sarı kırmızılı ekipten iki futbolcuyu listesine aldı. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i deplasmanda Tarık Biberovic'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 77-75 mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler üst üste 3, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan etti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, Akdeniz, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Bingöl-Karlova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aşkale-Bayburt yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: bulacaksın.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
2: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklamlar.

0: Spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.23'ü gösteriyor. Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz ve saat 19'a dek sporu konuşacağız. Özellikle futbolu konuşacağız, Dünya Kupası'nı konuşacağız, milli takımımızı konuşacağız. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize iyi bir gün diliyoruz. Ve bu arada YKS için sınava giren bütün gençlerimize başarılar diliyoruz. Her şey gönüllerince olsun, her şey istedikleri gibi olsun. Annelerine babalarına da Allah yardım etsin. Çünkü çocuklarını bu sınava hazırladılar. Hepsinin bir emeği var. Her şey güzel olsun onlar için. Sevgili dinleyiciler, stüdyo konuğumuz her zamanki gibi spor yazarı Özgün Erdoğan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ben de üniversite sınavına giren bütün gençlerimize başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olsun. Evet. Çünkü onların hayatına ilk adımlarıdır bu. Hayata atacakları ilk adımdır. Bu ilk basamağa doğru atarlarsa sonrası inşallah daha iyi olur. Yani inşallah her şey gönlünce olsun. Çocuklarımız çünkü büyük emek harcıyor. Anne baba büyük emek harcıyor. Onun karşılığını da alsınlar isterim.
1: Bir de şuna dikkat etsinler. Ya işte benim oğlum şurayı kazanır, burayı kazanır. Ama belki de çocuğunuzun yetenekleri orada ortaya çıkmayacak. Orada belki de mutlu bir çalışma içine giremeyecek.
2: Tabii şart.

0: Şartlandırmamak lazım.
1: Ha, şartlandırmamak lazım.
0: Çocuğun
1: biraz
0: tabii
1: rahat
0: ki
1: olmak
0: belki
1: lazım.
0: o bölümü istemiyor, sevmediği bir bölüm.
1: Evet.
0: Yani bizim isteğimizden çok onlar ne istiyor,
1: Evet.
0: ona dikkat etmek lazım.
1: Çalıştıkları işte mutlu olsunlar.
0: İnşallah,
1: Evet,
0: inşallah.
1: önemli olan o.
0: Bu arada bir yarın hani babalar günü ya,
1: Evet.
0: benim de kızım yolda geliyor
1: Evet.
0: damatla beraber. Onlara da sağlıklı
1: İyi
0: yolculuklar, iyi
1: yolculuklar diliyoruz.
0: yolculuklar. İnşallah yarın bütün babaların da şimdiden babalar gününü kutlayalım. Çocuklarından da büyük armağanlar olsun onlara inşallah üniversite
1: Evet,
0: sınavına
1: gönülden armağan olsun, önemli olan o.
0: Evet, sağ ol.
1: Şimdi bir diğer konuğumuz da teknik direktör Celal Kıbızlı telefon hattımızda. İsterseniz teknik direktörlük anlamında saha içini konuşalım Sayın Kıbızlı'yla.
0: Tabii.
1: Sonra sizinle devam
0: Tabii,
1: edeceğim
0: tabii,
1: Sayın Doğan.
0: tabii.
1: Sayın Kıbızlı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce, hoş bulduk sevgili Özgün. Tüm dinleyicilerim sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Babalar gününü de buradan can yürekten kutluyorum.
1: Sağ olun, sizin de. Şimdi Sayın Kıbızlı, ben dün saat 1 gibi yattım maçlardan dolayı. İşte seyretmeye çalışıyorum birçoğunu. Ardından sabah 6'ya saatimi kurdum. Televizyonun karşısına geçeceğim. Yüzümü yıkarken gol oldu. Şimdi biz saha içinde neyi yapamıyoruz? Neyi yapıyoruz ya da neyi yapmaya çalışıyoruz da yapamıyoruz. Yani kısa kısa başlıklar, çünkü o kadar çok sorun var ki size
2: Evet.
1: ve dinleyicilerimizin de birçok sorusu var. Biliyorum kafalarında
2: Evet.
1: özellikle. Bu çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu çocuklar bizi birçok turnuvaya taşıdı ve taşıyacak. Hani neyi yapabiliyoruz, neyi yapamıyoruz? Kısa kısa başlıklarla öğrenebilir miyim?
2: Tabii bir kere şunu söyleyeyim. Ne Avustralya'yı ne Paraguay takımını biz hiç izlememişiz, hiç seyretmemişiz. Çünkü onların oyun formatını, oyun şeklini, oyun sistemine göre takımı hiç iyi hazırlayamamışız. Ve oyuncu tercihlerinde de büyük yanlışlar yaparak sahaya her iki maçta da çıktık. Ve sonumuz hüsran oldu.
1: Peki
2: Evet.
1: Sayın Kıbrızlı, şöyle diyeyim. Hani iki maçta da geriye düştük ve 14 maçta Montella döneminde geriye düşmüşüz ve 4 maçı kazanabilmişiz. Ya 14 ya 13 maç. Şimdi esasında gerideyken oynamayı bilmiyor muyuz? Bilemiyor muyuz? Paniğe mi kapılıyoruz? Yoksa başka bir neden olabilir mi? Bir teknik direktör olarak neler söylemek istersiniz?
2: Bakın şunu söyleyeyim. Bir kere her iki takım da hem Avustralya hem Paraguay takımları da bir kere savunma anlayışları çok üst düzey. Ve savunma birinci bölgede savunmayı yapıyorlar. Ve yaklaşık orada 15-20 metre boyundaki bir alanda genişliğine de tabii geniş bir alan orası 68 metre genişliğine orada çok iyi orayı paylaşıyorlar. Siz bu takımlara karşı aynı şeyleri Avustralya maçından sonra da söyledim. Bu maçtan sonra da söyleyeceğim. Bir kere hiç ama hiç organize bir takım değiliz biz. Biz bundan evvel Kuzey Makedonya hazırlık dönemi, Venezuela maçlarını oynadık. Dediler ki bize Avustralya ve Paraguay takımlarının oyun sistemine
1: Evet.
2: göre biz bu takımlarla maç aldık. Ve ondan bu takımlara karşı da bu şekilde oyun düzenini kurduk. Ya orada da senin oyun düzenin yok. Bu iki maçta da senin oyun düzenin yok. Ve bazı tabirler var, terimler, onları da kullanmak istemiyorum, sakınıyorum bunları söylerken
1: Evet,
2: de.
1: lütfen.
2: Çok üzüntülüyüm çünkü. Ve inanın bana şu ana kadar yaklaşık 15-16 tane telefon geldi bana futbolun içinde olan, futbol seyircisi olan, antrenör olan arkadaşlar. İşte senin hocam TRT'de çıkıyorsun Radyo 1'de, bunları da söylersen, işte şey yaparsan, derdimizi anlatırsan. Onların
1: Evet.
2: söylediklerinden farklı şeyler söyleyeceğim. Niye? Onların söyledikleri ağır şeyler. Onları
1: Evet.
2: söyleyemem tabii. Ve baktığım zaman aynı bir oyun düzeniyle sahaya çıkıyoruz. Ve gene aynı şekilde ceza alanı dışından tam yayın ortasından göbekten ve dört defa top yere değerek kalemize giriyor. Yani orada bir tedbirimizi alamıyoruz. Bir kere savunma anlayışımız bize karşı hücum oynayan takımlara karşı zaten savunma anlayışımız yok. Çünkü göbekteki iki oyuncumuzun Merih ve Abdülkerim'in ağır oluşları var. Onların önünde bir İsmail, Hakan veya Orkun şeklinde oynuyoruz.

0: yani orada da bir değişikliğe gitmiyoruz. Ve ileride uçta da işte diyoruz ki ne diyoruz? %79'a %21 toplu oynama oranımız var. Başarılı pas, başarılı pas dediğin yan paslar işte. Handbol oyununda biliyorsunuz evet. yan yan top paslar evet. yapılır elle. Biz de onu ayakla yapıyoruz. O sırada evet. savunma yerleşiyor, tedbirini alıyor, açık vermiyor. Attığın şutlar zaten savunmadan çıkıyor. İşte direkten dönen top var. Mert Müldür vurdu kafayı, rakibin kafasına çarptı, direğe gitti. İşte her şeyi bir şeye bağlıyoruz, şanssızlığa falan. Hayır kardeşim, futbol oyunu sahada oynanan oyundur. Bunun dışında bir şey aramayacaksınız. Saliseler önemli burada, saniyeler önemli. Ha diyeceksiniz ki işte 90 artı 7. dakikada Meri'nin vurduğu kafa gol olsaydı. Ya olsaydı da bitseydi de şöylesiyle böylesiyle bu işler olmuyor. Sen bir kere takımları iyi analiz edemiyorsun kardeşim. Senin oynadığın maçlar, Avrupa'da oynadığın maçlarda Avrupa takımlarla oynuyorsun. Doğru. Ve bu takımlara karşı genelde tabii o Avustralya'da da Paraguay'da da Avrupa'da oynayan oyuncular var ama sen genelde bu takımlarda oynayan bizim Türk oyuncularımız da var. Bunları çözüyor ve bu oyunculardan gelen destekle. Ben Montella'nın geldiğinden beri bizim takımımıza bir şey vermediğini ve oyuncuların kendi kişiliklerini sahaya yansıtarak diğer maçlarda kazandığımızı söylüyorum. Aynı şeyi söylemeye gene tekrar tekrar devam edeceğim. Yoksa kendime ihanet etmiş olarak sayarım kendimi. Ve bu şekilde maç kaybedilmez. Niye kaybedilmez? Dakika 45'te 10 kişi kaldı evet. Paraguay. Evet. Ve sen ikinci yarıya çıkıyorsun. Bir tane oyuncu değişikliği yaptın. Kerem'i çıkarıp Barış'ı, Alper'i aldın ve o şekilde sahaya çıktın. Ve oyun düzeninde en ufak bir sisteminde değişiklik yok. Dörtlü savunma devam ediyor. Rakip hücuma çıkarken kontratakla çıkıyor. Ve senin burada yapacağın olaylar var teknik adam olarak. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi oyun sisteminde değişiklik ne? Üçlü savunmaya döneceksin. Çünkü sen üçlü savunmada oynattın bu oyuncuları.
1: Evet.
0: Üçlü savunmaya dönecek. Hatta iki tane çabuk geride göbekte iki tane çabuk oyuncu bırakarak, çabuk oyuncu diyorum. Bunlardan biri Ferdi olabilir, biri Mert Nildir olabilir. Yani Abdülkerim Meri'yle bu çabuk oyuncu alamayız. Parada.
1: Evet.
0: Orada bir değişiklikler yapıp oyunu katkı yapmak. Derleyen dakikalarda ne yaptık? Deniz'i aldık 60. dakikada. Can'ı aldık 60. dakikada. Ve pozisyon üstüne pozisyon bulmaya başladık. Nasılmış? Sen inatla, hala inatla Santfors oyunu tercih ediyorsun kardeşim. Kerem'le oynuyorsun. Evet, kule gibi adamlar Avustralya'da da, Paraguay'da da. Onların içine sokuyorsun. Ne yapmak istediğini kendi de bilmiyor. İnanın bana bilmiyor. Ya ve her maçımızda bu Santfor olayı gündeme geliyor. Ben getirirken de ya bıktım bunu gündeme getirmekten de. Ya kardeşim bak bunları soktun. Ne oldu? Kenan, Barış, Deniz, Can oraya girince oraya zaman zaman Merih de geldi. Oraya geldi. Pozisyonlar bulmaya başladık. Adamların savunma dengesini bozmaya başladık. Bunun yanı sıra hem Avustralya hem Paraguay maçında yani topu alan bizim yarı sahadan alan oyuncu çabuk böyle topla sürüp gidiyor. Hayır kardeşim topu koştur ya. Sen niye kendini yoruyorsun? Pasla çık, pasla çık, pasla çık. Çabuk çık, hızlı çık. Ben defalarca söyledim. Artık hızlı ve birlikte oyun önemli. Baskı altında kendine güvenerek oynamak çok çok önemli. Ucumda sürekli hareket halinde olmak çok önemli. Bu hareketlilik nedir? Savunma kapanmış. Sen o savunmanın dengesini bozmak zorundasın. Orada ne yapmak zorundasın? Örneğin Kerem'in veya Kenan'ın veya Barış'ın veya Yunus'un ilk başta sonra da Can girdi. Sonra tabii Deniz girdi. Bunların orada aldatıcı koşu dediğimiz koşular
1: evet,
0: vardır.
1: Evet.
0: Yana koşular, geri koşular, öne koşular 5 metredir, 10 metredir, 15 metredir. Bu koşuları yapmak zorundasın. Yoksa savunmanın dengesini bozamazsınız. Zaten bozamıyoruz. Buluyoruz ne? İşte 32 tane şut atmışız. Atıyorsun da şutu nereye atıyorsun? Nereye vuruyorsun? Böyle önün kapalı, baraj kurulmuş, kule gibi adamlar, stoperler öyle, ön liberalar öyle. Ve 1.85'in üstünde bu adamlar.
1: Sayın Kıbrıslı, Japonya Hollanda maçını seyrettim.
0: Evet.
1: Japonya'da emin olun bizim kadar boylu oyuncuları yok. Güney Kore

0: Kore'ye baktım. Güney Kore'de aynı şekilde. Paraguay'da da o kadar fazla. Bir tek savunma oyuncuları yüksek. Şimdi biz kendi oyun kültürümüzü mü ortaya koyacak bir teknik direktörle çalışmamız lazım? Yoksa bizim spor yazarlarının, bizim spor camiasının veya futbol seyircimizin isteğine göre mi bir kültür oluşturmamız lazım? Çünkü elimizdeki futbolcularımızın boyları bu. Şimdi evet Alman milli takımı gibi 2 metrelik 4 tane oyuncumuz yok. İkisi savunmada, ikisi hücumda değil. Veya İsveç gibi değil, Amerika gibi değil.
1: Evet.
0: Şimdi bunun esasında çözümünü konuşmamız lazım Sayın Kıbrıslı. Evet,
1: Evet.
0: Montella elindeki kadroyu değerlendirebilmek için teknik direktörlüğe yeni başlamış bir kişi. Yıllarca bu işin içinde yoğrulmuş bir insan değil. Kunst'tan sonra biz Montella'yı kullanmaya başladık. Montella futbolcuya iyi yaklaşan, iyi bir abi, iyi bir sportif direktör olabilir ama teknik direktörlük anlamında futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayamıyor futbol kültürümüze. Esas konuşmamız gereken bu diye düşünüyorum. Yani bir kültür oluşturmamız gerekmiyor mu bizim?
1: Doğru diyorsunuz. Kültürü oluşturmamız gerekiyor ki çok değerli oyuncularımız var. Ben bu
0: Evet.
1: işi şanssızlığa sokmak istemiyorum.
0: Evet.
1: Futbol oyunu beceri oyunudur. Futbol oyunu boş alan yaratma oyunudur. Futbol oyunu birlikte hareket etme oyunudur. Bir kere çabuk oynamıyoruz.
0: Evet.
1: Dağınırız, ağırız.
0: Evet.
1: Rakip yerleştikten sonra hareketleniyoruz. Biz baktığınız zaman, başarılı olduğumuz dönemlere baktığımız zaman Sayın Mustafa Denizli, Sayın Fatih Terim, Sayın Şenol Güneş hep Türk teknik adamlarla bir yerlere gelmişiz, başarılı olmuşuz. Yani siz bir kere bugünkü maçta Montella'nın yaptığı 2-3 defa hakeme hareketler yaptı. İşte hakem protesto eder gibi hareketler yaptı. Daha ne olsun yani, değişen kurallar gereği de adam 10 kişi bıraktı, hiç acımadan attı adamın oyuncularını. Mesela Avustralya maçında zorlu bir rakiple oynadık. Buna göre farklı bir oyun oynamamız lazım. Farklı oyuncularla oynamamız lazım. Ki niye farklı oyuncular? Sen çünkü hazırlık maçlarında hep farklı oyuncularla oynadın.
0: Evet.
1: Esas iskelet takımınla oynamadın hiçbir zaman. En büyük hatayı orada yaptı zaten. Onun dışında bugünkü takımda kavgacı bir takım. Paraguay takımı.
0: Evet.
1: Temaslı oyunu çok iyi oynayan, rakibin yüzünü
0: Avustralya'da
1: kalesine
0: öyleydi.
1: döndürmeyen. Sen burada oyuncu tercihlerini de yanlış kullanıyorsun. Ben yani diziliş 4-2-3-1 veya 4-1-4-1, hücuma dönüşlerde gene yani çıkan sağ beklerden bir tanesi çıkıyor, diğeri kalıyor. Üçlü bir savunmaya dönüyor. Orta saha üçlü oluyor, forvet dörtlü oluyor. Veya üçlü savunma oluyor, dörtlü orta saha, üçlü forvet. Veya üçlü savunma, üçlü orta saha, dörtlü forvet. Ya bu yani bu artık belli, çizgin belli senin. Sen bu çizginde daha elinde senin farklı yetenekli oyuncuların var. Bu tip takımlara karşı, Paraguay gibi takımlara karşı, yerleşik savunma yapan takımlara karşı hareketli oyuncularla oynamak zorundasın. Yani şimdi örneğin Meri'nin attığı şuta bakıyoruz. Abdülkerim'in attığı şutlara bakıyoruz. Hakan Çalhanoğlu çok şut atan oyuncu ama hiçbir topa vurdurmuyor. Rakip seni çözmüş çünkü. Oyuncularına karşı tedbirini almış rakibin senin. Yani bu oyunculara karşı senin farklı bir sistemle oynamak zorundasın. Yani ille oyuncu çıkarıp oyuncu sokmakla oyuncu oyunu yönetemezsin. Oyun içinde bir iki tane oyuncunun yer değişikliğiyle
0: Evet.
1: birlikte oyuna da hamle yapabilirsin. Teknik adamlık yaratıcılıktır. Teknik adamlık liderliktir. Teknik adamlık pozisyon yaratan kişidir. Teknik adamlık bunlardır. Yani şimdi çıkıyorsun işte bugüne kadar bunda. Ya futbolda dün yok. Futbolda bugün de yok. Futbolda yarın var ve yarınlar var. Onun için kimse bahane üretmeyecek.
0: Evet, Sayın
1: Bir
0: Kıbrızlı.
1: evet.
0: Sayın Kıbrızlı, bir dinleyicilerimizden gelen bazı sorular var.
1: Evet.
0: Diyor ki, kaleci Uğurcan, evet iyi bir kaleci, şampiyon bir takımın kalecisi, evet Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran bir kaleci. Ama milli takımlar maçında, düzeyinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunun adına ne denir bilemiyorum. Konsantrasyon bozukluğu mudur, savunmasıyla arasındaki sıkıntı mıdır, ne denir bilmiyorum. Deniyor ki, Fransa'da Lig 1'in en iyi 11'ine girmiş bir Berke Özer var.
1: Evet.
0: Bu Berke'yi niye almadık? Niye şans vermedik? İki, Deniz Gül'ü forvet olarak soktuk.
1: Evet.
0: Peki Bertu vardı. Bunun yanında hadi tecrübesiz Serdar Dursun var. Umut Nayır var ki Umut Nayır'la oynadınız belli bir zaman diliminde.
1: Evet.
0: Bunları niye oynatmadınız? Yani şimdi o kadar çok soru var ki bildiğiniz gibi değil. Yani biz milli takıma belli oyuncuları alacağız diye bir imza sözleşme mi imzaladık?
1: Ya burada tabii çok güzel söyledin sevgili Yüce. Ben burada şunu söyleyeyim. Vefa örneği gösteriliyor. Kardeşim bura vefa yeri değil. Bura bizim Türk milli takımı. Bu 86 milyonun yurt dışında yaşayan 90 milyon kişinin bir takımı bu takımı. Senin bu takım özel bir takımın değil. Bu takım senin üstünde bir takım. Bu takım Türk milli takımı. Türkiye Cumhuriyeti'nin takımı bu. Sen burada kendi bildiğini yap da bildiğini yaparken de staff ekibin var senin 15 kişilik. O staff ekibinden hangisine söyledin de gitti Uruguay'ı seyretti veya Avustralya'yı seyretti veya Brezilya'yı seyretti veya Paraguay'ı seyretti veya Amerika Birleşik Devletleri'ni seyretti. Kaç defa maç seyrettiniz? İlle o takımı seyretmek de önemli değil. Bunun oynayan oyuncuların Avrupa'da oynayan oyuncular var. Bu oyuncuları sen Avrupa'da gidip seyrettirebilirsin. Özelliklerini oyuncularını seçebilirsin. Sen gelip burada Türkiye'de Kasımpaşa Fenerbahçe'ni seyretmeyeceksin. Sen gelip Galatasaray Başakşehir maçını seyretmeyeceksin kardeşim. Gel onları da seyret de sen git bu oyuncuları orada seyret. Bak adamlar ne yapıyor? Seyrediyorlar, ediyorlar. Mesela ne diyor? Kavgacı bir takım hüviyeti var diyor Paraguay'da. Ve Güney Amerika elemelerinde evinde Brezilya, Arjantin, Uruguay'ı yenmeyi başarmış bu takım. Yani başarmış. Nasıl yenmiş? Bu artık iletişim çok kolay. Ulaşımını çok kolay. Bunları görebilirsin. Şimdi Uğurcan Çakır tamam Türkiye'de oynadığı bütün oyuncuları tanıyor rakip oyuncuları. Özelliklerini biliyor. Onun için alkışlıyorum. Ama bu yurt dışında oynayan bu oyuncuların özelliklerini bilmiyor. Ve yediğimiz gol öyle bir gol yenmez ya Paraguay karşısında. Evet. Göbekten evet. Hala bak mesajlar geliyor sevgili Yüce, sevgili Özgüner, sevgili İnceli. Bunları da söylemek istiyorum. Mecburen söyleyeyim ne olur müsaade et de söyleyeyim. Mesela
0: yine
1: çok değerli bir hocamız var Taner Ancı Hoca. O mesaj atmış. Neler söylediğini söylemiyorum. Üzüntüde üzünden kahroluyum diyor. Yine Türk Telekom'da çalışan Menderes'te, İzmir Menderes'te Hakan Bey var, Yunus Bey var. Bunlar selam atmış. Ankara'dan Fatih Bey, Fatih Tacı atmış. Kuşadası'ndan Osman Deniz atmış. Yani bu arkadaşlar ya diyorlar ki ne olur bizim söyledikleri, onların söylediklerini söyleyemem yani TRT kanalında. Zaten bizlere yakışmaz.
0: Şimdi ama Sayın Kıbrızlı şöyle bir şey var. Ben çocukluğumdan beri 1974'ten beri Dünya Kupası'nı televizyondan seyrediyorum. Çünkü evet, başka imkanımız yoktu.
1: Evet.
0: Şimdi Avrupa kıtasında oynanan karşılaşmaları muhakkak bir Avrupa takımı kazanırdı.
1: Evet.
0: Amerika, Güney Amerika takımları kazanmadı. Güney Amerika'da veya Amerika ülkelerinde oynanan turnuvaları da Güney Amerika takımları ya da Amerika takımları kazanırdı. Ve evet, bir şey var elimde. 22 Dünya Kupası'nda 12 Avrupa, 10 Güney Amerika takımları şampiyon olmuş. Şimdi evet, Güney Amerika'da futbol farklı oynanıyor. Hele ev sahibi oldukları zaman.
1: Evet.
0: Şimdi siz Avrupa'da çeyrek finale çıktınız. Yani biz Türkiye
1: evet,
0: olarak.
1: Evet.
0: Çıktıktan evet, sonra oradaki takımlarla bence bir ay, iki ay ne kadar ara verirseniz verin. Gidip antrenman maçları, hazırlık maçları yapmak zorundaydınız. Orayı bilmiyorsunuz. Futbol nasıl oynanıyor bilmiyorsunuz. Yani bunu yapmadı bizimkiler. Avrupa'da biz arkadaş 8'e girdik. Orada da yarı final oynarız.
1: Ya şimdi sevgili Yüce, sevgili dinleyiciler. Bakın ben notlar almışım. Mesela ne demişim? Atmaktan çok yememe odaklı bir takım Paraguay takımı. Demiş.
0: Evet.
1: Paraguay Güney Amerika elemelerinde biraz evvel söyledim evinde Brezilya, Arjantin, Uruguay gibi güçlü takımları yenmiş. Teknik adamı 4 Arjantinli teknik adamı Gustavo Alfaro. O da dörtlü savunmanın önüne güçlü presçi bir orta sahaya koyuyor. Ve alanı da daraltıyor, mesafeyi de daraltıyor ve enine boyuna bir oyunda boyu 15 metre, en fazla 20 metrede oynuyor. Çok yüksek pres yapan bir takım ve bunalttı bizim oyuncularımızı. Rakibin bu presi

0: zaten senin takımının sinirini de bozuyor.
1: Evet.
0: Mücadeleci, kavgacı bir takıma sahipler. Geçiş oyunlarında becerileri var. Yani yetenekli oyuncuları az da olsa var. Mesela Ensiko var, Almiron var. Bunlar çok çok önemli.

0: maçta altılı savunma, onun önüne üçlü veya beşli savunma, onun önüne dörtlü bir orta saha. Ve bu pozisyon buldular ya. 3-4 tane net pozisyon buldular.
1: Evet.
0: Yani az da olsa net pozisyon ve %100 gollük pozisyonları harcadılar. Onlar da kaçırdılar. Yani bunları da atlıyoruz biz. Hep biz kendimizi düşünüyoruz. Tamam, düşünelim. Tabii ki biz büyük bir ülkeyiz. Büyük bir takımız. Ama bunları yaparken de hatalarımızı da önümüze koyup düşüneceğiz.
1: Evet.
0: Ya olmuyor. Olmayan şeyde ısrar etmeyeceksiniz kardeşim. Yani nedir bu? Montella'yla olmuyor. Yol ya, adam bir maç kaybetti Tunus takımı. Teknik adam değiştirdi bu Dünya Kupası'nda.
1: Evet. Yani Tunus.
0: Size bunu yapabilirsin. Bu ayıp değil bunlar. Kulüp takımlarında da oluyor. Milli takımlarda da oluyor. Böyle baktığımız zaman bunları yapacaksın. Ben bu Dünya Kupası'na katılmamız tabii çok çok önemli. Ama 32 takımdı. Şimdi 48 takımlı katıldı. 16 tane fazla takım katıldı. Ve son anda katıldık.
1: Evet.
0: Buraya da.
1: Evet.
0: Değil mi? Son anda
1: evet.
0: Katıldık.
1: Evet.
0: Bunları da göz önüne almak zorundayız. Eğer bunları önümüze koyamıyorsak biz de hata yapmış oluruz. Eleştiri yapacağız. Ya şimdi eleştiri yapanlara farklı bir tavırla tavır alınıyor. Açıklamalar, sert bir açıklamalar yapılıyor. Farklı bir şekilde. Bunlar da yanlış ya. Eğer eleştiri olacak, başarıda da eleştiri olur, başarısızlıkta da eleştiri olur. Ya bunları eğer göz önüne getiremiyorsak, bunları düşünemiyorsak, bunları söyleyemiyorsak doğruyu zaten bulamayız. Doğru bir tane. Hep söylüyorum. Ne diyorum? Bize bizden fayda var kardeşim. Başka kimseden fayda yok.
1: Evet.
0: Hep atasözleri söylüyoruz. Diyorum ki sel gider kum kalır. Yarın Montella kadar gider. Biz buradayız. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Biz bu insan, ülkenin başarısı için varımızda yoğumuzda her şekilde ediyoruz. Onları
1: evet.
0: da düşünmek zorundayız. Bana göre oyuncu seçimlerinde yanlışlıklar çok var.
1: Evet.
0: Vardı. Bunun işte şeyini çekiyoruz. Bunun yanı sıra hak eden oyuncuların, sizin de biraz evvel söylediğiniz Berk örneğini verdiniz. Tamam, o bir gençliğin vermiş olduğu bir ateşle bir olay yapmıştır.
1: Hayır, o zaman Eren Elmalı da bahis oynadı, ceza yedi. Ardından cezasını tamamladı. Futbol oynuyor. Yani şimdi o zaman herkesin cezasına baktığımız zaman hepimizin geçmişinde bir sıkıntısı olabilir. Ama siz
0: bravo,
1: bu çocuklar
0: bravo,
1: gençtir.
0: Bravo,
1: bu çocukları biz milli takıma kazandırmak zorundayız. Her zaman en üst düzeyde milli takımdır.
0: Evet. Bir kere bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bizler de hata yapıyoruz.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: Yani yapmıyor değiliz. O zaman bu hatalardan dönmek erdemliktir. Her konuda biz özür diliyoruz. Hayır kardeşim, özür çok özel bir şeydir. Her konuda özür dilenmez. Şimdi bugün işte maçtan sonra açıklamalarda tüm oyuncular geliyor özür diliyor. Tüm oyuncular geliyor özür diliyor.
1: Tabii bu da yanlış.
0: Ya kardeşim, bu takımı başarılı kılan da sizsiniz. Başarısızlıkta yaşayan sizsiniz.
1: Bu kadar.
0: Biz her zaman için sizin arkanızdayız, yanınızdayız. Hep beraberiz. Ama şunu söylüyorum. Mücadele bir kere yok. Niye yok mücadele? Zaten rakip savunmaya çekiliyor. Orada kimseyle mücadele etmiyorsun. Sen topla mücadele ediyorsun. Kendinle mücadele, kendini yoruyorsun. Yani pas oyunu öyle oynanmaz. Pas oyunu farklı şekillerde oynanır. Birinci bölgede farklı yaparsın. İkinci bölgede farklı. Üçüncü bölgede geçiş oyunlarını farklı yaparsın. Enine yaparsın. Dikine yaparsın. Boylamasına yaparsın. Yani orta. Çok orta yaptık. Yaparız. Ne? Atıyoruz ortayı.
1: %80 topa sahip oluruz.
0: Ya sevgili Yüce. %79'a %21 açıklanan rakamlar. Ya istediğin kadar 800 küsür tane pas yapmışım. Ne yapayım ben o pasları? Ondan sonra onu söylüyorum ya, topu koşturacağım. Futbol oyununda topu koşturacağım.
1: Evet.
0: Boş alan yaratma oyunu diyoruz futbol oyunu. Futbol oyunu beraber hareket etme oyunudur diyoruz. Yani bunların hepsini söylüyoruz. Ya oyuncular yetenekleriyle, bireysel yetenekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Rakip, karşında da rakip var. Onların da bir hedefi var. O hedefin peşinde koşuyorlar. Bizim de bir hedefimiz var.
1: Evet.
0: Ama biz o hedefimizin peşinde koşarken başarılı evet. olamadık. Rakiplerimiz başarılı oldu. Bunları da burada söylemekte bir yani yanlışlık yok. Yani ne dedik? Sıcaklık orada çok önemli.

0: dedik ama baktığımız zaman maçların oynandığı saatlerde o sıcaklık da yoktu. Hakemler dedik. Hakemler genelde baktığımız zaman tercihlerini yani bilerek bizden yana değil ama hakemler ortadan maç yönetiyorlar. Ve o da çok çok önemli.
1: Evet.
0: Yani çözmüş. Avustralya'da çözmüş bizi.
1: Evet.
0: Paraguay'da
1: çözmüş.
0: Yani burada gittik oraya. Tamam, teşekkürler çocuklara.
1: Evet.
0: Ben çocuklara teşekkür ediyorum.
1: Doğru.
0: Oyunculara. Başka kimseye de teşekkür
1: Doğru.
0: etmiyorum. Ve onu da açıkça söylüyorum. Bizi de arayıp burada ismini veremediğimiz kişiler de var. Onlar da kusura bakmasınlar. Onların söylediklerini de burada bir nebze dile getirmeye
1: evet.
0: çalıştım. Ve bizim takımımızın daha farklı bir kimlikle, farklı bir oyun sistemiyle,
1: evet.
0: farklı bir dizilişle sahada yer almaları gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Zaten başlangıçta da seni ve sevgili Özgün'leri de dinledim. Onlara da bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ama çok üzgünüm, çok üzgünüm. Vallahi inanır mısın? Gecemiz gündüzümüze karıştı zaten her maçı izleyeceğiz.
1: Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbızlı.
0: Bizim maçlarımızda da pardon psikolojimiz de bozulacak az kaldı. Çünkü bulunduğum yerde herkes gelip futbolun içinde olan birisi olduğum için teknik adam bana soruyorlar ne diyorsun. Bir de onlara cevap vermekte de yetişmeye çalışıyorum. Onları evet. da kırmamaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Onun için ben size teşekkür ediyorum. Ve üzgünüm, çok üzgünüm.
1: Evet.
0: Bir an evvel yeni kararlar alınıp yeni kararlarla birlikte farklı değişimler yapılması zorunludur diye diyorum.
1: Evet.
0: Hem sevgili Yüce Sana, hem sevgili Özgünler'e, hem TRT'de bizim sesimizi dinleyicilere ulaştıran personele buradan çok teşekkür ediyorum. Tekrar Babalar Günü'müz yarın.
1: Evet.
0: Ama bugünden kutluyorum. Kutluyorum tekrar Babalar Günü.
1: Sağ olun. Sizin de Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi. Şimdi
2: reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
7: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıktan

0: Reklamlar.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 13.55'i gösteriyor. Sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor ve saat 19'a dek futbolda konuşacağız. Futbolun dışında da konuşmalarımız olacak, sohbetlerimiz olacak konuklarımızla. Özgün Erbey, şimdi şöyle bir şey var. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz ama bence artık ne diyelim, şapkamızı önümüze koymamız lazım. Çok genç bir kadromuz var. Bu genç kadromuzu ilerleyen yıllar için çok güzel değerlendirebiliriz. Evet. O futbolcuların hiçbiri altı pasın içinden kalenin ortasına vurmaz. Şimdi bir kere baskıdan kurtarmak zorundayız. Abilik yapacak kişileri iyi seçmemiz lazım. Evet, Hakan Çalhanoğlu iyi futbolcudur. Inter'de ve Milan'da iyi futbolculuk yapmıştır. Almanya'da eğitimini almıştır. Ama teşekkür edeceğiz. Yeni bir abi, kaptan getireceğiz. İki, teknik direktör olarak veya futbol iklimi olarak bir kültürümüzün olması lazım. Şimdi Dünya Kupası veya bu turnuvalarda ben Lucescu'nun oyun sistemini çok beğenirim. Önce rakibi durdurur. Ardından belli zamanlarda atakla golünü atar ve kazanır. Yani şimdi bir kültür oluşturmamız lazım. Karşımızdaki takımların Paraguay'da, Avustralya'da bizim daha altımızda olan kulüpler olabilir, takımlar olabilir. Ama bunların bir felsefeleri var. Bu felsefeye göre Türkiye'yi çözdüler ve Türkiye'yi alaşağı ettiler.
3: Tabii ki.
2: Şimdi bunu da biraz değerlendirelim. Spor yazarlarının, spor camiasının bakışı, bu kültürü şu anda değerlendirmeye başlamamız lazım. Futbol Federasyonu Başkanı veya futbol camiası. Burada lobilere gerek yok. Fatih Terim'in oynattığı futbolu da biliyoruz milli takımda. Mustafa Denizli'nin oynattığı futbolu da biliyoruz. Şenol Güneş'in oynattığı futbolu da biliyoruz.
3: Evet.
2: Şimdi bizim dünyada futbol dünyasında başka bir vizyona ihtiyacımız var.
3: Kesinlikle.
2: Evet, Türkiye'de akıllı, vizyonu geniş birçok teknik direktör var. Ama hep aynı, hadi aslanlarım, yavrularım, koçlarım, bunlarla yürümüyor, gördük. %20 ile %80 şut atamadık.
3: Evet, kesinlikle.
2: Yani bir kere bunlar için neler söylemek istersiniz? Ya, hem de notlar aldınız. O notlarınızı da sizinle, bizle, dinleyicilerimizle paylaşın.
3: Şimdi ilk notum şu, yani Celal Hoca da söyledi. İşte Paraguay gibi kapalı defansları açamıyoruz. Evet, ilk maçımızda da aynıydı bizim. İkinci maçımızda da kapalı defans karşısında açamıyorsun. Şimdi Amerika bu kapalı defansı açmayı bırakın, Paraguay'ın topu oyuna sokmasına izin vermedi. Yani kendi sahasını hapsetti. Madem çıkmıyorsunuz, ben sizi çıkarmam dedi. Orada presi baskıyı koydu. Kaptığı toplarla da sonuca gitti ve ilk yarı 3-0 kapattı. Şimdi aynısını bakıyorum. Bizim oyuncularımızın hepsine tek tek baktığımız zaman hepsi kendi kulüplerinde Avrupa'da çok başarılı topçular. Ve inanılmaz derecede ben hayretler içerisinde izliyorum bu futbolcuları. Bunlar kendi takımlarında oynadığı futbola hayretlerle, hayranlık içinde bakıyorum ya. O kadar güzel oynuyorlar, o kadar topsuz alanda yaptığı koşular, topla birlikte yaptığı driblingler o kadar güzel ki. Burada sanki acemi gibiler.
2: Bence acemi futbolun, gibiler. Futbolun 11'in hamalları yok.
3: Evet, evet.
2: Hamalları yok. Hepsi üst düzey yetenekleri var, zekaları var ama hamalları yok.
3: Kesinlikle, ama şunu da şöyle söyleyeyim. Bu adamlar henüz daha üst düzey olmamış. Yaş olarak da.
2: Evet.
3: Daha ilk dünya kupaları. Çok evet. Tecrübesizler. Yani önce evet. Bir hamallığı açtınlar. Bunların hamallık dönemi daha. Ondan sonra usta olsunlar. Evet. Şimdi ama ben mesela dikkat ettim. Kenan Yıldız 10 tane verkaç yapmaya çalıştı. Topu atıyor, kaçıyor. Defansın arasında, rakip ceza alanı içerisinde top atmıyorlar. Ya saçımı başımı yoluyorum. Bu adamı nasıl görmezsin? Adam veriyor, kaçıyor işte. Bulmuş, oradan vuracak. Ama yapmıyorlar. Ve o kadar aheste aheste oynuyorlar ki. Hani bazen yavaş. Derler ya. Evet. İşte bekleyin, tren geçecek hesabı. Evet. Ya arkadaş, siz ne bekliyorsunuz? Niye bu kadar yavaşsınız? 1-0 geriye düşmüşsün ikinci dakikada. Rakip 10 kişi kalmış 45 dakikanın sonunda. Sen niye bu kadar ağırsın? Niye bu kadar yavaş oynarsın? İsteksiz, ağır, yavaş. Yani ben futbolcuları da dinledim maçtan sonra. Yani bir hani ben bu işin uzmanı mıyım? Hayır, değilim. Ben bir psikolog değilim, bir psikiyatr değilim. Veya işte bir teknik direktör değilim. Ama yıllarca bu işin içerisinde olmuş olarak, yıllarca futbolu oynamış olan bir insan olarak, hem perdenin öbür tarafında bulunmuşum, ben bu tarafında bulunmuşum. Ama bir teknik direktör gözüyle değil, kendi futbolculuk ve futbol yazarlığı gözümle, yani spor yazarlığı gözümle değerlendiriyorum. Diyorum ki bu futbolcuların kesinlikle psikolojilerinde bir problem var. Yani orada hani kardeşlik, hani bir konuya ne kadar çok vurgu yaparsanız evet, orada evet. bir sıkıntı vardır ya. Bunların her konuşması kardeşlik üstüne. Ve söylenmiş, ezberletilmiş, böyle konuşacaksınız. Aslında benim anladığım, gördüğüm kadarıyla orada bir uyumsuzluk var. Orada bir sıkıntı var. Futbolcularımızın, yoksa bunların her birisi

0: yıldız futbolcular. Yani bunu yapamayacak futbolcular değil. Dersin ki arkadaş kapasitemiz bu. İşte ülkemizdeki futbolun seviyesi bu. Ama bunların hiçbiri bizim ülkemizde değil. Hepsi yurt dışında kulüplerinde destanlar yazan futbolcular. Yani Arda'nın hazırlık maçında kornerden gol attığı bir şeyi düşünüyorum, pozisyonu düşünüyorum. 50 tane korner attı. Bir tanesi orta gibi gitmedi kendi
1: Ama
0: şeyimize.
1: rakipleri önlemini almış. Kimin ne oynayacağını biliyorlar. Bizim ikinci, üçüncü plana ihtiyacımız
0: İşte
1: var.
0: ikinci, üçüncü plan o ortalarda eğer kafa topunu senin alabilecek oyuncun yoksa direkt orayı orta yapmasın abi. Oradan topu çıkarırsın müsait yere. Oradan içeriye girip şut atmaya çalışırsın. Veya topu çıkardığın zaman rakip defansı üstüne çekersin, birini kaçırırsın araya. Onu yapacaksın o zaman. Uzun defansa yapamayacaksın. Ya da uzun adamların var. Niye sokmuyorsun mesela? Ha ben şuna karışmamıştım hiçbir zaman. Bir Montella onu sokmuş, bunu çıkarmış, onu yapmış. Ben neyin nasıl olduğuna bakmam. Ben neyi ne kadar yaptığına bakarım.
1: Evet.
0: Neyi ne kadar yaptın, neyi ne başarabildin
1: Bir
0: yani.
1: de şu var. Evet, futbolcularını hani basının önüne atmak da istemiyor. İşte en iyi topu oynadılar filan. O zaman sorumlu sensin.
0: Ha, o zaman da sen hesap vereceksin abi.
1: Bu
0: Hesabı ver.
1: sorumluluğu işte şansımız olmadı, yetmedi, odur, budur demeyeceksiniz. Diyeceksin ki arkadaş biz burada yapmak istediğimizi yapamadık. Ha ya da giderken yani Dünya Kupası'na giderken diyecektiniz ki bizden fazla bir şey beklemeyin. Çok genç bir kadromuz var. Bu kadro bir sonraki turnuvada zirveye oynar. İki turnuva sonra da gerçekten iyi bir sonuç alacak bir ekip.
0: Ama onun sinyalini de bu turnuvada verirsin.
1: Evet.
0: Daha ilk iki maçta oynadığın oyun yok ortada.
1: Hani şey gibi
0: Hani
1: hissettim
0: nasıl
1: Sayın Doğan.
0: kazanacaksın?
1: Hani bir şeyi üstünüze yükü koyduğunuz zaman bu çocuklar yükün altında da ezildi. Hepsinden çeyrek final beklendi,
0: Tabii
1: final
0: tabii.
1: beklendi,
0: Ya
1: yarı
0: o bir
1: final
0: kere uçuk
1: beklendi.
0: bir şeydi gerçekten.
1: Bir de
0: Uçuk.
1: kampa girdiniz, bütün çocukları reklama gönderdiniz. Antrenman yapmadı bu çocuklar.
0: Tabii doğru.
1: Ya şimdi siz benden ne kadar bir oyunculuk beklersiniz? Bu çocuklar futbolcu, futboldan başka bir şey bilmez. Saatlerce kameraların önünde kaldılar reklam için bu çocuklar. Şimdi bunu kimse konuşmuyor.
0: Tabii.
1: Aslında biz yarattık bu çocukların bu kötü oyununu Montella ile ve federasyon başkanıyla birlikte.
0: Tabii ki yani
1: Bunu ortam hazırlamayacaksınız.
0: demek ki şöyle düşünmüşler. Biz bu turnuvada bir şey yapamayacağız. Bari çocuklar burada para kazansın. Bizim de gelirimiz olsun diye düşünmüşler. Yani çünkü başka bir açıklaması olamaz. Sen antrenman bir de gitmişsin gerçekten Celal Hoca o kadar güzel bir noktanın altını çizdi ki bugüne kadar Avrupa ve Dünya şampiyonalarında milli takımımız gittiği bölgede nerede yapılacaksa turnuva oraya en az bir ay önceden gidiyordu.
1: Evet,
0: Ve
1: evet.
0: ilk kamp döneminde hazırlık maçları olurdu. İkinci kamp döneminde hazırlık maçları olurdu. Bu maçlarda kadroyu netleştirir, oyun sistemini netleştirir, rakipleri izler, ona göre bir analiz yapar ve o analizlere göre de bir oyun şekli şemali belirler.
1: Tabii.
0: Burada hiçbiri yok ki. Hiçbiri yok. Gerçekten çok iyi bir noktanın altını çizdi Celal Hocam. Ne Paraguay'ı izlemişiz, ne de Avustralya izlemişiz. Hiçbirini izlememişiz biz. Yani
1: Yazık.
0: adamların saha içerisindeki o yırtıcılığı, o ısırıcılığı, o mücadele gücü bizde yok.
1: İki
0: Yoktu yani.
1: kart görmüşüz. İki sarı kart iki maçta.
0: O da hani zaten görülen kartlara bakıyorum. Bu maçta görülen kart öyle sarı kartlık da bir şey değildi yani. Ama
1: Yani yırtamamışız
0: yok kesinlikle.
1: bir ne diyeyim
0: İkili
1: oyuna sen
0: mücadeleye girmedik.
1: girmedik.
0: Hiç girmedik. Hiç ikili mücadele yok. Yanında koşuyorsun adamın. Yanında koşuyorsun, topu ayak uzatmıyorsun. Azıcık dokunuyorsun, adam kendini yere atıyor. Öyle olursa böyle olur tabii. Sen eğer seni topu ayağına aldığın anda dört kişi birden sana basıp seni orada etkisiz hale getiriyorsa sen de onu yapacaksın. Adam topu alıyor, dönüyor, üç kişinin arasından geçiyor, pasını veriyor. Neredeyse
1: Bakın
0: ikinci golü atıyordu ya
1: şu
0: Ceza'nın.
1: anda saat 13'te başlayan bir karşılaşmayı seyrediyorum. Bir kulüp televizyonunda.
0: Evet.
1: Fenerbahçe Galatasaray U13 yani 13 yaş altı
0: Takımı.
1: takımları. Emin olun tekmeler havada uçuşuyor. Sertlikler havada uçuşuyor. Şu çocuklar kadar sertlik yapmadılar bizim
0: Yapmadı.
1: milli
0: Kesinlikle,
1: takımımız.
0: kesinlikle.
1: Maalesef.
0: Ve zaten defansta gerçekten ben Uğurcan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum.
1: Evet.
0: Evet, Uğurcan hani ben kimseyi burada düşmanı değilim, kimseyi kötüleyecek değilim. Bunlar bizim evlatlarımız, milli takımımızın çocukları elbette ki. Ama Uğurcan'ın yediği gollerin üçüne de bakıyorum. Üçüne de bakıyorum. Normal şartlarda bu golleri yememesi lazım. Yememesi lazım. En azından bugünkü golü hiç

0: dememesi lazım. Yani o köşeye giden, tıngır tıngır giden topa nasıl müdahale edemiyorsun? Onların kalecilerine bakıyorum. Topu planjondan, köşeden çıkarıyorlar ya.
1: Hani onun yani rakip kalecilere şöyle bakarım. Ben de kalecilik yaptım. Eğer bir iki topu kurtarırsanız maçın sonuna kadar
0: Güven gelir.
1: Güven gelir, konsantrasyon üst düzeydedir. Ama ilk vuruşta golü yerseniz orada titremeye başlarsınız.
0: Başlıyor zaten ama.
1: Yani Uğurcan Çakır'da bu sorunu var.
0: Evet ama yani, yani en azından.
1: İspanya maçında da 6 gol yedi. İtalya maçında turnuvanın ilk maçı. Yani o zaman turnuvaların ağırlığını mı kaldıramıyor Uğurcan Çakır?
0: Ama bence şöyle bir alternatifi olması lazım Montella'nın. Yani şimdi bu çocuk daha genç Uğurcan da.
1: Tabii kalecilik için.
0: Sürekli öne sürerseniz hani pişsin pişsin pişsin ama biraz dinlendirmek lazım. Bazen de ona ihtiyaç vardır. Yani psikolojikmen o çocuk biraz dinlenmesi de gerekebilir. Yani bunun yanında biraz da diğer kalecileri deneyebilirsiniz. Onlara şans verebilirsiniz. Oynadığımız takım Paraguay diyoruz mesela.
1: Evet.
0: Yani burada başka bir kaleci olabilirdi. Uğurcan dinlenirdi. Amerika maçına daha iyi izleyerek, gözlem. Çünkü kenardan kalecileri daha iyi gözlemlerler. Onu gözlemleyerek hatalarını belki telafi edebilecek, kendine olan güvenini kazanabilecek şeyi yakalardı, imkanı yakalardı. Ama öyle yapmıyor ki Montella. Ya kafasında nasıl kurguluyor bilmiyorum. Nasıl sürüyor? Tamam. Değişiklikleri ne zaman yapıyor? Tamam. Yani onu o bilir ama ben izlediğime bakıyorum. Ya doğru bir şeyler yok yani. Giden hani diyeceksin ki evet şu doğru gitti de ya burada bir aksaklık oldu. Olur. Yok öyle bir şey. Baştan sona kadar elle tutulur bir tane pozisyonumuz yok ya. Bir tane.
1: Evet.
0: Kafasını vurmuş da iki direk ara. Bir daha bu kadercilik nedir ya? Bugün basın toplantısında bakıyorum maçtan sonra.
1: Hayır,
0: Montella. Kaderimiz, şansımız, kısmetimiz, kader kısmet oyunu değil ki futbol. Futbolda yakaladığın pozisyonları değerlendiremezsen kader olmaz bu. Diyor ki 32-33 tane şut atmışız. 33 şuttan bir tane gol girmiyorsa bu kader değildir yani.
1: Evet, golümüz sıfır.
0: Bu başarısızlıktır. Burada bir yanlışlık var demektir.
1: Evet.
0: Ya onun için ben bilmiyorum. Yani tabii artık hani kaybedilmiş şeyin davası olmaz. Kaybettik evet. Ne oldu? Turnuvaya daha başlar başlamaz veda ettik. Son Amerika maçı prestij maçı olacak. O maçta da zaten Amerika devam etmek istediği için de gücü de ortada.
1: Grupta liderliğini garantiledi Amerika. Amerika bence B takımıyla falan çıkacak. Yani yedek takımıyla. Çünkü liderliği garantiledi.
0: Evet.
1: Liderliği garantilediği için rakibini de seçecek büyük ihtimalle. Seçmiştir.
0: Yani ona göre bir strateji belirleyebilir.
1: Belirleyebilir. Hani bizim maç biraz daha şey nedir o? Önemini yitirdi artık iki takım içinde.
0: Bence Montella'nın yerinde olsam ben de oynamayan oyuncularıma bu maçta şans verir. Madem son maç oraya götürmüşsün değil mi? O çocuklara bir de şans ver.
1: Ama verdiğiniz zaman bir de Amerika'yı yenerlerse o zaman Montella sorgulanır biliyor musun?
0: İşte sorgulansın. Bak orada hata, en azından kendi kendini de sorgulasın. Desin ki bak bu çocuklar daha iyiymiş.
1: Evet.
0: Yani daha iyi oynuyormuş. Bunlara da şans vermek lazım. Ben milli takıma oraya seçip götürüyorsunuz koyup orada bench'te oturup izletmek için mi? Hayır.
1: Can Uzun'u niye maçın başında koymazsınız?
0: Yani.
1: Niye Denizgül'ü koymazsınız? Yani Denizgül en azından bir pozisyona girdi çocuk.
0: Tabii.
1: Veya niye Bertuğ'u, niye Türkiye'den Serdar Dursun'u veya neydi Konya Spor'dan Trabzonspor'a giden
0: evet.
1: Futbolcu. Onu niye koymazsınız? Yani seçmezsiniz. Onunla gittiniz oraya kadar.
0: Evet.
1: Yazık, yazık. Evet, şimdi basketbola geçelim.
0: Evet, biraz da basketbol.
1: Evet, futboldan basketbola geçelim. Daha çok konuşacağız konuklarımızla birlikte. Spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi dün basketbolda şampiyon belli oldu. Güzel bir maç mıydı, değil miydi bilmiyorum ama ben maç sonunu çok beğendim. Beşiktaş'tan başlamak istiyorum. Bütün Fenerbahçeli yöneticiler, Fenerbahçeli oyuncular, basketbolun içindeki herkes Beşiktaş'ı kutladı. Hani bir finalde kaybedeni kutlamak, evet kutlarsınız ama bu kadar altı çizilmez. Ve büyük bir rakibiniz Fenerbahçe'ye karşı kaybediyorsunuz ama herkes Beşiktaş'ı kutluyor. Bunun nedeni neydi?
2: Ya bir kere ben hem Ülker Enada maçı izledim hem de dün akşamki maçı da izledim, yerinde izledim. İki tane maçı yerinde izledim. Bir Fenerbahçe'nin salonunda, bir Beşiktaş'ın salonunda izledim. Bir kere bence çok güzel bir seri oldu. Yani iki takım adına da hem oyun açısından hem de oyun içerisindeki yaşanan bir takım dinamikler açısından çok güzel bir seri oldu. Bunu söylemek lazım. Bir kere iki takım da birbirine çok saygı duydu. Yani bu saygı sadece oyundan
1: evet.
2: saygı değildi. Oyuncular bir kere birbirlerine karşı oyunun kültürünü yaşadılar ve yaşattılar.
1: Doğru.
2: Bu birincisi. İkincisi şöyle bir durum daha ortaya çıktı. Beşiktaş'ın kadrosunda ciddi problemler olmasına rağmen, ciddi sakatlıklar olmasına rağmen inanarak Azim'le oynadıkları anda o boşluğu, açıkları kapattılar. Bunu ayrıca bir yere koymak gerekiyor. Bunu takdir etmek gerekiyor. İnanın Fenerbahçe bir Euroleague takımı. Fenerbahçe'ye karşı sezon içerisinde Olympiakoslar, Panathinaikoslar yani Real Madrid'ler çok zor duruma düştüler. Kolay değil Fenerbahçe'ye karşı basketbol oynamak. Yani biz bugün bitmiş maçı konuşuyoruz ama saat evet. içerisinde Fenerbahçe'nin bazı anlar içerisinde kaldılar. Beşiktaş'ın mücadelesini biz gördük. Bir diğer olaysa bir kere antrenörler birbirlerine karşı çok bir kere birbirlerini çok sevdiklerini de gördük. Oyuncu bazında Fenerbahçe'nin kadrosunun yıllardır Final Four'da olması, Euroleague'de oynaması ve bir oyun kültürü oluşturmasıyla rakibe gösterdikleri saygı da çok değerli. Beşiktaş'la karşısında bir Euroleague takımı olduğunu da fark ediyor. Ben açıkçası şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kıyaslama belki doğru olmayacak. Belki kızacaklar bana ama ya ben dün akşamki salon atmosferi muhteşem olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş atmosferi inanılmazdı. Sadece takımlarına odaklandılar, basketbola odaklandılar. Ve yani mesela Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olduğunu bile ben salonda böyle bir coşkuyu ben görmedim. Yani çünkü ben çok salonda maçı izlemeye çalışıyorum. Bu açıdan da bir kere bu Olympiakos için ayrılma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla
1: evet.
2: taraftarın bence bir refleks göstermesiydi. Bazı oyuncuların ayrılma durumu var, onu bir refleks göstermesi. Yani Beşiktaş taraftarı bu durumun bozulmasını istemiyor. Bence dün akşamki ruh hali biraz da öyleydi. Ama Beşiktaş'ın dün sen de söyledin Yücel. Ya Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş takımı Fenerbahçe'nin gücünün ve Fenerbahçe'nin başarısının farkında oldukları için de kaybederken de bunu hem sindirerek hem de saygı göstererek kutladılar. Ben o açıdan birçok faktör var. Bir de final tarafında yani o son dakikada yaşananlarla bir şey söyleyeyim. Ben dün akşam birçok sosyal medya hesabı, birçok yayın kuruluşu Tarık'ın üçlüğü diye hani paylaştılar. Evet. Bence Bolt'un pası diye paylaşmaları gerekiyordu. Ben hayatımda çok az gördüğüm paslardan biriydi. Yani Tarık tabii ki üçlüğü attı, maçı kopup bitirdi ama yani o pası havada el değiştirip sonra oradan tersten geri çıkarmak falan çok yani çok az gördüğümüz hareketler bunlar.
1: Özellikle Wade Baldwin başka bir zekaya, başka bir yeteneğe sahip, bir de başka bir yüreğe sahip. O saniyede geridesiniz ve gerideyken o pası oradan oraya atmak bir yürek işi ister.
2: Ya bir de Yücel yani havada topu havada top yani sayıya giderken önü kapanınca, Sertaç orayı kapatınca vazgeçip diğer elinden geri çıkardı. Yani bir kere seride muhteşem oynadı Bolton. Yani bu sene ben Bolton'un Final Four Euroleague Final Four'u dışında bütün sezonu çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Final Four'da bence Fenerbahçe gün olarak kötüydü ama 2 yılda 7 kupa 2 Final Four çok büyük iş yaptı Fenerbahçe. Yani yatırdığının harcadığının karşılığını fazlasıyla aldı.
1: Peki şöyle diyelim, Fenerbahçe burada şampiyon oldu. Evet, şampiyon oldu ama kadrosunda da belli sıkıntılar olduğunu bu maçta Beşiktaş gösterdi Fenerbahçe Beko'ya. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi evet, Beşiktaş'ı konuştuk. Beşiktaş belki Olympiakos devam edecek, etmeyecek, kadrodan gidenler, gelenler var ama Fenerbahçe yine Euroleague'de oynayacak. Euroleague'de oynayacağı için bu kadro bu periyotta, bu final periyodunda nasıldı ve ne eksikleri var ve birçok oyuncuyla da vedalaşacaklarını açıkladı Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi idarecisi.
2: Şimdi benim Beşiktaş'la ilgili bir not ekleyeyim. Ben Beşiktaş'ın da bu yılki kadro mühendisliğinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani siz bakmayın evet. Çok iyi performans koyuyorlar ama Beşiktaş hem Euro Cup finalinde hem de bu finalde de yani birçok finalde birçok maçta bu seneki transfer politikasının bazı sıkıntılarını yaşadı. O açıdan geçen yılki kadrolar arasında biraz fark var. Şimdi Fenerbahçe'de ben dün akşam saydım. 8 tane yabancı muhtemelen gidecek. 8 yabancı.
1: Evet.
2: 8 tane yabancısı atıl durumda. Yani o yabancılar, hatta Derya Yenler maç sonunda şey söyledi.

0: söyledi. Yani bu sene geçtiğimiz yıllara göre daha çok oyuncu değişecek ve gidecek. Yani daha büyük bir değişim yapacak. Fenerbahçe bu yılı bence Avrupa'nın şu anda en iyi koçu olan Saras'ın performansıyla buralara getirdi. Yani
1: çok doğru.
0: Saras'ın gösterdiği performans, yani bu kadroyla başka bir antrenörün yapacağı işler değildi. Final Four'u çıkartmak, sezonu domine etmek, Euroleague sezonu. Geçen zaten bakmayın underrated takımdı. Yani Fenerbahçe geçen yıl şampiyon adayı değildi, şampiyon yaptı. Bu sene de ben çok başarılı bir iş çıkardı. Kadrosundaki zaafları ve kötü kadro mühendisliğine rağmen, belki bunun sırasında transferdir ama yanlış oyuncu tercihleri oldu. Yani bir kere Baycott, Boston, Colson son maçlarda yok. Silva'yı aldılar, Chris Silva. Bango var, sakat. Cambridge ayrılıyor, Nando De Colo gidiyor. Şimdi biliyorsunuz Devin Hall Milano'ya gitti. Yani 8 tane yabancısı değişecek. Bu çok büyük bir rakam bir takım için. Kolay değil. 8 tane oyuncu bulup getirip monte etmek, sisteme entegre etmek. Çünkü basketbol, ya futbolda bence daha az zaman ihtiyacı var. Basketbolda o setlerin ezberlenmesi, oyunun ezberlenmesi, saniyelik sekanslara alışmak, arkadaşının hangi hareketler yapacağını bilmek. Ya siz dün mesela gördünüz mü? Botvin pası muhteşemdi ama orada Tarık'ın olduğunu biliyor. Yani o bir 3 santim 5 santim sağa sola gitse topu eline alıp poteye göndermesi arasında çok ciddi bir zaman kaybı olacak. Yani bunlar hep ezber işler aslında baktığımızda biraz da. Dolayısıyla birbirine alışmak, entegre olmak çok zor basketbolda ama Fenerbahçe doğru oyuncuları bulur mu? Şimdi 3 tane oyuncuyla anlaştılar diye biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe'nin en az 3-4 tane 3 tane daha çok net oyuncu ihtiyacı var. Mesela bu sene Final Four'da onun problemini yaşadı Fenerbahçe. Şimdi Euroleague son 2 yıldır çığırından çıktı Yücel. Bu yıl daha da çıkacak söyleyeyim. Asfer büyük yatırım yapıyor. Bakın Panathinaikos Obradovic'i getiriyor.
1: Evet.
0: Anlaşacaklar artık. Daha da yatırım yapacaklar. Olympiakos zaten deli gibi yatırım yaptı. Hapoel bir tarafta, Dubai bir tarafta. Bu sene Real Madrid tekrar bir değişikliğe gitti. Eski genel menajerlerini getiriyorlar şimdi. O Real Madrid'in başarılı olduğu dönemdeki menajerleri geliyor. Yani bu sene Euroleague'de şey artmaya başladı. Yatırım biraz daha artıyor. Bir de yapılanmalar da tekrar değişiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu yıl işte daha da zor olacak. Hata yapma lüksü yok. Çok yabancı alıyorlar. Bu doğru yabancıları bulmaları lazım. Geçen kumar oynadılar bazı oyuncularda. Olmadı. Yani Baycott'la Boston konusu. Ya bir de bazı oyuncular, Yücel, söylemek lazım.
1: Evet.
0: Mesela Baskonya'ya gitse Boston daha başarılı olabilirdi.
1: Doğru.
0: Yani bazı oyuncular ilk durağı bence Fenerbahçe olmuyor. Yani o takımlar biraz daha bence Baskonya, belki Valencia, belki Bayern Münih. Yani bir başat altı, yani bir orta sıra takımında o Euroleague'de alışma evresini ve oyunu görmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe direkt rekabete ve direkt yukarıya oynamaya çalıştığı için orada oyuncuların hata yapma şansı da olmuyor. Ya Boston'un ben çok yetenekli olduğunu düşünüyorum ama yani Fenerbahçe'de bir yıl daha kalması çok kolay değil. Baycott'ta da gördük. Bir de NBA'den oyuncu getirmek çok zor. Bence Parker'da, yani bakmayın birçok maçta bence
1: evet,
0: bazı performansı çok tartışılır. Çok beğenen var ama benim bazı maçlar çok tıkandığını düşünüyorum. Açamıyor takımı. O açıdan Panathinaikos, Olympiakos, Dubai hatta. Bakın Valencia mesela Final Four yaptı. Bazı oyuncuların fark yarattığını gördük orada. Fenerbahçe'de hücum açısından tıkınıklık var. Hücum opsiyonları çok kısıtlı. Bir tane mutlaka Esi Koyar bulması gerekiyor. Çok iyi bir oyun kurucu. Bence bir tane daha çok iyi bir uzun bulması lazım. Şimdi 4 numarada da bazı eksiklikleri var. Yani çok ciddi bir şekilde yapılanmaya gidecekler. Sezon uzun, maç sayısı artıyor. Euroleague'de bir takım dengeler değişti. Yani sanki Euroleague biraz daha genişleyecek. 2027 yılında takım sayısı da artacak. Fenerbahçe'nin bu sene bence son Obradovic döneminden sonraki en zor senesi olabilir. Yani tekrar sıfırlıyorlar yapılanmayı.
1: Evet.
0: O yüzden kolay bir dönem olmayacak.
1: Peki Shane Larkin'in konuşulması Fenerbahçe'ye transferi anlamında, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani Shane Larkin Saras'ın elinde Fenerbahçe'nin sistemine uyabilir mi?
0: Ya bence uyar. Saras kendinden bir şöyle bir şey yapıyor. McCollum'u getirdi veteran oyuncu olarak. Sonrasında evet. Cole geldi. Şimdi de Larkin'e gidiyor. Oyun içerisinde bir olgunluğa ihtiyacı oluyor. Bir oyun içerisinde bazen oraları oynamayı bilen, oraları bilen soğukkanlı oyuncu. Mesela 3 oyuncunun da özelliği soğukkanlı olması. Yani 3 de buz adam aslında baktığınızda. Evet. Yani dolayısıyla Saras'ın oyunu zeka çok değerli. Saras ve Obradoviç gibi koçlar takımlarında oyun zekasının ve oyuncu zekasının yüksek olmasını isterler. Bence Larkin doğru bir hamle olur. Yani Larkin son 2 yıldır Anadolu Efes'te motivasyonu çok kaybetmişti. Yani hem takımın kendi içindeki sorunları, hedefsizlik, bir takım yani mental sorunlar, çok büyük paralar verdiler. Larkin'e çok yüksek kontrat verdiler. Bence Larkin doğru bir tercih olabilir. Bu açıdan ama Larkin etrafında kimi kuracağınız çok önemli.
1: Evet. Evet.
0: Yani o tek başına Larkin'in bir anlamı yok.
1: Şimdi bir de Ergin Ataman'ın Panathinaikos'ta vedası. Hani biraz milli takıma, çünkü önümüzdeki hafta biraz daha yer verelim. Milli takımı konuşalım ama Ergin Ataman'ın Panathinaikos'a gitmesi, ardından gönderilmesi ve yerine Obradoviç'in. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya Ergin Hoca bence oradaki işini tamamladı. Yani Ergin Hoca, yani işte Obradoviç Panathinaikos'u uzun süre kaldı, hatırlayın.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de 7 yıla yakın kaldı ki eğer Aziz Yıldırım lanse bence Obradoviç kalırdı. Yani daha da kalabilirdi, pandemi araya girdi. Orada bir takım kopukluklar oldu. Bazı koçlar uzun süre kalabilme konusunda biraz daha farklı tarzları var. Ergin Ataman'ın tarzı şöyle. Anadolu Efes'te onu gördük. Önceki dönemlerinde gördük. Ergin Ataman çok yoğun yaşayan duygularını, oyununu, duygularını, yapısını, mantalitesi çok yoğun yaşayan ve bunu çok yoğun tüketen bir karakter. Bunu yanlış anlaşılmasın. Tarzı böyle hocanın. Performansı maksimum almaya çalışıyor ama o arada çok tüketebilen bir koç. Ve Ergin Hoca yapılanma üzerine giden değil, daha çok hazır oyuncu isteyen, daha direkt sonuç isteyen bir koç. Ergin Hoca için biraz daha kişisel başarısı daha da öne çıkıyor. Yani kendi de hırsı ve kendi başarısına daha çok odaklanıyor. Mesela Saras Obradoviç gelip bir yerde yapı kurmaktan keyif alıyorlar. Yani 4-5 yıl oralarda, evet, Final Four'da olmak, işte ne bileyim underrated oyuncuyu gelip onu belli bir seviyeye çıkartmak veya no-name oyuncuları bulup orada bir yere çıkartabilmeyi seviyorlar oyuncu performansını. Ergin Hoca biraz daha hazır oyuncu seviyor. Takımın hedefleri kendi hedefleriyle örtüşmesi gerekiyor. Yani Ergin Hoca'yı getirip bir yerde hadi burayı tekrar sıfırlıyoruz, tekrar kuruyoruz, düşük bütçe böyle ilerleyelim noktasında Ergin Hoca çok fazla sanki arzusu yok. Ben mesela Ergin Hoca'nın Barcelona ihtimali veya Milan ihtimalini düşünüyorum. Yani oralara gidebilir. Başarı isteyen aç kulüpler Ergin Hoca ile bence örtüşür. Ama Ergin Hoca'nın da orada öyle uzun süre kalma durumu pek olmaz. Ergin Hoca alır, başarısını yapar ve ondan sonra kendine de yeni heyecan arayan bir karakteri var. Anadolu Efes'te de bunu gördük. Panathinaikos'ta da bunu gördük. Bakalım ne olacak. Ama mesela Obradoviç ilişkisi de enteresan. Ben Obradoviç'in bir önceki dönemiyle çok benzer durum yaşayacağını zannetmiyorum Panathinaikos'ta, onu söylemem lazım.
1: Özellikle Ergin Ataman'dan sonra Obradoviç'in oraya hem takımın inşası, hem takımın karakteri, hem takımın duruşu, bu anlamda çok gelgitler yaşayacağını. Çünkü sistem antrenörü aynı zamanda Obradoviç, orada sıkıntı yaşayacağını ben düşünüyorum mesela.
0: Yani hem öyle hem de Obradoviç'in oyunu son yıllarda yeni oyuna çok entegre olamadı. Oyun hızlandı, bireysel yetenekler arttı. Biraz daha böyle hani takımların set oyunları, antrenör, yani mesela hatırlayın yani Valencia takımı çok iyi oynadı ama bireysel yeteneklerin çok öne çıktığı bir takım Valencia. Ondan sonra Panathinaikos'un o bireysel açıdan Nan'ın çok büyük efekt yapması, işte Slukas, Jalen Grant, yani oyuncu özelliklerini çok çeşitlendirerek oyuncuların çok böyle ekstra performanslar çıkardığı oyunlar oynadılar. Oyun hızlandı, geçiş hücumları çok hızlandı. Yani Obradoviç mesela 24 saniye tam bitirerek oynamayı seven bir koç.
1: Evet.
0: Ama şimdi oyun hızlanıyor. Geçiş oyuncuları daha çok öne çıkmaya başladı. Tempo artıyor. Tempo yapılan takımların tarzları farklı. Dolayısıyla o yeni oyun, yeni uzun, yeni kısalar artık 5 numaralar da değişiyor. 1-2 numaralar değişiyor. Skorer

0: yerler değişiyor. Yani çok fazla değişen durum var. O British bunu bazı yerlerde sanki hani bu Partizan'da gördük onu, oyuncu tercihlerinde de gördük. Çok olmadı. Yani çok büyük koç, benim için yani çok
1: Evet.
0: efsane bir koç. Ben çok beğeniyorum kendisini.
1: Çok
0: Ama hani
1: büyük.
0: Panathinaikos yeniden eski o British, eski Panathinaikos ilişkisi olur mu? Eski başarılar gelir mi? Çok emin değilim.
1: Okancan çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Daha sonraki periyotta saat 17'den itibaren de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Okan Can'la basketbol gündemini konuştuk. Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Gain serisini ve aynı zamanda da Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunu konuştuk. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.26. Kısa bir ara, ardından birlikte olacağız.
2: Reklamlar. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşam yapar.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Setur Yaz Show!
10: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
9: Tatilse Setur.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.
11: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.29'u gösteriyor. Berkay Bigeç'e teşekkür ediyoruz. Bize yavaş yavaş bizden ayrıldı. Artık dinleyecek, dinlenecek sevgili dinleyiciler. Ve yeni arkadaşlarımız geldi. Yeni arkadaşlarımız da bizlerle birlikte ve Feyyaz işler arkadaşımız geldi. İşleyen arkadaşımız geldi. Bizlerle birlikte olacak teknik yönetmen olarak. Hoş geldiniz. Atilla Aliler'le birlikte yayınımızda saat 19'a kadar bizlerle birlikte olacak. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi Fenerbahçe'den konuşalım. Özgün Erdoğan. Şimdi Fenerbahçe'de ne diyelim, isim isim gidelim, ardından sonuca bağlayalım. Şimdi Aziz Yıldırım bir sene için geldi.
12: Evet.
1: Ve bir senede Fenerbahçe'de hedefleri var. Bu hedefler için sıraladı hedefleri. Ben bir senede şampiyon yapacağım kulübü. Yine 120. yılında, 100. yılında olduğu gibi bütün şubelerde şampiyon olmak istiyoruz. Ve bunu bu şekilde gerçekleştirecek dedi. Ve bununla ilgili mesela radyoyu aldı. Fenerbahçe radyoyu aldı. Bunun yanında E-Blok vardı. E-Blok'u tekrar düzene soktu. Bunun dışında kulübün işlemeyen veya az işleyen, ki bir tane olayını biliyorum, gitmiş tesisleri kontrol ediyor. Demiş ki ya bu yataklar benim bıraktığım dönemdeki futbolcu yatakları. Kardeşim 8 senedir değiştirmediniz mi?

0: diyor. Ardından atlıyor gidiyor topuk yaylasına. Topuk yaylasında bakıyor tesise. Ya diyor 8 sene evvel bıraktığım gibi yani bunun düzenini hala değiştiremediniz mi? Veya değişenler var, niye değiştirdiniz? Bunları konuşmaya başlıyor. Şimdi belli ki belli şeyleri yapmak istiyor. Bir senede söylediklerini yapmak istiyor. Ve bu arada da Fenerbahçe Beko ile ilk kupasını aldı 12. gününde. Ve hemen transfer, teknik direktör, hatta Oğuz Çetin'i futbol aklı olarak başa getirmek, ardından da Aykut Kocaman'la başlayacağım dedi. Buraya kadar Aziz Yıldırım. Şimdi Aykut Kocaman da Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin futbol yapısında neler eksik, neler fazla, bunları konuşuyorlar. En az 2 aydır bu konuda çalışıyorlar. Ve bazı futbolcuların gönderilmesi gerektiğini veya eksikleri nelerdir, kısa zamanda neler olur, neler biter, bunu çalışıyor. Ancak Aziz Yıldırım'ın şöyle bir özelliği var. Yaşadıklarını bir daha yaşamak istemiyor ve kısa sürede sözlerini yerine getirmesi için çalışıyor. Bir tanesi Alex Aykut Kocaman tavrında sıkıntı yaşandığı için bu sıkıntıyı bir daha yaşamak istemiyor. Bunun yanında diyor ki ben diyor senin altına teknik anlamda Dick Kuyt'ı getireceğim. Bunun yanında işte Volkan Demirel'i getireceğim. Bunun yanında Selçuk Şahin'i getireceğim. Bunun yanında Vebo'yu getireceğim. Bunun gibi futbolcularla, eski futbolcularla ve aidiyeti yüksek olan futbolcularla senin yükünü o futbolcular anlamında ne diyeyim, hafifleteceğim. Yani buradaki hafifletmek şu. Aykut Kocaman bir sıkıntı yaşadığı zaman hemen onların devreye girmesi anlamında. Dikkat ederseniz Hollandalı futbolcular var, Avrupalı futbolcular var. Vebo konusunda Afrikalı futbolcular var. O anlamda güzel düşünülmüş bir şey. Ancak Aykut Kocaman da diyor ki bana güven başkan diyor. O da diyor ki bir senelik barutumuz var. Bu barutu bir senede hemen tüketmeyelim gibi konuşmalar oluyor. Onun üzerine İsmail Kartal'a yöneliyorlar. Evet, İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'den çok seven yöneticiler var. Çok seven taraftarlar var ki ben de severim. Fenerbahçe'nin bir değeridir Aykut Kocaman da, o da oynattığı futbol var. Evet, bir 3 Temmuz'da bir liderlik yapmıştır Aykut Kocaman, ama yanında da İsmail Kartal da vardır. Yani şimdi bunu da yadsıyamayız. Selçuk Şahin vardır, Volkan Demirel vardır. Belki de 3 Temmuz olayındaki nüveyi oraya getirmek istiyor Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'la anlaşma yapıldı. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani esasında 3 ayrı kişilik, 3 ayrı karakter
1: Evet.
0: ve basında olduğu gibi kavga dövüşün olduğu değil esasında. Her şeyin daha iyi olması için çalışılan bir ortam bu.
1: Tabii yani Aziz Başkan'ın dediğiniz gibi hedefi belli.
0: Evet.
1: Yani bir yıllığına gelmiş, bir sezon için diyor. Ben bu sezonda takımı şampiyon yapmaya hedefleyerek geldim. Onun yanında da işte kulübün aksayan tesislerinden tutun da çalışanlarına kadar kulüp içerisindeki o birliktelik kucaklaşmaya kadar bölünmeden çoğalan artan gücün tek bir şekilde odaklanmasına kadar hepsi tamamen ele geçirilip tekrar kulübün başarısıyla birlikte yükselmesini istiyor. Aziz Başkan'ın öyle bir amacı ve hedefi var. Çalıştığı dönemde de zaten çok
0: Evet.
1: ilişkisi vardı kulübün tesisleriyle, çalışanlarıyla, kulüp içerisindeki bütün her şeyle, sahanın zeminine kadar inceleyen bir başkandı. Aykut Kocaman da hedefleri olan ve hani ilkelerinden asla taviz vermeyen bir teknik
0: Evet, bir
1: adamdı.
0: duruşu
1: Evet.
0: olan, yani herkesin bir yoğurt yiyişi
1: Tabii,
0: vardır ya.
1: tabii. Yani
0: Saygı duymak gerekiyor.
1: kesinlikle burada eğer Aykut Kocaman şunu yapsaydı ben Aykut Kocaman'ı kınardım. Tamam.
0: Kınamak değil de hani garipserdik.
1: Ben kınardım. Niye
0: Hı.
1: kınardım? Şunun için kınardım. Aykut Kocaman'ı bildiğim için, buradan taviz vermeyeceğini de bildiğim için, bir duruşu var çünkü.
0: Evet.
1: Aykut Kocaman ben böyle bir çalışma istiyorum deyip de sırf orada o işi yapabilmek için Fenerbahçe Kulübü'nün teknik direktör olmak için bazı şeylere evet deyip
0: Ha, anladım.
1: daha
0: Bu
1: sonra
0: anlamda.
1: sıkıntı yaşadığı zaman işte bunu ben istemiyordum derse o zaman kınardım.
0: Evet.
1: Yani madem
0: Evet.
1: öyle baştan tavrını koyacaktın ve koydu. Şimdi Aykut Kocaman'a hiç kimse bir şey diyemez.
0: Diyemez.
1: Onun yanında İsmail Kartal. Evet, İsmail Kartal çalıştırdı.

0: dönemde evet Fenerbahçe'yi gerçekten hep bahsediliyor. 99 puan toplamış, bilmem ne yapmış falan.
1: 2.40 başarı ortalaması
0: Evet,
1: var.
0: yani
1: 3'e yakın.
0: şimdi ama şimdi onu o dönem içinde değerlendirmek
1: Tabii.
0: lazım. Yani o dönem takımların gücü, o dönem Fenerbahçe'nin gücü, ligdeki diğer takımların gücü ve ligdeki gidişat nasıl gidiyordu?
1: Mesela elinde bir Edin Dzeko yok şu
0: Tabii
1: anda.
0: yok
1: Elinde
0: yani.
1: bir Tadiç yok şu
0: Yok.
1: anda.
0: Şimdi bir kadro oluşturuyorsunuz, yeni bir kadro kuracaksınız. O zaman ona göre bir şekillenme yapmanız lazım ve şampiyonluğa oynayacak kadroyu da öyle seçerek karpuz seçer gibi olmaz.
1: Evet.
0: Yani bir kere bu takıma gelecek, bu takımla uyum sağlayacak, bu takımla çalışmalarını ve takımın sistemine uyacak. Her şeyden önce o takım içerisindeki aidiyet duygusunu çok üst düzeyde görmesi lazım. O taraftarla bütünleşmesi lazım. Taraftarın futbolcuya ve teknik ekibe güvenmesi lazım. Yönetimin aradaki diyaloğu çok iyi kurması lazım. Bunların hepsi tek tek düşünmesi gereken şeyler. Ha ben İsmail Kartal evet iyidir, çok başarılıdır falan ama Fenerbahçe'nin vizyonu artık daha ileri olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu anlamda Aykut Kocaman mı, İsmail Kartal mı deseniz bana, bu şahsi görüşüm, ben Aykut Kocaman derdim. Çünkü Aykut Hoca'nın futbol oynarken de bir duruşu vardı. Futbolculuğu döneminde de çok büyük başarıları vardı. Ve oradan sonra gelip antrenörlüğe başladığı zaman da bir duruşu vardı. Ve asla taviz vermeden çok doğru bir çizgide yürüdü.
1: Evet.
0: Başarısız olduğu zamanlar olmadı mı? Hatalı oldu.
1: Var.
0: Ama onları telafi edebilecek, bir sonraki dönemde de bir sonraki maçta da telafi edebilecek iradeyi de ortaya koyan Aykut Kocaman'dı. Bir de Aykut'la Oğuz'un uyumu çok iyidir.
1: Evet.
0: Futbolculuğunda da öyle. Şimdi Oğuz orada görev yaparken Aykut da teknik direktör olarak çalışırsa, eğer çalışmış olsaydı çok daha uyumlu çalışırlardı. Hem futbolcu transferlerinde hem hangi futbolcunun kendi kulüplerinde veya takım sistemlerine uyacaklarında, bulup getirecekleri futbolcularda böyle uçuk kaçık işler yapmazlardı. Ha şimdi de yapmazlar. Çünkü İsmail Kartal'ın hani ne kadar o konuda yetisi var, ne kadar o konuda ön bilgiye veya birikime sahip onu bilmiyorum. Burada tamamen mi Oğuz yetkili kalacak o transferlerde?
1: Şöyle bir şey söyledi. Kulüp televizyonunda İsmail Kartal'ın açıklamasının olduğu saatte ki dediler ya işte saat 13'te
0: Evet.
1: Fenerbahçe TV'de biz bu açıklamayı yapacağız. Burada şunu söyledi. Başkan beni aradı. Ben başkanın aramasıyla hemen Fenerbahçe'nin hizmetine girerim. İki, evet çalışmışlar bir ekiple Oğuz Çetin'in başında olduğu futbolcu isimleri var. Ben de 3-4 futbolcu ismi önerdim dedi.
0: Anladım. Yani mevcut isim arasında 3-4 isim, bunları da değerlendirip ona göre alalım
1: Evet.
0: diye doğrusunu yapmış.
1: Mesela Crystal Palace'taki
0: Mateta, evet.
1: Mateta'yı diyor ben Mourinho önceki sezonda Ali Koç'u alması için isteyen kişi bendim diyor. Yani bunun gibi esasında bir şey var. Hani futbol aklı zaten onu oraya getiriyor. Yani yeter ki görmesini bilin. Futbol
0: Kesinlikle.
1: yani ben iş adamlarının futbolcu almasından çok futbol
0: Futbolcunun.
1: aklının, futbolcuların ve teknik direktörlerin futbolcu almasından veya tespitinden daha iyi eğlerim.
0: Kesinlikle. O %100 doğru bir konudur. Yani siz iş yaparken yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Bir iş yaparken, iş adamısınız, sözleşme
1: Evet.
0: imzalarken bir futbolcuya sorarsanız ne kadar doğru olur? Değil mi? Yani sizin işinizle ilgili ne kadar bilgisi vardır? Bu da aynı. Siz evet iyi iş yapabiliyorsunuz. Ekonomik anlamda şirketinizi büyütecek, daha ileri götürecek hamleleri ve atılımları
1: Evet, siz
0: yapabilirsiniz.
1: onu
0: Tabii
1: biliyorsunuz.
0: yatırımları yapabilirsiniz
1: Evet.
0: ama bir futbolcunun ne kadar verimli olacağı, takıma ne kadar faydalı olabileceği, bu şuna da benzer. Messi'yi alıp getirirsin, Fenerbahçe'de faydası olmaz.
1: Evet.
0: Yani uyum sağlayamaz.
1: Ortega'yı getirdi
0: Evet,
1: Fenerbahçe.
0: Ortega'yı getirdi.
1: Arjantin milli takımının Maradona'dan sonra en büyük
0: Evet,
1: futbolcusu.
0: yani onun için amaç büyük topçu isimli olan topçuyu da almak değil. Amaç
1: Evet.
0: yararlı topçuyu alabilmek. Geçen sene Trabzon'un yaptığı gibi.
1: Evet.
0: Getirdiği topçuların hiçbirisinin ismi yoktu. Hiçbirisi hiç yıldız futbolcu değildi. Ama şampiyonluğu son haftaya kadar kovaladı o takım.
1: Biraz tecrübesi olsaydı, biraz üstüne çalışılmış olsaydı, çok fazla sirkülasyon oldu çünkü
0: kesinlikle,
1: giden gelen.
0: Kesinlikle.
1: Bence biraz daha fazla puan alabilirlerdi.
0: Alırdı. Ben Fatih Tekke'nin yerinde olsam o kadroyu bozmadan

0: bir iki takviyeyle, aynı tecrübeyle en azından 2 yıl, 3 yıl bir arada oynatarak o zaman şampiyonluk daha kolay olurdu. Yani sürekli değişiklikle sonuca gitmek çok zordur.
1: Mesela İsmail Kartal'ın şöyle bir konuşması oldu kulüp televizyonunda. Dedi ki, ben dedi Fenerbahçe'de son haftaları seyrettim. Bazı futbolcuların suratı iyi değildi. Yani ruhsal durumu iyi değildi. Ki bu söylediği, anladığım kadarıyla, Türk yerli futbolcular anlamında. Yerli futbolculara da bence iyi gelecek İsmail Kartal'ın gelmesi. Ve bu nedenle de milli takıma da yansıması olacak diye düşünüyorum ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de teknik direktör olmasıyla.
0: Ya ne kadar hani değerlendirmeyi yetersiz de görsek, ne kadar bilmem neyi de görsek, kendi takımının içinden çıkmış bir futbolcunun kendi takımına, evet, zararı olabilir mi ya?
1: Evet.
0: Yani onunla yatar, onunla kalkar. Onun üzüntüsüyle hüzünlenir, onun sevinciyle, başarısıyla sevinir. Yani bu başka bir şey değildir. İşte milli takımda ne dedik?
1: Evet.
0: Montella gerçekten sahiplenmiş falan filan, ama hani
1: o dilde sahiplenmek.
0: Evet. Yani sahada o suratındaki o şeyi göremiyorsunuz.
1: Evet, enerji yok.
0: Bakıyorsunuz enerji. Takım 2 maçta kaybetmiş. Bunlar olabilir. Ya sen bunu kendi ülkende İtalya'ya çalıştırırken aynı şekilde yapsaydın, ne hani yaparlardı
1: bu
0: seni?
1: Bu 19 milli takımımız için bunları söyleyebilir. Hedefi yüksek olan milli takım için bunu söyleyemezsiniz.
0: Kesinlikle. Bir de yani zaten elinizdeki malzeme çok iyi bir malzeme. Yani evet, futbolcuların hepsi çok çok iyi. Bizim şu kadroya bakıyorum, gerçekten her birisi çok başarılı, çok genç, çok çalışkan, koşan çocuklar. E sen bu oynattığın sistemi o zaman sorgulaman lazımken kaderle filan gidiyorsun. Onun için İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye bence faydası olur, olmaz değil. Ama hani bu hedef doğrultusunda, şampiyonluk hedefi doğrultusunda ne kadar başarı sağlayabilirler, ne kadar uyumlu bir çalışma içerisine girirler, onu zaten lig başladıktan sonra göreceğiz. Altyapıda da o kadar futbolcuyla birlikte çalışması da Aykut Kocaman şu bakımdan karşı çıkmıştır eminim. Çok fazla sözün olduğu bir yerde,
1: evet,
0: başarı da olmayabilir.
1: Hepsi teknik direktör.
0: Ve hepsi de hani kendini, rüştünü ispatlamış adamlar.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'de de, yurt dışında da oynamış başarılı adamlar.
1: Evet.
0: Siz bunların içerisinde birisi gelip şöyle olursa daha iyi olur ya da bunu yapmamız lazım dediği zaman yapmazsanız karşı tarafı gurur incinecek. Kendini şey görecek. Yaparsanız sizin sözünüz yeri yürümemiş olacak. Ondan sonra karışmalar çoğalmaya başlayacak. Ya burada da aslında Aziz Başkan'ın onu da bir düşünmesi lazım. Yani çok seslilik iyi değildir teknik ekipte. Evet, bir iki tane olur. Yanına bir iki kişi alırsınız. İki kişiyle birlikte zaten teknik ekipte var. Yardımcıları var. Onlarla birlikte çalışıyor.
1: Şöyle, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ayrı iki kişilik. Yani duruş anlamında. Şunun,
0: evet,
1: için söylüyorum. İsmail Kartal biraz daha içe dönük bir,
0: kapalı. Evet.
1: Teknik direktör. Oyuncuyken de işini yapardı. Çok iyi bir oyuncuydu ve işini yapar, teknik direktör olarak da işini yapar geçer. Mesela basın toplantılarında da görüyoruz. Basın toplantılarında da kol kırılsın, yen içinde kalsın diyen bir teknik direktör. Hani orada bu Volkan Demirel veya işte Dick Kuyt veya işte Selçuk Şahin veya kimse, işte Vebo, bunlar öne çıkabilir veya dağıtılabilir bu görevler. Ama Aykut Kocaman çok farklı bir felsefesi olan, çok farklı bir düşüncesi olan bir teknik direktör ve duruşu var. Bu duruşu iletişime çok açık. Liderlik anlamında daha farklı bir tavrı var ki 3 Temmuz olayında tek başına kulübün başkanıdır, yöneticisi yokken neler yaptığını herkes biliyor. Bu nedenden çok ayrı iki kişilik. Bence İsmail Kartal'ın bu altına verilecek olan ekip tam destek verebilecek bir ekip. Hani Aykut Kocaman biraz daha matematiksel, sayısal zekasıyla farklı düşünen bir insan, ama İsmail Kartal için bu elzem diye düşünüyorum.
0: Yani
1: ben.
0: Tamamlayıcı güç bunlar.
1: Evet.
0: Bunlar tamamlayıcı
1: ben
0: güç
1: öyle
0: olabilir.
1: Düşünüyorum. Mesela 2-3 hafta 2 hafta önce Tadiç'le konuşuyor. Tadiç çok büyük bir futbol aklı esasında. Tadiç şu anda Suudi Arabistan'da bildiğim kadarıyla, orada futbol oynuyor ve sözleşmesini feshetti. Hani belki ekibe Tadiç de gelecek.
0: Evet.
1: Hani Sırp futbol

0: futbolcular ya da Balkan futbolcular için, onların yönetimi için de. Çünkü herkesin kültürü farklı. Brezilyalıların kültürü de çok farklı.
1: Tabii ki. Ya bu şu iş için çok verimli aslında. Bakın
0: Evet.
1: verimsiz değil. Siz transfer edeceğiniz ülkelerle bu futbol

0: gerekiyorsa o konuda tamam, hem
1: takım içinde de mesela bir derdi olur. Bir derdi olduğu zaman Edin Dzeko'ya ya da Tadic'e söyler. Hani Tadic onun dilinden anlar.
0: Aynen öyle. Bakın şeyde
1: yani adam belki kebap yemek istemiyordu.
0: Kesinlikle. Aynısını yaşadık Gençler Birliği'nde. Evet. Bir Belçikalı teknik adam görev
2: evet,
0: yapıyor.
2: Hatırlıyorum o dönemi.
0: Geldi Ümit Özat da burada takım kaptanı. Ümit antrenmanda bir sıkıntı yaşıyor. Gidiyor, dili olmadığı için işte tercüman vasıtasıyla anlatıyor. Ama diyor benim söylediklerimi aynen anlat diyor. Böyle anlat diyor. Diyor ki kaptan diyor aynısını anlatamam çünkü İngilizce'de karşılığı yok, yok bunların diyor. O zaman diyor nasıl anlatacağız diyor. Sen diyor ben hani İngilizcesini çevirebildiğim kadarını çevireyim. Yani izin alması gerekiyor şart diyeyim de diye. Böylece izin koparırız diyor. İzin alması şartmış diyor en sonunda. Anlamadığı için olmaz, gelemezsin diyor. Ümit Özat antrenmanı terk etti gitti. Şimdi onun gibi gerçekten bazen öyle bir noktada tıkanıyorsunuz ki yerli hoca gerçekten sizin her şeyinizi bilir.
1: Tabii.
0: Anlar.
1: Tabii.
0: Onun o bakımdan da çok iyi. Yabancılarla aynıdır. Yabancı da sen ne kadar tercüman vasıtasıyla anlatırsan anlat bazı kelimeler aynı olmuyor. Tam anlattığın gibi olmuyor. Yani Türkçedeki kelimelerin İngilizce'de tam karşılığı olmayabiliyor. Senin anlattıklarını farklı bir şekilde anlattığı zaman, saha içerisinde o adam da onu yaptığı zaman sen o adama suç bulamazsın. Çünkü senin anlattığın farklı şekilde gidiyor. Çünkü İngilizcesi farklı. Onun için yerli hocanın, yerli hocalara, onların dilindeki yardımcılarında tabii onlara çok büyük faydası olur. Ha evet, İsmail Kartal bir bakıma hani bir takımın, Fenerbahçe gibi bir takım başında bir otorite gibi veya işte oradaki birlikteliği sağlayabilecek güç veya kuvvet gibi, iletişim ağı çok geniş birisi gibi durmayabilir. Ve asla...
1: Ben şu mesajı da vereyim şimdi, Aziz Yıldırım Fenerbahçe tesislerinde bir odayı kendi yatak odası gibi hazırlattı.
0: Orada yatıp
1: hatta
0: kalkacak.
1: Hatta teknik direktörler, işte oradaki yöneticiler filan demiş ki ya başkan hayırdır, bu sene benim senem, ben buradan ayrılmayacağım. Haftada 3 gün kalacağım.
0: En
1: yani
0: doğrusu.
1: Şu var, dinleyicilerimiz belki şaşırabilir. Şunu daha evvel anlattım ya, hani kırmızı mont giymiş,
0: evet,
1: kaban giymiş
0: evet.
1: Bir kameramanın içeriye girmesini istemedi. Sarı koltukta sarı kırmızı olur diye. Bu kadar her şeye hakim olan bir veya olmayı seven bir başkan.
0: İşte bakın, gelir gelmez tesisleri gezmiş.
1: Evet.
0: Niye bu yataklar? Niye bunlar? Niye aynı şeyler? 8 yıldır niye değişmemiş?
1: Kardeşim 8 yıldır diyor aynı yani, yatakta mı yatıyor futbolcular?
0: Yani düşünebiliyor diyor. Musunuz? Bunlara kadar yani zaten bir yıldına gelmişse Aziz Başkan çok titiz davranacağını eminim ben. Gerçekten ciddi anlamda, ama önemli olan şu, şova dönük değil.
1: Değil, evet.
0: Ne İsmail Kartal şova dönük, ne
1: evet.
0: Aykut Kocaman şova
1: evet.
0: dönük. İkisi de işine odaklanacak adamlar.
1: Çok doğru.
0: Onun
1: Dikkat
0: için,
1: da öyle.
0: Evet, onun için ekip anlamında, bu çalışma anlamında verimli olurlar yani. O konuda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi şampiyonluk başka bir şeydir. O yolda yürürken zaman zaman tökezleyeceksiniz de.
1: Tabii ki.
0: O zaman o tökezlemede eğer işte orada yönetime de iş düşüyor. Yönetim taraftarla takım arasındaki köprüyü doğru kurabilirse, yani bizim dediğimiz gibi müşterilikten çıkarır,
1: evet,
0: da
1: taraftarlık
0: hüviyetine büründürürse, o zaman başarı zaten gelir.
1: Mesela şeyi de çok beğendim. Daha evvel işte ne diyeyim, sosyal medya fenomenleriyle Fenerbahçe transfer haberini yayınlıyordu. Ama teknik direktörünü açıklarken kendi kulüp kanalından, televizyon kanalından yayınladı. İletişim anlamında.
0: Çok
1: artık
0: güzel.
1: Diyor ki bizden alacaksınız arkadaş haberi diyor. İki, kulüp radyosunu geri aldı. Biliyorsun Saadettin Saran döneminde bunu başka birine vermişlerdi ve büyük bir meblağ vererek aldılar burada. Aynı zamanda taraftarına nereden ne haber getireceğini iletişim anlamında çok önemli bir hamle attılar.
0: Evet.
1: Hamle yaptılar.
0: Çok doğru.
1: Bu da çok güzel bir şeydi. İki, taraftarın istemediği bir alan vardı, o E-blok denilen insanların. Tek tek aramışlar orada bulunanları, tek tek aramışlar, ikna ederek orasını düzeltmeye çalışıyorlar. Hani 12 gün 13 gün oldu belki, ama önemli çalışmalar yaptılar iş bölümü yaparak.
0: Çok güzel. O süreyi böyle değerlendirmek şey değil yani, göreve gelir gelmez hani.

0: Diyor ya, kolları sıvadık, hemen işe giriştik falan. Bundan önceki ben bakıyorum Saadettin Saran'a mesela, geldi. Evet, gezdi dolaştı, bitti.
1: Soyunma
0: Bitti.
1: odasına
0: Ha,
1: girdi.
0: bitti yani, o
1: Ama
0: kadar.
1: şunu söyleyeyim, Sayın Saadettin Saran şu anda Fenerbahçe'de bir sezonda en fazla kupa alan başkan.
0: Tabii o
1: Evet,
0: tesadüfen.
1: bilemiyorum ama bende sayısı var, 10 kupa ve şu
0: Doğru.
1: ana kadar da kimse
0: Ama
1: alamamış, 9
0: Saadettin
1: kupa
0: Saran
1: almış.
0: başkan olana kadar o branşlarda zaten
1: Altyapı hazırdı.
0: kendisin her şey hazırdı o kulüplerin,
1: Hazırdı.
0: o takımların. Onun için Saadettin Saran biraz hazıra kondu gibi. Gerçekten belki de o takımların temeline bakın. Aziz Yıldırım'ın
1: Hepsi.
0: temelini attığını
1: Tabii.
0: o
1: Tabii.
0: alanlardır. Çünkü
1: Tabii.
0: futbolun dışında ilk kez başarı elde etmeye başladıkları dönem Aziz Yıldırım dönemidir.
1: Tabii ki şimdi hani basketbola baktığımız zaman bir Alişen dönemidir.
0: Evet.
1: Efe'dir, Calvin'dir. Bunlarla Mehmet'le birlikte bir sene şampiyon oldu. Büyük paralar verildi ama devamı gelmedi.
0: Evet.
1: Sonra ne yapıldı? Beklendi. Aziz Yıldırım bir kadro kurdu. O kadroyla birlikte Aydın Öztür, Tanyevic'tir. Ardından işte Obradoviç'tir. Hedefini Euroleague'e kurdu. Ondan sonra
0: Bir
1: bununla
0: temel attı yani
1: temel
0: ciddi
1: attı.
0: anlamda.
1: Temel attı.
0: Evet.
1: Sonra kadın basketbolu. Bakın, kadın basketbolu deyince şimdi insanlar Fenerbahçe kupaları alıyor. Hatırlamazlar kadın basketbolunu. Ben çok iyi hatırlarım. Spor Sergi'de
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ın üst üste şampiyonlukları vardır. Fehmi Sadıkoğlu antrenörlüğünde.
0: Tabii sonra Galatasaray'ın.
1: Ama aynı kadroyu Fehmi Sadıkoğlu ve Beşiktaş'ta 6-7 oyuncuyu Galatasaray alınca
0: Bu sefer oraya geçti.
1: Galatasaray bu sefer seriler yapmaya başladı. Fenerbahçe ise gerçekten diyorum çok iyi durumda değildi. Yani biraz daha kibarca konuşayım.
0: Kesinlikle doğru.
1: Oradan yarattılar bunu, beraber kadroyu düzenlediler, onu yaptılar ve bu hale Avrupa'da 3 defa Euroligi almış, Süper Kupayı almış bir kadro yarattılar.
0: Yüce Bey,
1: Voleybol da dahil olmak
0: bu
1: üzere.
0: başarı şöyle özetlenebilir. Atıyorum şimdi Beşiktaş'tan Galatasaray aldı, aynı kadroyu götürdü.
1: Evet.
0: Fenerbahçe böyle yapmış olsaydı bugün Galatasaray gibi tökezleyecekti.
1: Evet.
0: Çünkü hazır aldı.
1: Evet.
0: Ama ne yaptı? Alttan kurarak
1: Tabii,
0: geldi.
1: tabii.
0: Üstüne koya koya
1: Tabii.
0: geldi. Öyle başarı kolay elde edilen bir başarı değildir ve kalıcıdır. Bugün kalıcı.
1: Tabii.
0: Voleybolda, kadın voleybolunda geldiği noktaya bakıyorum. Koya koya geldi. Evet, bir başarı elde etti. Bir noktada da Vakıfbank'ın üst üste
1: Evet.
0: akıllı hamleleriyle ve
1: Tek ne diyelim, baş antrenör
0: tabii
1: hamleleriyle.
0: akıllı dediğim o, bir de elindeki kadro çok iyi.
1: Çok iyi.
0: İyi bir kadro kurdu ve uzun süredir de aynı kadroyla oynuyor. Öyle olunca Fenerbahçe'de de ufak tefek o konuda da bir takım sıkıntılar vardı. Çünkü baş antrenör gerçekten Fenerbahçe'ye yeterli bir adam değildi.
1: Ne diyelim, şu anda Vakıfbank'la mücadele edecek bir baş antrenör değil.
0: Değildi. Evet.
1: Evet.
0: Onun için orada da hamleleriyle bakın düzelme yapacaktır Aziz Başkan. Ama Aziz Başkan tabii ben kendini bir yılla sınırlandırması biraz yani yadırgadım. Niye? Aziz Başkan gelmişken 2 yıl kal. Bir yılda düzeltmek kolay
1: Şöyle,
0: olmayabilir.
1: olağanüstü kongreyle geldiği için bir sene için
0: Tamam.
1: geldi.
0: Seneye de aday olmayacağım ama diyor ben. O
1: Şöyle,
0: kötü.
1: orayı biraz açık bıraktı. Şampiyon olursam taraftarın istediği şekilde davranacağım. Ama şampiyon olamazsam bırakıp gideceğim diyor ki, yani şunu anlatmak istiyor. 20 senede 6 şampiyonluğum var. 20 senedeki 6 şampiyonluğun üstünü örterek çekeceğim, gideceğim demek istiyor. Yani bütün deneyimini burada
0: Kazanamazsam öyle gideceğim.
1: gideceğim diyor. Ve büyük ihtimalle de ben öyle görüyorum ama bilmiyorum Fenerbahçeliler nasıl görüyor. Barış Göktürk'ü dün çok öne çıkardı. Özellikle Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğunda.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş da onu Fenerbahçe başkan adaylığı için ya da 2-3 kişiyi daha öne çıkarmak istiyor.
0: Bir de Hasan Çetinkaya ile sanki bir
1: Evet,
0: teması var,
1: Hasan
0: geri
1: Çetinkaya
0: getirecek.
1: geri geldi. Şu anda Oğuz Çetin'le birlikte çalışıyor. Belçika'da biliyorsun bir kulübün
0: Tabii.
1: sahibi aynı zamanda. Ve Dirk Kuyt'un ve birçok futbolcunun 2010-2011 sezonunda da Türkiye'ye gelişiyle ilgili önemli çalışmalar içindedir.
0: Gençlerden aldı götürdü
1: Tabii.
0: Hasan'ı. Ben burada
1: Tabii.
0: tercümanlık yapıyordu Hasan Çetinkaya. Ciddi anlamda çok Ersun Hoca ile birlikte gittiler ve çok son derece akıllı, son derece
1: Çok.
0: donanımlı,
1: Çok.
0: eğitimi çok iyidir ve Hasan'ın bir özelliği daha vardır. Hasan ilişkilerinde samimiyeti kurar, çok samimidir ama nerede ilişkinin dozunu artırıp nerede azaltacağını çok iyi bilir. Yani öyle bir ayarlama yapmıştır ki hiçbir zaman o iletişim ağ kopmadan devam eder. Çok akıllı ve düzgün bir adamdır. Ben Hasan'ın tekrar Fenerbahçe'ye kazandırılması gerçekten iyi olmuş yani.
1: Ben Aziz Yıldırım'ın bu 8 senede taraftar, futbolcu, eski futbolcu, camia, bunun yanında menajerlerin çok farklı bir şekilde Fenerbahçe'ye girmesini engellemek. Çünkü bakın dikkat ederseniz etrafındaki insanları tekrar çağırıyor. Bu anlamda bir hamle yapacağını, bir zemini 8 yıllık aşınmayı durduracağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle yani çok yıprandı. Gerçekten yıprandı bu dönemde. Bakıyorum Fenerbahçe ile olup Fenerbahçe'ye büyük hizmetler etmiş. Bu uğurda gerçekten çaba harcamış insanların hepsinin dışarıda kalması üzücü bir olay yani.
1: Mesela bir şey yaptı. Dikkat ederseniz sosyal medya fenomenleri Fenerbahçe ile ilgili haber veremiyor. Şu anda sağdan soldan bir şeyler iletişimi açmak için. Yani bunu engelledi Aziz Yıldırım. Eskiden açıyordu telefonu, sosyal medya fenomeni. Fenerbahçe'de hangi futbolcuya gittiler, hangi futbolcudan geldiler, bunları konuşuyorlardı. Ama artık yok. Ama artık yok.
0: Çok güzel yaptı bence de. Yani hani bazı şeyler kulüp içerisinde kalmalı. Netleşmemiş bir şeyi açığa çıkarırsanız onun üstüne bir sürü spekülasyon yapılır. Yani bu olayla ilgili gerçekten düşünebiliyor musunuz? Ben speküle etmiyorum. Ediyorsun kardeşim, niye etmiyorsun? Sen orada yazdığın zaman, çıktığı zaman o iş speküle edilmiş olmuyor mu? Oluyor. Çünkü sen yazdığını öbürü başka alıyor. Taraftar başka anlıyor. Herkes bitti diyor. Aldık bunu diyor. Yok alamamış. Bırak iş bittikten sonra duysun
1: Hayır, bir
0: yani.
1: de kulübü de yüksek bonservis veriyor. Bu sefer futbolcu da başka, bak beni alacaklarmış, fiyatını yükseltiyor.
0: Aynen öyle.
1: Başka bir
0: Piyasayı
1: boyuta geçiyor.
0: kızıştırıyorlar. Orada
1: Menajerler ve futbolcular kazanıyor.
0: Aynen, burada akıllı davranıyor. Bence çok akıllı bir, yani o stratejisi daha önce de zaten vardı. Diğer kulüplerde de vardı. Ama ne olduysa oldu işte şu son 3-4 yıl
1: 8 yıl
0: içerisinde.
1: özellikle.
0: Ayyuka çıktı artık. Son 4 yılda ayyuka çıktı.
1: Çünkü
0: Yani
1: Sayın Ali Koç iyi bir iş adamıdır, iyi bir yöneticidir. Ancak futbolla ilgili fazla bu camiayı tanımayan biri. Evet, yanında çok çalıştı Sayın Aziz Yıldırım'ın ama menajerlerin neler yaptığını kötü niyetli değil
0: değil,
1: başkan olarak.
0: kesinlikle
1: Kötü
0: değil.
1: niyetli değil.
0: Kesinlikle değil. Zaten
1: Anlayamadı bazı şeyleri.
0: evet. Gerçekten. Hani kötü niyetli değil ama işi de bilmiyor. Onu da gerçekten söylemek lazım.
1: Etrafına da işi bilmeyen insanları
0: Yani öyle
1: getirdi.
0: olunca etrafında biliyorsunuz bu tür işler pohpohlamayla gider. Hadi başkan, hadi başkan diyorlardı. O da gidiyordu,
1: Yazık
0: düşüyordu.
1: etti 8 senesine Fenerbahçelilerin. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 14.59'u gösteriyor. Az sonra Birinci Ligi konuşacağız. Birinci Ligi konuşurken de özellikle Dünya Kupası'nda bir kulüp var ki Birinci Lig'de Iğdır Futbol Kulübü. 48 takımın arasında 2 milli takımın kaptanı Iğdır Futbol Kulübü'nden 2 kaptan çıktı Dünya Kupası'nda kaptanlık yapan. Bir de Bitlis Spor'u konuşacağız. Bitlis Spor 3. lige yükseldi. Teknik direktörü Mustafa Özer'le konuşacağız ki o ne diyelim, o bölgede çok fazla emek vermiş teknik direktörlerden biri. Kendisiyle Bitlis Spor'u ve daha önceki teknik direktörlük yaşamını, ki Fenerbahçe'de futbolculuk yapmıştı, futbolculuğunu konuşacağız, Türk futbolunu konuşacağız kısaca. Saat 15 haber bültenimizin ardından sevgili dinleyiciler ve saat 19'a dek spor gündemini Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından dinleyebilirsiniz.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Açık Deniz Karakol Gemisi KEM Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı platformlarının hizmete giriş ve bayrak çekimi töreninde konuşuyor. Erdoğan, aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Hali hazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terör

Kürsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekle yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk dedi. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için dijital bir seferberlik yürütüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları kısa mesajla kanser taramasına davet ettiklerini duyurdu. Haziran ayının sonuna kadar 99 milyon hatırlatma mesajı atılacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çekimleri TCG İstanbul Fırkateyni'nde devam eden Operasyon Alesta dizisinin setini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, TRT'de yayınlanacak olan ve merakla beklenen dizinin çekimlerinde tüm personele başarılar diledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Gündeminde Türkiye'deki derslik sayılarındaki artış da vardı. Denizli'de konuşan Bakan Tekin, eğitim öğretim hükümetlerimizin birincil önceliğidir dedi. Milyonlarca gencin aylardır hatta yıllardır beklediği o büyük gün geldi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Sınav salonlarında öğrenciler gelecekteki meslekleri için ter dökerken okul bahçelerinde de aileler büyük heyecan yaşadı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Gözler dün ertelenen ABD-İran müzakerelerinin yapılması beklenen İsviçre'de. ABD medyası Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un olası görüşme için İsviçre'ye gittiğini iddia etti. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. Almanya'daki Sol Parti, İsrail'in eylemlerini soykırım olarak nitelendiren önergeyi kabul etti.

0: Spor.
1: A Milli Futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda dün gece C grubunda iki maç daha oynandı. Sonuçlar şöyle: İskoçya 0, Fas 1, Brezilya 3, Haiti 0.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, Akdeniz, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç İç Anadolu, Çorum hariç Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Çorum hariç, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Konya ve Şanlıurfa 26, İstanbul, Muğla ve Erzurum 27, İzmir 31, Manisa ve Sinop 30, Antalya, Bursa, Çanakkale ve Hatay 29, Adana 32, Mardin 34, Diyarbakır ve Siirt 37, Malatya 33, Kars ve Samsun 28, Rize ve Trabzon 26 derece.

0: Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Reklamlar.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Spor gündemi devam ediyor.
11: Sevgili dinleyiciler, yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler ve sunucunuz ben Yücel. Tekrar sizlerle birlikteyiz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi 13 ana haber bülteninin ardından birlikteliğimiz başlamıştı. Spor yazarı Özgün Erdoğan da stüdyo konuğumuz, saat 13.15'ten itibaren bizlerle birlikte. Tekrar hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
11: Sevgili dinleyiciler, şimdi spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban var ve birinci ligi konuşacağız. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
13: Merhabalar Yücel, kolay gelsin. Özgün Erdoğan'a da iyi yayınlar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum.
11: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi birinci ligde neler oluyor, neler bitiyordan çok, Dünya Kupası'nda birinci ligden çok fazla oyuncu var. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de kaptan olarak çıkan, takımların kaptanı olarak çıkan İki Iğdır Futbol Kulübü oyuncusu var. Bu birinci ligin kalitesi ya da değeri anlamında ne ifade ediyor?
13: Elbette bir defa milli takımımızın, A milli futbol takımımızın elenmesi diyelim, aldığı skorlar hepimiz doğal olarak üzdü. Ama güne damgasını vuran esas önemli notlar vardır. Şöyle ki maç öncesinde genelde böyle sosyal medya, biraz da böyle hani günlük düşünen skor yazarları El Salvadorlu hakemi bir anda böyle yerin dibine batırıyorlardı. Ama maçın genelinde 90 dakika boyunca yani iki takım içinde en formda kim derseniz, hakemleri de takım oyuncu sayarsak, Ivan gerçekten Ivan Barton maçın en iyisiydi diyebilirim. nedenine gelince 35 yaşında olmasına rağmen bizimkilerden daha iyi koştu. Bizimkilerden daha cesaretliydi. Bizimkilerden daha iyi maçı yorumladı ve güne damgasını vurdu. Elbette sorunuza gelince bir defa birinci ligde her zaman dile getiriyoruz. Süper Lig'e göre gelirler çok az. Şöyle ki eğer bugün milli takımımız hep deriz ya bir piyos santrafor bulamadık. Santraforsuz oynuyoruz. Neden böyle? Bunun nedenlerinin esasında fatura edilmesi gereken bir yer var. O da özellikle Süper Lig'de kulüplerimizi yöneten başkanlar ve yöneticiler ve günlük düşünenler. Nedenine gelince milli takımımızın çatısını oluşturan yani yönetim kadrolarını oluşturan bireyler kulüplerimizden çıkıyor. Bu bir gerçek. Ama oraya işte İstanbul takımlarından gelenler, Anadolu takımlarından işte Trabzon, Karadeniz yöresinden gelenler maalesef işte orada günlü gün edip öyle diyelim altyapılara yeteri kadar hep göstermelik değer veriliyor. Hep böyle dikkat ediyorsanız daha önceden Özgün Erdoğan da mutlaka izlemiştir. 19 Mayıs'ın yanındaki sahalar vardı. A takım maçlar yani içerideki maçlardan önce mutlaka orada türbinler dolu olurdu. Yani iki tane sahanın dolu dolu o türbinler olduğunu ben de iyi biliyorum. Trabzon'da keza öyle, Samsun'da keza öyle, birçok kentte böyle. Ama baktığımızda maalesef kulüpler günlük düşündüğü için kolay kaçıp çok sayıda yabancı futbolcuya yüksek miktarlarda ücretler ödeyerek maalesef kulüpler işte borç batağına batıyor. İşte bunlardan bir tane işte Antalyaspor. İlerleyen dakikalarda değineceğim. Neden Iğdır Alagöz Holding? Iğdır Alagöz evet. Holding esasına baktığımız zaman son 3 yılda birinci ligde en fazla para harcayan, ekonomisi düzgün, sponsoru sağlam, çok güçlü bir kulüp. Ve bu kulüp bir yönde esasında hem UEFA'dan hem FIFA'dan bildiğiniz gibi Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonları'na eğer siz milli takımlara oyuncu verdiğiniz takdirde size oradan bir para ödülü geliyor. Örneğin işte Dünya Kupası'nda siz de söz ettiniz. İşte Yeşilburun Adaları'nda Mendes'in oynaması. Yine Krozo'da işte Bakuno'nun görev yapması. Biz bu ülkelerin adlarını daha yeni yeni duyuyoruz. Daha yeni yeni biliyoruz. Bugün Yeşilburun diye bir ada kalkıyor. İspanya ile kafa kafaya bir maç oynuyor. Veya işte Almanya, Krasov Almanya ile mücadele ediyor. Şimdi burada baktığımızda hem Mendes'in yaşı hem Bakuna'nın yaşı evet ilerlemiş yaşları var. Ama genel anlamda bu futbolcular buralardan demek hazır gitmişler ki orada da göze batıyorlar, gündeme geliyorlar. Ülkelerinde deyim yerindeyse kahraman ilan ediyorlar. Skorlar önemli değil. Önemli olan Yeşilburun Adaları'nın nüfusu belli. Krasov'un işte nüfusu belli. Biz 80 milyonluk, 90 milyonluk bir ülkede hala biz bir piyos santrafor bulamıyorsak, hala işte övünüyorsak, işte bugün de yine aynı analizler belli. Futbol topu işte toplam oynama oranı %79. Özgün Bey de iyi bilir. Yani topu siz ileri taşımazsanız, top hep sizde kalırsa, yan pas yaparsanız %79 olur. Baktığınızda 32 tane şut diyorsunuz. Kaleye giden şuta bakarım ben. Yani hangisi kaleye gitmiş? İki tane maçta, iki kritik maçta direkten dönen toplarda iki tane savunma oyuncusunun şutu direklerden dönüyor. Abdülkerim ve Mert bugün de. Yine bakıyoruz 10 kişi kalan, rakip bugün 10 kişi kaldı. Buna rağmen bir hamle yapamıyorsunuz. Sonunda ne oluyor? Hatta sarı kart konusuna siz de değindiniz. Bugün de Eren Elmalı 70. dakikada girdi. 71'de sarı kart gördü. Çarpışamıyorsunuz, mücadele edemiyorsunuz. Şimdi öze dönecek olursak mutlaka akademi liglerinin isimleri sadece var. Yani birçok kulüplerin altyapılarındaki antrenörler üzülerek ifade edeyim ki askeri ücret dahi alamıyorlar. Genelde böyle emekliler, o kulüpten daha önce futbol oynamış insanlar, işte bir yönde böyle yerel yöneticilerin baskılarıyla göreve gelenler. Yani dostlar alışverişte görsün. Var mı var? Yani yapılıyor mu? Yapılıyor. Göstermeli. İşte U13 ligi, 14 ligi, 15 ligi, 16 ligi, 17 ligi, 19 ligi böyle bir atmosferde oynanıyor. Ve yaş gruplarında, milli takımımızın yaş gruplarında oynayan futbolcuların bir çoğunluğu da, yani yerelden çıkan, işte Bursa'dan çıkan, Altınordu'dan çıkan, İnegöl'den çıkan, Ankara'dan çıkan, Gençler Birliği'nden çıkan, Trabzon'dan çıkan, bugün işte geçen sene dünya şampiyonasında gençlerde Trabzon mücadele etti. Acaba o gençlerin kaçı şu anda Süper Lig'de mücadele ediyor? Kaçı Avrupa'ya gitti baktığımızda? İşte evet. Sorun burada başlıyor. Demek oluyor ki burada sıkıntı şu, sıkıntı biz o çocuklarımızı 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında iyi hazırlayamıyoruz. Gerekli eğitimleri veremiyoruz. Bundan dolayı da işte kulüpler maalesef sıkıntıda ve bunun sonucunda da kaybeden kim? Türk futbolu kaybediyor. Evet, daha nerelerden geldi? D liginden geldi. Tamam, başarı var. Avrupa'da başarı var. Yani bir şampiyona önemli derece elde ettik. Önemli sonuçlar elde ettik. Ama 24 yıl sonra baktığımızda hala bir piyasa antrenörü bulamıyorsak, bunun sorumluları öncelikle kulüpleri yöneten yöneticiler. Bir de şunu ifade edeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimlerinde her nedense Özgün Erdoğan diye biliyor. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nde bir tane temsilci yok. Yani bu çok enteresan. 25 bine yakın, Türkiye'de 30 bine yakın antrenör var. Ama federasyon bünyesinde antrenörleri temsil edecek, antrenörlerin sorunlarını dile getirecek bir birim yok. Hakemler, işte Merkez Hakem Kurulu var, Gözlemciler Kurulu var. Onlar bir şekilde kendi kendilerini idare edip kendi kendilerini koruma şansları olabiliyor. Ama futbol antrenörlerine geldiğimizde maalesef her ne kadar işte dernekleri olsa da sadece tabela derneğinden öte gitmiyor. Sonuçta kaybeden kim? Kaybeden Türk futbolu. İşte Iğdır yeni yeni tesisler kazandı. Mendes'in ve Bakuna'nın oralarda oynaması, Dünya Kupası'nda forma giymesi, ülkelerini temsil etmesi doğal olarak güneşin doğduğu o güzel kentimizde çok olumlu karşılandı. Dönüşlerde de yani Dünya Kupası bitince veya işte bu hem Yeşilburun hem Krasova takımları elendiği zaman ülkeler, bu iki futbolcu önümüzdeki günlerde herhalde görkemli bir törenle karşılanır Iğdır Havalanı'nda.
11: Gerçekten çok önemli. Dünya Kupası'nda sanıyoruz ki işte Fenerbahçe'den 12 futbolcu var, Galatasaray'dan işte şu kadar futbolcu var, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan, ama birincilikten bu kadar fazla oyuncunun kaptan olarak olması gerçekten birinci ligin ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu çok güzel bir şey ve bunun farkında değiliz spor yazarları, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yazmaktan.
13: Elbette. Şu bir gerçek. Bereket hani hem yayıncı kuruluş hem TRT ekranlarında TV birinci ligin verilmesi, sizin gibi işte sporun içinden gelen, spor aşığı insanların, Özgün Bey gibi ligleri hep takip eden insanların, bizlerin işte bir gönüllü olarak, bir sevdalı olarak bu ligleri sizlerin sayesinde gündeme getirmemiz çok çok güzel bir olay. Yani o kentlerde bir bayram havası oluyor. Örneğin iki hafta önce Akşehir'i konuk ettiniz, Muğla Spor'u konuk ettiniz, Sebat'tan ses yükseldi. Bunlar güzel şeyler. Ülkemizde güzel şeyler de oluyor. Güzel şeyler maalesef fazla gündeme gelmiyor. Ne gündeme geliyor? İşte milli takımımızdaki futbolcuların saçları gündeme geliyor. Efendim reklamları gündeme geliyor. Niye oynadı? Niçin oynadı? Tamam da biraz da bu alt liglere bakmak lazım. Alt liglerde ne oluyor? Esasında baktığımızda TFF 1. liginde gerçekten çok çok kalite var. Neden kalite var? Bir de var, vilayet takımları çok fazla. İşte Batman Petrol merhaba dedi lige. Taraftarı 15 bin civarında türbinleri doldurabiliyor genel anlamda baktığımızda. Sivas evet bir toparlanma süreci içerisine girecek. Mutlaka ki önümüzdeki günlerde de mutlaka bir başkana kavuşacak. Bursa Spor ona keza tekrar ben geliyorum diyor. Büyük bir birlik beraberlik var. 30 bin üzerinde kombine satışları var. Kayseri Spor ve Antalya Spor'un tabii transfer yasakları var. Bunlar kalkacak muhtemelen. Kayseri'de yine bir toparlanma süreci var baktığımızda. Vilayet takımları oldukça fazla. Ankara'da Keçören takımı var. Ayağını yorgunluğa gruzlatan, futbolcu satan. Bakın işte Ayvalık Gücü. Alt ligde, 3. ligde Kasımpaşa'ya futbolcu satabiliyor. O gelirle ligi idare edebiliyor. Ama Süper Lig'de durmadan gündemde işte şuraya bu geliyor, buraya bu geliyor. Ve yabancı futbolculara ödenen ücretler çok fazla. O futbolcuların 400'ü zaten Türkiye'ye bir yönde, sizler de dile getiriyorsunuz, bir yönde emekliliğini kutlamaya geliyorlar. Avrupa'da olsalar gelirlerinin %50'sini ortalama vergi olarak ödüyorlar. Ama bizim ülkemizde o yabancı futbolcu öyle bir uygulama yok. Çok rahat geliyorlar. Fazla riskleri de yok. İstanbul'da havalimanı var. Ankara'da var. Her yerde var Türkiye'nin. Oradan maçları bitince çok rahat atlayıp ülkelerine gidebiliyorlar. Çünkü artık çok yakın. İşte Almanya 3 saat, Belçika 2,5 saat, Hollanda 2 saat. Çok rahat bir şekilde gezip tozup bizim dolarlarımızı, eurolarımızı alıp gidiyorlar. Ama birinci lige baktığımızda inanın kalitesi çok yüksek. Yeni sezonda daha fazla yükselecek. Geride kalan sezonda sürpriz oldu. Mesela işte Erzurumspor'un lige çıkması, haftalarca Ahmet Spor'la Esenler Erok arasındaki bir mücadele, Ahmet lige çıktı. Çorum çok büyük bir kadro kurmuştu bildiğiniz gibi. Çok büyük paralar harcadı. Lige yükseldi. Esenler olarak avarajda işte aşağılarda kaldı. Tekrar bu ligde kaldı. Baktığımızda vilayet takımlarının fazla olması ve orada da birlik ve beraberliğin olması çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum şahsen.
11: Peki şimdi biraz sonra 10 dakika sonra bir reklam aramız var. Ardından da konuğumuz olacak Bitti Spor Teknik Direktörü Mustafa Özer ve Bitti Spor'da 3. lige çıktı. Bitti Spor'la ilgili neler söylemek istersiniz ki Mustafa Özer'i bize telefon numarasını veren kişi sizsiniz. Nasıl bir sezon geçirdi Bitti Spor?
13: Bir defa Mustafa Özer'i sizler diye biliyorsunuz. Özgü Bey diye biliyor. Hem Gaziantep Spor'da, işte Çanakkale'de, Denel'de, Fenerbahçe'de üst düzey oynayan bir futbolcu. İki sezon önce de Kilisspor'u lige yükseltmişti. Baktığımızda şimdi Bitlis o bölgede Bingöl'de bir öyle bir hani vilayetler arasında böyle bir çekişme olur. Tatlı bir rekabet olur. O bölgede baktığımız zaman işte Mardin lige döndü. Batman Petrol lige döndü. Oralarda bir heyecan var. Van Spor lige döndü tekrar işte birinci ligde. Stadyumları yıkıldı. Yenisi yapılıyor. Onlar da yeni sezonda maçlarını nerede oynayacağızın plan içerisinde. Muhtemelen yani bir aksilik olmasa İstanbul gibi gözüküyor. Eğer yakın bölgeler olmasa, Batman olmasa, Diyarbakır olmasa. Ama yönetimin gayri resmi kararı, tabii bu karar en son Türkiye Futbol Federasyonu verecek. İstanbul'da oynama durumu var. Yani o bölgeye baktığımızda Doğu Anadolu'da baktığımızda böyle bir sevginin yükseldiğini görüyoruz. İşte Ahmet takımının yine dolu türbinler önünde oynaması, Süper Lig'de ilk sezonunu geçirecek. Baktığımızda yine işte birincilikte güneşin doğduğu ilk yer Iğdır'da, artık Iğdır hem futbolcu olarak yani futbolcu kafilesi hem teknik kadro daha önce geçtiğimiz yıllarda Ankara'da İncek'te kalıyorlardı ama alınan bir karar gereği bu kararda yönetimin büyük payı var. Ve burada da tabii Kenan Kocak teknik direktör hocanın ve Hikmet Karaman orada da futbol direktörü olarak görev yapacak yeni sezonda. Alınan bir karar var. Iğdır'da maçlarını oynayacaklar. Iğdır'da da modern bir stadyum. Çok mini bir stadyum. Güzel bir stadyum yapıldı. Genel anlamda baktığımızda o bölgede güzel bir şey var. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Burada Bitlis tabii şöyle bir handikapı vardı. Bunu mutlaka Mustafa Hoca geniş bir şekilde dile getirecek. 40 gün, yaklaşık 40 gün sonra final maçına çıktılar.
11: Evet.
13: Ben de final maçını takip ettim. Çok zorlu bir mücadeleden sonra 3-2 yendi Çarşamba Sporu Samsun ekibini. Çok zorlu bir mücadeleydi. Uzatmalarda gol attı İstanbul'da oynanan maçta. O bölgeye böyle bir takım lazımdı. Bitlis heyecanlı bir bölge ve orada da çok başarılı futbolcular var. 2-3 maçını ben YouTube kanallarından takip etme şansım oldu. Yine aynı şekilde siz de yayınlar almıştınız. Akşehir takımını takip ettim biraz. Bihay'ı takip ettim. Onlar da 3. lige geldi. Gölcük yine ona keza yine Ankara'da, Adana'da daha doğrusu Adalet Gücü takımı bildiğiniz gibi buraya merhaba dedi Bal Ligi'nden. Bu takımlar da lige renk getirecekler. Çünkü bölgelerinde oldukça yüksek bir taraftar potansiyeli var. Bu arada hemen belirtelim. Muğla Spor bildiğiniz gibi ligin yeni takımı. Menaf Kıyank Başkan bildiğiniz gibi göreve devam ediyor. Teknik direktör olarak da Yalçın Koçukavak bugün resmi imzayı atarak göreve başladı. Onu da belirtmek isterim.
11: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Ali İhsan Sarı Çoban.
13: Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
11: Sağ olun. Efendim spor yazarı Ali İhsan Sarı Çoban bizlerle birlikteydi ve birinci ligi konuştuk.
0: Reklamlar. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafors. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Of ya, bu ocak nasıl temiz?

0: izlenecek şimdi
1: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
5: Reklamlar.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.28'i gösteriyor ve bildiğiniz gibi 1. ligi konuşuyoruz ama 3. lige yeni yükselen bir kulübün teknik direktörünü konuk ettik. Bitlispor 1916 teknik direktörü Mustafa Özer telefon hattımızda. Sayın Özer, hoş geldiniz.
8: İyi günler diliyorum, hayırlı yarınlar diliyorum. Sevgiler, saygılar, iyi misiniz?
7: İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizin başarınızı konuşacağız. Takımın başarısını, kulübün başarısını konuşacağız. Ve stüdyo konuğumuzda spor yazarı Özgün Erdoğan. Şimdi
8: çok selamlarımı iletiyorum.
7: Ben sizi futbolcuyken de izledim. Fenerbahçe'de oynuyordunuz ve Fenerbahçe'de oynarken de sahada, statta izleyen taraftarlardan biriydim. Şimdi futbolculuktan teknik direktörlüğe geçişiniz ve teknik direktörlükte şu ana kadar yaşadıklarınızı önce sizden dinleyebilir miyiz?
8: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bitlis'ten sevgiler, saygılar. Bu akşam da şampiyonluk gecemiz var Bitlis'te.
7: Çok güzel.
8: Bütün Bitlis'in, bütün başkanımızın, Caner Yamaç'ın, yönetim kurulunun, belediye başkanımızın, herkesin size çok çok selamları var.
7: Aleyküm selam.
8: Bu fırsatı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Mustafa Özer kimdir? Ben biliyorsunuz 4 kardeş profesyonel futbolcuyduk. Kardeşim Hasan Özer Trabzonspor'da oynadı. A milli takımda oynadı, Gaziantepspor'da. Kardeşim Recep de Mersin'de oynadı, Erzurum'da. Abim de Muğla Spor'da. Öyle bir futbolcu aileden gelmeyin.
7: Çok güzel.
8: 1988'de profesyonel oldum. 2003'te futbolu bıraktım. 2003'ten beri teknik direktörlük yapıyorum. Teknik direktörlük döneminde de Süper Lig'den tutun TF 1.liğe kadar, 2. ve 3'e kadar en son Bal Ligi'nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene ben Kilis Belediyespor'da şampiyonluk yaşamıştım Bal Ligi'nde. Bu sene de bize kısmet oldu Bitlispor'u da. 25, iki takımın özelliği de 25 yıl sonra şampiyon oldular. Gerçekten çok büyük bir mutluluk, bir onur. Çok karakterli, düzgün oyuncularım vardı. Bal Ligi çok zor bir lig. İnanın Süper Lig'den, TF 1. Lig'den çok zor. Statüsü çok zor. Profesyonel ligine çıkmak çok zor ama biz bunu başardık oyuncularımla birlikte.
7: Şimdi Sayın Özer, gerçekten bir futbol emekçisisiniz, hatta futbol emekçisi olan bir ailenin mensubusunuz.
8: Evet.
7: Şimdi Bitlispor'a geçeceğim, soracağım da bu

0: Hani dediniz ya, şimdi şampiyonluk yaşıyorsunuz ki bölgesel amatör ligin ne kadar zorlu olduğunu izleyenler, görenler bilir, orada çalışanlar da bilir. Oradaki zorlukları bizimle paylaşır mısınız ve o zorlukların üstesinden gelebilmek ki önemli başarılar elde ettiniz şimdi. Nasıl bir duygu ve düşünceye sahip olmanız lazım oradaki başarı için?
1: Ya şimdi tabii Bal Ligi'nin zorlukları biliyorsunuz, sözleşmeler yok, statüsü belli. Bir de şimdi ben geçen bu seneyden bahsedeyim, 64 puanla ben bir liste lider bitirdim. 2, 3, 4, 5'ler kendi aralarında tekrar maç yaptılar. Onların birisi tekrar gelip benimle yarı final oynadı ve Çarşambayla şampiyonluk maçına gittik. Yani ben geçen sene direkt çıkmıştım kiliste. Ama bu sene öyle bir statü oldu ki, yani siz lider olsanız bile, 15 puan fark atsanız bile, yine tekrar ikinciyle gelen takımla yarı finalin sonra tekrar 10 takımdan 5 takım çıktı bu sene. Ya yani çok zor, zemin şartları, hava şartları, deplasmanlar, statü, gerçekten zor bir lig. Ya burada teknik direktörlük yapmak gerçekten çok zor, ama Allah'a çok şükür 2 yıldır üst üste şampiyonluk yaşadım. Bal Ligi'nde ben şunu gördüm. Bal Ligi'nde çok kaliteli oyuncularınız olduğu zaman, iyi motive ettiğinizde, iyi antrenman yaptığınızda şampiyonluğu yaşıyorsunuz. Biz de onu yaşadık. Bal Ligi gerçekten zor bir lig. Yani özellikle suni çimlerde oynanması, statların, zeminlerin sıkıntılı olması bizi bayağı yordu.
0: Şimdi o zaman Bitti Spor'a geçelim. Bitti Spor sezona nasıl başladı? Nasıl hedeflediniz? Ve son maç 3-2 yendiğiniz Çarşamba Spor maçı nasıl geçti? Bir sezonu değerlendirir misiniz? Hani
1: Şimdi
0: yaşadıklarınızla, kırılma noktalarıyla biz
1: kırılma.
0: bunu nasıl yaşadınız?
1: Şimdi ben devre arası geldim Bitti Spor'a. Benden önce Ufuk hocamız vardı takımın başında. Devre arası devraldım ben takımı. Biz geldiğimizden beri 14 galibiyet, 2 beraberlik, hiç mağlup olmadan bir şampiyon olduk. Yani Bitlis'e geldiğimde inanın, başkanla konuştuğumuzda bu takımın şampiyon olacağını, bu takımın çok kaliteli bir takım olduğunu herkes biliyordu. Bunu herkese gösterdik. Kırılma anları baya bizim, özellikle Şırnak maçı, Akarizap maçlarında çok kırılma maçlarımız var. Özellikle oradan aldığımız 3 puanlar bizi hem hedefe götürdü, bir de lider yaptı. Bir de en son oynadığımız Akarizap maçında da uzatmalarda biz 2-0 yenmiştik ve Çarşamba maçına gitmiştik. Çarşamba'da özellikle maçın başında 20 dakika biz 2-0 mağlup duruma düştük. Ama oyuncularım oyunu bırakmadı. İlk yarı 2-2 yaptık. Uzatma dakikalarında da 3-2 yenerek şampiyon olduk. Tabii bu şampiyonluk 25 yıl sonra gelmesi inanılmaz bir mutluluk yaşattı bize ve Bitlis'e. Yani bir de bizi en çok zorlayan hava şartlarıydı Bitlis'te. Yani yaklaşık 3-3,5 metre yakın kar yağdı bu sene. Yani biz 3 ay 3,5 ay boyunca hiç aralıksız durmadan inanılmaz kar yağdı. Ona rağmen biz gerçekten şampiyonluğu yaşadık.
0: Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan da stüdyo konuğumuz, aynı
1: Çok çok
0: zamanda devamlı
1: selamını söyleyeyim.
0: konuklarımızdan
1: Sevgiler,
0: biri.
1: saygılar.
0: Size
1: Teşekkürler
0: bir
1: hocam.
0: soru yönlendirmek ister.
2: Mustafa hocam, kolay gelsin gerçekten.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Sağ olun, siz nasılsınız, iyi
1: İyi, iyi
2: misiniz?
1: yerler. Vallahi iyi, şükür. Şampiyonluğu bu akşam bir liste kutlayacağız.
2: Öncelikle tebrik
1: Herkese
2: ediyorum
1: çok mert
2: şampiyonluğunuzdan dolayı.
1: teşekkürler.
2: Zor bir işi başarmışsınız.
1: Zor.
2: Bu işin içinden gelen birisi olarak ben de o yollardan gelmiş birisiyim.
1: Biliyorum, biliyorum hocam.
2: Bölgesel amatör ligi anlattınız. Gerçekten büyük sıkıntılar çekildiğini, büyük zorluklar yaşadığını. Yani bunu öyle anlatarak da zaten kimse kolay kolay anlamaz. Bunu
1: Tabii tabii anlamadım.
2: gözlemlemek, orada izlemek lazım. Ama şimdi mesela Süper Lig gibi, birincilik gibi göz önünde olan liglerimizde bile, naklen yayınların, canlı yayınların olduğu liglerimizde bile birçok kez hakem hatalarından ve hakem yönetimlerinin olumsuz yanlarından çok şikayetçi olan kulüplerimiz oldu. Birçok yorumlar yapıldı. Bu bölgesel amatör ligde hakem yönetimleri nasıldır hocam? Adaletli midir? Daha mı doğrudur?
1: Ben futbolculuk döneminde 13 yıl profesyonel futbol oynadım. Hiç kırmızı kart görmedim. Teknik direktörlük döneminde de hiç dışarı atılmadım. Tabii hakemlerin hataları olacak. Tabii ki eksikleri olacak. Özellikle bal liginde izleseniz çok inanılmaz hatalar oluyor. Ama ben şimdiye kadar teknik direktör olarak hiçbir röportajımda hakemlerle ilgili konuşmadım. Ondan dolayı eksikleri vardır. Daha kendilerini çok geliştirmeleri lazım. Ya futbolu bilen, futbolun içinde olan insanların hakemlik yapması lazım.
0: Çok doğru.
1: Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Ben UEFA Fair Play ödülü almış bir teknik direktörüm. Ankara Amatör Milli Takım'la Avrupa üçüncüsü olan bir takımın teknik direktörüyüm. Ben her zaman şunu söylüyorum teknik direktörlere. Siz hakemlere bahane uyduracağınızı, ben yani Avrupa'da biliyorsunuz hakemlerle ilgili konuşmuyorlar ama Türkiye'de hep hakemler konuşuluyor.
0: Evet.
1: Teknik direktörü futbolcuların konuşulduğu bir günü hasretle bekliyorum.
0: Doğru.
1: Yani biz yani işin en kolayı hakemler. Tabii ki hata yapacaklar ama hakemlerin de kendilerini geliştirmek zorundalar. Çünkü futbolu bilen futbolun işte gelmiş hakemlere bir eğitim vermemiz lazım. Ben Futbol Federasyonu'nda da Tudor eğitmenliği yaptım. Yaklaşık 1000'e yakın hocalara eğitim kurs verdim UEFA kurslarında. Ben her zaman hocalara diploma önemli değil. Önemli olan kendinizi geliştirin.
0: Doğru.
1: Yani ya hakemlerin de futbolun içinde gel. Bakın ben bir proje sunmuştum Futbol Federasyonu'ndayken. Futbolu bırakmış 20-21 yaşında, 22 yaşındaki çocukları alalım. Onları hakem eğitmenliği yapalım. Yabancı diliyle. İşte futbolu bildiği için her türlü yorumu yapabiliyor. Yani ondan dolayı o çocuklara gelin eğitim verelim. Ya da futbolun içinde gelmiş 12-13 yaşındaki çocuklara eğitim verirsek 5 yıl sonra biz dışarıdan futbolcu transfer edemeyiz. Ben Gaziantepspor'da Fenerbahçe'de oynarken 3 yabancıyla Gaziantepspor'da başarılı oldum. 3 yabancıyla Fenerbahçe'de şampiyon olduk.
0: Evet.
1: Hepsi yerli futbolcular. Ama biz maalesef altyapılarda yetişen hakem olsun, futbolcu olsun. Biz bunlara iyi, bizim en büyük sıkıntımız eğitmen sıkıntımız var Türkiye'de. Biz eğitmen yetiştiremiyoruz. Biz bunları yetiştirirseniz inanın hakemler de kendilerini geliştireceklerdir. Tabii çok büyük hatalar yapıyorlar. Ben özellikle bal liginde görseniz ya dersiniz ki burada teknik direktörlük yapmak istemiyorsunuz. Ama bazen diyoruz ki onlar da insan, onlar da hata edebilir.
0: Evet.
1: Ondan dolayı hakemlerle ilgili çok fazla ben her zaman konuşmak istemiyorum ama kendilerini geliştirirlerse bence hem Türk futboluna çok faydaları olacak hem futbolun gelişiminde de faydaları olacak.
0: Sayın Özer, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Gaziantep'ten geldiniz ve futbolcu bir ailenin evladısınız. Ardından o bölgelerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da çok maça çıktınız ve o bölgelerde de takımlar çalıştırdınız. Şimdi ben de Diyarbakır'da 7 sene kaldım. O bölgede futbola ilginin nasıl olduğunu, Batman Petrol'ün de o zaman hem Batman Spor vardı hem Batman Petrol Spor vardı. O zamanı da iyi bilirim o dönemlerde. Şimdi o bölgede Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da futbola ilgi nasıl ve bu takımların bir anda yukarılara çıkmasıyla oranın havası nasıl değişecek? Siz yakından bilen birisiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Ya havası inanılmaz değişti Güneydoğu Anadolu. Futbolla ilgili inanılmaz değişti. Batman Petrolspor'un şampiyon olması, Ahmet'in şampiyon olması, Muş'un şampiyon, Bingöl'ün şampiyon, Bitlis'in şampiyon olması, Van'ın başarılı takımla. Ben Siirt doğumluyum, bu yörenin çocuğuyum. Diyarbakırspor'da da oynadım, teknik direktörlük de yaptım Siirt'te. Burada herkes futbolu konuşuyor şimdi. İnanılmaz evet. Bir hava var, inanılmaz bir futbol sevgisi var. Binlerce çocuğun gelişiminin açısından çok büyük faydası olacak. Altyapılar kurulmaya başladı. Yani biz de bir liste kalırsak aynı projeleri Batman'da yapıyor, Diyarbakır'da yapıyor. Yani gerçekten çok büyük bir heyecan var. Çok büyük bir sevgi var futbolla ilgili. Bu sevgi gerçekten ihtiyacı vardı Güneydoğu Anadolu'nun.
0: Özellikle rahmetli Gaffar Okan döneminde ben orada bulundum.
1: Ben de oradaydım. Evet. Diyarbakır Spor'da ben o zaman 8 ay boyunca rahmetli Gaffar Okan zamanında biz Antalya'da şampiyonluk maçını kaçırdık, Rize maçında.
0: Evet.
1: Ben rahmetli Gaffar Okan'la yaşadığım günleri hayatım boyunca unutamam.
0: Evet. Şundan dolayı mesela evet futbola ilgi vardır ama sayın rahmetli Gaffar Okan bir handball takımı kurdu. Diyarbakır
1: evet,
0: Polis Gücü.
1: İzledim ben. Canlı izledim.
0: Ve emin olun handball'a ilgi arttı.
1: İnanılmaz.
0: Şimdi orada aslında bir tek futbola değil spora ilgi çok fazla o bölgelerde. Biz
1: çok,
0: bunu
1: çok
0: değerlendirmemiz lazım.
1: Kesinlikle. Bakın ben Siirt'te yetiştirdiği en iyi güreşçiler Siirt'ten yetişme.
0: Evet.
1: Atletizme baktığınız zaman Ağrı, işte diğer illerdeki yaşayan futbolcuların, ben handball maçını izledim. İlk defa full seyirci olduğunu gördüm ben. Ya çok etkilenmiştim. Yani hakikaten futbol bu yörenin bir şeyidir. Böyle moralidir. Onun için desteklenmesi lazım. Ben rahmetli Gaffar Okan zamanında oynadığımda ilk transfer oldum. O zaman Altay'a transfer olacaktım. Bir anımı anlatayım eğer müsaitseniz.
0: Tabii buyurun buyurun.
1: Beni aradı. Ben hiç tanımıyordum o zaman. Dedi ki hocam dedi. Mustafa dedi, ben Diyarbakır Spor Emniyet Müdürüyüm. Diyarbakır Spor'a ihtiyacımız var sana. O da Fenerbahçe Kongre üyesiydi.
0: Evet.
1: Diyarbakır'a ihtiyacımız var. Sizin gibi şöhreti futbolcuların buraya gelmesi lazım falan. Müdürüm dedim, ben Altay'da oynayacağım. Yok dedi, bak Altay'da uçağın var. Ya gelirsin ya aldırırım seni dedi. O gün gittim ve mukale imzalamıştım. Yani öyle bir sevgi vardı, öyle bir heyecan vardı. Ya düşünebiliyor musun? 45 derecede saat 4'te maçlar, 1'de kapılar kapanıyordu.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz Diyarbakır stadının üstü açık, bir de o sıcakta insanlar 3 saat 4 saat maç beklerdi.
0: Evet.
1: Bir hafta önce maçlar konuşulurdu. Ya futbol gerçekten, ben her zaman şunu söyleyeyim. Futbol bir moraldir. Futbol bir sevgidir, bir aşktır. Bunu yaşamak lazım.
0: Sayın Özer, bir de şu var, taraftar çok destekler, ben bunu da gördüm, gerçekten çok muhteşem bir atmosfer yaşatıyorlar. Ancak bazen siz de futbolcu olarak Diyarbakır Spor'da oynadınız, kötü giden bazı durumlar oluyor. Burada esasında seyircinin ayağa kaldırması gerekir. Başlıyor hoş olmayan tezahüratlara.
1: Tabii,
0: hatta
1: tabii.
0: Bazen rakip takım gol atıyor, sahaya yabancı madde atılıyor ve bunun cezasını hem futbolcu, hem kulüp, hem maddi olarak, manevi olarak çekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi
1: kesinlikle
0: bunun engellenmesi lazım ya da bunun anlatılması lazım o bölgedeki taraftarlara.
1: Ya buradaki, evet, ben şimdi dediğiniz gibi yani yani bir yasanın zaten çıkması, işte maçlardaki olayların, tezahüratların bence bir 90-95 dakika takımını destekleyecek bir güce ihtiyaç var. Sadece
0: evet,
1: futbolcuları alkışlayacak, teknik direktörlere yardım edecek, moral verecek. Çünkü futbol öyle bir şey ki yani 95 dakika aynı performansı gösteremezsiniz.
0: Tabii.
1: Futbolun zaten güzelliği kazanmak, kaybetmek, berabere kalmak. Bu futbolun doğasında var mı? Var. Bunu kabul etmek lazım. Futbol kültürünü bizim oturtmamız lazım. Bakın
0: evet,
1: ben her zaman şunu söylüyorum. Futbol kültürünü Türkiye'de oturtursak inanılmaz bir seyirci potansiyeli var. İnanılmaz bir sevgi var. Yani biz Avrupa'ya da gittik. Avrupa'daki maçları da görürüz. Ben geçen Paris Saint Germain Lille maçına gittim. Sağ olsun Berke Özer, sağ olsun. Ben onu izlemeye gittim. Ben Futbol Federasyonu'ndayken de eğitmenliğimi yapmıştık. Ya inanın 8'de çeyrek kala tribün bomboş, 8'de full.
0: Evet.
1: Bir tane, 3 tane polis görmedim. 3.
0: Evet.
1: Herkes geldi, yerine oturdu, maçını izledi, tezahüratını yaptı. Maçtan sonra 5 dakika içinde size dağıldı. Bizim o futbol kültürünü oturtursak biz çok işler yaparız. Biz çok genç bir milletiz. Çok yetenekli, çok zeki insanlar var bize. Yani biz bu gençlere zaten yatırım yaparsak inanın 5 yılda biz A milli takıma, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, herkese futbolcu verecek şey, yetenekli futbolcularımız var. Binlerce kaybolacak. Bakın ben anladım. Biz yetiştirdiğimiz oyuncuları iyi yetiştirmemiz lazım ki o çocuklar kaybolmasınlar.
0: Doğru.
1: Yani yazık, bu kadar genç nüfusa sahip bir ülkenin çocukları var. Bu çocuklara yatırım yapalım, bu çocuklara eğitmenler verelim. Tesisleşme, Türkiye'nin en büyük sıkıntısı tesis.

0: onun için de antrenman yapan çocuklar gelişemez.
1: Evet.
0: Gelişme şansı yok. Onun için bizim bir an önce tesisleşmelere gideceğiz. Altyapıdan futbolcu yetiştireceğiz. Biz A milli, bugün inanın ben A milli takımda oynadım.

0: var özellikle.
1: Bu akşam bir şampiyonluk gecemiz var. Ondan sonra başkanımız Camer Yamaç'la bir toplantımız var. Yani gelecek seneyle ilgili devam edip etmeyeceğimiz belli değil.
0: Evet.
1: Önemli olan bu şampiyonluğu yaşamaktı. Ama tabii ki bizim hedeflerimiz var. Hedefi olan her yerde biz varız artık.
0: Evet.
1: Ondan dolayı ama ben sizin huzurunuzda başkanımız Caner Yamaç'a yönetim kuruluna Bilgis halkına inan. Bakın Sarıyer'de en az 15-20 bin seyircimiz vardı.
0: Evet.
1: Düşün, inanılmaz bir ses. Bilgis'te de öyle. Şu anda herkes geceyi bekliyor. Sizin huzurunuzda bütün Bitlislere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şampiyonluklar hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.
1: Bana bu fırsatı efendim dinliyorum.
0: Size de aynı zamanda çok teşekkür ediyoruz ve Ankara'daymışsınız ve
1: Ben
0: eğer
1: şu anda
0: Ankara'da
1: evet.
0: bulunduğunuz zaman bizim stüdyomuza da davet
1: Söz.
0: ederim sizi.
1: Tamam. Siz Ankara'da oturuyorum ben zaten yaşam kentte.
0: Evet.
1: Şimdi Siirt'e geldim annemi ziyarete. Ondan Bitlis'e geçeceğim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür
1: Bizi
0: ederiz.
1: dinleyen
0: Bize
1: herkese sevgi saygılarımı
0: sağ olun. Bize zaman
1: sunuyorum.
0: ayırdığınız için de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
1: Her
0: Sağ
1: zaman
0: olun.
1: çok teşekkür
0: Sağ olun.
1: ederim. İyi
0: Hoşça
1: yayınlar
0: kalın.
1: dilerim.
0: Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Bitlispor 1916 biliyorsunuz 3. lige yükseldi ve teknik direktörü Bitlispor 1916'nın teknik direktörü Mustafa Özer bizlerle birlikte hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da futbola bakışı hem oradaki Bitlispor şampiyonluğunu hem bölgesel amatör ligin ne kadar zor şartlarda oynandığını bizimle programımızda dile getirdi. Sayın Özgün Erdoğan, eklemek istedikleriniz var mı? Söylemek istedikleriniz var mı?
2: Valla şimdi Mustafa Hoca'nın söylediklerini dinleyince aklıma şu geldi. Şimdi Brezilya'dakilerine sormuşlar neden siz hep futbol oynuyorsunuz çocuklar daha ayağı yere bastığı andan
0: Tabii
2: itibaren.
0: ki.
2: Biz fakir bir ülkeyiz bizim kurtuluşumuz futbolda demişler.
0: Tabii.
2: Şimdi bizim Doğu ve Güneydoğu'da kırsal ve gerçekten gelişmeye daha müsait olup da çok fazla gelişemeyen bölgelerimiz.
0: Evet.
2: Orada işte hayvancılık, tarım falan daha fazla olduğu için sanayileşme falan orada olmuyor. O bölgedeki çocukların yapacakları tek şey spor. Hangi alanda olursa olsun. Mustafa Hoca güzel bir noktaya değindi. Onun için bizim o bölgeyi ayağa kaldırmak istiyorsak ciddi anlamda sportif yatırımlar yapmamız lazım.
0: Evet.
2: O çocukları sporun içerisine almamız lazım. Ekonomileri yetersiz olabilir ama devletin gücü var. Devlet o çocuklara malzemesiyle, işte tesisiyle, gelip gitmesiyle, yoldaki her şeyini karşılayarak çok iyi sporcular yetişebilir. Dikkat edin, her alanda böyledir. Bir dönem Halter Federasyonu kadın halterci arıyor.
0: Evet.
2: Bütün Türkiye'yi tarıyorlar. Ankara'da da belli bölgelere gitmişler, bulamamışlar. İşte rahmetli federasyon başkanı o zaman Kenan Nuhut'la beraberiz. Kenan Nuhut ya Özgün dedi beraber bir gidelim dedi. Nereye gideceğiz başkan dedim. Mamak bölgesine gideceğiz dedi. Mamak'ın arka tarafları
0: Evet.
2: Gecekondu bölgesi.
0: Ama yıllar önce, bir 20 yıl önce.
2: 25 yıl belki de
0: Evet.
2: 30 yıl önce
0: Evet.
2: bir baktık kızlar genç kızlar su taşıyorlar.
0: Evet.
2: Su şeyi ve
0: Kovalarla.
2: kovalarla ve bir sopaya takılı.
0: Evet.
2: O sopanın iki ucunda kova, kovayı buraya alıyor, taşıyor. Dedi ki bunlardan çok iyi halterci olur. Başkan dedim
0: Allah rahmet eylesin Sayın Kenan
2: nereden
0: Nuhut'a.
2: dedim anladın? Bunu dedi omuzunda taşıyor bak kaldırıyor, dolduruyor, kaldırıyor, koyuyor. Buradan tekrar indiriyor dedi. Bunlardan çok iyi halterci olur. Bunlar doğal halterci zaten.
0: Tabii.
2: Doğal antrenman yapıyor bunlar dedi. Bir de zaten ailelerin durumu hani ekonomik durumları iyi olmadığı için ve oralardan işte Nurcan gibi dünya ve olimpiyat şampiyonu halterciler yetişti.
0: Evet.
2: Onun için bu bölgelerimizde de gerçekten spora aç ama belli imkanlar doğrultusunda biraz önce Mustafa Hoca'nın da dediği gibi tesisleşme anlamında ciddi yatırımlar yapılıp bu çocukları kazanacağımız çok potansiyelimiz var.
0: Evet.
2: Hep baştan beri demiyor muyuz? Genç nüfusu fazla olan bir ülkeyiz ama yeteri kadar genç nüfusun spordan yararlandıramıyoruz. O zaman da kalkınamıyorsunuz. Sporda ileri gidemiyorsunuz. Yani belli bölgelerde belli insanların üstünde durarak sporcu olmaz. Gerçekten bu sıkıntıları yokluğu yaşamış çocukların, ailelerin çocukları çok daha fazla disiplinli ve daha çalışmaya, kendilerini geliştirmeye daha elverişlidirler. Onun için bence o bölgeler gerçekten potansiyel olarak çok ciddi anlamda bir kaynak sporun altyapısı için.

0: Bitlis Spor gerçekten evet üçüncü lige çıktı ama burada dikkatimi çeken bir şey de oldu. Mustafa Hoca ile sözleşme imzalamamaları. Değil
1: Evet.
0: mi? Şampiyon yapmış sizi. Hem de
1: Ama Mustafa Hoca'nın da bir isteği var veya istekleri var. Anladığım kadarıyla 3. ligden tekrar bal ligine düşmemek için
0: evet, olması da doğru.
1: takımını
0: Evet.
1: güçlendirmek açısından onu konuşacağını söylüyor esasında. O
0: Aslında
1: şartları yerine getirirseniz diyor.
0: yani o şartlar zaten 3 aşağı 5 yukarı anlaşılır. Niye anlaşılır? Siz Süper Lig'e çıkmıyorsunuz. Bal Ligi'nin 3. lig. 3. ligle Bal Ligi'nin arasında çok büyük bir fark yok.
1: Sadece zemin ve takım
0: Evet,
1: var.
0: izlediğiniz zaman gidin bakın gerçekten aynı sorunları orada da yaşarlar.
1: Evet.
0: Onun için Mustafa Hoca buradaki kadrosunu benim düşündüğüm kadarıyla yani birkaç takviyeyle götürecektir. Yönetim de buna hayır demez gibi geliyor. Eğer hedef ikincilikse.
1: Evet.
0: O anlamda hani ilk yıl birinci lig, üçüncü ligde
1: Evet.
0: biraz daha kalalım. Sonra bir sene sonra kendimizi geliştirip gidelim diyorsa ona da zaten
1: Tabii ki.
0: yönetimde Mustafa Hoca da hayır demez ama en azından şöyle bir konuşma yapılabilirdi. Hocam biz seninle devam etmek istiyoruz. Şartları ne zaman isterseniz konuşalım. Böyle bir şey beklerdim. Çünkü Bal Ligi'nden hakikaten üçüncü lige takım
1: Çok
0: çıkarmak çok zor. Orası
1: yani
0: keşmekeş bir yer.
1: futbolun
0: Aynen. Aynen.
1: cehennemi.
0: İnanır mısınız? Sağ kenarındayım.
1: Evet.
0: Sağ işte o amatörde oynuyoruz o zaman. Tekme vurdular, düştüm. Kalktım ayağa, bir hava topuna çıktı. Kaleci kafama yumruğu vurdu, bayılmışım.
1: Evet.
0: Orada sağ kenarında. Sahanın kenarları o zaman toprak, çamur böyle şey yağmur, kar yağmış. Bir baktım kafama buz koymuşlar. Sağ kenarında sedyede yatıyorum. Doktor da yok o zaman. Kalktım ne oldu falan. İyi misin? İyiyim. Bu kaç falan gösteriyorlar. Kafaya darbe yemişim. Kalktım tekrar oynamaya başladım. Yani hakikaten amatör ligler öyleydi. Şimdi elbette ki bir takım şeyler aşılmıştır zannediyorum ama ufak tefek eskiye göre daha iyi durumdadır. Yani oradan buraya takım çıkarmak kolay
1: Çok
0: değil.
1: zor, çok zor.
0: Peş peşe bakıyorum bak Doğu'nun illerini siz de söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Van'ı, Bitlis'i
1: Tabii.
0: ya gerçekten
1: Batman Petrol'ü.
0: Batman'ı tek tek çıkıp geliyorlar yani. Demek ki ciddi anlamda onlar da artık buralarda olmak istiyorlar.
1: Tabii.
0: Yani niye istiyorlar? Artık o bölgenin biraz daha mahrumiyetten uzaklaşsın. Batı takımları oraya gitsin. Büyük takımlar, büyük illerin takımlarıyla bunlar gitsin, gelsin deplasmanda hem kültürlerini geliştirsinler, hem karşılıklı alışverişlerini geliştirsinler, hem de bölgeyi tanısınlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu aslında çok güzel bir bölge bizim için.
1: Çok. Ben 7 sene çalıştım orada.
0: Çok değişik yerleri var. Her birinin. Ben çok orada uzun süreler kaldım, gittim. Ve her bölgemizin, her şehrimizin çok ayrı güzellikleri var. Onun için bu takımlarımızın gerçekten liglere renk katacağına, sporumuza güç katacağına inanıyorum. Mustafa Hoca'nın tespitleri de o kadar güzel ki sizi de bu konuda tebrik etmek lazım.
1: Sağ ol.
0: Bulmuşsunuz, çıkarmışsınız, getirmişsiniz. İşte bunları konuşmak lazım. Alişan Sarıçoban da güzel değindi. Bu programı dedi, bakıyorum dedi. İşte konuşulmayanlar, anlatılmayanlar, olması gerektiğinde olmayanların diğer programlarda sizin programınızda yer veriyorsunuz. Çok güzel. Ve Celal Hoca da dedi ya beni arayanlar çoğaldı, yazanlar çoğaldı konuş diye. Dinleyenlerimiz çoğaldı. Gerçekten
1: Tabii.
0: biz sporu konuşuyoruz.
1: Tabii.
0: Yani sadece futbol değil, sporun bütün sorunlarıyla konuşuyoruz. Yoksa saha içindeki sorunları Ahmet vurmuş, Mehmet'e vermiş, öbürü niye atamamış, takım niye
1: Efendim
0: bu...
1: sağ kanattan 30
0: Ha.
1: orta yapılmış, niye gol
0: Ha.
1: olmamış?
0: Yani
1: Başka
0: niye
1: bir şey.
0: o orada oynamış da bunu almamışın değil ki. Bizim amacımız bu sorunlar işte. Biz bunları çözersek kalkınacağız.
1: Tabii
0: Sporu
1: ki.
0: bir yere getireceğiz. Doğru noktadayız. Bu program olmasa ben inanıyorum Türkiye'de spor programı
1: Sağ olun.
0: konuşulmaz herhalde.
1: Teşekkür ederim. Hani Doğu ve Güneydoğu Anadolu deyince hani 1970'lerde de atletizm anlamında
0: Evet.
1: çok fazla şampiyon orta ve uzun
0: Tabii,
1: mesafede yetiştirmişlerdi. Mesela
0: kesinlikle.
1: Mehmet Yurdadön, Veli
0: Veli
1: Ballı
0: Ballı,
1: gerçekten bir dönem
0: Mehmet Terzi,
1: Mehmet Terzi
0: onlarıydı.
1: buraları çok önemli bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sporcularını buraya doğru getirdiler ve oradan bir akım oldu. Atletizm özellikle.
0: Kesinlikle çünkü bölge dağlık alan olduğu için bu insanlar her yere yürüyerek gidip geliyorlar.
1: Evet.
0: Ve en yakın mesafeleri 3-4 kilometre. Öyle
1: Evet.
0: yürüyorlar. Ve bazen oraları koşarak gidip geliyorlar. Şimdi bu adamları bu dayanıklılıkla bu disiplin içerisinde bir antrenman tekniğiyle geliştirirseniz alırsanız size çok iyi atlet çıkar.
1: Tabii.
0: İşte bunu başardılar.
1: Afrika'dan getirmemize
0: Ha
1: gerek yok. Devşirmemize
0: işte
1: gerek yok.
0: aynısı.
1: Evet.
0: Dibimizde.
1: Evet.
0: Ama biz Afrikalıları getiriyoruz. Niye evet. kendisi insanımıza değer verip de oraya getirmiyoruz? İlla Afrikalı mı olacak? Yani elini yüzünü siyaha boyayıp mı getirelim?
1: Evet, oradan da getirilsin ama kendi çocuklarımız varken, kendi insanımız varken hani kalkıp Afrika'ya gitmek yerine kalkıp Ağrı'ya gidelim, kalkıp Kars'a gidelim, oradan
0: tabii.
1: buluruz.
0: Ya Yüce Bey şöyle düşünün, Afrikalılar niye bizim doğuda, güneydoğudaki çocuklarımızı götürmüyorlar? Gelin bizde atletizm yapın diye.
1: Evet.
0: Ya da gelin burada koşun diye. Veya ne bileyim Avrupa'nın sahili ülkelerinde niye hep bu Afrikalıları alıyorlar da bizden? Çünkü bizi bilmiyorlar. Eğer biz o seviyelere getirebilirsek sporcularımızı zaten dikkat çekeceğiz. Zaten dikkat çekeceğiz.
1: Hani Türkiye biraz daha böyle o tarafa doğru gözünü, Türk sporu özellikle biraz daha gözünü o tarafa doğru çevirirse sanırım oradan da bir sporcu akımı olacak diye
0: %100
1: düşünüyorum.
0: %100 olacak.
1: Bütün spor dallarına.
0: %100 olur. İnanın %100 olur. Bakın hangi alanda olursa olsun elit sporlar diyoruz ya golfte. Golf'te en iyi sporcular o bölgeden çıkıyor.
1: Evet.
0: O çocukları alıp çalıştırıyorlar. Gerçekten diyorum. Teniste çalıştırılsa eminim çok güzel sporcular çıkacaktır. Basketbolda boyu uzun olan ama hani tekniği olarak, çalışması olarak yeterli olmayan öyle çok çocuğumuz var ki orada. Gencimiz var ki alıp kullanmamız lazım. Voleybolda dayanıklı oldukları için güreş nasıl o bölgelerde
1: Evet.
0: yaygın?
1: Evet.
0: Boks, tekvandosu, judosu her alanda yani dövüş sporları dahil her alanda başarılı olabilirler. Onun için bizim biraz daha o bölgeye dediğiniz gibi yüzümüzü dönüp ilgilenmemiz gerekiyor.
1: Yani İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den biraz çıkmamız
0: %100,
1: lazım Antalya'da.
0: %100, %100. Yani oralar zaten yeter, biliniyor.
1: Evet.
0: Oradaki sporcu
1: oradan
0: zaten
1: geliyor zaten
0: tabii,
1: size geliyor.
0: Kesinlikle keşfediliyorsunuz ama oradaki çocuklar bekliyorlar. İlgi
1: Evet.
0: bekliyorlar, keşfedilmeyi bekliyorlar. Yönelmek lazım diye düşünüyorum.
1: Özellikle ben dedim ya Diyarbakır'da çalıştım özellikle 94'ten itibaren. Şimdi o dönemde rahmetli Gaffar Okkan
0: Evet.
1: işte emniyet müdürüydü.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ve handball konusunda ya handball ya basketbol değil futbol değil anlatabiliyor muyum? Çok yabancı bir spor dalı.
0: Evet,
1: Hele
0: evet.
1: o dönemlerde evet biz İstanbul'da biliyorduk bunun nasıl bir spor olduğunu ama o bölgede bilen yoktu. Ve getirdi ve Diyarbakır polis gücünü kurdu ve emin olun hani Mustafa hocam da anlattı
0: Evet, evet.
1: yani salon tıklım tıklım doluydu
0: Ben
1: salon tıklım tıklım doluydu her hafta bir hafta da
0: ben
1: değil.
0: aynısını Urfa'da yaşadım. Urfa'da görev yapıyorum. Üniversiteler handball şampiyonası yapıldı. İnanılmaz tıklım tıklımın da ötesi. Yani inanılmaz doluydu.
1: İlgi var. Her zaman
0: Var,
1: ilgi var.
0: var.
1: Yeter ki ortamı sağlayalım.
0: Kesinlikle.
1: Yeter ki oraya gözümüzü çevirelim.
0: Fırsat verelim o bölgedeki
1: Evet.
0: çocuklara.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de.
1: Sevgili dinleyiciler az sonra saat 16 haber bültenimiz var. Hemen ardından sadece voleybol konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmenimiz Savaş Eskigülek bizlerle birlikte olacak. Diğer konumuz da oturarak voleybol erkek milli takım antrenörü Kenan Okludil olacak.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'a aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Erdoğan, hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu, Hakkari'de konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekle yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesi için kolaylaştırıcı adımlar atıldığını hatırlattı. 36 ay olan tecil süresini tam 2 katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Dünya Mülteciler Günü'nün daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmaya vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ankara'da Ally for Future Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı düzenlenecek. Pazartesi başlayacak uluslararası eğitim programına İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 24 ülkeden 31 başarılı genç kadın katılacak. Samsun'da Kültür Yolu Festivali başladı. Festival konserlerden sergilere, çocuk programlarından söyleşilere, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festival 28 Haziran'a kadar devam edecek. Türk yatırımcılar yurt dışında sermaye pozisyonlarını artırıyor. Geçen yıl itibarıyla toplam 128 ülkede Türk yatırımı yapıldı. Toplam sermaye 69 milyar dolara aştı. En fazla yatırımsa Hollanda'ya gerçekleşti. Sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisi İstanbul'da Taksim Meydanı'nda açıldı. 5 ana bölümden oluşan sergide ziyaretçilerin çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Altunsaray'ın eşi ve çocukları da arabadaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 8 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Antalya, Denizli, Isparta, Burdur, Aydın, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara neden olabileceği belirtiliyor. Meteoroloji ayrıca Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı olmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de şiddetli yağışların ardından sel yaşandı. Malezya'da da fırtına büyük hasara yol açtı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. Almanya'daki Sol Parti İsrail'in eylemlerini soykırım olarak niteleyen önergeyi kabul etti. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Seviyorsan sevimi çok. Sütarsız ve gemisi yok.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebi.

0: kulübüne gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 16.09'u gösteriyor. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programında sizlerle birlikteyiz, spor gündemi programımızda. Sevgili dinleyiciler, şimdi sadece voleybolu konuşacağız ve voleybol içinde ilk olarak Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni sevgili Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Savaş Eskigülek, hoş geldin.
4: Merhabalar Yüce Bey, hoş buldum. Nasılsınız?
3: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
4: Çok iyiyiz vallahi. Yani sabahleyin birazcık tabii ki moral bozukluğu yaşadık ama 6'da kalkmak suretiyle yaşamış olduğumuz hakikaten çok derin üzüntü duydum bizim çocuklarla ilgili olarak. Hakikaten beklemediğim bir sonuçtu. Üzüldüm Türk milleti gibi. Türk milletindeki maçı seyreden, seyretmeyen, kalkar kalkmaz sonucun ne olduğunu, yendik değil mi diye cevap veremediğim birçok arkadaşım oldu diyebilirim.
3: Şöyle ki hani 6'ya kurmuştum saati. Yüzümü yıkayana kadar gol oldu.
4: Ya öyle oldu hakikaten. Allah'tan ben çok erken kalkmıştım bugün ama bir şey değiştirir mi bilmiyorum ama golü de gördüm maalesef.
3: Hani dedim ki ya şu işte maç başladı, şu dakikada gol olmaz dedim. Ne bileyim 65. saniyede gol yiyeceğimizi.
4: Yani oluyor tabii ki futbolda böyle şeyler ama beklentiler çok yüksek olunca biz aynı hatırlarsanız üzüntüyü 2023 muhteşem 2023 yazından sonra 2024 yazında yaşamıştık. Yani bu gibi şeyler var ama burada artık 24 sene sonra gidilen ve bana göre de hakikaten iyi bir jenerasyon olduğunu düşündüğüm, iyi bir nesli bir araya getirdiğimiz, arkadaşlık seviyesinin yüksek olduğunu gördüğümüz, yani ekranlara işte sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla gördüğümüz bir milli takımda işte 24 sene önceki imkanlara göre çok ama çok çok daha fazla teknik ve maddi manevi, yani elle tutulan ve tutulamayan birçok imkana sahip bir milli takımımızdan bunu görmesek daha iyi olurdu diyebilirim sadece kibarca.
3: Bunları da yaşamamız lazımdı. Bazı şeyleri öğrenmek için bir futbol kültürü. Hani nasıl voleybolda bir voleybol kültürü oluşturduk kadınıyla erkeğiyle. Şimdi erkeğin de bir zirveye doğru yükselmeye başladık. Bizim buna da ihtiyacımız var ama bugünden itibaren çok kısa sürede futbol kültürünü oluşturacak değişkenleri bulmamız lazım. Bunu teknik direktör olarak, futbol altyapısı olarak, federasyon başkanı ya da federasyon çalışanları ya da ülkemizde futbola emek veren futbolcu, teknik direktör ya da spor yazarı, herkesin bu da bir futbol kültürü oluşturmak için mücadele etmesi lazım. Biz hemen milli takımıza, Filenin Sultanlarına gelelim ve şu anda Ankara'dalar. İlk iki maçı 3-0 kazandılar. Üçüncü maç bugün saat 19.30'da Almanya'yla. Öncelikle şu ana

0: kadar performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ardından bugünkü maçımız için neler söylemek istersiniz?
1: Orhan Veli'nin bir şiiriyle başlayayım ben.
0: Peki,
1: hani hiçbir şeyden
0: çok güzel.
1: Çekmedi
0: Edebiyat programına
1: ben.
0: Da geçtik. Evet.
1: Hiçbir şeyden çekmedi nasırından çektiği kadar diyor ya. Milli takımımız da bu sene de yine de sakatlıklarla hakikaten uğraşıyor. Allah nazarlardan korusun diye bin bir duayla gönderiyoruz kızlarımızı, erkeklerimizi ama hakikaten çok fazla sakatlık oldu. Yani işte Derya Cebecioğlu'nun daha başlar başlamaz da başlamadan ameliyat olması. Ebrar Karakurt'un bir türlü düzelemeyen bir bel sorunu oldu ve daha da bir 6-8 hafta uzak kalacağını. Ondan sonra muhtemelen de Milletler Ligi'nde yer alamayacağını. Ah yani çok büyük üzüntüyle Carmen Aksoy'un maç sırasında bir yanlış düşüş ile ön çapraz bağlarını kopartması. Alexia Karutasu biz bunu oynasın diye yaşadık. Maalesef bir türlü sakatlığından geçemeyen ve hala da 2 ay uzak kalacağı bildirilen, Milletler Ligi'nde formayı giyemeyen bir Alexia Karutasu'muz var. Aynı şekilde Ayşe Çürüğün, Saliha'nın, Zehra'nın maç kaçırmalarına sebebiyet verebilecek olan hastalıkları, sakatlıkları var. Bu bakımdan da hakikaten milli takımımızın şu an için almış olduğu galibiyetler, ki hele önceki gün Fransa karşısında elde edilen inanılmaz, hani kaç bitti, 3 yıl bitti, rahat değil. O kadar zorlandık
0: çok
1: ki
0: zor.
1: O kadar zorlandık ki bu arada hakikaten Fransa'yı da tebrik etmek lazım. Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank forması giyen Kazot kaptanlık yaptı, inanılmaz bir önderlik yaptı takımına karşı ve alttan gelen nesile bunlar. Yani Fransa biliyorsunuz 3 sene önce Milletler Ligi'nde değildi. Challenger Cup'ta şampiyon oldu da geldiler. Ama şurası bir gerçek. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarda herhangi bir sakatlık durumuyla karşı karşıya kalmayız. Çünkü hedef turnuvamız, ev sahibi de olduğumuz Avrupa Şampiyonası, Euro Voley ve burada hele hele şampiyon olursak hem ünvanımızı koruyacağız hem de artık hiçbir şeye bakmadan kıtamızı temsil eden Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gideceğiz. Bu bakımdan bizim hedef turnuvamız elbette ki Avrupa Şampiyonası, ama biz tekrar maçlara dönecek olursak Belçika karşısında zaman zaman aksadığımız ama nispeten daha kolay bir karşılaşma, Fransa maçına göre nispeten daha kolay bir karşılaşma olup 3-0 kazandığımız bir maçtı. Tek üzüntümüz Carmen'in sakatlanmasıydı.
0: Evet.
1: Fransa karşısında da hakikaten yani nasıl söyleyeyim, işte 111 kilometre servis atan Vargas Belçika karşısında 113 kilometreye çıkarttı. Allah nazarlardan korusun. Yani Vargas ağırlıklı bir oyun oynamaya doğru gidiyoruz. Çünkü smaçörlerimizden verim alacağımız oyuncumuz yok kenarda. Yani
0: evet,
1: diğer köşe tarafında. Şimdi Elif gerçekten iyi ama ilk etapta oynamayan işte Cansu'nun bir an önce devreye girmesi lazım. Çünkü değişiklik halinde, çünkü hep bir söylenen bir şey vardı, işte Cansu bir türlü Vargas'a istediği topları atamıyor türü, ama bununla bir de Cansu'nun orta oyuncuları, işte Sinek Cek olsun, Zehra olsun, tek ayağa giden oyuncular Deniz olsun, bunlarla da çok iyi bir uyumu var ki hızlı hücum her zaman için milli takımımızın yararına. Önce iyi servis, ardından hızlı hücum yapabilmek milli takımımızın en önemli özelliklerindendi. Sevinçlerimiz var tabii ki. İşte Berkay Buse'nin iyi işler yapıyor olması, sakatlanıp çıkana kadar Carmen'in pırıl pırıl parlaması, aynı şekilde Ezel Balık'ın merak etmeyin ben buradayım iyi çalışıyorum diyecek bir performans sergilemesi, Aylin Uysalcan'ın ki bunu da hani TRT aracılığıyla söyleyelim, Aylin Uysalcan milli takımımızda da Vakıfbank'ta da pasör çaprazı pozisyonundan smaçöre kaydırılmış durumda. Ebrar Karakurt gibi düşün. Ebrar
0: evet.
1: Karakurt da pasör çaprazıydı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: O da smaçör olarak oynayacak. Onun da manşeti Ebrar'a göre daha yaşı küçük olduğu için o tekniği de aldığından dolayı birazcık daha iyi manşeti var. Böyle olunca da milli takımımız Milletler Ligi'ni çok iyi bir deneme ne derler, sahası olarak görüyor. Biz çünkü 2023 yılında yapmış olduğumuz o sıçramayla ilginin odak noktasına getirdiğimiz, ama hani iyi mi yaptık kötü mü yaptık, çünkü herkes ondan sonra Milletler Ligi'nde Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk bekler oldu. Öyle ki Olimpiyat Oyunları'nda niye şampiyon olamadık, niye final oynamadık diye serzenişler olmuştu. Ama şurası bir gerçek, işte Derya'nın, Melihan'ın, Hande'nin olmadığı bir milli takımda iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Ben teknik direktörümüz Daniele Santarelli'nin tercihlerine hani saygı duymaktan ziyade saygı duyuyorum, yanlış anlaşılmasın, saygı duymaktan ziyade de benimsiyorum. İyi işler yapıyor. Sadece Daniele

0: santralli konusunda söyleyeceğim bir şey var ki belki voleybol severlerin kulağına çalınırsa iyi olur diye. Milletler Ligi'ndeki Fransa galibiyetinden sonra mikrofon uzatıldığında yayıncı kuruluşa yani Voleybol TV'ye, Voleybol World'e bir açıklama da yaptı. Dedi ki yani gerçekten çok zor oldu. Bakmayın skora 3-0 ama dedi gerçekten çok zor oldu ama bizim sevincimiz ne olursa olsun 3-0 3-0'dır. Bununla birlikte dedi henüz hazır olmadığını gördüğümüz oyuncularımız var. Bizim odak noktamız orası olması lazım dedi. O kelimelerle, İngilizce anlattığı kelimelerde özellikle bahsetmiş olduğu tam hazır olmayan oyuncularımızın zorluklarını yaşıyoruz cinsinde bir söyleme oldu. Son derece katılıyorum. Özellikle liberomuz Gizem'le birlikte ilkinin yaprağın manşet servis karşılamadaki oranın birazcık daha yüksek olması lazım. İyi iş yaptılar. Özellikle Fransa maçında bir ara Gizem sadece Fransız hücumcularla karşı karşıya oynuyor gibi bir izlenime bile kapıldık söylemek gerekirse. Ama işte takım olmanın gerektiği yerde bugün Gizem kurtaracak, yarın Eylül kurtaracak, öbür gün Zehra blok yapacak. Vargas'ın maşallahı var diyeceğiz. İyi ki döndün Ebrar diyeceğiz. Ama bu bir süreç. Bu süreç içerisinde haksızlık yapmamamız lazım. Ne antrenörümüze, ne federasyonumuza, ne de oyuncularımıza.
1: Şimdi gerçekten filenin sultanlarında kadroya alt yaş gruplarından oyuncu da yerleştirsek bir sistem var ve bu sistem devam ediyor. Bu sistem uygulamaya devam ediyor. Hepsi şampiyonluğa odaklanmış durumda. Girdikleri organizasyonlarda. Peki erkeklerde son durum nedir? Çünkü erkeklerde de çalışmalar var Milletler Ligi için anladığım kadarıyla.
0: Erkekler tabii ki şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. İkinci etap karşılaşmaları için muhtemelen pazar günü yola çıkacaklar. Net bir bilgi değil. Polonya'ya gideceğiz. Gliwice kentine gideceğiz. Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile oynayacağız. Bana göre filenin efeleri bu seneki Milletler Ligi'nin zorlu etabını Kanada'da, Ottawa'da geçirdiler Yüce Bey. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya ve Kanada ile oynayıp Fransa ve Kanada karşısında elde edilen galibiyetler İtalya karşılaşmasında ilk sette ortaya koyulan oyunun devamı ve gelişmesi benim bir erkek voleybolu karşısında her zaman olduğu gibi umutlarımı artıran gelişmeler oldu. İkinci haftada Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile oynayacağız. Bunlardan en az gene iki tane galibiyet alıp çünkü 2024'ten itibaren artık çekirdek takım ve challenger takım uygulaması da kalktı. Bütün takımların artık küme düşme riski var Milletler Ligi'nde. Biz şu ana kadar gayet iyi bir şekilde 4'te 2 yaptık. Oynanan oyun memnun edici. Tek eksiğimizin Efe Mandıracı olduğunu gene milli takımdaki büyüklerimiz vasıtası almış olduğumuz bilgiye göre çalışmalara başladığını, üçüncü etapta deneme şansının olabileceğini söyledi. Ama ben ne olursa olsun iyi bir Efe Mandıracı'ya her zaman ihtiyacımız oldu. Çünkü bu bir ciğer rahatsızlığı. Öyle evet, çok kolay bir şekilde geçebilecek olan bir şey değil. Yani bir sporcunun nefes almasıyla ilgili sorun yaşadığı organ elbette ki performansını etkileyecek düzeydedir. Bu bakımdan da hani Milletler Ligi'nde 3. hafta denensin veya denenmesin. Tabii ki biz hekim değiliz, daha iyi bilemeyiz bu işi. Ama bence esas önemli olan Avrupa Şampiyonası'nda alacağımız puanlar çok çok önemli olacak. Hedefimiz belli. Gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gidip Avrupa Şampiyonası'nda, Milletler Ligi'nde, 2027 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda ve dünya sıralamasında bulunduğumuz yerden birazcık daha üste çıkmamız lazım. Benim hedefim 8 ila 11.lik arasında. Zaten 8. olursak biz dünya sıralamasında, FIBB dünya sıralamasında evet, kızlarımızla birlikte Allah nasip ederse Los Angeles Olimpiyatlarına hem kız hem erkek takımlarını gönderen bir voleybol şubesinden bahsedebiliriz Yüce Bey.
1: Şimdi peki biraz sonra bir konuğumuz olacak. Konuğumuz da Kenan Oklu değil. Oturarak voleybol erkek milli takım antrenörü. İstersen bu milli takımımızla, oturarak voleybol erkek milli takımımızla ilgili de bir girizgah yapalım. Reklama geçeriz, ardından konuğumuzu bağlarız. Neler söylemek istersin oturarak voleybol takımımızla ilgili?
0: Elbette. Şöyle söyleyeyim. Oturarak voleybolun Türkiye'deki başlangıcı, bir Adanalı olarak ben de tabii ki gurur duyarım, 2003 yılı

aslında Adana'daki arkadaşlarımız, voleybol antrenörü arkadaşlarımız tarafından olmuştu. Ki ilk iki Türkiye şampiyonası hazırlık niteliği gibi düşünebileceğimiz, tanıtım niteliği gibi düşünebileceğimiz ilk Türkiye şampiyonası da yine Adana'da düzenlenmişti. Oradan sonra bir durgunluk yaşandı. Çok küçük adımlarla ilerleme gösterildi. Hatta bir ara biliyorsunuz Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan ayrılıp Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesine faaliyet programına da dahil edilmiş olsa geçtiğimiz sezon Aralık ayında, geçtiğimiz senenin Aralık ayında yeniden Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na geri dönüş yapmıştı. Oradan itibaren de özellikle işitme engelliler erkek voleybol takımımızın hem kulüpler düzeyinde ki Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediliyoruz biz oturarak voleybolda erkeklerde hem de milli takımlar düzeyinde elde ettiğimiz güzel başarılar var. İşte bunlardan bir tanesini oynamak üzere de üçüncü kez Para Voley Europe, oturarak voleybolu Avrupa'da organize eden kuruluşun Fransa'nın Nantes kentinde düzenlemiş olduğu Avrupa Şampiyonası'nda Milletler Ligi'nin Gümüş Milletler Ligi, bir de Altın Milletler Ligi var. Sadece Sırbistan'a kaybetmek suretiyle ikinci olduk, bir gümüş madalyanın sahibi olduk. Ama şurası bir gerçek ki Sırbistan'da biliyorsunuz çok savaşlı bir memleket. Böyle olunca da orada engeli olan vatandaşların fazlalığı seçme imkanının ve sporcuların seçmesinden kaynaklanan iyi bir takımla karşılaştık Sırbistan karşısında. Sırbistan bu işe çok çok daha uzun süredir iyi bir şekilde yatırım yapan, iyi bir şekilde çalışan bir ülke. Onlara kaybettik ama ikinci olduk Nant'ta. İkinci olduk, gümüş madalyanın sahibi olduk.

0: biz artık önümüzdeki seneye bakacağız. İşte Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Kulüp takımlarımız başladığında Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Bir dönem benim de içinde organizasyon kurulu üyesi olmak suretiyle yer almış olduğum oturarak voleybol branşında güzel haber, takımlarımızın başarılarından güzel haberler vermeye başlayacağız diye düşünüyorum ki hakemlerimizle ilgili başarılarımızı da bugün ve yarın yine dile getireceğiz. Gerek Esin Hoca gerekse Buse Bilecen Hoca ile Avrupa arenasında, dünya arenasında, hatta hakemlik müessesesinde Türk hakemliğini, Türk kadınını çok iyi temsil ettiklerinden bahsedebilirim. Voleybol, oturarak voleybol özelinde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi telefon hattımızda kalacaksınız. Kalırsanız devam edeceğiz. Reklamın ardından konuğumuzla birlikte röportaja başlayacağız.
0: Tamamdır.
2: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından buna kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
6: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklamlar.
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.27 ve sevgili dinleyiciler, bu bölümde spor gündeminde sadece ve sadece voleybol konuşuyoruz. Saat 16 haber bülteninin ardından ilk bölümümüzde bu voleybolu konuşurken Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Tekrar hoş geldiniz Savaş Eskigülek.
0: Hoş buldum İce Bey.
1: Şimdi yeni konuğumuz bağlandı. Oturarak voleybol erkek milli takım antrenörü, baş antrenörü Kenan Oklu değil. Hoş geldiniz Kenan Bey.
16: Hoş bulduk. İyi çalışmalar diliyorum İcihar Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Biz de size başarılar diliyoruz öncelikle. Kenan Hocam, şimdi önemli bir turnuvadan geldiniz. Bu turnuvada elde edilen sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hedefler nelerdir?
16: Şöyle söyleyeyim. İlk önce teşekkür ederim bizi yayına davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık.
1: Sizlerin de.
16: Şimdi turnuvayı nasıl değerlendiriyoruz? Şöyle. Öncelikle çok mutluyuz ve gururluyuz. 12-14 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Nantes şehrinde düzenlenen Gümüş Milletler Ligi organizasyonunda

0: İkinci sırada tamamladık. Ülkemize gümüş madalya kazandırdık. Aslında bu başarı bizim için yalnızca bir derece değil, kısa zamanda yapılan işte doğru planlamanın, yoğun emeğin ve güçlü takım ruhunun sahaya yansıması oldu. Bu süreçte 4 milli takım kampı gerçekleştirdik. Burada teknik, taktik, fiziksel ve mental açıdan yoğun bir hazırlık dönemi içindeydik. Son iki kampımız özellikle çok önemliydi. Çünkü oyun yapısına, saha içi uyumuna ve birlikteliğine önemli katkılar sağladık. Turnuvaya gittiğimizde burada toplam 6 takım vardı. Bizle birlikte, Türkiye ile birlikte. Biz oradaki takımlardan ilk gün 12 Haziran'daki ilk maçımızı Çekya'yla oynadık. Orada 3-0 bir net bir skorla turnuvaya iyi bir başlangıç yaptık. İşte aynı gün akşamında 12 Haziran akşamında fiziksel kapasitesi yüksek ve güçlü oyunculardan oluşan Hollanda karşısında 3-1'lik önemli bir skor elde ettik. Galibiyet elde ettik. Burada her gün iki maç oynanılıyordu. 12 Haziran'da ve 13 Haziran'da. 13 Haziran'da ise Fransa ile karşılaştırdık. Biliyorsunuz ki Fransa ev sahibiydi.
1: Evet.
0: Oradaki salon atmosferi, seyirci avantajına rağmen disiplinli ve kontrollü bir oyunla biz 3-1 kazandık. Akşamında Sırbistan'la yoğun bir maçımız vardı. Çünkü iki takımın da namağlup gidiyordu. Ve kim yenerse o şampiyon olacaktı. Biz de Sırbistan'a karşı güzel mücadele ettik. Başa baş. Çünkü setler hep ilk set 25-21, ikinci set 25-22, üçüncü set 25-21 kaybederek 3-0 mağlup olduk. Skorun aksine sahada oldukça dengeli ve rekabetçi bir mücadele vardı. Çünkü Sırbistan uzun süredir birlikte oynayan, saha içi organizasyonu güçlü ve tecrübeli bir takım görüntüsü sergiledi. Bunlar da Sırbistan geçen yıl Avrupa dördüncüsü olmuştu. Biz de geçen yıl Avrupa'da yedinci olmuştuk. O yüzden Avrupa biraz daha birbirleriyle daha çok oynadıkları için 10-15 senedir aynı takımla mücadele ediyorlar. Aynı oyuncularla performanslarını sergiliyorlar. Ama biz de üst seviyedeki takımlarla rekabet edebilecek güce sahip olduğumuzu gösterdik. Evet, küçük detaylar bizi mağlup olmamıza veya bireysel hatalar, takım oyununa biraz etki etti ama biz güzel bir oyunla kaybettik. Tabii ki yenilmeyecek bir takımdı, yenebilirdik. Ama onların biraz daha böyle iç içe olmaları, uzun yıllardır beraber organizasyonlara katılmaları bizi o yönde biraz etkiledi diyelim. O yüzden yenilebilecek bir takıma yenildik aslında.
1: Evet.
0: Öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Turnuvanın son gününde de Letonya'yla oynadık. Onu da 3-0 mağlup ederek gümüş madalya ile tamamladık. Bayrağımızı kürsüde temsil etmek bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Özetlemek gerekirse. Bizim avantajımız şuydu. Evet, biz bu organizasyona katıldığımızda mesela yaş ortalaması en genç takım Türkiye. Türkiye'nin yaş ortalaması 32. Mesela Hollanda'nın yaş ortalaması 34. Letonya 46. Sırbistan, bizi yenen Sırbistan'ın yaş ortalaması 45.
1: Evet.
0: Biz uzun vadeli bir planlar yapıyoruz. İşte bizim amacımız nasıl bir yöntem izliyoruz? Biz bu başarıyı yalnızca bir kazanılmış bir madalya olarak değil, uzun vadeli bir gelişim sürecinin önemli bir başlangıcı olarak görüyoruz. Çünkü kısa sürede elde edilen sonuç işte doğru planlamanın, sürdürülebilir antrenman modelinin, genç sporculara yapılan yatırımın karşılığını alabildiğimizi gösteriyor. Çünkü bizim hedefimiz evet bu genç yapılanmayı koruyarak işte seneye yine gümüşlük var. Gümüşlükte biz oradaki zirveye birinci olmayı hedefliyoruz. Seneye Avrupa Şampiyonası var. Buradaki Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4 sırayı almak istiyoruz. Yani üst sıralarda yer almak. Ve akabinde dünya şampiyonasında dünya seviyesinde kalıcı olmak ve uzun sürede de uluslararası puanlarımızı arttırarak paralimpik hedefler doğrultusunda ilerlemek istiyoruz.
1: Kenan Bey, ben Savaş Eski Güle'ye de sözü vermek istiyorum. Onun
0: tabii
1: da
0: ki
1: sorusu var. Savaş Hocam.
2: Şimdi Kenan Hocam, öncelikle elinize emeğinize sağlık. Uzun yıllardan beri takip ettiğim ve gelişeceğine olan inancımı mutlak surette her turnuvada arttırdığım bir baranj oturarak voleybol. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
0: Çok
2: Bahsetmiş
0: sağ olun.
2: olduğunuz şeyler benim soracağım soruların hepsini açıkladı aslında. Yani yaş ortalaması küçük olduğunu, işte Sırbistan'ın 15 senedir birlikte oynadığını, bizim bu takımımızın içerisinde de, evet, uzun yıllardır bu oyunu oynayanlar var. Fakat yeni gelen arkadaşlarımız da vardı. Bu bakımdan baktığımızda yenilenmiş ve genç bir kadrosuyla mücadele eden milli takımımızın, sizin de belirttiğiniz, önünüzde bir Avrupa şampiyonası var. Çok çok daha geniş ve büyük bir ölçekli, zor bir ölçekli dünya şampiyonası da var. Hemen ardından işte gelecek sezon Gümüş Milletler Ligi olacak. Ve
0: Evet.
2: liglerimizdeki yapılanma ne durumda? Liglerimizde birçok engelsiz spor kulüpleri var. Hani engelli takımlarınızın oluşturduğu. Bu
0: Evet.
2: takımlar hakkında bilgi verirseniz, ülkemizdeki lig yapılanmasıyla da ilgili kadınlarda ve erkeklerde bilgi verebilirseniz biz de duyurmuş olalım.
0: Tabii ki. Şimdi Süper Lig, biz Mart ayında ve Nisan ayında bizim Süper Lig'deki 10 takımımızdan oluşan bir Süper Lig etabı yaptık. Mart ayında birinci etabı tamamladık. Nisan ayında da Süper Lig'de ikinci etabı ve final etabını tamamladık Mersin'de. Burada Adana Yıldızı ve Kahramanmaraş Belediyesi şampiyonluk maçı oynadı ve Süper Lig'de Kahramanmaraş Belediyesi şampiyon oldu. Şimdi bizim amacımız buradaki Süper Lig için konuşuyorum ilk önce. Sonra da birinci lige döneceğim. Süper Lig'deki amacımız buradaki sporcuları görüp yeni gelen, yeni katılan sporculara veya başka kulüplerden yeni bir fırsatlar doğmuş genç yeteneklere biz ortam sağlayıp onların işte kulüplerle irtibat halinde olup ne ihtiyacı var, ne yapmak istiyorlar. Biz de federasyon ve milli takım adına biz de elimizden geleni gösterip, çünkü biz havuzu büyütmeye çalışıyoruz. Biz havuzu ne kadar çok büyütürsek, ne kadar çok farklı şehirlerden, farklı organizasyonlardan kulüpleri dahil edebilirsek, bizim sizin de dediğiniz gibi büyüme şansımız daha çok olur. Ve bu sayede havuzumuz da daha geniş olacağı için daha iyi sporcular, daha böyle rekabetçi, daha mücadeleci sporcuları bulmamız daha çabuklaşır. Şimdi buradaki Süper Lig'i bitirdik. Şimdi akabinde birinci lig takımlarımız var. Birinci lig takımlarımızda da şöyle söyleyeyim, Nisan ayında Adana'da birinci etabı tamamladık. Şimdi Bolu'da da 22-27 Haziran tarihlerinde ise birinci ligin final etabı olacak. Ve yine ben yine orada olacağız. Yine takımlarımızı izleyeceğiz. Çünkü buradan birinci ve ikinci olan takımlar Süper Lig'e çıkacak. Ve şimdi oradaki sporcuları da takip ediyoruz. Şöyle bir şey var. Şimdi bizde kadın sporcular da var. Kadın sporcular erkeklerle birlikte oynuyor. Bizim aslında bir amacımız da buydu. Biraz da kadın ligi ayrıca oluşturmak. Biliyorsunuz ki Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu 6 ay önce bağlandı. 6-7 ay önce, Kasım ayında bağlandı. Bir kısa süre zarfında biz bu etapları tamamladık. Ve ikinci amacımız, hani buradaki kadın sporcular dair bir kadın ligi oluşturma. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bir havuz oluşturup Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olabilmek her anlamda. Yani sporcu anlamında, milli takım antrenörleri, işte hakemler. Çünkü bizim havuzumuz ne kadar çok büyürse o kadar çok gelişimimiz daha iyi olur. Ve rekabetçi bir ortam daha çok hazırlarız. Bu süreçte de bunları da planlamasını biz yakından takip ediyoruz. Şimdi bizim liglerimiz etaplı. Bir planlama dahilinde bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Biz lig usulüne nasıl geçebiliriz? Biz bunun altyapısını oluşturmaya başladık. Konuşuyoruz federasyonla, bizim teknik kurul başkanlarımızla bir toplantı halindeyiz. Nasıl yapabiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Biz bunu lig haline getirirsek nasıl olur? Bize avantajları neler olur gibi biz önemli kararlar almak istiyoruz. Ya çünkü biz bu işi oturak voleybol dünyada ses getirebilecek bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Çünkü biz ne kadar çok başarı elde edebilirsek, ne kadar çok havuzumuzu geniş tutabilirsek, sporcu havuzumuzu, biz o kadar daha çok müsabakalarda hem gençlerde olsun hem de işte A milli kategorilerinde hem kadında hem erkekte daha çok rol almış oluruz.
1: Şimdi Sayın Oklu değil, bizim stüdyo konuğumuz da var, Özgün Erdoğan, spor yazarı. Onun da bir sorusu var size.
0: Tabii ki.
3: Kenan Bey, şimdi tabii Gümüş Milletler Ligi'nde gümüş madalya almış olması takımımızın çok büyük gurur verici bir başarı.
0: Evet.
3: Bundan dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum sizi.
0: Tamam,
3: şimdi dediniz ki Süper Lig'de 10 takımımız var. Birincilikte takımlarımız var. Kadınlarda ve erkeklerde ayrı ligler oluşturmaya hedefliyoruz dediniz. Peki yeteri kadar sporcu sayısına ulaşabiliyor musunuz? Veya sporcuları nasıl bulabiliyorsunuz? Bu konuda bir zorluk yaşıyor musunuz? Sıkıntı var mı?
0: Evet. Şöyle, biz sporcu nasıl buluyoruz? Sporcular kendi şeylerinde, kulüplerin, kendi şehirlerindeki kulüpler buluyor aslında sporcuları. Ya nasıl söyleyeyim, bir atıyorum bir Adana takımı olarak ben aynı zamanda Adana'da antrenörlük yapıyorum, oturak voleybol. Biz araştırıyoruz, çevremizden araştırıyoruz, okullara soruyoruz, engelli sporcularımız var mı? Ve biz bu engelli sporcularımızı gidip konuşuyoruz. Bu oturak voleybol için değil, herhangi bir branşa yönlendirmeniz adına da, hani engelli bir branşa yönlendirmeniz adına da önemli bir rol alıyor. Bize direkt gelen çok zor oluyor. Bizim gidip bulmamız gerekiyor. Biz gidip emek veriyoruz. İşte beden eğitim öğretmenleri sayesinde bize bir diyalog oluyor, bir iletişim sağlıyoruz. Onun haricinde işte federasyona mesela direkt arayanlar oluyor. Federasyonu arayıp işte ben bu branşta işte engelli olduğunu söylüyor. Ben diyor bir herhangi bir branşta oynamak istiyorum. İlini söylüyor. O ildekiler de o hangi kategoride veya hangi branşta oturak voleybolda oynamak istiyorsa o şekilde bizle irtibata geçiyor. Çünkü yakın zamanda bir sporcu daha kazandık. Kadın bir sporcuydu. Bizi federasyondan ulaşmış. Federasyon numaramızı verdi. Ve şu an antrenmanlara geliyor. Antrenmanlara katılıyor. İşte bu sayede okullara da çok büyük bir emek düşüyor. Beden eğitim öğretmenlerine. Oradaki çünkü şöyle söyleyeyim, bu sayı biraz daha düşük. Çünkü liglerde biraz katılımımız az. Biz bunu daha çok arttırmak istiyoruz. Ne kadar çok arttırırsak duyurumuzu, ne kadar çok sosyal medyalarda veya böyle kendi illerinde veya ilçelerinde ne kadar çok duyurabilirsek aslında biz bu benlik sayısını, yani sporcu sayısını arttırabiliriz. Çünkü bizdeki en önemli noktalardan biri, sporcu geliyor ama bizde ulaşım sıkıntısı var bildiğiniz üzere. Çünkü bunlar engelli sporcular. Biz bunları ulaşımına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oradaki kulüpler mesela işte servis varsa servisiyle veya yakın bir yerde ulaşım sağlayacak bir kapalı spor salonunda antrenman yapabilecek yere ulaşımı da sağlamak şeklinde bir hani ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bu aslında hepimizin el birliğiyle olduğu bir şey. Kulüplerimize düşüyor. En sonra ne yapıyoruz? Yönetimimize düşüyor. Sonra federasyonumuza. Bize federasyonumuz da çok büyük destek veriyor bu konuda. Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu. Herhangi bir, yani her bir sporcuyu kazandıktan sonra o platformu, oturak voleybol branşını ekledikten sonra onu biz nasıl kazanabiliriz? Ondan sonra tabii büyük çabalar sarf ediyoruz arka planda.
1: Şimdi Kenan Bey, bir de şunu konuşalım. Şimdi dinleyicilerimiz sorabilir. Hani tabii voleybolla oturarak voleybol arasında nasıl bir fark var? Ve özellikle siz baş antrenör olarak, antrenör olarak nasıl çalıştırıyorsunuz? Bu çalışma farklılıkları var mı bu iki branşta?
0: Evet. Şimdi evet, en önemli noktalardan biri bu. Ben de 10 yılı aşkındır hem oturak voleybol antrenörlüğü yapıyorum hem de normal voleybol antrenörlüğü yapıyorum. Şöyle söyleyeyim. İkisi çok farklı. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki voleyboldaki

0: antrenman tekniğini biz oturak voleybolu uyarlayamayız. Oturak voleyboldaki filenin boyu erkeklerde 1.15. Ama atıyorum işte normal voleybolda 2.43. Buradaki voleybolda sıçrama var, işte bacak kuvveti var, buradaki dengesi, koordinasyonu, bunlar çok kapsamlı voleybol. Tüm vücut eksenini sağlıyor. Ama oturarak voleybolda bizde en önemli unsur üst ekstremite. Yani belimizden yukarının, kollarımızı işte daha nasıl söyleyeyim, bizdeki daha aktif rol oynaması. Şimdi voleybolda tüm vücut aktifken oturarak voleybolda sadece üst ekstremite biraz daha aktif. Çünkü zemine oturarak voleybolda zemine oturduğunuzda zeminden kalkma şansınız yok. Yani kalçanız yerle temas edecek. Hiçbir şekilde sizin kalkma veya kalçanızı kaldırma gibi bir pozisyonunuz olmuyor. Bu yüzden üst ekstremiteyi kollar ve eller daha çok rol alıyor. Ama normal voleybolda tüm vücudunuzdaki gücümüzü koruyarak daha dengeli, daha hızlı hareketler ediyoruz. Normal voleybolda daha hızlıdır oturarak voleybol. Reaksiyonu daha hızlıdır. Çünkü oyun daha hızlı oynanıyor. Oturarak voleybol için söylüyorum. Evet. Ve oturarak voleybolu en önemli ayıran normal voleyboldan bir, yerde oynanması. İki, serviste blok yapılması. Yani normal voleybolda serviste blok yok. Ama oturarak voleybolda serviste blok yapabiliyoruz. Bu en büyük değişkenlerden biri. Mesela top da farklı. Bizde normal voleybolda işte Mikasa kullanılıyor. Ama biz oturarak voleybolda Molten kullanıyoruz. Bu gibi çok çeşitli etkenler var. Antrenman planlamasına gelince aslında bölgeler aynı. İşte 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara. Bölge sayılarımız aynı. Liberomuz aynı. Takım sayısı aynı. 14 kişiden oluşuyor. Sahada yine 14 kişiden 2 libero oluşuyor. Voleybolla aynı. Bunları söyleyebilirim. Sağ ölçüsü daha düşük oturarak voleybolda. Sağ ölçüsü daha düşük olduğu için, çünkü bizimkiler sadece oturarak elleriyle hareket ettiği için sağa sola kayma pozisyonlarında biraz daha alanımız daha küçük oluyor. Bilemiz daha küçük. Bunun gibi farklı şeyler var, etkenler.
1: Evet. Kenan Hocam, şimdi Savaş Eski Gülek'e de söz vermek istiyorum. Savaş Eski Gülek, ekleyeceğin ya da soracağın soru varsa Kenan Hocam'a.
2: Kenan Hocam, şimdi yarın sabah herhalde yola çıkıyor. Bolu'da o az önce bahsetmiş olduğu çalışma.

0: bunun bir zorunluluk halinde her kulübün bir bedensel engelli spor şubesi, bir voleybol şubesi açma zorunluluğu getirmesi hem rekabeti fazlalaştıracak, hem oyuncu taramasını, hem oyuncu sayısını fazlalaştıracak. Ben yıllardan beri hep bunun böyle bir atılım olmasını bekliyorum, istiyorum açıkçası bütün bakanlarımızdan, bütün federasyonlarımızdan. Ki hatırlarsanız Hulusi Belgi'yi konuk ettiğimizde de bu konudan bahsetmiştik 2 sene önce. Bu bakımdan, bu konuda neler söylemek ister hocam? Onu da dinlemek isterim.
1: Tabii ki. 2 tane sorumuz vardı. İlk önce birincisini açıklayayım. Yarın evet bir Bolu'ya gideceğiz. Bolu'da birinci ligin ikinci etabı ve final etabı olacak. Orada da 5 günlük bir sürecimiz var. Salı günü maçlar başlıyor. Cumartesi gününe kadar. 5 günlük süreçte oradaki şampiyon olan iki takım Süper Lig'e çıkacak. Biz orada da bulunacağız. Çünkü orada da şimdi kısaca şunu da belirteyim not arasına. 2 ay sonra kadınlar Çekya'da maça gidecekler. Buradaki maçımız da önemli. O yüzden buradaki birinci ligde kadın sporcularımız da var. Hem onları izleyeceğiz, hem onların neler yapabildiğini, birinci ligdeki sporcularımızın da havuzunda geniş tutmak için hem kadın hem erkek sporcularımızı izleyip ona göre bir havuz oluşturup oradaki milli takımdaki kadın milli takım sporcularımızı da davet edeceğiz. Çünkü 2 ay sonra Çekya'da yapılacak bir organizasyon var. Ona da federasyon başkanımız büyük destek veriyor. O yüzden kadın sporcularımızın da orada biraz daha çok kadın sporcumuz var. İkinci ligdeki
2: Evet.
1: Bolu'daki müsabakalardan bahsediyorum. Orada da izleyip değerlendirme şansımız olacak. Bu yönden bizim için önemli bir etap. İnşallah 2 takım da Süper Lig'e çıkacak. Emek veren, gönül veren herkese de buradan başarılar diliyorum. Şimdi ikinci sorunuz, evet, şöyle söyleyeyim. Bizdeki kulüplerin, spor genel hizmetlerinin veya bakanlığımızın eğer öyle bir şart sunması halinde kesinlikle çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ya çünkü bizim büyük kulüplere de ihtiyacımız var. Şimdi bizde büyük kulüpler yok açıkçası söylemek gerekirse. Biz bunu daha yaygın hale getirebiliriz. Büyük kulüpleri daha çok bu engelli branşlarına yöneltmek açısından bir oturulup bir atölye çalışması olabilir, bir workshop çalışması olabilir. Ya bunları biz ne kadar çok yayabilirsek, büyük kulüpler için de bahsediyorum. Büyük kulüplerin olması bizim bu oturarak voleybol branşının daha çok yükselmesine sebep oluyor. Çünkü atıyorum işte bir Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bu gibi branşların hepsi işte futbolda var, basketbolda var, işte tekerlekli basketbolda var, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
2: Evet.
1: Aynı zamanda bunlar oturarak voleybolda destekleseler bizim için de çok büyük bir havuz ve branşı daha üst seviyelere çıkarma yolunda daha önemli bir adım olacağına ben inanıyorum. Yani Savaş Bey sizin dediğinize kesinlikle katılıyorum. Aynı görüşteyiz. Çünkü o kulüpleri buraya katarsak daha çok azene olur. Ve televizyonlarda da duyurma şansımız ne kadar çok yüksek olursa bu branşlar çünkü oturak voleybol paralimpik bir branş. Ve paralimpik branşları biz ne kadar çok duyurabilirsek oturak voleybol adına biz o kadar daha iyi yerlerde olabiliriz. Daha iyi temsil etme şansınız daha çok olur.
2: Kenan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize emeğinize sağlık ve başarılar diliyorum.
1: Buradan herkese teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Bizim başta federasyon başkanımız olmak üzere Alparslan Erkoç'a ve genel sekreterimiz Murat Bey'e, Murat Sağsanlar'a ve emeği geçen tüm herkese sizden önünde teşekkür ediyorum. Bize de bunu yayına davet ettiğiniz için, bu başarıyı paylaşma fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık diliyorum.
2: Sizlerin de sizler bu şekilde çaba harcadıkça, emek harcadıkça biz de bir kamu yayıncısı olarak bunu buralara getirmek ve yayınlamak durumundayız. Bu görev

0: Evimizi yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
1: Sağ olun. İyi günler efendim.
0: İyi günler.
1: İyi çalışmalar.
0: Oturarak voleybol erkek milli takım antrenörümüz, baş antrenörümüz Kenan Oklu değil bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigülek neler söylemek istersin?
2: Öncelikle şöyle küçük ilaveler yapalım. Oturarak voleyboldaki en önemli şeylerden bir tanesi vücudunuzun bir yeri mutlak surette temas etmek zorunda zemine. Yani voleyboldaki gibi, normal voleyboldaki gibi zıplamak, yükselmek değil. Zaten 1 metre 15 santim boyunda bir file var. Kadınlarda 1.05, erkeklerde 1 metre 15 santim. Ve sahada küçük dedi biliyorsunuz hocamız. Sahada bir normal voleybol sahası 9'a 18 yani 9 metreye 18 metre, 2 tane 9 metreden oluşmuş. Oturarak voleybolda da 2 tane 5 metreye 6 metre. Yani küçük. Çünkü otla ve sıçrama zamanları yok. Dolaşma imkanları yok. Sadece oturdukları yerde oynuyorlar. Böyle ufak tefek farklılıklar, teknik bilgiler verelim. Gelelim ikinci tarafa. Ben neden Gençlik Spor Bakanlığımızdan, federasyonlardan böyle bir şey istiyorum? Bakınız, ağzımızı açtığımız zaman İstanbul'da 16 milyon nüfusa hizmet veriyoruz diyor değil mi belediyelerimiz vesaire, işte bütün kamu kuruluşlarımız. Evet. Bir tane bedensel engelli oturarak voleybol takımımız yok İstanbul'da. Bakın Anadolu'da demiyorum, İstanbul'da. İstanbul nüfusunun ne kadarından engelli vatandaşımız çıkabilir? Kaldı ki oturarak voleybolda milli takımımızda 14 kişilik bir takım içerisinde 2 tane de sağlam voleybolcu oynatabiliyorsunuz. Yani böyle şeyler de var. Niçin ben voleybolda Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı oturarak voleybola yönlendirmeye çalışıyorum? Büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, İstanbul Gençlik Spor Hizmetleri'ni. Bunlar zaten voleybolda öncü kulüplerimiz, öncü takımlarımız. İyi ki de varlar. Ama düşünsenize bu takımların birer oturarak voleybol takımı olduğunu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada hepimiz binbir emekle, zahmetle oynayan tekerlekli sandalye basketbol karşılaşmalarındaki şampiyonluk mücadelesinin nasıl olduğunu ibretle izliyoruz değil mi? İşte aynısı voleybol için de geçerli. Üstelik de tekerlekli sandalye basketbolunda teçhizat olarak maliyetler de çok yüksek. Voleybolda böyle bir maliyet de yok. İki tane direk, bir tane file, yarı çizgiyi çektiğiniz zaman normal tabii ki destekli bazı ekipmanlar hani sürekli oturdukları için hiçbir fazla maliyete ihtiyacı olmayan bir branş. Çok çok daha başarılı olabileceğimiz bir branş ve şöyle söyleyeyim, paralimpik oyunu hep söylediğim kelimelerdendir Yüce Bey. Paralimpik oyunlar bir süre sonra, çok da uzun olmayan bir süre sonra yaz olimpiyat oyunlarından, kış olimpiyat oyunlarından çok ama çok çok daha fazla öneme sahip ve çok daha fazla izlenebilir bir hale gelecek. Bu bakımdan da bu genç nüfusa sahip ülkemizin bunu mutlaka değerlendirmesi lazım diye bitirmek isterim.
0: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Ellerine emeğine sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız.
2: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar.
0: Hoşça kal. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu. Özgün Erbey, sizin ekleyecekleriniz var mı? Bunun yanında konuşmak istediğiniz bir bölüm var mı? 4 dakikalık bir süremiz var.
3: Evet tabii zor bir branş. Yani Türkiye'nin engelli sayısına baktığınız zaman o kadar engelli sayısının içerisinden oturarak voleybola sporcu seçmek de kolay değil.
0: Tabii.
3: Zor bir iş gerçekten, iyi bir sorumluluk almış ve zor bir yükün altına girmişler. Ama Kenan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Gümüş Milletler Ligi'nde ikinci olmak hem de belli kısıtlı sınırlı sayıdaki imkanlarla yapmışlar bunu. Ama şuna seviniyorum, artık Türk halkındaki duyarlılık giderek artmış.
0: Evet.
3: Bakın federasyonu arıyorlar, sporcuları, kulüpleri arıyorlar. Yani biz böyle durumdayız. Eskiden biliyorsunuz bizim engellilerimiz hiçbir zaman sokağa bile çıkamazdı.
0: Evet.
3: Çekinirlerdi.
0: Aileleri çıkarmazdı bir de.
3: Tabii aileleri utanırdı, çocuk. Onlar da kendileri mahcubiyet hissederlerdi falan. Evet. O yüzden ciddi anlamda bayağı sıkıntı yaşanırdı ama şimdi bakıyorum. Ciddi anlamda artık kabuklar kırılmış. Çok akıllı bir şekilde topluma bir şekilde kendilerini yerleştirerek o toplum içerisinde var olmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir adımdır aslında. Engellilik her an herkesin başına gelebilecek bir şeydir.
0: Tabii ki.
3: Onun için toplumsal olarak bizim bunu destekleyip kalkındırmamız lazım. Ama bu dönemde ciddi anlamda ben hem her branşta, her alanda engelli sporcu

0: sporcularımızın büyük başarılara imza attığını görüyorum. Yani bizim hem destek olarak demek ki iyi destekler veriliyor. Çünkü bu insanların gidiş gelişi sorun. Antrenman yerine
1: Otel
0: gitmesi.
1: kalımı,
0: Tabii
1: her şey çok
0: ona göre
1: sıkıntılı.
0: oteller ayarlanır.
1: Aletleri,
0: Tabii
1: evet.
0: falan. Onun için demek ki ciddi anlamda ülkemiz bu konuya el atmış, yatırımlar yapmış ve bu insanlarımızın topluma kazandırılması için de çok büyük çabalar harcıyor. Federasyonlarda ve spor branşları da faalyetlerinde bu alanlara yer verirse çok daha iyi olur ki burada gerçekten üç büyük kulübümüzün hatta dört büyük kulübümüzün ve İstanbul'daki kulüplerin bu konuya biraz daha ciddiye eğilmesi gerekiyor. Aslında burada bu görev büyük şehirde belediyelere ait olması lazım. Yani belediyelerimiz profesyonel spora değil zaten. Bu tür engellilerimizi spora ve topluma kazandırmak için projeler yapmak zorundalar. İşte büyük şehirlerimizdeki belediyelerin çalışmalarına bakıyorsunuz ciddi anlamda. Evet, yol, su, kanalizasyon zaten olacak. İşte asfaltı olacak, kaldırımı olacak, hepsini olacak. Bunlar zaten belediyenin çalışmaları içerisinde var ama belediyenin bir de sosyal alanı var.
1: Evet.
0: Yani sosyal alandaki faaliyetleri de kendi şehrindeki insanlara spor yapabilecekleri alanlar kazandırmak. O tür insanlara destek vermek ne olur? İşte bu engelli sporcular için belediye servisler koyar. Der ki kardeşim biz sizin gideceğiniz yere antrenman alanınıza götüreceğiz, getireceğiz. Veya hangi kulübe gidiyorsanız o kulübe destek verir. Biz sizin sporcularınızı götüreceğiz, getireceğiz. Bu tür şeyler yaparak da büyük katkılar sunabilir. Bu konuda ciddi ciddi çalışma yapmak gerekiyor. Yani voleybol gerçekten artık Türkiye'mizde her alanda tutmaya başladı. Oturarak voleybol olsun, normal voleybol olsun gerçekten ciddi anlamda ilgi çekiyor. Çekmesinin sebebi de ben altını çizerek söylüyorum. Kadın voleybolunda geldiğimiz noktadır.
1: Evet.
0: Kadın voleybolunda gerçekten iyi bir noktaya geldik ve kadınlarımız bu konuda çok büyük bir başarıya imza attılar. Yeteneklerini de ortaya koyuyorlar. Gerçekten voleybolda kadınların yetenekleri çok fazla. Öbür taraftan da spora da baktığınız zaman gerçekten yayılmış bir şekilde engellerimizi görmek mutlu ediyor bizi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saat 17'de sevgili dinleyiciler son haber bülteni var saat 19'a dek ve ardından tekrar bu sefer sadece futbolun gündemini konuşacağız. Konuklarımız olacak spor yazarı Okan Can, teknik direktör Adnan Şentürk ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'a aşkın deniz platformu ihraç edildiğini belirtti. Erdoğan, hali hazırda 50 savaş gemisi imal ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan çatışma, zulüm ve adaletsizliğe karşı kararlılıkla durduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz dedi. Kars'ta konuşan Işıkhan, Türkiye'nin artık her alanda yüzyıllık planlar yapan küresel bir aktör olduğuna dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerle şimdi tüneller açılıyor dedi. Bakan Uraloğlu, Hakkari'de konuştu. Türk gençleri uluslararası bilim olimpiyatlarında madalyaları topladı. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2202 bilim olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen genç bilim insanları 4 farklı ülkedeki yarışmalardan 21 ödülle Türkiye'ye döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi başarıyla temsil

eden tüm öğrencileri tebrik etti. Tüm yurtta yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşandı. Yaklaşık 2,5 milyon aday sınavda ter döktü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüksek öğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Gündeminde Türkiye'deki derslik sayılarındaki artış da vardı. Denizli'de konuşan Bakan Tekin, eğitim öğretim hükümetlerimizin birincil önceliğidir dedi. Yükseköğretim kurumları sınavının ilk gününde sadece öğrenciler değil, sınava geç kalan öğrencileri okullara yetiştirmeye çalışan emniyet güçleri de zamanla yarıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerini tebrik etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekli yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk dedi. İhtiyaç sahibi ailelere destek sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 ayda 10 milyar 880 milyon lira sosyal ve ekonomik destek ödemesi gerçekleştirdi. Yeni hafta itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar, Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağladığını duyurmasının ardından yapıldı. Amerikan istihbaratı Trump yönetimini uyardı. Katil Netanyahu'nun İran'la barış çabalarını sabote etmeye çalışacağı belirtildi. ABD medyasında paylaşılan raporda İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmede direttiği ifade edildi. Karşılıklı saldırıların arttığı Rusya-Ukrayna savaşında Harkiv, Zaporijya ve Herson hedef alındı. Rus ordusunun bombalamasında bir kişi öldü.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç, İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç, Orta Karadeniz, Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez, ballı ve reçeli.
4: Seymen babalar gününü kutlar.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında

0: 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Reklamlar.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Radyo 1.
1: Spor gündemi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.11'i gösteriyor ve birlikteliğimiz devam ediyor. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Bu dönemde şu son 2 saatte hem Dünya Kupası'nı hem futbolun gündemini hem de futbolda neler oluyor biraz daha sosyolojik tarafını incelemeye çalışacağız futbolun sevgili dinleyiciler. Şimdi spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum Hücağır.
2: Teşekkür ediyorum. Sabah 6'da kalktık ve maçı seyrettik. Nasıl değerlendiriyorsunuz milli takımımızı aldığı sonucu?
3: Ya bir kere hayal kırıklığı. Yani hem ya biz üzüldük. Yani bütün ülke üzüldü. Çünkü beklentimizi çok yukarı taşımıştık. Hayatın matematiği beklentiyi yukarı koyarsan üzüntüyü de fazla yaşıyorsun olmadığında. Ama tabii ki şöyle bir durum da var. Belki de hayırlı oldu. Yani şapkamızı önümüze koymamız gerekiyordu. Biraz kendimi de içine katarak söylüyorum. Bazı gerçeklerden uzaklaştık belki de. Ben Paraguay maçını çok zor geçeceği düşünüyorum. Ama bence sorun yenilmek veya mağlubiyet veya elenmekten de öte biz bir organizasyonsuzluk üzerinden problem yaşıyoruz. Bizim çok ciddi sorunlarımız olduğunu ben fark ediyorum. Bu sadece sahadaki futbolcuları kapsayan bir durum değil. Yani bence biz bunu saha içine yani çözümü veya sorun saha içine ararsak ben çözemeyeceğimizi düşünüyorum. Bizim ülkemizde birçok şey aslında spora futbola dair genelde organizasyonsuzluk üzerine. Yani şuradan söylemeye çalışıyorum. Dünya Kupası'na katılmak, büyük bir organizasyona katılmak, tek başına bir takımın bir sahada hangi dizisi oynayacağıyla ilgili bir şey değil. Ya bu bir süreç yönetimi, bu bir mental hazırlık. Bunun teknik açıdan birçok tarafı var. Bunun ofis çalışanları var. Bunun ön taraftan gidip keşif yapan çalışanlarından tut da açısına kadar bu bir organizasyon işi.
2: Evet.
3: Bu bir iletişim problemleri var. Bunun dediğim gibi birçok açıdan sıkıntısı. Medya açısından da bence sorunları var. Medyanın da bence bakış açısında bazı sıkıntılar var. Yani genel olarak değerlendirdiğimizde biz yani çok basit bir şey söyleyeceğim, çok popülist olacak ama yani bu kadar primin ön çıkartılması bile bir iletişim hatasıdır. Bu çocukların YouTube YouTube programlarıyla kendinin işin biraz bulutun üzerinde dolaşması da bir iletişim hatasıdır. İşte teknik adamların maç sonrası demeçleri, söylemleri, futbolcuların söylemleri de iletişim hatasıdır. Çünkü hiç hazırlanılmamış, yani senaryo yapılmamış. Bu senaryoda kaybedersek ne söyleriz, kazanırsak ne söyleriz bile çalışılmamış. Yani bir en kötü senaryo, en iyi senaryo, kriz senaryosu gibi hiçbir çalışma da yapılmamış. Günün sonunda saha içerisinde oyuncular arasında da bir koordinasyon yok. Oyuncu seçiminden başlayan hazırsızlık var. Yani dediğim gibi birçok parametre bizi bu sonuca götürdü. Ama günün sonunda bence bu bir sadece Montella'yı yıkılarak çözülecek bir sorun değil. Yani biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığımızda aradan 24 yıl geçtiğinde bir şeyleri nasıl yapıldığını da hiç bilmiyormuşuz, onu da fark ettik. Bence futbolcu bazında da çok ciddi sorunlar var. Bizim milli takımın bir kere yüce çok açıkça konuşmak gerekirse ben maçtan sonra sosyal medyada biraz hani yorumcular ne diyorlar diye baktım. Yani Galatasaraylı oyuncuları laf söyletmemeye çalışıyor. Fenerbahçeli oyuncuları laf söyletmemeye çalışıyor. Yani bence bu fecaat bir durum. Yani her oyuncu üzerinde söylüyorum. Berbatlardı, iyi değillerdi. Kaleci Uğurcan'dan başlayan bir problem. Defans Abdülkerim'e kadar, ileride Kerem'e kadar şikayet eden herkesin performansı berbattı. Arda'nın da içinde olduğu, Arda'nın da kendiyle bence biraz gerçeğiyle konuşması gerekiyor. Yani bence bu kümülatif bir sonuç olarak görmek lazım.
2: Şimdi 24 yıl beklememek için, özellikle 24 yıl beklememek için altını da çizmek istiyorum. Anladığım kadarıyla bunun Montella teknik direktör sorunu olmadığını ve tek tek değişkenlerini açıkladın. Ne yapmamız lazım? Evet, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin maçına çıkacağız. Evet, bu kadro çıkacak. Ama biz şu anda şapkamızı önümüze koysak, şapkamızı önümüze koyduk. Neler yapmamız lazım? Ben mesela şunu gördüm. Her oynayan milli takımın futbolcularının bir oyun kültürü var. Bu Asya'dakilerin kendi kültürleri var. Afrika'daki, yani bu kültür yemek yemek değil, futbol kültürleri, oyun kültürleri var. Şimdi bizim bir kültüre ihtiyacımız var. Bir, iki kültürü enjekte edecek bir teknik direktöre, bir federasyon başkanına, bütün kulüpleri dizayn edecek bir yöneticiye ya da yöneticilere ihtiyacımız var. Öncelikle altyapıdan dışarıda oynayan futbolcularımızın hepsine ne tür eksiğimiz var diye seminerler düzenleyebiliriz son 6 ay diye düşünüyorum, ama sen neler söylemek istersin?
3: Ya Yücel, şimdi biraz mütevazı davranıyoruz bazen. Sence maçtan sonra bizim kültürü ihtiyacımız var diye bir cümle kuran oldu mu? Hiçbir yorumcuda, analizlerde.
2: Yok öyle bir şey, yok. Ya işte bu mağlubiyetten.
3: Çok popülist yani, çok popülist.
2: Utanıyoruz.
3: Utanıyoruz. Özür dileriz. Ya, yorumcuların yani işte o kötü oyunu. İşte benim kendi adıma en çok sinirlenmiş, çıldırdığım şey bu. Ya bakın 2002'de Almanya sıfırladı futbol sistemini.
2: Evet.
3: Dedim ki bizde sorun vardır. Bir kere adamlar hem santrofor yetişti, santroforlar yok, yetiştiremiyorlar. Belçika sıfırladı. Ya bu ülkenin santroforu yok. Bu sence Montella üzerinden çözülecek bir sorun mu?
2: İmkanı yok.
3: Veya imkanı yok. Yani Almanya bunu yaptı. Almanya, o hiç unutmuyorum, Völler'in açıklamaları vardı. Yani dediler ki biz

0: bazı oyuncu prototipleri yetiştiremiyor. Sonra 2010'da adamlar pardon 2012'de galiba dünya şampiyonu oldular. Yani o ekolü yarattılar. O Mesut Özil'ler, o Kedira'lar o jenerasyondan çıktı.
1: Evet.
0: Yani bu bir sistem hikayesi. Yani Belçika'da işte hatırlayın. Belçika'da bir dönem o şekilde yukarı çıkardılar. İşte Hazard'lar,
1: Tabii.
0: Lukaku'lar o dönemden çıktı. Bir yapılanmadan geçirdiler. Şimdi Türkiye'nin bence futbol yapılanmasının o yüzden gözden geçmesi gerekiyor. Ben çok basit bir şey söyleyeceğim saha içiyle ilgili. Ya ben inanın 2-3 yıldır Türkiye'de Süper Lig'de maçı izlerken de bunu düşünüyorum. Milli, ya biz set oyunu oynayamıyoruz Yücel.
1: Evet. Evet.
0: Yani oynayamıyoruz set oyunu. Topu hızlı kullanamıyoruz. Set oyunu oynayamıyoruz. Oyun içerisinde oyun merkezini kaydıramıyoruz. Rakibi çözemiyoruz. Kapanan takımlar bizi tek bir plandan mat ediyorlar ya. Yani ben bana çok tuhaf geliyor. Mesela bununla ilgili bir analiz yapılması gerekiyor. Bunu yapılmadığını görüyoruz. Ya bu Süper Lig'de takımlarımızda da var bu. Yani
1: Evet,
0: futbol
1: evet.
0: Türk oyuncularında böyle bir alt kültür, alt bilgi yok. Yani bunu oturup konuşmak gerekiyor. Yoksa altyapı demek seçimlere katılan çocukların, 12-13 yaşlarındaki çocukların alt işe yükselmesi, seçilmesi, sonra yavaş yavaş yaş gruplarından yukarı çıkması değil ki. Bunların aldığı eğitim, bunların hangi sistemde büyüdükleri, yetiştiklerine kadar bir sürü şey var, detay var burada. Bunu dünyada yapan birçok ülke var. Bir şey daha söyleyeceğim size. Yani milli takım bence oyunculara para ödül olarak da yansıtılması gerekiyor. Yani milli takım
1: Evet.
0: zaten senin market değerini arttıran bir şey oluyor, markalama oluyor. Yani milli takım aslında bir markalama işi. Brezilya'da ne yapıyorlardı oyuncuları? Brezilya milli takımı seçtiğin anda senin bir anda transfer piyasan yükselmeye
1: Tabii
0: başlıyor.
1: ki.
0: Yani şimdi Türkiye'de hani villa vermek, para vermek yani kimse hatırlamıyor. 2016'da Avrupa Şampiyonası ben Fransa'da Hırvatistan maçını izlemiştim. Otelde Arda Turan, Selçuk, Caner, Fatih'in de araları bozuldu. Pirin pazarlar yaptılar orada. Orada da
1: Evet.
0: benzer sorunlar çıktı. Kimse hatırlamıyor. Yani orada da aynı şeyler yaşandı. 2002'de Jeep krizi vardı Dünya
1: Evet.
0: Kupası'nda. Yani
1: Evet.
0: biz bakmayın hep tekrarlıyoruz aynı şeyleri.
1: Ya
0: Yani dolayısıyla
1: çözümü hep aynı şeylerle yaparsak sorunlar tekrar eder zaten Okanca.
0: Aynen yani kimse 2016'yı hatırlamıyor mesela veya 2020'deki Avrupa Şampiyonası pandemiden sonra Şenol Güneş'in başında olduğu milli takımın Azerbaycan'da yani hatırlıyorum ben oradan o maçı izledim yani yerlerde değil milli takım hani günün sonunda kimse hani bugün Montella bugün çocuklara suç atmasın bu bir süreç bizim tek iyi olduğumuz yer son Avrupa Şampiyonası'ydı o da bizi biraz hayal kurdurttu o kadar onun dışında bizim sorunlarımız hep baki yani sağ içinde bazı bizim olmayan kültürümüzden kaynaklı ceset oyunu oynayamıyoruz. Topu hızlandıramıyoruz. Ondan sonra ben mesela aklım almıyor. Montella'nın son maçta Santrafor yani sonuç alamadığı bir oyunu diretmesi Montella'nın
1: Evet.
0: bana tuhaf geliyor. Ben
1: Evet.
0: bir şey daha söyleyeceğim. Ya bence Berke'nin seçilmemesinin Montella ile alakası olduğunu düşünmüyorum.
1: Aynı
0: Çünkü milli
1: fikirdeyim.
0: takımda
1: Aynı
0: belli
1: fikir.
0: ki bazı adamlar çok güçlü. Bu yönetici bazında olabilir, menajerler olabilir. Bazı dengeler var bizim bilmediğimiz. Bu 2016'da Arda Turan Selçuk üzerinde bu dedikodular konuşuluyordu. Bazı oyuncular alınmıyordu. Yani her dönem bunlar çıkıyor. Yani demek istediğim o. Yani şimdi bizim gözümüzde bir anda çocuklar şımarık çocuklara döndüler. Çünkü kaybedince arkandan dedikodular çıkmaya başlıyor. Günün sonunda çok çok fazla şey var, yorum var. Çok fazla dedikodu var ama başarısızız. Ve ben milli takımın oyuncu seçimlerinde bağımsız olmadığını düşünüyorum. Yani ben ya kimse kusura baksın ben Çağlar'ın Fenerbahçe'nin ne yaptı ki gelip
1: Evet.
0: milli takımda yer alıyor. Yani ben ikna olamıyorum. Yani gerçekten berbat bir performans sergiliyor. Berbat gidiyor. Bakın göreceksiniz. Montella'yı gönderecekler. Montella girişinden sonra Şenol Güneş medyası, Şenol Güneş hatta başladılar bile. Aykut Kocaman medyası veya Aykut Kocaman severler veya Fatih Terim severler. Yani Abdullah Avcı çıkacak. Yani bakın hep aynı şeyler dönüp dolaşıyor.
1: Ama
0: Yani
1: işte
0: aynı
1: ben de Okan Can onun için söylüyorum. Bir kültürü oturtmuyoruz.
0: ya
1: Oynanan
0: işte
1: futbol hep
0: bu baştaki
1: aynı.
0: organizasyon işi yani bunu
1: Heh.
0: anlatmak için söyledim. Bunu böyle teknik adam seçimiyle değil. Çünkü bizim futbol kültürümüz şöyle aslında. Bu bir kültür değil. Biz kaosla götürüyoruz bir sürü şeyi. Yani yıllardır futbolu kaos, sakince kaos yaratarak götürüyoruz. Yani bir anda hadi ya Allah diye başlıyoruz, gidiyoruz. Hani orada bir gaza gelip oyuncular bir şeyler yapıyorlar. Sonra orada bir kendimiz için gururlanacak doneler arıyoruz. Onları buluyoruz. Oradan bir şey kurtarıyoruz. Ama günün sonunda orada bir rasyonel bir planlama veya rasyonel bir akıl olarak gitmiyor oradaki iş. Eğer rasyonel bir planlama veya rasyonel

0: farklı olsaydı biz bugün Dünya Kupası gruptan çıkardık. Yani onu görüyoruz aslında.
1: Peki şöyle diyeyim, burada şunu da konuşmak gerekmiyorum. Şimdi kamp için Montella bir tarihi belirliyor. İstanbul'da toplanıyorlar. Avrupa'dan gelenler 3-4 gün sonra ya da 5 gün sonra geliyor. Ardından bu futbolcular reklam çekmek için birçok şirkette yer alıyorlar. Şimdi burada niye İstanbul'da kamp yapıyoruz? Niye bu çocukların kafasını dağıtıyoruz, reklamlarda bu çocukları harcıyoruz? Bu çocuklar hep aynı şekilde gol yiyor. Yani Uğurcan Çakır 3 gole baktık, 3 golde aynı şekilde yenmiş. Yani bir futbolcu yıllardır stoper oynuyor, hala yan dönüyor. Yani bu Samet Akaydın'ı da dahil, Abdülkerim Bardakçı'sı da dahil, Merih'i de dahil. Ya bir yan dönmek düşüncesinde olmayan bir stoperimiz yok mu? Hep aynı yerden gol yiyoruz.
0: Ya öyle öyle yani o hatalar, sadece hatalar, bazı oyuncu hareketleri, bazı oyuncu aksiyonla hiçbir şey değişmiyor. Yani benim hayal kırıklığım zaten burada başlıyor. Yani Montella'nın son ikinci maçı çıktığında vurup geçmesi gerekiyor. O vurup geçmeyi yapacak kadar özgür davranmadığını görüyorsunuz. Yani ben ya bir şey söyleyeceğim. Yani Barış Alper milli takım oyuncusu değil. Yani bununla oturup bununla kavga etmeye gerek yok yani. Hani bunun Galatasaraylı olması değil, olmuyor. Yani Uğurcan da değil. Yani üzgünüm, bu kötü bir şey değil. Olmayabilirsiniz. Geçmişte bazı oyuncular vardı. Milli takımda başka türlü oynuyorlardı. Yani vasat gibiydi bana. Oynuyorlardı. Evet. Orada bir şey tamamlıyorlardı. Bir rolleri vardı. Gidiyordu. Bizdeki bazı oyuncuların bununla yani rasyonel bir şekilde kabul etmesi gerekiyor. Yani bizdeki sorunlar gerçekten çok tuhaf. Bir şey daha var Yücel. Ben mesela maç kaybettikten sonra bu sabah en çok dikkatimi ne çekti biliyor musun? Maçtan sonraki verilen reklamda bizim oyuncuların mutlu mutlu gülümsemeleri. Evet. Yani bakın ne kadar planlama ne kadar kötü aslında biliyor musunuz? Yani bütün ülkenin yıkıldığı bir anda bir reklam çıkıyor. O reklamdaki oyuncuların duygular nasıl orada aslında karışık çatışma gidiyor. Çünkü sizin reklam pazarlama bilimleriniz de bunu planlayamamış. Yani pazarlama işleri reklam oynatırken hangi tarihlerde oynatacaklar, hangi kim nasıl yapacak, ya bunlar ise bir iş ve bu iş tanımlarının yapılmadığını görüyoruz. Kötü bir turnuva oldu, kötü bir hatıra, kötü bir kumsal hafıza kaldı üzerimizde. Ama dediğim gibi ben bir örnek vereceğim Yücel. Çok uzatmış gibi olmuyor ama çok konuşacak bir konular bunlar. Ya şimdi ülke futbolu aslında bizim milli takımda yaşadığımız şeyler, bizim her yıl kulüplerimizin içinde yaşadığımız şeylerin aynısı. Ya bakın İsmail Kartal Fenerbahçe hikayesinin geldiği yerde aynı şey. Dönüp dolaşıp dördüncü kez geliyor İsmail Kartal. Bakın başarılı olur olmaz hikayesi değil. Biz dön dolaşan yerlerde yaşıyoruz. Yani biz sokak değiştiremiyoruz. Mahalle değiştiremiyoruz. Mahalleden çıkıp başka bir lokasyona geçemiyoruz. Çünkü dönüp dolaşıp aynı şoförler üzerinden labirent gibi dolaşmaya başlıyoruz. Yani ben Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı getirme sürecinin bile milli takımın başarısızlığının bir tanımlaması olduğunu düşünüyorum. Yani bu İsmail Kartal üzerine bir eleştiri değil. Yani düşünün 2014 yılında sonra 2026 yılına geldiğinizde aynı 2014 vizyonu ortaya koyuyorsun. Milli takım da böyle. Şimdi Şenol Güneş'e de çıkacak. Göreceksiniz. Yani hep gerideki, geçmişteki hikayelerden bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Yok yani, ya bir turnuvayı kaybedebilirsin, problem değil. Ama bununla ilgili, bunu Almanya böyle yaptı, Belçika böyle yaptı, Hollanda hala kendine gelemiyor bu hataları yaptığı için. Hollanda'nın milli takım düzenindeki kayıpları çok çok büyüktür mesela. Onlar çok toparlayamadılar. Ama mesela İspanya bunu toparlıyor, düzeltiyor. Fransa hep kaynak yaratıyor. Belli bir düzen içerisinde gidiyor. Yani demek istediğim, bu bizim aslında Fenerbahçe bugün ne tür bir hareket yapıyorsa bunun yansımasını biz milli takımda görüyoruz. Galatasaray ne yapıyorsa, Beşiktaş ne yapıyorsa görüyoruz. Yani dolayısıyla herkes kendi hikayesinin peşinde. Herkes kendi takımını korumaya çalışıyor. Tek tek söylüyorum. Yani Uğurcan bence berbat bir turnuva geçirdi. Kerem berbat bir turnuva geçirdi. Barış Alper berbat bir turnuva geçirdi. Yani bunları bu pedallaşılabilir yani. Takımda olmak zorunda değiller. Yani değiller yani. Biz Galatasaray çok yönlüydü. Bazı her oyuncuyu alacak zorunda değiliz.
1: Hayır, bir yani de bu... şu var. Bir de şu var.

0: Şimdi teknik direktör de savunuyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu. Kerem
1: Çünkü
0: Aktürkoğlu'nu
1: yapacak
0: da
1: bir şey yok. Verebilecek hiç
0: yıpratıyor.
1: cevabı yok Yücel. Çünkü cevabı yok.
0: Evet.
1: Mecburlar, cevabı yok. Yani belki de bir direkt savun dedi. Bilemiyorum yani cevabı yok. Yani Kerem'i ya bir kere iyi niyetli yani ben Montreux'e şundan çok kızıyorum. Ya bir kere yani zihinsel olarak buna hazır olsaydı bugün Kerem oynatmazdı. Sen adamı da harcıyorsun.
0: Evet.
1: Yani
0: Evet.
1: adamı da harcadın, adamı da yok ediyorsun. Yani diğer oyuncular için de geçerli ya. Yani Berkay'ı almama durumunu biz idare olduğunu biliyoruz. Ama en azından saha içindeki oyuncularla ilgili rasyonel davran. Yani çünkü sen saha kenarında olduğunda en azından oralarda, o anlarda özgürsün. Yani orada kararını verebilirsin. Ama hani saha dışında karar verirken belki baskı olur, belki yan etkenler olur. Ben hocanın kimse kızmasın ama ben teknik ekibin, etrafındaki staff ekibinin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani tercümana kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Ben tercümanın bazı yerlerde de dinlerken iyi olmadığını fark ediyorum. Yani bu başka bir iş. Yani her İngilizce bilen tercümanlık yapamaz Hücar. Bu böyle bir şey yani. O da bir dil. Yani
0: Ama şöyle bir şeyimiz var bizim. Hemşehricilik,
1: evet var.
0: ardından okuldaşlık veya işte kulüptaşlık, böyle bir yapımız var. Bu yapıyı
1: Var.
0: da sökemiyoruz. Liyakatli olan,
1: Kıramıyorlar. Evet. Ya
0: liyakatli olan bazı kişileri iyi yerlere getiremiyoruz. O bizden
1: getiremiyorlar
0: değil
1: ya.
0: diye.
1: Ya Samet Akaydın Adana Demirspor'da Monte'yle çalışıyor olmasının biz neden hala diyetini ödüyor ki koca ülke? Yani ben anlamış değilim onu.
0: Ben orada özellikle Adil Demirbağ'ın ki son maça
1: Hep
0: kadar,
1: konuştuk seninle Adil. Hep
0: evet.
1: konuştuk yani. Sen hep yayınlarda söyledin. Adanasporlu Ümit'i söyledin. Yani, ya var yani var. Hani oyuncu bulabilirsin. Yani belki o sular var. Yani
0: Umut
1: ben Eren
0: Nayır
1: Elba...
0: mesela dün sabahleyin oynanan oyunda Umut Nayır gibi bir oyuncuya ihtiyaç var mıydı yok muydu ki oynadı milli takımda da.
1: Ya oynar. Ben Eren Elmalı'nın da milli takımı hak ettiği düşünmeyenler. Yani yani işte diyorum ya, bizim milli takım temel sorunu kulüplerin yani yönetim oluşturulurken bile bir tane Fenerbahçe'den bir yönetici olsun, Galatasaray'dan biri
0: Doğru.
1: olsun. Ondan sonra sağ kenarın safta da bakarken Galatasaraylı bir yardımcı teknik adam olsun, Beşiktaşlı olsun. O bir denge hikayesi var ya, o denge bizim en büyük maalesef yani denge bizim virüsümüz oldu. Yani üzgünüm, bunu kabul etmek lazım. Bu milli takımlardaki kulüplerin hegemonyası ve güç gösterileri ülkeye inanılmaz zarar veriyor. Dolayısıyla benim için nazarımda Montella yani en basit ona kızmak. Ya yani ben o kadar basit düşünmek istemiyorum. Yani
0: Evet.
1: burada bir santrafor olmayan bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Peki maçın hakemine ne diyeceksin? Ben çok beğendim.
1: Ya hakem yani düşünsenize Somalili hakeminden bile gerideyiz.
0: Evet.
1: Yani her yerde, her açıdan oralarda dikte kaldık ya. Yani inanamıyorum. Yani adam çok temiz, çok düz maç.
0: Son.
1: Yani Yücel, bak, başarılı olmak her şey. Çok düz maç yönetti. Çok, yani olduğu gibi davrandı. Kafasında bir hinlik, bir kafasında herhangi bir kurgu yoktu adamın.
0: Önyargı yoktu,
1: Çıktı,
0: evet.
1: yoktu, çıktı yönetti. Hakem yok o zaten. Hata yapsa da problem değildi. Çünkü düz davrandı. Bizim hakemler gibi yani oradan verirsem ne olur. İşte 5 dakika adam yerde yattı fazla, hemen dışarı gönderdi. Bazı kararlarına çok hayran kaldım.
0: Aynı fikirdeyim. Ben
1: Ve futbolcular
0: hani
1: saygı duymadı bir yerlerde. Farkındayız lan
0: evet.
1: böyle ülkesinden dolayı bence, milliyetinden dolayı bence aşağı böyle şey bakışlar oldu. Ben hani vücut dilinden
0: Küçük gördüler.
1: anlıyorsun. Küçük gördüler. Avrupalı bir hakem olsaydı bazı vücut dilleri öyle olmazdı. Ama yani müthiş bir hakemdi. Yani ben çok çok çok sevdim hakemi.
0: Hatta ben şöyle bir şey düşündüm. Ben Futbol Federasyonu'nda bir yönetici olsam direkt olarak hani hakem hocaları var ya getiriyorlar Portekizli, İngiliz. Hayır, bu hakemi getirip Merkez Hakem Komitesi'nde hakem eğitmeni
1: Ya
0: olarak.
1: muhteşem bir hakemdi ya. Yani evet yani vallahi gidip burada hakemlikle yapabilir. Yani çünkü o suratındaki vücut dilinde bile yani bizim hakemler var ya böyle çok ukala ve çok böyle
0: Evet,
1: doğru verdiğini
0: üstten bakan.
1: söyleyen bu bakışlar ve yandan bakan. Adam çok çok yani öyle çok masum, çok düz, çok dürüst ya adamın bir kere kafasındaki o şeyi görüyorsun. Hayran kaldım hakeme. Yani bir hakemin bu kadar etkilendi. Yani çünkü Avrupalı hakem snobluğu da yoktu bu hakemde. Bizim maalesef bazen biliyorsunuz değil mi hani vücut dili öyle olan hakemde yani insanlara karşı biz biraz daha hani ezmeye yakınızdır insan yapısı olur ya böyle
0: Evet.
1: hakem

0: Bu anlamda ben çok takdir ettim. Hem futbol hem hakem açısından güzel bir örnek bir maç oldu. Ama Yücel, bu böyle sahiçiyle falan çözecek sorunlar değil. Yani biz kimse 2002-2016'yı hatırlamıyor galiba. Bizdeki sorunlar öyle çok da basit sorunlar değil.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Spor gündemi devam ediyor.
9: Saatimiz 17.36'yı gösteriyor ve saat 19'a dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi çok hakemi konuşalım. Gerçekten hakemi konuşalım. Paraguay'ın hareketlerine de konuşalım. Şimdi Paraguay yeni kuralları bilmediği için çok canı yandı. Hakem kale vuruşunu zamanında kullanmadığı için kaleciyi cezalandırdı, köşe vuruşuna geçti. Ağzını kapattığı için kırmızı kart gördü. Dışarıya çıkan futbolcu çıktı, girmek istedi, bir dakika kenarda durmasını söyledi. Şimdi anladığımız kadarıyla şu andaki kuralları da bilmeyen milli takımlar var.
10: Tabii. Ya da bilip de uygulamak istemeyen.
9: Veya acaba alışkanlıklarını değiştiremeyen.
10: Gözünden kaçırır mıyım hakemin?
9: Belki diye. O da olabilir. Şimdi öncelikle yeni kuralların uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sormak istiyorum. Bir de hakemin bunları hemen her şartta uygulaması. Tak tak tak tak tak tak hepsini uyguladı.
10: Çok doğru bir karar. Yani zaten kurallar niye konuluyor? Yani eğer kurallara uymayacaksanız koymayacaksınız. Kurallar koyuluyor ve Dünya Kupası'nda da deneniyorsa ki birçok kuralı burada gördük. Birçok maçta ben kurallara uyulduğunu görmedim. Ama

0: Bugün bizim maçı yöneten hakem gerçekten kuralları eksiksiz ve çok direkt hani görev ve sorumluluğu içerisinde yaptı.
1: Evet.
0: Yani bir takıma aman imtiyaz tanıyayım, öbür takımda şu olsun değil. Kim olduğuna bakmaksızın, formasına bakmaksızın tak tak tak koydu. Şimdi bunu bu şekilde uyguladığı zaman saha içerisindeki otoritesi de sağlamlaşır hakemin.
1: Tabii.
0: Yani bu hakem kural dışında davrananları affetmiyor kardeşim. Kurala uyacaksın diyor. Taş atışında baktı. Kaleci vuruşuna baktı. Haksız yere yatıp uzun süre yatanlara baktı. Yani hepsini tek tek ağzını kapatıp konuşanlara baktı. Yani hepsini tek tek tespit edip ve cezalarını verdi. Bundan sonra bu hakemin yöneteceği maçlarda göreceksiniz. Dünya Kupası'nda hangi takımlar oynarsa oynasın daha dikkatli olacaklar. Çünkü gerçekten uyguluyor kuralı.
1: Evet.
0: Kurallar zaten uygulanmak için var. Eğer uygulanmayacaksa niye konuyor? Onun için ben hakemin ve kuralların geçerliliğini, uygulanmasını çok doğru buluyorum ama bazı kurallar futbola uymuyor. Yani mesela su molası gerçekten hep benim kafamı karıştırdı. Evet, sıcak olabilir. Su molası verebilirsiniz. Bilmem ne.
1: Kışın ne yapacağız?
0: Verdiniz diyelim, tamam, bunu koydun. Peki sıcak olmadığı zaman ne yapacaksın?
1: Kışın
0: Evet. Sen
1: herhalde
0: iki
1: çay kahve verecekler o
0: yani
1: dakikada.
0: ve o süre içerisinde zaten su içen yok. Bir kere futbolda şöyle bir şey var. Aşırı koşan, aşırı efor sarf eden insanlar girip de hemen arada içtikleri zaman dalakları zaten şişer, o koşamaz. Su
1: Evet.
0: molasını niye veriyorsun? Yani eğer bir ihtiyacı olan varsa zaten sağ kenarından atıyorlar. Alıp kafasına döküp devam ediyor çok sıcaksa. Yani sen orada oyunu durduruyorsun. Ya herhalde bir rant oluşturuldu orada. Reklam rantı var. Artık
1: Hani bir yazı yolladım size. Futbolun
0: kırılması.
1: Amerikanlaştırılması.
0: Doğru. Evet, aynen öyle. Öyle bir
1: Yani
0: şey.
1: sermaye üzerine. Mesela şu ana kadar ikinci maçlar daha bitmedi. 250 milyon dolar reklam geliri
0: Geliri
1: elde
0: elde
1: etmiş. Şu
0: edilmiş.
1: ana kadar 32 karşılaşmada.
0: Karşılaşmadı. Doğru. İşte
1: Amerikan reklam şirketi.
0: abi Amerikan zaten Amerika'nın biliyorsunuz bütün işi gücü para. Ve
1: Evet.
0: Amerika bir futbol organı zaten kaç yıllık bir futbol geçmişleri var. Yani böyle bir organizasyonu orada yapıyorsunuz ve Amerika burada kendi damgasını vurmaya çalışıyor. Bir süper güç. Her alanda olduğu gibi futbolda da bir damga vurmaya çalışıyor ve FIFA peşine takılmış gidiyor.
1: Nedir o? NBA'deki maçlar gibi, televizyon molası gibi veya işte beyzbol gibi, rugby
0: Yani
1: gibi.
0: işte ama futbolda olmuyor. Olmaz yani.
1: Ruhunu
0: Tabii
1: kaybediyorsunuz.
0: bazı şeylerde ruh var abi. O ruhu sahaya yansıtırken, sahanın içerisinde onu uygularken o ruhun kaybolmaması için belirli kuralları var. Kuralların dışına çıktığın zaman özelliğini kaybediyor spor. Futbol
1: Evet.
0: bunların başında geliyor. Futbolda öyle su molasıydı. Yok efendim işte şuydu buydu onları uygulayamazsın. Evet, ağzını kapatıp konuşuyor. Doğru. Orada mesela kırmızı kart olmaz da sarı kart olur abi.
1: Ama şu var, o ağzını kapatarak konuşmalarında özellikle
0: Sinkaflı
1: Avrupa'da ırkçılık boyutunda
0: konuşmalar
1: kelimeler
0: oluyor.
1: sarf etmeye
0: Evet.
1: başlandı. Onu engellemek için yaptılar. Esas da doğru.
0: Eğer
1: Doğruluk payı yüksek.
0: öyleyse ama onu yapmamışsa mesela fark et ki
1: Ama fark etmiyor. Bir kural koyuyor ve bu kuralı uygulayın diyor.
0: ağzın açık yani ne dediğin anlaşılsın kamerada
1: Evet.
0: görünsün ağzın diyor.
1: Evet.
0: Tamam onu
1: Kapatma arkadaş
0: o
1: diyor.
0: çok güzel ama benim burada gerçekten asıl uygulanması gereken iki kural var. Zaman çalmak için haksız yere yerde yatan. Çünkü temas yok yatmış yere
1: Evet.
0: saatlerce
1: Evet.
0: oyunu durduruyor, soğutuyor. Bir de kale atışında kalecinin saatlerce topa vuramaması.
1: Evet.
0: Vurmuyor. Uyarıyor, vurmuyor. Uyarıyor, vurmuyor. Sarı kart gösteriyor, vurmuyor. O zaman orada en doğru karar. Bak o da çok doğru bir karar.
1: Taç
0: Göreceksin.
1: atışı da öyle. Ama taç atışında bir şey buldular. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Top yerdeyken dokunmuyor.
0: Evet.
1: Taş atışını geciktiriyor. Ele aldıktan sonra
0: Sonra
1: 5 saniye
0: sayı
1: başlıyor.
0: işte o var. Oraya da bir
1: Yani
0: şey getirmiş.
1: onun da ne diyelim açığını buldular.
0: Bulmuştu. Ya bulurlar ya. Her alanın bir açığı vardır. Bakmayın. Yarın öbürsü gün topa vuruşta da geldi. Topa vururken atıyor. Attı. Ayağım attı. Yattığı yere yatabilir. O zaman da yine zaman kayıp şey yapar da. Fakat o açıkları içerisinde kuralı eksiksiz uygulamak güzel. Yani topu ele alacaksın taç atışında. Hayır kardeşim. Taç oldu mu? Madem öyle 5 saniye say. Yani topu eline alması için saatlerce mi bekleyeceksin? Orada top al at. Sen say 5 saniyeni. Kuralı tam uygula ki hem oyun oynansın, daha fazla top maç izlesin izleyici, hem de gerçekten futbolun akışını şeyini engellemesin. Yani bir tempo yakalanıyor, pat bir kesiliyor. Ondan sonra o olaydan sonra bir dönüyorsunuz, her iki takım da düşmüş oyundan. Evet. Öbür takım zaten istediğini alıyor. Öbür takımın yüklenmekten zaten yorulmuş veya işte arada fark varsa farkı kapatmaya çalışıyor veya işte beraberliği yakalamaya çalışıyor. Yüklendikçe o temposunu düşürüyorsunuz, oyunda kırıyorsunuz. O zaman oyunun tadı kaçıyor. O tempoyu düşürmemek için kullanılan kurallar bence güzel. Ama burada tabii çok önemli bir nokta gerçekten. Hakemi izlerken ben şu aklıma geldi. Ya acaba biz hatırlarsanız bir ara yabancı hakem getirdik. Evet. Galatasaray Fenerbahçe maçında yabancı hakem yönetsin dedik. O hakem de geldi. Hiçbir şey yapmadan maçı baltaladı. VAR hakemi de aynıydı. Bize böyle hakemler lazım abi. Getirecekseniz evet. Bu hakemi yazın bir kenara. Bize kardeşim önemli kritik maçlarda çağırın yönetsin işte size.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Takır takır yönetir. Hiç eksiksiz yönetir. Veya bizim hakemler de şu işe bir baksınlar da ya. Biz niye çağrılmadık diye acaba kendilerine öz eleştiri yapıyorlar mıdır?
1: Kadın hakem bile yönetti.
0: Evet.
1: Kadın hakem bile yönetti. Yani şimdi bizim artık hakem camiasının karar vermesi lazım. Bakın Afrika'dan hakemler geliyor. Dünyanın her tarafından hakemler geliyor. Kadın hakemler yönetiyor ama biz yokuz. Bunun nedenini bugün milli takım da artık Dünya Kupası'na katılamıyor. Hani bir şekilde oturup belki de 6 ay konuşacağız. 6 ay konuşup karar verip uygulamamız gerekiyor. Gerçekten çok zor durumda Türk futbolu.
0: Doğru ama işte şöyle de bir şey var. Gerçekten biz sadece konuşuyoruz abiciğim. Gerçekten konuşuyoruz Hüce Bey. Dikkat edin. Hangi alanda olursa olsun. Sayfalarca konuşuyoruz. Bir sürü konuklar alıyoruz programlara. Herkes alanında profesör anlatıyor, yazıyor, çiziyor.
1: Şu anda izliyoruz, bir kanalı izliyoruz. Evet. Sabahtan akşama Beşiktaş transferde hangi mevkilere öncelik vermeli? Ya. Galatasaray hangi mevkilere öncelik vermeli?
0: Fenerbahçe'nin transfer bütçesi ne olmalı?
1: Bütçesi ne olmalı? Ya arkadaş, bilemiyorum ya ben yazık milli takımla ilgili futbol kültürünün veya futbolun ne kadar zamanda nasıl bir şekilde evrim yaşayabileceğini, değişim yaşayabileceğini kimse konuşmuyor.
0: Konuşmuyor. İkincisi de çok önemli bir nokta, o da benim için de öyledir. Yani bir sistem koymak şart abi. Elbette bir kültür olması gerekiyor. Futbol kültürü, spor kültürünün olması gerekiyor. Ama o kültürün altyapısında da sistemin olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Sistemi oturttuğun zaman Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş. Mehmet gitmiş, hiç fark etmez abi. Gelen o sisteme uyacak ve yönetecek. Şimdi sistemsiz bir şey desin. Her gelen kendi sistemini oturtmaya çalışırsa sistem olmaz abi. Evet. Şimdi bu gidecek. Montella ne sistemi getirdi milli takımıza? Hiçbir sistem. Santrosuz bir oyun getirdi.
1: Şöyle diyeyim, Kuntz'un arkasından bir sakinlik getirdi.
0: Sadece.
1: Sakinlik getirdi.
0: Evet, sadece.
1: Kuntz'un döneminde çünkü Halil Altıntop'un hamleleri vardı. Futbolcu seçimleri vardı. Kuntz'un kararları vardı. Hani Montella biraz daha huzur getirdi futbolculara. Ben öyle görüyorum.
0: Yani aslında şöyle, onu da tartışılabilir. Şimdi huzur diyoruz ama bakıyoruz maçlara, işte milli takım maçlarına, milli takım kampındaki futbolcuların yüzüne bakıyorsunuz. Zoraki gülmeler, zoraki sarılmalar, zoraki konuşmalar. Yani suratlarında bir gerginlik seziyorum ben.
1: Evet.
0: Şimdi baktığınız zaman acaba bir huzur mu yoksa bir baskılama mı? Yani bazı şeylerden dolayı aman en azından şu milli maçlar şey yapana kadar kimse sesini çıkarmasın mı?
1: Olabilir.
0: Veya işte bu görüyoruz, yazılıyor, çiziliyor sosyal medyada da, spor medyasında şu anda üstü örtülmüş gibi görünüyor ama bu bahis olaylarında ortaya çıkacaklarla ilgili de bazı şeyler mi örtülmeye çalışıyor üstü? Orada da mı bir baskı var futbolcuların üstünde bilmiyorum. Ama bir şey var kesinlikle. Eğer o huzur, mutluluk gelmiş olsaydı bugün o futbolcular sahada büyük bir coşkuyla oynarlardı.
1: Evet.
0: Birbirlerine karşı son derece nasıl derler? Yani hani takım oyunudur ya, o paylaşımı çok iyi yaparlardı. Saha içerisindeki dağılımı çok iyi yaparlardı. O hücum organizasyonlarında zaman zaman izlediğimiz o bir dönemlerde baskıyı koyup arkadan orta sahanın da birlikte gelmesiyle birlikte rakibi sahasını hapsedip çıkarmadan peş peşe golleri bulmayı çok iyi yaparlardı.
1: Evet.
0: Hiçbirisi yoktu. Hiçbirisi yoktu yani iki maçta da. Hadi birinde oldu öbüründe olmadı. Bakıyorum Avustralya maçında evet bir nebze daha ilk maç olduğu için şey ama Paraguay maçında tamamen bırakılmıştı maç.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. Yani böyle şaşkın şaşkın izledim. Acaba hep aklıma şu geldi. Acaba niye böyleler?

0: Sonra da çıktı kader, kısmet, geçti gitti. Onun için bir sistem oturtulması lazım artık bir. İkincisi, biraz önce Okan Can'ın söylediği noktalarda ayrıştığım nokta var. İşte eski eski eski eski diyor. Efendim artık yeni bir şeyler aramak lazım. Yeniyle de başarı olmuyor. Yeni tecrübesiz, yeni bir takım eksikleri var. Yeninin eğitilmesi gerekiyor, yetiştirilmesi gerekiyor. Şimdi bu eski dediğin insanların hepsinde bir birikim var. Yani
1: Hani belki şunu söylemek istedi eski deyip deyince hep aynı isimler üzerine gidiliyoru
0: abi
1: söylemek
0: zaten
1: istedi.
0: 50 tane isim olmaz.
1: Evet.
0: Düşünsene, o kadar bolluk içerisinde bir ülke değiliz ki biz. Bizim 40 tane antrenörümüz var, o gelsin. Öyle bir şey yok. Hangi ülkeye gidersen git, bak bakalım eskilerden başka var mı? O eski hocaların üst üste 20 yıl, 30 yıl milli takımın başında olmuş hocaların şunu söylersen anlarım. Evet, eski hocalar ama çağın getirdiği sisteme ve kurallara uyacak tarzda bir antrenman tekniği ve ona göre çalışacak, çalıştıracak, yeni yöntemlerle çalıştıracak bir zihniyet gerekiyor. Tamam, onlar zaten bu işin içerisinde kendilerini yenilemek zorundalar. Ona katılırım, tamam, evet, eski hoca ama yeni sisteme uymuyor. Yeni oyun, dünyada gelişen futbolun yeni teknolojisine uymuyor. O zaman haklısın. Ama bizim elimizde 100 tane hocamız yok ki yetişmiş. Topu topu üstten aşağı bak 4 tane, sağdan sola bak 4 tane. O zaman bu 4 taneden en iyisini bulmak zorundasınız. En iyisi hangisiyse onu bulacaksın, getireceksin. Şimdi Aykut Kocaman. Tamam, evet. Fatih Terim. Evet. Şimdi bak, Fatih Terim'i niye istemiyoruz? Fatih Terim'in artık diyoruz ki tamam, misyonunu tamamladı, bitti. Çünkü yapacağı şey buydu. Bunun üstüne çıkamazsın.
1: Çıkamadı da
0: Evet.
1: zaten.
0: Eğer onun üstüne çıkacak varsa o zaman onu tercih etmek zorundayız.
1: Evet.
0: Aykut Kocaman'a böyle bir şans verildi mi? Verilmedi daha.
1: Verilmedi.
0: Verilecek abi. Yetişmiş adam. Yani bu ülkemizde bu adamın bize ödemesi gereken, yani Türk futboluna ve ödemesi gereken bir borcu var. Yetiştirmişin, çalıştırmışın. Bırak bir fırsat verelim de, yani bunlara da biz fırsat vermeyecekse kime vereceğiz yani? Kime vereceğiz abicim?
1: Aynı fikirdeyim.
0: Yani alttan gel hadi bakalım, dünkü hoca. Al gel çık. İşte mesela bugün konuştuk Mustafa Hoca'yla. Mustafa Hoca'yı alıp şimdi milli takım başına çıkarabilir miyiz? Yani çok zamana ihtiyacı var. Çalışmaya o
1: Tabii.
0: düzeye gelecek kadar. Kendisi bile der ki bir durun ya, ne yapıyorsunuz?
1: Bir sakin olun.
0: Tabii ben bir kendimi o düzeye bir getireyim. Benim öğreneceğim daha çok şey var. O düzeydeki turnuvalarda bu Dünya Kupası abi bu. Milli takımın başındasın ve Dünya Kupası. Montella, evet, Montella yetersiz bir adam. Gördük. Ha, daha iyi bir yabancı hoca olabilirdi. Olabilirdi.
1: Ama o da bizim kültürümüzü, bizim futbolcu altyapımızı, bizim işte koymak istediğimiz hedefleri ne kadar zaman içinde ne kadarını
0: En
1: gerçekleştirir?
0: basit Yüce Bey, şunu söyleyeyim. Bu gelecek yabancı hoca bizim Doğu ve Güneydoğu takımlarımızın, oradaki insanlarımızın, futbolcularının taramasını bilir mi? Bilmez.
1: Şöyle
0: Yapacağını
1: diyeyim,
0: bilir mi?
1: ben
0: Bilmez.
1: size hemen bunu anlatayım. Ben Diyarbakır'daydım. Yabancı hoca gelir, havaalanında karşılarız. Ardından kebap, nedir o? İşte ayran. Ardından işte bir gün öyle işte o sokakta oynayan çocuklarla toplantı yapar, döner.
0: Evet, aynen öyledir. Bunun
1: Yani siz
0: için
1: de biliyorsunuz
0: tabii
1: yani.
0: tabii. Bunun için bize işte bu oraları bilen, oralardan gelmiş bizim o hani eskiler dediğimiz o eskilere ihtiyacımız var. En azından öyle bir altyapı kurarsın. Yani Futbol Federasyonu içerisinde scout ekibi mi kuruyorsun? Kur bunlardan kardeşim. Hepsini kendi bölgesine
1: Ama
0: gönder.
1: orada da şöyle bir durum var. Hani yine
0: Tabii.
1: konuşalım. Şimdi önemli takımlardan, özellikle Galatasaray'dan da gelen teknik direktörler var altyapıya. Yani şimdi Abdülkerim Bardakçı'yı alt yaş gruplarında oynatmamışsın.
0: Evet.
1: Galatasaray'a gelene kadar. Barış Alper Yılmaz'ı oynatmamışsın. Ardından Arda Güler'i oynatmamışsın. Yani bunun gibi birçok futbolcuyu da eğer sen U16'da, U17'de ki biz görüyoruz artık seyrediyoruz. Bütün kulüp kanallarında seyrediyoruz.
0: Evet.
1: Burada görememişsen ve bu çocuğu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a geldikten sonra milli takıma alıyorsan ben dönerim U19, U18, U17, U16 teknik direktörüne, milli takım teknik direktörüne hesabını sorarım.
0: İşte bu.
1: Kardeş bunu nereden, niye görmedin?
0: İşte öyle. İşte öyle. İşte
1: Ya
0: orada
1: bunu sorarım.
0: hesap sorulacak adam o.
1: Bunu sorarım.
0: Çağıracaksın. Gel kardeşim, ben senin altyapı

0: hocalığına niye getirdim? O futbolcuları keşfet, yukarıya bildir diye.
1: Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a gelmeden evvel milli takıma alınmadı.
0: Evet. Yani işte orada zaten...
1: Yani o sistemi kuramıyoruz
0: tabii
1: biz.
0: İşte orada zaten kopuyor ya. Bizim kafamızda şöyle bir şey var. Galatasaray, Fener, Beşiktaş'tan kaç tane futbolcu var kardeşim? Milli takım onlardan kurulur. Neden? Çünkü paraları çok. Şampiyonluğa oynuyorlar. E tamam da getirdiği yabancı futbolcular, sen onlara yer mi vereceksin? Kadrodaki kaç tane Türk futbolcusu var bunların? Kaç tanesi iyi elit futbolcu? Yok. O zaman ne yapacaksın? Daha çok maç yapmış, tecrübesi daha fazla, deneyimi daha fazla ve gelişmeye daha açık olan altyapıdaki çocukları. Başka takımlardaki, alttaki takımlardaki çocukları keşfedip çıkaracaksın. Yani olabilir. Takımında işte bugün söylediniz, birincilikte, Dünya Kupası'nda
1: tabii,
0: kaç tane
1: tabii,
0: kaptan oynuyor?
1: Tabii. Tabii.
0: Peki bu çocuklar, orada oynayan o çocuklar kaç kişi biliyor? Ülkemizde hiç kimse bilmiyor.
1: Yok, kenarda bakın, emin olun şöyle diyeyim. İki kelimelik, bilmiyorum kaç punto dönüyor çünkü gazete
0: tabii
1: dilini bilmem. Yani şöyle diyeyim, üç parmak uzunluğunda isim vardı liste. Kenarda böyle ne diyeyim, 3 santimlikte bir alanda yazmışlardı bu haberi.
0: Ya düşünün. Onun için burada gerçekten ciddi anlamda bir ekip kurmak lazım.
1: Evet.
0: İşte sistem orada ortaya çıkıyor. Siz sistemi kuruyorsunuz. Sistem diyorsunuz adına, kuruyorsunuz. Oraya da bir ekip oluşturuyorsunuz ama ekibe hiç görev yok. Sen karışma kardeşim. E niye kurdun? E var diyor. Burada görünüyor diyor. Öyle bir ekip kurulması lazım. Kurdum diyor.
1: Sonra yönetici geliyor diyor ki işte Fenerbahçe'den şu kadar futbolcu alın. Galatasaray'dan bu kadar futbolcu alın. İşte Trabzonspor'un bak işte iki tane olmuş, üç tane alalım.
0: Evet.
1: Yani böyle Türk futbolu bir noktaya gelmez.
0: Gelmedi zaten.
1: Gelemez.
0: Bu yıllar geçti, gelemedik işte.
1: Gelemez.
0: Bakın Avrupa Kupaları diyoruz. Avrupa Kupalarında aldığınız bir tane UEFA Kupası, bir tane UEFA Kupası var. Yıl olmuş 2026 ve ondan sonra Avrupa Kupalarında yarı final oynamadınız. Yok, yoksunuz. Ve geçen bu seneki Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Liverpool'u iki kere yenmişsin de. Sonra ne oldu? Liverpool ezdi geçti seni. Ne oldu yani? Yani bir başarı öyküsü çıkarmaya çalışıyoruz yaptığımız işlerden. Nereden cımbızla çeksek de kendimizi alkışlatsak. O diyor ki senin kalıcılığın önemli. Al Türkiye'de dördüncü şampiyonluğu oldun. Ne oldu? Avrupa'da kaç kişi sana teklif getirdi? Gel kardeşim, sen bu kadar başarısın. Bak takımını 4 sene üst üste şampiyon yapmışsın. Diyemiyor. Niye diyemiyor? Türkiye Ligi belli.
1: Evet.
0: Türkiye'deki lig, oynanan futbol belli. Dura dura futbol. Kademeler arasında boşluk. Yetenekli futbolcuların yok. Oyuna katkı sunacak, futbolu geliştirecek bir sistemin yok. Seni ne yapacak Avrupalı? Allah almaz yani. Burada 10 kere de şampiyon yap takımı. Bastırmışsın parayı, almışsın yıldız oyuncuları.
1: Önemli futbolcuyu.
0: Ondan sonra ben şampiyon olursun tabii. Ama altyapıdan çıkardığın takım içerisinde 5-6 tane iskeletin oluşturan o altyapıdan çıkardığın futbolcularla şampiyon yapabiliyor musun bu takımı? O zaman alnından öpeyim seni.
1: Hayır, dün Sayın Şenol Güneş TRT Spor'da konuştu. İşte dedi Galatasaray dedi UEFA Kupası'nı kazanırken kaç tane yabancı futbolcu vardı? İşte Süper Kupayı kazanırken kaç tane Türk futbolcu vardı? Hepsi 17-22 yaşındaydı. Altyapıdan geldi. Bunu dedi bozduk. Kulüp aidiyetini bozduk. Peki tamam Sayın Şenol Güneş, bunu bozduk da Futbol Federasyonu'nda görevli olan kişilerden biri sizdiniz.
0: Neredeydiniz?
1: 2002'de teknik direktördünüz. Sonra ne oldu? Niye bunu söylemediniz hem Futbol Federasyonu'na hem de nedir, spor basınına?
0: Tabii.
1: Niye söylemediniz? Şimdi söylüyorsunuz.
0: İşte iş işte.
1: Şimdi acaba Futbol Federasyonu'na ben de teknik direktör olarak buradayım demek için mi söylüyorsunuz?
0: Kesinlikle. Yani bazen kayboldukları zaman ortaya çıkışları gerçekleri söyleyerek oluyor. Ama oraya oturdukları zaman o gerçekleri uygulamıyorlar. Çünkü biliyorlar ki uygulatmayacaklar. Yani size bu koltuğu oturtuyorlar ama başkaları yönetiyor. Sen sadece orada otur, dediğimizi yap diyor. O yüzden biz bir yere gidemiyoruz. Hep perde arkası var bizde. Oysa işin başındaki adam, şimdi Aykut Kocaman'ı sabah konuşmamızda niye takdir ettim biliyor musunuz? Bunun için işte. Ben yokum kardeşim. Niye? Benim burada bir sistemim var. Benim bir duruşum var. Ben buradan taviz veremem.
1: Sorumluluk alıyorsam ben böyle çalışmak istiyorum dersin geçersin.
0: Çünkü yarın bu takım başarısız olduğu zaman suçlanacak Aykut Kocaman.
1: Evet.
0: Senin takımın diyecekler. İstediğini anlat sen. Ben o sorumluluk altına giriyorsam ben yöneteceğim kardeşim.

0: Başarısı da başarısızlığında da hesabı ben vereceğim. Ama ben orada oturup da sen yapıyorsan bir şeyleri yaptırıyorsan o zaman hesap sorulacak adam ben olamam. Ben olmamam lazım diyor.
1: Evet. Tekrar konuşacağız. Son bir saate giriyoruz ve reklam aramız var. Reklam arasından sonra sizlerle birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğimiz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %1.22 faiz, 100 bin euroya 24 ay vade ve %0 faiz fırsatlarıyla yeni F-Max serisi sizleri bekliyor. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
8: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
1: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
2: Reklamlar.
3: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
4: Spor gündemi devam ediyor.
5: Efendim son 58 dakika içindeyiz spor gündeminde. Tekrar Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ve teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk hoş geldiniz.
6: Merhabalar Yüce Bey, kolay gelsin.
5: Sağ olun. Şimdi Avustralya maçının ardından konuşmuştuk. Milli takımımız Paraguay maçına çıkarken nasıl çıktı ki 3 futbolcu değiştirmişti? Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz 11'de yoktu, başlangıç 11'inde. Çıktığı kadroyu, yapılanları, yediğimiz golü bir teknik direktör olarak, teknik direktör bakışıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?
6: Evet Yüce Bey, takımları maçı hazırlarken tabii ki teknik, taktik, dayanıklılık,

0: yanıklılık, konulardan bazen daha önemli olan ruhsal ve psikolojik hazırlıktır. Mental olarak hazırlıktır. Düşünce olarak, anlayış olarak o maça uyum gösterip maç içinde düşündüklerini uygulamaya koyacak rahatlığa ulaştırarak oyuncular çıkartmak gerekir. Ama bizim maç öncesi hazırlığımızda çok büyük bir sorun vardı. Yani hepinizin dikkatini çekmiştir. Maçtan önceki gün federasyon başkanımız konuştu. Biliyorsunuz enteresan bir konuşmaydı. Akbabalar, sırtlanlar, evet, vesaire. Yani bir cephe açtı. Arkadan teknik direktörümüz konuştu. Birçoğumuzdan daha Türk olduğunu iddia etti. Yani bu da çok enteresandı. Bu kaosa kim hizmet ediyorsa diye cümleye girdi ve devam ettirdi. Yani arkasından futbolcularımız çıktı. Samet ve Uğurcan. Samet'in sözleri yani son derece enteresandı. Yani çok yetersiz bir Türkçeyle, ifade yeteneğiyle çok garip şeyler söyledi. Ama korkuyoruz artık dedi. Antrenmanda basın mensubu gördüğümüzde put gibi kalıyoruz gibi garip garip cümleler söyledi. Şimdi bunları dinlediğim zaman ben Paraguay maçında takımımızın başarılı olma ihtimalinin gerçekten çok zayıf olduğunu eşime, dostuma, arkadaşıma, çevremdeki, evet, insanlara söyledim.
1: Evet.
0: Bunu şunun için söyledim. Maç hazırlığı sadece taktik ve teknik anlamdaki bir takım düşünceleri sahaya yansıtarak olmaz ki. Nitekim maçın daha ikinci dakikasında gol yediğimizde işte bu kaotik durum hemen devreye girdi. Ve yavaş yavaş sorumluluk almaktan kaçan oyuncular gördük. Ya Arda gibi bir oyuncu bu kadar sorumsuz oynayabilir mi? Bu kadar yetenekli bir çocuk bu kadar sorumluluktan kaçar mı? Hakan, takımın kaptanı, biz sorumluluk alarak Abdülkerim'in veya Merih'in attığı şutlar gibi şut attığını gördünüz mü? Burada bir gariplik var. Bu, evet, gariplik takımın maça psikolojik olarak ve ruhsal olarak hiç iyi hazırlanmadığı, bunun da eli başının maalesef federasyon başkanı ve teknik adam olduğu görülüyor. Yani kendi iş dünyalarında karşılarında bir canavar yaratıp kırslanmayı onun üzerinden yapmaya çalışıyorlar ki bu da eleştirenler, halk, basın vesaire kimi kastediyorlar bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla eğer sosyal medyanın derinliklerine inip oralarda en acayip ucube cümleleri bulmuyorsalar, genel anlamda insanlar bir taraftan da takıma destek vermeye çalışıyor. Daha önümüzde maçlarımız olduğu, evet, ve motivasyonu yüksek tutarak bunların üstesinden gelinebileceği konusunda bir bakış açısı sergileniyordu. Şimdi bu türlü, bu şekilde, bu mentaliteyle maça çıkan bir takımın maç esnasında da doğru yönetilmediğini gördüğümüzde bu takımın zaten başarısız olması son derece doğal. Yani teknik adamımızla ilgili ben fikrimi söylüyorum. Ben bir teknik direktörüm. Kolay, evet, kolay teknik adamları eleştirmem. Çünkü, evet, bunu doğru bulmam. Evet. Ama söylenmesi gerekenleri söylemekle kendimi sorumlu bulurum. Özellikle Türk milli takımıyla ilgili. Bu çünkü bizim ülkemizin milli takımı. Yani buna, evet, karşı benim de duyarlılıklarım var. Dolayısıyla mental olarak hazırlanamayan bu takımın aslında taktiksel anlamda da değişkenliklere cevap veremediğini gördük. Hadi diyelim ki erken gol yedik, bocaladık, evet, ama ben o arada karşı presi çok iyi yaptığımızı, rakipten çok çabuk topları geri aldığımızı gördüm. Has dedim, tamam, olacak, olmalı, oluyor. Ama süre uzadıkça top kullanan oyuncularımızın sorumluluktan kaçtığını gördük. Dolayısıyla ilk yarının sonlarında harika bir hakem yönetimi gördük ve yeni kuralı uygulayan hakem sayesinde rakip 10 kişi kaldı.
1: Evet.
0: Şimdi oradaki birkaç dakika ve devre arasındaki 15 dakika takımın yeniden organize edilmesi için çok önemli bir fırsat. Hemen teknik ekip bir araya gelir, yapacak önerileri olanlar da söyler ve hoca o anda takımın gidişatını da gözlediği için iyi olmayan, etkili olmayan ve oyunumuzun sonuçlanmak adına, sonuçlandırma adına etkisiz kalan yönleriyle ilgili çözüm bulmalıydı. Rakip buldu. Rakip orta sahadan atılan oyuncusunu yine bir orta saha oyuncusu yerine aldı ama oyundan iki santforundan birini çıkarttı. Yani 4-4-1 gibi. Genelde kompakt oynadılar, takım halinde oynadılar ama iki santfordan birini çıkartarak orta sahadaki o eksik yerini tamamladı. Hadi sen bunu 10 dakika sonra gördün. 10 dakika sonra bari buna karşı tedbirini al. Rakip bir kişi eksik oynuyor ve bir santforunu oyundan çıkartmış. Sen de savunmadaki oyuncu sayını azalt, öndeki oyuncu sayını arttır. İki tane santforla oyna. Yani taktik anlamdaki eleştirilerim bunlar.
1: Evet.
0: Yani böyle başlıyor ve böyle devam ediyor. Dolayısıyla Can Uzun gibi bir oyuncum var. İki santforun arkasına onu koy ve rakibi hataya zorla. Ne zaman biz ceza alanının içine top göndermeye başladık? Oraya yüksek oyuncular koyunca.

0: Oraya toplar gitti ve pozisyonlar bulmaya başladık. Öyle ya da böyle. Vurduk, evet. Vuramadık. Son dakikada Uğurcan'ın orada ne işi var? Çünkü öyle oyunculara ihtiyaç var gol bulmak için. Yani fizikli. Yani bu işin matematiği bu. Ben illa ısrarla santforlu oynayın, oynamalıyız. Bunu söylemiyorum. Ama oyunun gidişatı bunu gerektiriyor. Devrede 10 kişi kalmış ve tek santfora dönmüş bir takım karşısında sen kendi sahasından çıkmayan bu takıma hala tek santforla ve hala yavaş paslarla kenara gidip senin kapatmasına müsaade edeceğin şekilde kenarlardan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buna şöyle diyorum, yani bir orkestra düşünün. Evet. Orkestrada keman kullanmıyorsun.
1: Evet.
0: Yani niye kullanmıyorsun? Kemansız orkestra biraz bozulur. Yani evet. Santfor kullan, o dakikadan sonra kullan. O dakikaya kadar kullanmamış olabilirsin. Santforunu daha sonra oyuna alıyorsun. Bütün bunlara baktığımda ben Montella'yla ilgili fikrimi daha önce size söyledim. Evet. Organizasyonu, oyuncularla iletişimi ve takımı getirmek adına bu birlikteliği, takım hüviyetinde olayı sürdürme düşüncesini takdir ettiğimi söyledim.
1: Evet.
0: Ama her zaman şunu da iddia ettim. Giden oyunda, hareket halinde oynanan oyunda kısa sürede pratik bir zeka ile yapması gereken değişiklikleri yapamayan, hatta zaman zaman da ön koşulları doğru analiz edemediği için rakibi analiz ettiğini düşünerek ona uygun planla sahaya çıkmayan ve bunun karşılığında zaman zaman önemli maç kayıpları yaşadığımız durumlar olduğunu söyledim. Bence bu maçta bunlardan birisi. Futbolcular gayretsiz miydi? Hayır. Futbolcular donuktu.
1: Evet.
0: Kendilerine güvenlerini kaybetmişlerdi ve sorumluluk almaktan kaçmak demek iş yapamaz hale gelmek demekti. Bunu tedavi edecek, onaracak, reorganize edecek, yeniden canlandıracak kenardaki teknik adamdı. Ama işin aslı takımımız müsabakalara mental olarak, psikolojik olarak, ruhsal olarak ve hatta taktik olarak maalesef hiç hazırlanmamış. Biz takımımızın bu kadar yetenekli olduğundan bahsederken oyuncularımızın sadece en yüksek verimi aldığımız dönemi aklımıza getiriyoruz. Önemli olan o her bir oyuncunun en iyi dönemini bir araya toplandıklarında sahaya yansıtacak şekilde onları onarmaktır. Biz bunu teknik adam olarak da yönetim olarak da maalesef yapamadık. Tam aksine orada kaotik bir ortam yaratarak onları farklı şekilde gaza getirip vatan millet Sakarya'yı kendi iç dinamiğimizle, kendi insanlarımız üzerinden kışkırtmayla hırslandıracağımızı düşündük. Tabii ki erken gelen golde bunu patlatır, özgüveni kaybeder ve maçta istediğin sonuçları almandan seni uzaklaştırır.
1: Şöyle ki şimdi Montella dönemini özellikle istatistik olarak 13 maçta ilk golü yemişiz ve bu ilk golü yediğimiz maçlardan 4'ünü kazanabilmişiz. Şimdi hani dediğinizi biraz güçlendirmek açısından bir sıkıntı var. Bir B planını mı oynayamıyoruz, yoksa golü yedikten sonra özgüven mi kayboluyor? Ve yediğimiz gollerin ikisi de, Uğurcan tarafından yenen gollerin ikisi de aynı tip goller. Yani niye böyle gol yiyoruz? Savunma oyuncusu yan dönüyor. Ne diyeyim, açıyı kapatmak isterken başka bir açı boşluğu bırakıyor. Ya ben biraz da Montella'nın dışında futbolcuların altyapısal anlamda da sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ya Uğurcan Çakır gibi bir kaleci üst üste iki maçta iki gol aynı tip gol yiyorsa bir sıkıntı var demektir.
0: Yüce Bey, yani oyuncular üzerinden tek tek bu analiz yapılabilir.
1: Evet.
0: Haklısınız, hatalı gol yediği gerçek. Özellikle Avustralya maçındaki gol bir hayli hatalıydı.
1: Evet.
0: Bu da kolay değildi ama Uğurcan kalitesinde bir kaleci bunu kurtarabilirdi.
1: Evet.
0: Maçın henüz başında buna mı hazır değildi? Bu kabul edilir değil.
1: Evet.
0: Konsantre mi değildi? Bu da kabul edilebilir değil. Yani mazeretle bunu geçiştirmek mümkün değil. Evet. Bu durumlarda kaleciler oyun kaleden uzaktaysa kale çizgisine yakın değil de biraz daha önde dururlar ki kale açısını kapatırlar.
1: Evet.
0: Bu tip yerden gelen sert köşeye giden şutları kurtarma şansları böyle yükselir. Uğurcan bunu ligde yaptı. Trabzonspor'la yaptı, Galatasaray'la yaptı.
1: Tabii.
0: Hatta bu sezon Galatasaray'la neredeyse bütün maçlarda yaptı. Ben işte buradan da hareketle oyuncuların tek tek ortaya koyduğu performanstan ziyade oyuncuların birlikteyken hep beraber milli takımda, takım halinde bunu en üst noktaya çekecek ve bu performansı alacak kişinin oradaki bulunan yöneticilerin ve hepsinden önemlisi teknik heyetin bundan sorumlu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Teknik direktör ve onun yardımcılarının sorumlu olduğunu düşünüyorum. Yani başkanın demecinden sonra aynı minvalde bir demeçle basının karşısına çıkmak bir

0: teknik adamın işi değil. Sen
1: bu
0: taktik
1: kadar
0: ve teknik açıdan takımını yönetmelisin.
1: Doğru.
0: Bu sirayet ediyor, arkadan futbolcular böyle düşünüyor. Futbolcuların sözcüsü olarak oraya çıkan Samet Akaydın'ın biraz önce söyledim. Yani put gibi duruyoruz yok. Foto muhabiri gördüğümüz zaman acaba bir şey mi diyecekler? Ya kimsenin bir şey dediği yok. Herkes bizim çocuklar diyor ve el bebek, gül bebek göklere çıkartıyor. Yani biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Böyle değil. Bu kadar da basit değil bu iş yani. Bu kadar da kolay değil. Zaman zaman eleştiri de alacaksın. Zaten milli takım oyuncusu ya da büyük takım oyuncusu eleştiriler karşısında da direnç koyabilen ve buna rağmen orada büyük o takımın ya da milli takımın oyuncusu olmaya devam edebilen bir oyuncudur. Milli takım kadrosunun seçiminde zaman zaman herkesin de haklı olarak eleştirdiği gibi büyük yanlışlar olduğu için basın toplantısına yapılan oyuncu seçiminde de çok büyük bir yanlış var. Yani bir kere orası milli takımın yüzü. Yani orada Samet Akaydın'ın dışında birisinin olması lazımdı.
1: Evet.
0: Niye orada takım kaptanları sorumlu kalmıyor? Niye Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında değildi? Neden maçtan sonra ilk konuşan Arda Güler oluyor? 20 yaşındaki çocuk oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi bütün bunlarda baktığınız zaman kendi iç dünyalarında geri planda bu işi farklı pişirdiklerini ve daha önceki yıllardaki başka milli takımlarımızda da zaman zaman gördüğümüz gibi yanlış yöne doğru gittiklerini görüyoruz. Elbet bu bir kültür meselesi ama bu ülkeyle ilgili bir şey. İnsan eğitimiyle ilgili bir şey. Sadece o futbolcularla ilgili bir durum değil. Ama ben yine de ısrarla ve iddiayla şunu söylüyorum. İyi bir teknik adamla, zeki bir teknik adamla, milli takımın ihtiyacı olanı ona verecek kapasitedeki bir teknik adamla hem Avustralya hem de Paraguay maçlarından daha farklı sonuçlar alarak en azından kupaya devam etme şansını hala sürdürüyor olarak orada olabilirdik. Ben teknik adamın maalesef yani bunu söylemek zorundayım. Çünkü ben de bu oyunu evimde sabah kalktım izlerken neler yapılabilir? Ben olsam ne yapardım noktasından hareket ettiğimde düşündüğüm birçok şey vardı. Yani bütün mesele cesaretle bunu uygulamaya koymak ve sorumluluğu üstlenmek. Sen başta teknik adam olarak sorumluluktan kaçarsan evet. Ve bir şeyleri yapmaktan imtina edersen diğer tarafta oyuncular da zaten yavaş yavaş sorumluluktan uzaklaşmaya başlayacak. Gol atabilir miydik? Elbette atardık. Maçı kazanabilirdik. Kazanabilir miydik? Gerçekten kazanabilirdik. Bunlar başka şeyler. Ama bu geneli, görüntüyü değiştirmez Yüce Bey.
1: Evet.
0: Ya bunlar görünüyor. Maç kazanınca eğer bunun dışında bir söylem içinde olursak o zaman haksızlık yapmış oluruz. Mesele bu değil. Mesele bu gidişatı doğru yönetmek, yönlendirmek ve maç esnasında bir teknik adam etkisini görmek istedik. Ya bunu göremedik. Ya oyuncularımız kendi kimliklerinden uzaklaştı mı? Uzaklaştı.
1: Evet.
0: İlk yarıda özellikle gol yedikten sonraki 20 dakika su molasına kadarki bölümde inanılmaz karşı pres yaparak topu tekrar kazanıp tekrar üzerine gitmeye çalıştık ama Yunus'un hiç etkisinin olmaması, Kerem'in adeta kaybolması, sol tarafta sadece Kenan'ın her iki yöne de attığı çalımlarda iki kişiyle karşı karşıya kaldığı için başarılı olamaması bizi kazandığımız topları tekrar hücuma çevirdiğimizde de çok etkili olmamız konusunda engelledi. Oysa zaman zaman da oyunun dışına çıkıp rakibi hataya zorlamak gerekir futbolda. Yani karambol oyunu, kaotik bir oyuna dönüştürmek değil maksadım ama
1: evet.
0: Rakibin hata yapabilmesi için bu kadar geriye ceza alanına onları yaslamışken orada sıkıntıya sokmak için ceza alanı içinde yüksek fizikli oyuncular bulundurmak gerekir. Yani Amerika'nın dün Avustralya'ya attığı ilk gol kendi kalelerine atmak zorunda kaldıkları, dokunmak zorunda kaldıkları bir gol. Yani onları öyle bir zorladılar ki
1: evet. Artık
0: o hata yaptı ve gol oldu. Ama biz rakibin hata yapmasına izin verecek hiçbir eylem yapmadık.
1: Çok
0: hep
1: doğru.
0: Tereyağından kıl çeker gibi gitmek istedik. Ve yanlış oyuncu seçimiyle, yanlış oyuncu değişiklikleriyle de koskoca 90 dakikayı bence heba ettik.
1: Ve Dünya Kupası'na veda ettik.
0: Maalesef ama yani Dünya Kupası'na veda ettik. Çok büyük beklentilerle oyuncularımızı oraya gönderdik.
1: Evet.
0: Oyuncularımızın kendilerinin çok büyük beklentileri vardı. Bunların hepsi doğru. Ama dünyanın sonu olmamalı tabii ki.
1: Evet.
0: Yani biz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Yani bunlardan çıkarılacak dersler var, dersler var, dersler var ama bu dersler topyekün. Yani sadece bir bölümün değil. Yani bu dersleri
1: evet. Oyuncular
0: çıkartmayacak.
1: Evet.
0: Teknik adam çıkartmayacak. Ülke olarak bunlardan ders çıkartıp yapılanmamızı sağlıklı, net ve yani en üst düzeye getirecek şekle sokmalıyız. İnsan kalitesi, insan eğitimini en üst noktaya taşımalıyız.
1: Doğru.
0: Teknik adamlarımızı eğitmeliyiz ve kendi teknik adamlarımızla oralarda olmalıyız. Yani bu hepsinden daha önemli geliyor. Bir teknik direktör olarak bunu özellikle söylemek istiyorum. daha gelişerek, çok daha eğitilerek, eğiterek ve kendini bugünün koşullarında bu teknolojiye her türlü imkandan yararlanarak en üst düzeyde gelişmiş teknik adamlarımızı sağlıklı ekipler kurarak bu takımların başına getirmemiz gerekiyor. Ama unutmayalım, eğer yöneticilerimiz futboldan anlamıyorsa, ayağını uzattığında o futbolun topunun ona çok yabancı olduğunu ekranlardan görüyorsak ve sadece farklı bir düşünceyle bu işi yapıyorsa, o kişilerin bu seviyelerde yönetici olmaması gerekiyor. Futbolun içinden gelmiş, futbolu anlayabilen ama eğitim kalitesi yüksek, insanlara her türlü hitabeti sağlıklı şekilde yapabilen ve bulunduğu ortamlarda saygı uyandıran insanların oralarda olması gerekiyor. Yani biz sadece varlıklı insanlarımızı futbol federasyonu başkanı yapıyoruz. Çok garip bir şey. Dünyada evet. Bu böyle değil. Yani voleybol federasyonumuzda, basketbol federasyonumuzda bu işi en iyi düzeyde yapmış insanlar var. Ama futbol federasyonumuzda maalesef hiçbir zaman böyle bir atılım içinde olmuyoruz. Bu da olmuyor tabii ki. İşte biraz o demeçlerin zincirleme olarak aşağıya gelmesi takımın mental olarak da çökmesine neden olabiliyor bana göre.
1: Sayın Şentürk, bildiğiniz gibi stüdyo konuğumuzda Özgün Erdoğan, spor yazarı. Onun da bir sorusu var size.
2: Adnan Hocam, tabii kolay ki. Gelsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Yorumlarınıza evet eksiksiz katılıyorum. Gerçekten çok doğru ve yerinde tespitleriniz var. Ama bunun yanında benim öğrenmek istediğim bir şey var. Ben yaklaşık 42 yıldır bu işin içerisindeyim. Hem futbolcu olarak hem spor yazarı olarak 42 yıldır bulunuyorum yani. Evet. Birçok kulübü yerinde takip etmişim. Dünya kupalarına katılmışım. Avrupa şampiyonalarında yer almışım. Hepsini takip etmişim. Hep şunu duyuyorum ben. Evet, bu dünyanın sonu değil. Tabii ki hiçbir zaman dünyanın sonu değil. Ama bizim için hiçbir zaman dünyanın başı da olmadı. Peş peşe hep kaybettik. Çok nadir başarılı olduğumuz zamanlar oldu. Şimdi bakıyorum, evet, Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimine bakıyorum. Futbol Federasyonu'ndaki kulüplerimiz seçiyor Futbol Federasyonu Başkanı'nı. Oradaki delegeler geliyorlar, seçiyorlar. Ama her seferinde ve şikayetleri de var. Mesela Kulüpler Birliği toplantısına gidiyorsunuz. Kulüplerin hepsi federasyondan öyle ya da böyle bir şikayetleri var. Bu burada yetersiz, bu burada değil, o orada olmaması lazım falan. Oralara seçilirken bir lobi oluşturuluyor ama hepsi bu lobinin içerisindeler. O şikayet edenlere bakıyorum. O şikayet edenler daha çok destekliyorlar orada olmaması gereken adamı. Şimdi böyle bir yapı içerisinde biz doğruyu nasıl bulacağız da çıkacağız? Yani evet diyoruz, eğitim diyoruz, eğitimin de hiçbir faydası olmadığını görüyoruz. İstediğimiz kadar eğitim veriyoruz, seminerler yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama sadece oralara gezmek için, eğlenmek için, zaman geçirmek için gelindiğini de görüyoruz. Böyle giderse biz bu girdaptan nasıl çıkacağız, nasıl düzelteceğiz? Yani bu sesi kime duyuracağız? Mesela biz programlarımızda, hemen hemen her programımızda şikayetimiz var. Anlatıyoruz sorunları, diyoruz ki bakın, evet, burada işte basketbolu basketboldan gelen yönetiyor, voleybolu voleyboldan gelen yönetiyor. İşte boksu öyle, güreşi öyle. Neden futbol gibi büyük bir endüstriye sahip olmuş, artık çok büyük bir lobi oluşturmuş, dünyada global hale gelmiş bir spor dalını bizde neden futbolun içinden gelenler yönetmiyor? Teknik direktör seçeceksiniz. Teknik direktör de gerçekten sanki bizde milyonlarca teknik direktör var da aradan birini seçelim. Elimizde zaten yetişmiş çok az adam var. Onları da değerlendiremiyoruz. Bir köşede bekliyorlar. Hadi sen gel, sen benim adamımsın, sen şunun adamısın gibi gidiyoruz. Biz bunu nasıl düzelteceğiz?
0: Vallahi o kadar sorunları net ortaya koydunuz ki zaten bu günlerce konuşulabilecek bir konu ama
1: biz saat 13 ana haber bülteninden itibaren bunları konuşuyoruz Adnan Hocam.
0: Tebrik ederim. Doğrusu bu zaten, bunları konuşmak. Bu delegasyon kim? Delegasyon kulüp başkanları ve yöneticileri değil mi? Onlar da aslında futboldan uzak iş adamları, müteahhitler vesaire. Yani farkı yok ki. Seçenler de onlar. Ve futbolun paydaşları deniyor. Futbolun içinden gelen insanların oy oranı yıllardır tartışılır. İşte bir tane teknik direktör, bir tane hakem, bir tane bilmem ne falan filan diye böyle 3-5 kişi sembolik olarak oralara konur. Ama asıl çoğunluk bu değildir. Yani o delegasyonun tespit

0: şeklinde zaten en başından beri hata var. Yıllardır da bu konuşulur. Ya ben hep oyunun teknik analizi tarafında kaldığım için bunlarla ilgili çok yorum yapmadım. Ama bunların ne olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla en nihayetinde işi bu işten her haliyle neyin ne olduğunu bilen insanların, haberdar olan insanların orada olması gerektiğini söylemek adına bunu söylüyorum. Yoksa çok varlıklı müteahhitler de futbolu çok iyi bilebilir ama asla ve kat'a yıllarca futbolun içinde olmuş insanların yaşadıklarını yaşayamadığı için empati yetenekleri hiç olmayacaktır. Yani federasyon başkanının birilerine cephe açıp oradaki ortamı başka bir boyuta taşıyıp oyuncuları böyle hırslandıracağını düşünmesi ve maça bu motivasyonla çıkmasının avantaj olacağını düşünmesi yani son derece yanlış bir şey. İşte arkadan asla beklemediğimiz teknik direktörün demeci ortada.
1: Evet.
0: Bütün bunlara baktığımız zaman burada bir yanlış var. Ama dünyanın sonu değil kelimem de şunun için geçerli. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Bunları doğru kullanabilirsek, bunları yeterli sürede vakit alabilirse bu değerli oyuncuların bazıları, orada olmaması gereken oyuncularımızı ayıklayabilirsek, bu dinamizmi net bir şekilde ve yüksek moral motivasyonla bu oyuncularıma destek ve oyuncularımıza destek verip onları sahaya sürebilirsek, saha içinde ve dışındaki zamanlarda Türk halkının onlara gösterdiği bu büyük şefkat ve ilgiden bir anlık birkaç kişinin eleştirisinden sonra milleti karşısına almayacak tarzda ve tavırda bilinçlendirmeye devam ederek o kamp süresince onları tutabilirsek, yani sadece antrenman yaptırmak değil, onların Türk milletiyle ilişkisinde saygınlık kazanmalarını sabit ve uzun süreli tutabilmek adına ihtiyacı olanları da onlara vermemiz lazım. Sadece milli marşı öğretmek değil. Milli marşı hala öğrenemeyen oyuncularımız olduğunda görüyorum. Ama evet, öyle değil yani. Bunu en iyi konu destekleyerek bir noktaya taşımamız lazım. Çünkü bizim ülkemiz herkesten biraz daha farklı bakar. Düşüncelerimizde, zihnimizde biraz daha farklıdır. Buna uygun olmalıyız. Yani kendi kültürümüz derken aslında bunları doğru yerli yerine koyabilmemiz gerekiyor.
1: Hocam, onları doğru yapacak bir teknik adama da ihtiyacımız var. Bunların hepsini doğru yapabilecek bir teknik adam.
0: Şüphesiz, buna da katılıyorum. En azından iyi bir teknik direktörün sağlam bir ekibi olmalı ki ben Montella geldiğinden beri Yüce Bey gayet iyi hatırlayacaktır.
1: Evet.
0: En çok üzerinde durduğum konu bu. Sağlıklı, sağlam, iyi düşünebilen ve en iyi konu birçok şeye hakim olan birkaç yerli teknik adamla hem bu kültürü hem taktik anlamda zekasıyla da Montella'ya destek olabilecek anlayışı ona verebilecek birileri olsaydı, Montella'nın iyi yaptığı şeyler olduğunu kabul eden birisi olarak onu şu anda hem takımımızı hem de Montella'yı daha iyi bir noktada anlatıyor olabilirdik.
1: Doğru hocam. Teşekkürler. Sağ olun hocam.
2: Rica çok ederim. Teşekkür ediyoruz Sayın Şentürk. Kolaylıklar diliyoruz. Yarın tekrar birlikte olacağız.
0: İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
2: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.

0: imzamızı atarız Sayın
1: Kesinlikle.
0: Şentürk'ün. Çok net
1: Tespitleri
0: ifadelerle,
1: çok doğru.
0: çok net ifadelerle bunu aktardı. Kimseyi ötelemeden,
1: Evet,
0: çok kibar
1: evet.
0: bir şekilde neler yapılması gerektiğini, sahanın içinden geldiği için, teknik bir adam olduğu için ve futbolcu gelişimine de bizzat eğildiği için gerçekten çok iyi tespitleri oldu.
1: Evet, baştan beri öyle. Zaten ben Adnan Hoca'ya bu programa katıldığımdan beri hangi konuda konuşursa konuşsun tespitlerini öyle ezbere yapmıyor yani. Belli bir birikiminin, belli bir tecrübenin sonucunda ortaya çıkardığını gösteriyor. Ve her birine de dediğim gibi imzamızı atacağımız sözler, çok doğru tespitler. Ama keşke birileri de bu mihmalde bir şeyleri biraz kulaklarının içerisinde ya da kulaklarına kaçsa, hani bu şeyler
0: Evet.
1: de uygulayabilseler, o mercide olanlar, o uygulama mercisinde görev yapan adamların bunları yapması, duyması gerekiyor. Yani gerçekten çok doğru tespitler var. Bizim elimizde böyle cevherler varsa biz niye yararlanmıyoruz ya?
0: Evet.
1: Neden yararlanmayalım? Yani Montella gökten zembille mi inmiş ya da Montella Adnan Hoca'dan çok mu üstün? Değil. Ama niye biz kendi değerlerimize değer vermiyoruz? Biz o yüzden de kaybediyoruz. Ya efendim işte yabancı ol. Ya yabancı olsun da olmuyor işte. Olmuyor. Senin değerlerinle onunki özdeşleşmiyor, bağdaşmıyor. Adamın bakışı başka. Diyor ya, hala milli marşımızı öğrenemeyen futbolcularımız var ya. Adam yurt dışında doğmuş büyümüş. Başka bir zihniyette. Ona bunu aşılayabilecek hoca lazım. O da ancak bizim yerli hocalarımızdan olur. Onun için gerçekten yani bunlar çok iyi değerlendirmek lazım. Hakikaten yani. Celal Hoca olsun, Adnan Hoca olsun. Baştan beri o kadar güzel tespitlerde bulunuyorlar ki takır takır takır takır yerine oturtuyor hepsini. Çalışıp geliyorlar bak programda
0: Evet.
1: neler olduğunu, izlediği maçla ilgili yorumlarını yaparken diyor ki ben akşam oldum ve sabah kalktım açtım ben olsam ne yapardım diyor. Onu değerlendiriyor. Çok önemli şeyler bunlar. Ya bunları değerlendirmek lazım, düşünmek lazım. Ne olur Futbol Federasyonu görevlileri, başkanı, yardımcıları, yönetim kurulu orada oturduğunuz koltuklarda biraz pencerenizi açın dışarıya ya. Bakın kafanızı bir kaldırın ne oluyor?
0: Şu anda mesela milli takım maç yaptı. Orada biliyorsunuz daha geride saat. Büyük ihtimalle şu saatte uyuyorlardır.
1: Evet, kesinlikle doğru.
0: Biz de bunları konuşuyoruz.
1: Tabii, doğru,
0: Evet.
1: haklısınız. Sadece biz konuşuyoruz.
0: Evet. Hemen reklama gidelim. Reklamın ardından son reklamımız sevgili dinleyiciler ve bir konuğumuz daha var. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2,93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

0: Erciyes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
4: Seymen babalar gününü kutlar.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Ford Trucks'la her sahada desteğiniz hazır. 3 milyon 500 bin liraya 12 ay vade ve %2,93'ten başlayan faiz oranlarıyla F-Line yol ve hafif inşaat serisi araçlar sizleri bekliyor.
4: Reklamlar.
5: TRT Geleceğin İletişim Üzeri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
6: Spor gündemi devam ediyor.
7: Efendim saatimiz 18.33'ü gösteriyor ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven telefon hattımızda. Erhan Seven, hoş geldiniz.
8: Teşekkürler İcat, hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar.
7: Sağ olun. Şimdi sabah 6'da maçı seyretmeye kalktık. Saat 8'den beri dengemiz bozuk.
8: Evet.
7: Bunu şöyle söyleyeyim. Hani her Dünya Kupası'na katıldık da şampiyon mu olduk diyebilirler. Her turnuvaya katıldık da evet başarılı mı olduk diyebilirler. Ama bu takımdan çok umutluyduk ve maalesef umutlarımız yerle bir oldu. Nedenleri olabilir, size gelen haberler olabilir. Biz esas bu maçın yankıları sizde nasıl oldu? Özellikle size gelen haberler var mı?
8: Şöyle söyleyeyim. Ben de öncelikle büyük bir hayal kırıklığı var bireysel olarak. Onu söyleyeyim. Ben de bu jenerasyondan, bu ekipten, bu teknik heyetten çok umutluydum. Ben çok sert ağır eleştirmek istemiyorum ama sabah 8'den bu yana hakikaten uyku düzeni bozuldu zaten. Evet. Sıçrayarak falan gündüz biraz uyumaya çalıştım gibi. Hayal kırıklığı kelimesini söyleyemiyorum. Kızgın değilim, üzgünüm. Çünkü evet, bu takım çok daha fazlasını başarabilecek kapasite ve potansiyele sahipti. Bunu başaramadığından dolayı üzgünüm. Kızgın değilim çünkü bizi 24 yıl sonra hakikaten Dünya Kupası'na götürden de bu ekip, bu kadro, bu teknik, bu futbolcular. Ama dediğim gibi kapasite gerçekleşmedi, üzgünüm. Yine kızgın değilim. Kızmak da aslında insanların hakkı mıdır? O da olabilir. Ama evet, sonuçta ben değilim. Çünkü şöyle de şunu da gördüğümü söyleyebilirim. Hani son saniyeye kadar da o gol atmak için de iki maçta da çaba sarf edildi. Hani ne yapıldığı, ne kadar yapıldığı, ne kadar teknik taktik olarak çaba sarf edildi kısmında konuşabiliriz. Ama ben futbolcuların yine de her şeye rağmen o mücadele gücünü, yani 100 dakika, 200 dakika yakın oynadıkları bu maçlarda mücadele gücünü tebrik ediyorum. Teknik heyet ilk maçta bazı oyuncu tercihleri, oyuncu değişikliği tercihleriyle ilgili eleştirilebilir. Ama ben istemezlikçi bir yapıyla da, kelle avcılığı yaparak da teknik heyete karşı yorum yapılmasına da karşıyım. Onu da söyleyeyim. Ben Türk milli takımı maçında Türk hoca olmalı ritüelini sıkça da kullanan biri olarak, bir yabancı hoca geldikten sonra hep destek, tam destek diyen de biri olarak da ben Montella'nın da bu turnuvadan elenmenin de tek müsebbibi olduğunu düşünmüyorum. Ya biraz önce futbolcu kardeşlerimizi mücadele için tebrik ettim. Ama sonuç itibariyle o topun o kaleden girmesiyle alakalı kısmını bir şekilde başaramamak da sadece teknik adama yazmaz. O da belirttim biraz önce. Futbolcu kardeşlerimizin de işte Deniz yarım metreden bacak arasından giden top çarpsa gol olacak. İşte şanssızlık diyelim, Mert vuruyor, iki direğe çarpıyor. Şanssızlık diyelim, Abdülkerim vuruyor, direğe çarpıyor bir önceki maçta. şutların efektifliği tartışılır ama bir maçta 30 bir maçta 25 şut çekiyorsunuz. Olmuyor, olmayabiliyor. Ortalara zorluyorlar sizi, belki orada hata var, 26 orta. Bir şekilde çarpar, döner, gider. Hani kısmet de bazen, hoca da dün kader diye bir laf etti. Bazen evet, kısmet de kader de önemlidir diye düşünüyorum. Genel itibariyle baktığımızda ben bu grubu, bu gruptan çıkamamanın acısını yaşıyorum. Bu grubu ben lider olarak çıkacağımızı, en kötü Amerika ile çekişeceğimizi düşünüyordum. Bu gruptan çıkamamanın acısını yaşıyorum. Böyle bir grubu da her zaman yakalayamayız. Yani Avustralya, Paraguay, Amerika gibi bir grubu da yakalayamayız. Yani şöyle olsa İspanya olur, bir taraftan Uruguay olur, diğer taraftan Fas gelir. Böyle bir grupta sonuncu olabilirsiniz. Bakın ikinci maçta da elenemişsiniz. O yüzden bu grupta ikinci maçta da üçüncü maçın formaliteye dönmesinden dolayı da üzgünüm. Futbolcu kardeşlerimizi hepimiz dahil, ben de dahil, bizler de dahil çok farklı yerlere koyduk. Çok farklı şekillerde onlara güvenimizi belirttik. Onların özgüvenini yükselttik. Hani tırnak içerisinde şunu söylemeyeyim. Biraz havalandılar mı? Havalandırdık.
7: Evet.
8: Havalandırdık. Havalı çocuklar pozisyonuna bizler soktuk. Onu da söyleyeyim. Havalandırdık. Hepimizi dahil ediyorum. Medya mensuplarını. Ben de dahil. Çünkü hakikaten çok büyük ümidim vardı. Çok da büyük laflar da, sözler de, ümitli sözler de söylemiştik. Ama olmadı. Sonuç itibariyle yeni bir dönem başlar mı bilemiyorum ama ben Montella 21 Eylül 2023'te göreve geldi. 12 Ekim 2010'da 2023'te bir ay sonra ilk maçına çıktı. O maçı da hatırlarsanız Hırvatistan maçında Barış Alper Yılmaz'ın Livakovic üzerine aşırtıp attığı golle de grup liderliğini kazanmaya yönelik önemli maçtı. Oradan grup lideri gittik. Avrupa Şampiyonası'na son 8 yaptık.
7: Evet.
8: Uluslar Ligi'nden işte çok çok istenilen A Ligi'ne yükseldik. Dünya Kupası'nda barajdan da olsa katıldık. Yani şu anda bence genel itibariyle baktığımızda Montella'nın eksi yazabileceğimiz şeyi Dünya Kupası'ndaki başarısıdır. Buradaki finallerdeki. 35 maça çıktı. Bugün 35. maçtı sabah saatlerinde. 6. yenilgisini aldı. 9 beraberlik 20 galibiyeti var. 20 galibiyet, 9 beraberlik 6 yenilgi. 6 yenilgiyi ikisini de burada aldık zaten. Evet. Dünya Kupası'nı aldık. Hani ben başarısız bir grafik görmüyorum. Montella adına. Buradan sonra Avrupa Şampiyonası elemeleri de, Uluslar Ligi, A Ligi elemeleri maçları da alınmasında başka bir hoca gelmesini ben doğru bulmuyorum. Açık söyleyeyim. Sözleşmesini tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Hataları var mı? Var. Ama her hata yapından da kelle alırsak da o zaman ne hoca kalır, ne futbolcu kalır, ne yönetici kalır. Hiçbir şey kalmaz. O nedenle ben Montella'nın yarın itibaren görevde alınmasıyla ilgili bazı yazılar, çizgiler var. Onu da doğru bulmuyorum. Onu da söyleyeyim. Yani şanssızlık kelimesini bir futbol maçında açıklamak, bir futbol sonucunu açıklamakla yeterli olmayan bir argüman olduğunu düşünmekle birlikte şansın da bu turnuvada yanımızda olmadığını da belirtmek istiyorum. Her iki maçta yaklaşık 200 dakika boyunca.
7: Erhan Seven, şöyle bir şey var. Şimdi hep de aynı şekilde hareket ederek yanlıştan dönemezsiniz. Şimdi bir evet, Montella bir noktaya kadar getirdi bu takımı ama bu takımın artık bir üst noktaya geçmesi lazım. Kalite futbolcularımızda var mı? Var. Ama bazı futbolcu seçimlerinde hatalı olduğunu düşünüyorum. Veya futbolcuların altyapıdan gelirken hatalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Uğurcan Çakır İspanya maçında da, ki siz o maçta vardınız bildiğim kadarıyla, İspanya ile Konya'da oynadık herhalde.
8: Kaybettiniz arkadaşlar, yerinden canlı istemiş.
7: Evet. Şimdi baktığımız zaman hatta İtalya ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında da yine Uğurcan Çakır vardı. Ve aynı tip goller yiyor. Ve bugün yediği gol, Avustralya maçında yediği golün aynısı. Şimdi ya burada Uğurcan'ın birebir hatası var, ya savunmanın bir hatası var. Hep kopya, karbon kopya goller yiyoruz. Atak yaparken dikkat ederseniz bir oyun tarzı var. Evet, ama o oyun tarzı açamadı ne Avustralya'yı ne Paraguay'ı. Şimdi açamadıysanız başka bir yere dönmeniz lazım. Dönemiyorsunuz teknik direktör olarak. Şimdi elinizde uzun boylu santrofor Deniz Gül var. Peki Umut Nayır'ı burada kullandınız Türkiye'de. Niye Umut Nayır'ı almadınız? Serdar Dursun'u aldınız, elinizde yoksa niye kullanmadınız? Şimdi o kadar seçimde hatalar var ki, belki isteyerek belki istemeyerek, çünkü baskı da olmuş olabilir. Biliyorsunuz kulüplerin, menajerlerin baskıları da var milli takıma. Hani buradan dönebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bir üst seviyeye çıkarabileceğini düşünüyor musunuz Montella'nın?
8: Şimdi eldeki futbolcu kalitesine baktığımızda Umut Nayır yani düzenli oynayabilen bir oyuncu. Deniz Gül'ün yeni umudumuz. Serdar Dursun kardeşimiz de, yani ben onun 10 üzerinden 5 olduğunu düşünüyorum ama her maçta o 5'i vermeye çalıştığını görüyorum. Evet. O da ayrı bir şey. Ama hani kapasitesiyle ilgili soru işaretlerim var. Yani bahsettiğimiz isimlerden topladığımızda, futbolcu olarak baktığımızda teknik direktörle ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşıyor ama bir Burak Yılmaz santrfor kalitesi yapmıyor. Yani üç bahsettiğimiz isimden yola çıkarak söyleyeyim. Hani striker, uzaktan şut, karıştırıcı, işte zaman zaman kafa vuruşları gibi bu özelliklerin hepsini bir arada tutan tipik bir 9 numaramız olmadı. Evet. Ha, hoca 9 numarayla oynamama durumu, evet. Gerçeği de var. Santrfor istemiyor. Gerçekten kulüplerde de bunu yaşadık. Demirspor'da da bunu yaşadı mesela. Yaşadı ve yaşattı bize. O da gerçek ama sonuçta elinde de onu alıp götüren çok tipik bir 9 numara olmadı. O da ayrı bir konu. Mesela burada ilk maçta, Uğurcan'a da değineceğim ama ilk maçta mesela Kerem orada uzun santrfor stoperler arasında kaybolan bir santrfor pozisyonundaydı. Orada Barış'ı sol açık olarak denedik. Maçın içerisinde böyle başlayabilirsiniz. Maçın içerisinde şöyle de bir şey yapalım. Barış'ı kaydırabiliriz. Kerem'in de daha önce efektif olduğu. Kerem'in de mesela İzlanda'ya 3 gol atmıştır. İzmir'deki o Uluslar Ligi maçında hatırlanacağız. Ve evet. Sol kanatta oynarken atmıştı. Umut Nayır o santrforu oynuyordu. 3 golde. Ya, mesela o Barış'ı santrforu o stoperlerle boğuşturup Kerem'den faydalanabiliriz. Bu olabilirdi. Mesela 82. dakikada yine ilk maça dönelim. Zeki çıktı, Mert girdi, Sabek çıktı, Sabek girdi. İsmail çıktı, Salih girdi. Ön libero çıktı, ön libero girdi. Şimdi 82. dakikada artık 2-0'sınız ve kaos futboluna dönebilirsiniz. Kaos futbolu da nedir? Sabek, Zeki çıkartırsınız, sol açık. Ki Kenan da o sırada oyunda ama sol açıkta oynayan biraz da içeri kat edebilir. Kalabalıklaştırmak anlamında Can Uzun'u koyarsınız. Bakın Sabek, Zeki 82'de çıkartın. Hani Mert de iyi oynuyor. Mert de dün iyi oynayanlar arasında evet. Ayrı konu. İyi oynamaya çalışanlar arasında ayrı konu ama ilk maçta mesela bir kaos oluşturmak anlamında Sabek'i çıkartın, sol açık Can Uzun'u koyun Zeki'nin yerine gibi. Ya bunları denemiyor hoca. Bunlardan biraz çekiniyor, imtina ediyor. Ama sonuç itibariyle baktığınızda Kerem o maçta uzun kaldı kabul ediyorum. Yeri uygun muydu? Değildi kabul ediyorum. Ama dün de mesela Can'la
7: Deniz
8: Gül'de 60. dakikada oyuna girdiler. Yaklaşık 40 dakika sahada kaldılar. Yani olmayınca olmuyor kelimesi. Evet. Can'ın düzeltiyorum. Deniz'in bacaklarının arasında kaleye yarım metre kalan top bacak arasından geçti. Ya çarpsa gol olacak. Ya çarpsa gol olacak Deniz'e. Şanssızlık, kısmetsizlik. İşte iki direğe çarpıyor. Üst direk, yan direk. Mert'in kafası. Merih denedi. Güzel iki şut var. Kaleci aldı. Can'ın iki tane nefis direkli bir de bıraktığı toplar var. Olmadı. Yani hani ben bazı şeylerin denendiğinde görüyorum. Şutlar bunun bir parçasıdır. Şut çekmek olayın bir parçasıdır. O kadar kapanan takımları. O şutu atarsınız Yüce Bey. Ondan sonra birine çarpar. Kaleci kontrpide bırakır. Gol olur. Yani bu da futbolun içerisinde var. Denendi. Kanatlar denendi. Bu maçta Paraguay, Avustralya gibi çok katı savunma da yapmadı. Kanatlar denendi. Zaman zaman o toplara kafa da vuruldu ama isabetli olmadı. Yani oyun içerisinde olabilecek bazı şeyler denendi. Her şey denenmediği için eleştirilebilir ama önemli gol getirebilecek şeylerin denendiğini düşünüyorum. Ben futbolcu kardeşlerime kızmıyorum ama hani onların da bir topu kaleye dürtün kardeşim diyerek de zaman zaman hayıflandığım da oluyor. Ama ben onlara kızmıyorum. Onlar Can. Biz yani yaşlarımız yakın. Yani 2002'de gördük. Hani 54'ü görmek ne zaman. Yani Dünya Kupası'nda oynayabilmek çok da önemliydi hakikaten. Biz o mutlu yaşattılar o bir gerçek. O yüzden kızmıyorum ama hani ya bir topu da kaleye dürtün diye de hayıflanmıyor değilim. Uğurcan olayına şöyle gelelim. İlk maçta %71,5. Bu maçta %78,5 topa sahip olma oranındayız. Şimdi öyle olunca top nerede oluyor? 5 dakikanın 4 dakikası rakip yarı sahada oynanıyor. Ve top size gelmiyor. Kalenize gelmiyor. Bu bir anlamda sizi soğutabilir. Bu Uğurcan da olabilir. Başka kaleci de olabilir. Uğurcan bunun sıkıntısı yaşamış olabilir. Ha ilk bu maçta yediğimiz gol dakikası 64. saniye. Hani o soğuma ne zaman oldu evet. diye eleştirebiliriz. 64. saniye onu kabul ediyorum. Ama sonuç itibariyle Uğurcan kalitesindeki bir kalecinin yememesi gereken 3 gol yedik. Ama ben Avustralya maçındaki ilk gole bakıyorum. Arda yerinde olmadığı için Zeki onun boşluğunda olduğuna çalışıyor. Sağ bekten öne doğru kaçıyor. Dakika 27, hatta o sırada Arda gol pozisyonuna girmiş oluyor. Zeki'nin boşalttığı yere topu atıyorlar. O İran Kula koşuyor. İsmail peşinde mihmandarlık yapıyor. Bir topu çekiyor. Merih ve İsmail devralışı. Bir daha dokunuyor. Şut çekiyor. Cepheden kurtarabileceği topu da Uğurcan içeri alıyor. Baktığımızda aslında

0: 4-5 oyuncunun ardı ardına yaptığı hatalarla goller giriliyor. Yani iki maçı değerlendirerek biz turnuvadan neden elendiğimize, sadece dünkü maça bağlı olmadan da konuşuyorum. Sorunuzdan da yola çıkarak. Ya baktığımızda aslında böyle temel hatalar da var ama biri o 4-5 kişilik zincirde o hatayı yapmasa, bozsa rakibi, o gol yine gelmeyecek. Yani sonuç itibariyle biz de çok rakiplere çok pozisyon vermedik. Verdiğimiz pozisyonlar 6-7 tane ama 3 tane gol yedik.
1: Evet.
0: Ya bu da acı verici bir olay. Ama ben bir kaleci gol kurtardığında onu çok övüyorsak, hani gol yediğinde de eleştirebiliriz. Ama ben bu yediğimiz gollerde sadece ve sadece Uğurcan'a mal etmek istemiyorum. Neden? Evet, duruş hatası, evet, yarım saniye geç hamle yaptığı için de, atladığı için de o toplar girmemiş de olabilir. Onu da kabul ediyorum. Ama sonuç itibariyle baktığımızda ya biz yediğimizden bir fazlasını çok attık. O nedenle hani bir gol yemişsek iki gol atılabilir miydi? Neden olmasın? Bir gol bile, beraberlik bile bizi Amerika maçında galibiyet haline üst tura çıkartma ihtimali vardı. Bir beraberlik golü. O da olmadı. Yani temel anlamda baktığımızda bazı isimlerle ilgili, işte İrfan Can'dı, Kaan'dı, efendim oraya gelmelerinden ne gerek vardı, Oğuz'du mesela söyleniyor. Başka isim mi olabilir? Aral gelebilir. Ne kadar oynar bilemiyorum. Yani hani bazen de kulüp havasında takımını devam ettirme noktasındaki cümlesini de ben anormal bulmuyorum. Bu oyuncular da geldi Dünya Kupası'nda. Bu oyuncular gitti Avrupa Şampiyonası'na. Bu oyuncular da geldi Uluslar Ligi A Ligi'de. Uluslar Ligi'ndeki A birinci kategoriye. Ya o yüzden de çok anormal karşılamıyorum. Ama bir yenilenme, hoca adına bir yenilenme, tekrar bir şarj etme olayı olabilir mi? Olması gerekir ama ben hocanın değişmesinden yana değilim. Hocanın kendisini rektif etmesi, yenilemesi anlamında bir beklentim var. Çünkü dediğimiz gibi 36 maça çıktık. 20 galibiyetimiz

0: Ver diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikteydi. Şimdi tabii Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Dünya Kupası evet, ama yine bir Dünya Kupası'ndan bir haber. Japonya-Hollanda maçı. Ve Japonya-Hollanda maçı sona eriyor. Ardından bütün Japon taraftarlar ellerinde bir poşet veya naylon torba, bütün bulundukları yerdeki çöpleri topluyorlar ve o çöplerin ağzını, poşetlerin ağzını bağlıyorlar ve çöplerin, çöp tenekesinin olduğu yere bırakıyorlar. Şimdi bunu haber yapmıştı. Bunu biz yıllardır görüyoruz, Japon taraftarlarda böyle bir şey var diye. Bir kültür esasında bu. Bunu yapıyorlar ve devam ettiriyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii Japonlarda yaşam kültürü ve yaşamın bir takım kuralları var. Japonlar son derece bunlara bağlıdırlar. Özellikle bulundukları yerlerde etrafın temiz olması, kendileri tarafından kirletilmemesi konusunda da çok titizlerdir. Kural ve kaideler içerisinde yaşamı iyileştirecek, güzelleştirecek ne varsa yaparlar. Bu kültür, bu yaşam tarzını benimsemiş bir ülkedeki insanların elbette ki bu tür şeyleri yapması çok güzel bir şeydir. Halbuki o bölgede, belki topladıkları yerde, sadece Japonların olduğu yerde değildir.
0: Büyük ihtimalle, anladım.
2: Yani diğer taraftar grupları da vardır, diğer ülkelerin taraftarları da vardır ama hiçbiri dönüp arkasına bile bakmamıştır. Onun için mesela bir yerde biz de statlarda maç seyreden taraftarların çekirdek getirmesine izin verilmez. Çünkü gittikten sonra orası öylece bırakılır gidilir. Evet. Gerçekten çok kötü bir manzaradır o. Ama işte bu kültürün yerleşmesi için hep biz eğitim deriz ya. Aslında eğitimle falan alakası yok. Bu iş doğumundan ölümüne kadar insanın önce ailesinde, sonra yaşadığı toplumda, sonra o toplumun içerisindeki yönetim tarzında, belediyede, işte kaymakamlıkta neredeyse, sonra işte kendi ülkesindeki yöneticilerinde falan, hepsinden bir şekilde o kültürün harmanlanıp insanlara enjekte edilmesi lazım. Yani işte seminerlerle olmaz bu iş. İşte seminerde oturup saatlerce anlatılır ya, kardeşim bak bunu böyle yapmayın, İşte bunun yapılmasının böyle bir sakıncası var, bilmem nesi var falan filan, elbette insanlara ninni gelir. Oysa uygulama çok önemlidir. Siz o insanlara bunu yapacağınıza birer poşet verip, eğer bir şeyler öğretmek istiyorsanız, eğitim öyle olur ya, evet, eğitim alanda yapılır. Çıkaracaksınız, birer poşet vereceksiniz. Daha önce kendilerinin kirlettiği alanı, şurayı bir toplayın diyeceksiniz. Kaç kişi buna katılabiliyor? Kaç kişi bunu yapabiliyor? Aman diyenler olacaktır. Yok ya bana ne diyenler olacaktır.
0: Bu işe temizlesin kardeşim, burada çalışan
2: tabii,
0: yok mu diyecektir.
2: İşte bu işi yapan kimse onlar yapsın, belediyenin işi, temizlikçilerin işi. İyi de senin pisliğini o niye temizlesin?
0: Hani ben bunu şunun için söyledim. Şimdi bir sabahtan beri konuşuyoruz ya, bir kültürü
2: kesinlikle
0: aşılamak.
2: İşte bu kültür.
0: Şimdi bu bir kültürdür. Nerede nasıl davranacağını bilmenin kültürünü çocukken vermişler ve bu devam ediyor.
2: Aynen
0: hala
2: öyle.
0: Da devam ediyor.
2: Aynen
0: etmekte
2: öyle.
0: De
2: işte o çocukluktan gelen o,
0: evet,
2: o eğitim orada veriliyor zaten.
0: Şimdi futbolda da hani bize dönünce mesela Japonya Hollanda maçını seyrettim ben. Japonların oyun tarzı tamamen kendilerine göre kurgulanmış.
2: Evet.
0: Yani birçok ülkeden teknik direktör getirdiler ama sonunda buldular ve bir Japon teknik direktör götürüyor. Ama kendilerine göre bulmuşlar. Güney Kore milli takımı da o. Şimdi bizim hani Japon temizleyen seyircisi var ya, onu her yere yerleştirmişler, bir kültür oluşturmuşlar.
2: Kesinlikle.
0: Kendilerine özgü. Bizim de bu kültürü geliştirmemiz lazım. Seyircisinden altyapısına, altyapısından ailesine, ailesinden teknik direktörüne, federasyon başkanına ve unsurlarına, kulüplere.
2: Kesinlikle. Yani hani bir söz vardır. Hani tepedeki ne yaparsa alttakiler onu örnek alır diye. Gerçekten doğrudur. Yani bizi bu işin tepesindeki insanlar, zirvedeki insanlar eğer doğru hareket ediyorsa, doğru yapıyorsa aşağıdaki insanlar da onu örnek alarak bazı şeyleri kendilerine

0: değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü onlar için rol modeldir.
1: Evet.
0: Ve öyle davranırlar. Ailede baba anne ne yapıyorsa çocuk onu örnek alır ve rol modelidir. Öyle yapar. Bu iş hep böyledir ama şimdi bakın gidin. Gerçekten bu işe, yani bu yaşam tarzına, bu kültüre kaç kişi sadıktır? Kaç kişi uygular bildiği halde? Ben geçen de birisiyle o konuda tartıştım. Yürüyoruz yolda. Elinde dolu bir çekirdek. Yiye atıyor, yiye atıyor. Tam da kırmızı ışıkta bekliyoruz. Ya dedim ki onu yere atacağına. Bir avuç zaten. Ya bir poşet alsaydın.
1: Evet.
0: Ya diyor tek tek ne olacak, onlar diyor kaybolur gider. Peki dedim, seni bak karşıda küçük çocuklar izliyor. Onlar bu işin böyle yapıldığını düşünerek yarın onlar da yaparsa yapsın ya diyor. Tek sorunumuz o olsun. Şimdi böyle düşünen bir insandan nasıl bir aile beklersiniz? O çocuklara ne verebilir kendi çocuğuna?
1: Ama şöyle bir şey var. Eğer biz çocuk yaşta bunu verirsek annesine babasına da örnek oluyor ve o çocuk bunu sorguluyor babasında da annesinde de.
0: Kesinlikle tabii.
1: Bizim okullardan, kreşlerden itibaren bu davranışı aktarmamız lazım.
0: Doğru bir şey. Bakın çok doğru bir nokta aslında. Evet, onu biz okullarda ve kreşlerde yapabiliyoruz. Ama çocuk şimdi ikilemde kalıyor.
1: Evet.
0: Küçük yaşta. Gidiyor doğrusunu okulda ya da kreşte öğreniyor. Eve geliyor öyle olmadığını. Ya anne baba böyleymiş bunun doğrusu. Yok ya oğlum dediklerini düşünebiliyor musunuz? Boş ver sen onları. Sen böyle rahat ol. İstediğin gibi davran. Diyen bir zihniyetten sonra çocuk annesine babasına daha fazla rağbet eder. Anne baba yetiştirmiş çünkü.
1: İlk etapta olabilir ama daha sonraki yıllarda aklı yerine gelince, hayat tecrübesi, hayatta çalıştığı alanlarla gördüğü zaman da dönüş yapabiliyor çünkü temelini vermişsinizdir.
0: İşte temeli aile vermemişse almıyor.
1: Ama kreşte veriyorsunuz.
0: İşte o da çok. Mesela 6 yaşına kadar çocuklarda yabancı dil öğrenimi çok daha
1: Yüksek.
0: yüksektir. Çünkü o yaşa kadar ne öğretirseniz diyor Koya. Şimdi 6 yaşına kadar bir çocuğun alabileceği her şey aileden alır. Ondan sonra okul ve kreşte başlıyor. Yani 6 yaşına kadar ne vermiştir aile? Bir şey vermişse zaten temelinde varsa onu istese de yapamaz. Ben şimdi elime küçücük bir kağıt parçası alayım sokakta, çöp yoksa onu eve kadar götürüyorum.
1: Evet.
0: Bazen yanımdaki arkadaşlar ya niye götürüyorsun? Ya oğlum olur mu? Atmamız gerekiyorsa çöpe atacağız diyorum. Yani bu benim ailemden gelmiş ama bana kimse vermemiş. Babam, annem sakın sokakta çöpü dışarı atma. Bul çöpe at derlerdi. Öyle yetişmişiz. O zaman bu aileden gelen özelliği devam ettirmemiz lazım. Önce ailelere eğitmemiz lazım ki çocukları doğru eğitsinler. Bizim ailelere vermemiz gereken eğitim var. İşte futbol kültürü de böyledir.
1: Evet.
0: Ne kadar altyapıdan ne verirsen onunla gider. Teknik direktörü ne verirsen onunla gider. Hepsinin bir eğitimi yok mu? Var. Mutlaka herkesi birileri eğitiyor. Bir yerlere geliyorsunuz, sadece kendi
1: Tabii.
0: bildiklerinizle olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Orada bir eğitim de gerekiyor. O zaman doğru eğitimleri doğru insanlardan alırsak doğru şekilde gideriz. Aksayan yanlar var, çok şey var. Biz bunların hepsini gözümüzü kapatarak da hiçbir yere gidemeyiz. Görmemiz gerekiyor. Sadece bizim çocuklarımız, sadece bizim insanımız, sadece kendimizin var olduğu bir toplum içerisindeysek aman bunlara bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Söylemezsek yanlışı doğruyu öğretemeyiz. Yanlış yaptığı yerde yanlış söyleyeceğiz. Gitmiyorsa bir yere, tıkanmışsa o tıkanıklığı açacak yollar için bunlara mutlaka biz doğru yolu göstermek zorundayız.
1: Ve Dünya Kupası'nda da maçlar devam ediyor. Ve bugün de saat 20.20'de Hollanda İsveç
0: İsveç maçı
1: karşılaşması
0: var.
1: var ve
0: Evet.
1: TRT 1'de. Yani artık Dünya Kupası Türk milli takımı olmadan
0: Devam edecek.
1: devam edecek ve biz de bu Türk milli takımı olmadan Dünya Kupası'nı izleyeceğiz. Şu anda 32 karşılaşma bitti. 72 karşılaşmada milli takımımızın bir karşılaşması var. Bir karşılaşma için evet odaklanacağız. Diğerinde de futbolu başka bir tarzda
0: Tabii
1: izleyeceğiz artık.
0: futbolu futbol olarak izleyeceğiz. Futbol zevkiyle izleyeceğiz.
1: Evet.
0: En azından hop oturup hop kalkmadan
1: Evet.
0: o heyecanı sadece futbol olarak bakarak izleyeceğiz. Bir futbol adamı, bir futbol düşünürü, bir futbol yorumcusu olarak izleyeceğiz. Güzeldir, öyle daha rahat oluyor. Yani gönül isterdi ki milli takımımız gitsin final oynasın. Ama işte olmuyor. Olmadığı yerde de yapacak bir şey yok. O zaman önümüzdeki maçlara bakıp o maçlardan izleyeceğiz. Doğruları alacağız. Umarım bizim milli takımın yetkilileri de izler alır da ona göre bir şeyler koyar. Neleri yanlış yaptıklarını en azından görürler. Düzelterek giderler diye
1: Hayır,
0: düşünüyorum.
1: yapılan bir şey var.

0: Japonya'da hani son 30 saniye içinde
1: Evet.
0: Japonya'da futbol bilinmiyordu. Çin'de futbol
1: Evet,
0: bilinmiyordu.
1: evet.
0: Katar'da bilinmiyordu. Artık yavaş yavaş mesela çok üst düzey top oynayan milli takımlar çıktı ortaya.
1: Demek ki iyi çalışmışlar, iyi
0: Evet,
1: hazırlanmışlar. Çok
0: kültürlerini
1: güzel işte. Kendi kültürünüzü koyacak, kendi kültürünüze göre yönetip ona göre de oynayacaksınız.
0: evet. Sevgili dinleyiciler, artık veda zamanı geldi. Spor yazarı Özgün Erdoğan saat 13.15'ten itibaren bizlerle birlikte. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bir kez
1: Ben
0: daha.
1: de
0: Yarın
1: teşekkür
0: tekrar
1: ediyorum.
0: birlikte
1: Evet.
0: olacağız. Sevgili dinleyiciler, yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenlerimiz saat 14.30'a dek Berkay Bigeç, daha sonra Feyyaz İşleyen ve Atilla Aliler ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. İran, Hürmüz Boğazı'nı yine kapattı. Başlıklarımız bunlardı. Şimdi ayrıntılar. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO veya Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusunu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi.
2: Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Dünyanın yaşadığı değişime dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark ettiğini ve doğru okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı yeni güvenlik paradigmalarına vurgu yaptı. Sözü Türkiye'nin savunma sanayi başarısını getirdi, Türkiye'nin tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
2: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde İlk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Kontra Amiral Korveti'nin Romanya'ya teslimatı yapılırken TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi de hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Erdoğan Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduğunu vurguladı.
2: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
1: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barış, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir dedi.
2: Biz kimseyle kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
1: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke bakanları da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikoşor Dan'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'nca yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin İran'da barışın tesisiyle Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi konusunda yoğun çaba gösterdiğini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasında ticaret, savunma ve güvenlik başta olmak üzere işbirliğinin önemine değindi. Türkiye ile Romanya'nın diğer kıyıdaş ülkelerle eş güdüm içinde Karadeniz'de güvenliğin sağlanması konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yoluna halkın iradesiyle yapılmış, çağdaş ve demokratik anayasayla devam etmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
2: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi mutlaka içeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasletmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye sürecini artık Hakkari'nin dağlarında barış kol geziyor sözleriyle değerlendirdi. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor diyen Bakan Uraloğlu, Hakkari'de konuştu.
0: Hamdolsun bugün terörün karanlık gölgesinden kurtularak doğa turizminin parlayan yıldızı haline gelen Hakkari'miz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. Neredeyse yarım asır boyunca ülkemize tam olarak 2,5 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkaran bu bela tüm Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörsüz Türkiye vizyonu ile bu kara defteri kapattık, çok şükür kapatıyoruz. Bir şey kalmadı. Bir zamanlar girilmez denilen vadilerde şimdi tüneller açılıyor, köprüler yükseliyor. Bu muhteşem coğrafya artık barışın, kardeşliğin ve bereketin diyarı oldu çok şükür.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bölgesinde yaşanan çatışma, zulüm ve adaletsizliğe karşı kararlılıkla durduğunu söyledi. Her barış sürecinde mutlaka önemli bir rol oynuyoruz dedi. Kars'ta konuşan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin artık her alanda 100 yıllık planlar yapan küresel bir aktör olduğuna dikkati çekti. Türkiye.

0: gerek iç ve gerekse dış politikada büyük bir dönüm noktasının eşiğinde durmaksızın büyümeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam etmektedir. Bir taraftan içeride tarih adımlar atarken, diğer taraftan da dört bir yanımızda atmaya devam eden kanın ve gözyaşının durdurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışma hayatından ekonomiye, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda artık yüzyıllık planlar yapan küresel bir aktör haline geldi. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün bölgemizde ne kadar çatışma, ne kadar zulüm ve adaletsizlik varsa hepsinin karşısında büyük bir kararlılıkla duruyor. Her barış sürecinde mutlaka ve mutlaka önemli bir rol oynuyoruz.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan vadesi geçmiş borçların ödenebilmesi için kolaylaştırıcı adımlar atıldığını hatırlattı. 36 ay olan tecil süresini tam iki katına çıkardık ve 72 aya kadar uzattık dedi. Kars'ta konuşan Bakan Işıkhan, işletmelerin finansman maliyetlerini düşürmek için atılan adımlara değindi. Işıkhan, 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranının %29'a düşeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rüzgar enerjisi ve batarya depolama yatırımları için Dünya Bankası'ndan sağladığı 400 milyon avroluk finansmanı değerlendirdi. Yeni destekle yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınacağını belirtti. Yeşil dönüşüm ülkemiz için bir zorunluluk diyen Bakan Şimşek, son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı ifadesini kullandı. Bu rakamın Türkiye'nin cari açığının 1,5 katına, toplam dış borcunda yaklaşık 2 katına denk geldiğini hatırlattı. Sosyoekonomik nedenlerle devlet korumasına alınması gereken ancak sosyal çevrelerinde yetişmeleri amaçlanan çocuklara destek sağlanıyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ailelere sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunuluyor. Destek kapsamında Ocak-Haziran döneminde ihtiyaç sahiplerine 10 milyar 880 milyon liralık kaynak aktarıldı. Ekonomik ve psikososyal destekleri içeren programla hem çocukların ihtiyaçlarının karşılanması hem de aile bütünlüğünün korunması amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı kanser derken teşhis için dijital bir seferberlik yürütüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanser taramalarına yönelik kısa mesajla davet uygulamasının sürdüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haziran ayı sonuna kadar toplam 99 milyon hatırlatma SMS'inin ulaştırılacağını belirtti. Sağlık Bakanı uygulama sayesinde tarama başvurularında önemli artış sağlandığını ifade etti. Erken teşhisin tedavi başarısını artırdığına dikkat çekti. 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlar meme kanseri, 50-70 yaş arası vatandaşlarsa kalın bağırsak kanseri taramalarına davet edildi. Tarama hizmetleri aile sağlığı merkezleri, ketemler ve sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu herkese düzenli taramalarını yaptırmaya çağırdı. Milyonlarca gencin aylardır, hatta yıllardır beklediği o büyük gün geldi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Sınav salonlarında öğrenciler gelecekteki meslekleri için ter dökerken okul bahçelerinde de aileler büyük heyecan yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yükseköğretim kurumları sınavına giren öğrencilere başarı diledi. Bakan Tekin'in gündeminde Türkiye'deki derslik sayılarındaki artış da vardı. Tekin, eğitim öğretim hükümetlerimizin birincil önceliğidir dedi.
2: Bugün öğrencilerimiz, gençlerimiz lisans programlarına kayıt yaptırabilmek açısından, yüksek öğretime devam edebilmek açısından kendileri için önemli bir sınava girdiler. Ben bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Allah bahtlarını açık etsin, gönüllerine göre versin inşallah. Yani 2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında derslik olduğunu öngörebiliriz. Ama şu an 2025-2026 eğitim öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim öğretim hizmeti verdik. Bu süre içerisinde eğitim öğretimin hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındığını gösteren çok önemli bir gösterge.
1: YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve sınava geç kalan gençlerin yardımına ekipler koştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenlik güçlerinin büyük bir hassasiyetle görev yaptığını belirtti. Fedakarlıkla görev yapan güvenlik güçlerini tebrik etti. Bakan Çiftçi, kahramanlarımız sadece güvenliği sağlamaz, ihtiyaç duyulan her an vatandaşının yanında olmayı da görev bilir ifadelerini kullandı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Dünya, İran, Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerine odaklanmışken Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. İran boğazı tekrar kapattı. Gerekçe olarak İsrail'in Lübnan'a saldırıları gösterildi. Bunun anlaşmayı ihlal anlamına geldiği vurgulandı. ABD'nin İsrail'i engellemekle yükümlü olduğu, eğer taahhütlerini yerine getirmezse İran'ın gerekli tedbirlerle karşılık vereceği vurgulandı. Bu sert açıklamalara karşın İran heyeti müzakere için İsviçre'ye hareket etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan heyetinin sahada olduğunu açıkladı. Kendisinin de birkaç gün içinde gitmeyi beklediğini ifade etti. Vance, müzakerelere şans vereceklerini de söyledi. Sürece ilişkin bir açıklama da İslamabad'dan geldi. Pakistan ve Katar'dan temsilcilerin arabuluculuğunda ABD ile İran heyetlerinin İsviçre'nin Bürgenstock kentindeki görüşmelerinin pazar günü başlayacağı paylaşıldı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. İran saldırıları bölgedeki yaşam kaynaklarını da hedef alıyor. İşgal altındaki bölgelerde çiftçilere ateş açan İsrail askeri hasadın yapılmasını engelliyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırısını sürdürüyor. Son saldırıda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. Almanya'daki Sol Parti, İsrail'in eylemlerini soykırım olarak niteleyen önergeyi kabul etti. Parti, Filistin'in var olma hakkı olduğunun altını çizdi. İsrail basınında Türkiye'nin savunma sanayisi ve askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı. Maariv gazetesinin analizinde Türkiye'nin son yıllarda hızla yükselen savunma gücüne vurgu yapıldı. Bölgede belirleyici bir aktör haline geldiği yazıldı. Türkiye'nin askeri gücünü artırmasıyla ilgili inanması zor ifadesi dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de şiddetli yağışların ardından sel yaşandı. Malezya'da da fırtına büyük hasara yol açtı. Yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Batı kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece yükselmesi öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz'le Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yeni haftada yağışlar daha çok Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli rüzgar görülecek ve 3 büyük il. Başkent Ankara'da hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yarın beklenen en yüksek sıcaklık 26 derece. İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Yarın termometreler 28 dereceyi gösterecek. İzmir'de ise hava parçalı bulutlu olacak. Yarın sıcaklık 33 dereceye yükselecek. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. İran Hürmüz Boğazı'nı yine kapattı.

Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda dün gece C grubunda iki maç daha oynandı. Sonuçlar şöyle: İskoçya 0, Fas 1, Brezilya 3, Haiti 0. Dünya Kupası'nda bugün iki maç var. F grubunda saat 20'de Hollanda İsveç'le karşılaşırken 23'te E grubunda Almanya Fildişi sahili kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp takvimi netlik kazandı. Sarı lacivertli futbolcular 22 Haziran tarihinde İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek. İsmail Kartal ve öğrencileri 24 Haziran'dan itibaren Topuk Yaylası'nda bir haftalık ilk kamp dönemini geçirecek. Fenerbahçe 5 Temmuz'la 14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezon çalışmasını sürdürecek. Sarı lacivertliler 8 Temmuz'da Admira Baker ve 11 Temmuz'da Pogon ve 14 Temmuz'da LASK'la 3 Haziran hazırlık maçı oynayacak. Trabzonspor'un hazırlık kamp programı netleşti. Bordo Mavili takım 6 Temmuz pazartesi günü Trabzon'da toplanarak çalışmasına başlayacak. Trabzon etabının ardından kampın ikinci bölümü için Avusturya'ya hareket edecek. Bordo Mavililer 23 Temmuz'la 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da sezon hazırlıklarını sürdürecek. Fenerbahçe-Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş Gehni deplasmanda Tarık Biberovic'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 77-75 mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler üst üste 3, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan etti.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Kahramanmaraş ve Hatay hariç. İç Anadolu, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç. Orta Karadeniz, Çorum hariç. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Erzincan 13, İstanbul, Gaziantep, Samsun 19, İzmir, Giresun 21, Muğla, Isparta, Bartın 14, Şanlıurfa, Adıyaman, Antalya, Adana 22, Aydın 20, Niğde, Kırşehir, Çankırı 12, Sivas, Kayseri, Ardahan 11, Van 17, Erzurum 10 ve Kars 9 derece.

Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometresi arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
1: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?
2: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
1: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi, onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
2: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
1: Dilek ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
2: Kısaca özetleyeceğim.
1: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
2: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğul eki getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
1: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
2: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
1: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
2: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
2: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok

0: kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Çok güçlü, kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz. Hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir. Ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
1: Söz kalabalığı oluyor.
0: Evet.
1: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
0: Evet, imkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
1: İlgi ve alaka. İlgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcükte ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi şahsi Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi haysiyet Arapça kökenli eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek kısaca anlatmak demek zaten. İçinde bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
0: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen, insanları rahatsız etmeyen bir nüans farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor. Onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde. Teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
0: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
0: Yani sağlıklı iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

Doçent Doktor Osman Sezgin'in akademik birikimiyle ruh sağlığını korumanın ve aile içi iletişimde başarılı olabilmenin yollarını hep beraber arayacağız. Her hafta farklı bir konuyu inceleyip irdeleyeceğimiz programımız Kutlu Yuva, Mutlu İnsan her pazar saat 10.30'da TRT Radyo 1.

0: Zamanın kalbinde Muharrem. Merhaba sevgili dinleyenler. Zamanın kalbinde Muharrem programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün kıymetli konuğumuzla Hazreti Hüseyin, Hazreti Hüseyin'in hayatı, mücadelesi ve mesajlarını konuşacağız. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Sinan Gündoğdu hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz efendim öncelikle.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum.

0: Sizin onunla ilgili sözlerinden örnekler verebilir misiniz? Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz Ehl-i Beyt'tendi.
1: Tabii.
0: Ehl-i Beyt kavramı ve sevgisi açısından Hazreti Hüseyin neye tekabül eder? Buyurunuz efendim.
1: Şimdi tabii Hazreti Hüseyin'den bahsetmek, onun hayatına dair bir takım örnekler sunmak bizler için büyük bir lütuftur her şeyden önce. Fakat aynı zamanda yaşadığı o hayatı, çektiği zorluklar dikkate alındığında boğazlarımızın düğümlendiği, gözlerimizin dolduğu, yüreklerimizin burkulduğu, dilimizin adeta lal kesildiği bir meseledir ki bu yönüyle hakikaten zor bir iş. Ancak kıymetli dinleyenlerimiz açısından birkaç hususa değinmemiz mümkündür tabii. Şimdi efendim Hazreti Hüseyin Efendimiz Hicret'in 4. yılında Şaban ayının 5'inde Medine'de dünyaya geliyor. Ve doğduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abi Hasan'a yaptığı gibi adını kulağına bizzat okuyarak koyuyor. Göğsünden aşağısının dedesine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok benzediği rivayet edilir. Bunun yanında özellikle karakteri, kahramanlığı, adaleti kendisine şiar edinmesi, zulme asla rıza göstermemesi gibi yönleri itibariyle de babası Hazreti Ali'ye çok benzediği rivayet ediliyor. Hazreti Hüseyin Efendimizin çocukluğu Hazreti Peygamber Efendimizin yanında ve onun mescidinde geçiyor. Hakikaten bu manada çok güzel bir çocukluk geçirmiş oluyor. Efendimizin vefatından sonra ilk iki halife döneminde cereyan eden bir takım olaylarda fiilen yer almadığını biliyoruz. Yine Hazreti Osman döneminde cereyan eden hadiselerde onun evini kuşatan isyancılara karşı ağabeyi Hazreti Hasan ile birlikte Hazreti Osman'ı koruduklarını biliyoruz. Babasının halifeliği sırasında ise onun bütün seferlerine katıldığını, Hazreti Ali Efendimizin şehadete kavuşmasından sonra da yine onun vasiyetine uyarak ağabeyine itaat ettiğini, sonrasında gelişen hadiseler neticesinde Medine'ye geldiğini ve şehadetiyle sonuçlanacak Kerbela olayına kadar da burada bulunduğunu biliyoruz. Şimdi Peygamber Efendimizin Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i kastederek onları seven beni sever. Onlara buğz eden bana buğz etmiş olur sözünden. Onları ne kadar sevdiğini anlıyoruz hakikaten. Müslümanların Ehli Beyt'e ve Ali Aba'ya dahil Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e duyduğu sevgi ve şefkat Resul-i Ekrem'in vefatından sonra da devam ede gelmiştir. Hazreti Hüseyin Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunu emaneti denilerek Müslümanlar tarafından daima sevgi, şefkat ve bağlılık görmüş. Böylece 6 yaşında kaybettiği dedesinin ve annesinin yokluğunu fazlaca hissetmemiştir. Ayrıca ağabeyi Hazreti Hasan ile birlikte bütün İslam dünyasında olduğu gibi Necip milletimiz arasında da Resulullah'ın sevgili torun sıfatıyla daima sevilmiş, sayılmış ve adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Hakikaten kültürümüze bakıldığında, ülkemize bakıldığında Hasan ismi, Hüseyin ismi, Fatıma ismi ve Ali isminin çok yaygın bir şekilde hala şükürler olsun kullanıldığını görüyoruz. Bunlar bizim için birer iftihar meselesi tabii.
0: Evet hocam, buyurduğunuz gibi Peygamber Efendimizin gözümün nuru, cennet gençlerinin efendileri, beni seven onları da sevsin dediği, ağlamasına bile gönlünün razı olmadığı torunlarından biri Hazreti Hüseyin Efendimiz. Bu husustaki görüşlerinizi almak isteriz. Yani Peygamber Efendimizle Hazreti Hüseyin Efendimizin arasındaki muhabbeti de bizler için paylaşabilir misiniz?
1: Tabii hakikaten o Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım demesi ve Hazreti Hüseyin'i cennet gençlerin efendisi olarak tasvip etmesi hakikaten bizler açısından çok önemlidir. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin, beni de Allah sevgisi için sevin. Ehli beytimi de benim sevgim için sevin buyurmuştur ki hakikaten bunlar da bizim için bir şiar olmalıdır. Bu manada ehli beyte hürmet etmek ve onları sevmek Allah ve peygamber sevgisinin bir tezahürü olarak kabul edilmelidir hakikaten. Öteden beri dünyanın dört bir yanında mezhebi, meşru

0: mezhebi, kültürü, ırkı, coğrafyası ne olursa olsun Resul-i Ekrem'e ve onun ashabına ve tabi Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya muhabbetle bakılmıştır hakikaten. Neredeyse her evinde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Ali, bir Fatıma bulunan ve gönlü evladı Resul aşkıyla yanıp tutuşan Necip milletimizin Ehl-i Beyt muhabbeti asırlar geçtikçe daha da artmıştır. Milletimizin bu sevgiyi yüreklerinin ta derinliklerinde hissetmesi şu anda devam etmektedir ve ilelebette inşallah devam edecektir.
1: İnşallah kıymetli hocam. Peki Hazreti Hüseyin'in zulme karşı verdiği mücadele ve bundan almamız gereken mesajlarla ilgili neler söylersiniz?
0: Bu soru hakikaten çok önemli bir soru. Çok güzel bir noktaya intikal ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi Kerbela'nın acısını hissetmek ve hüznünü yaşamak elbette önemlidir bizler için. Kerbela şehitleri için gözyaşı dökmek elbette ki takdire şayandır. Ancak Kerbela'nın acısını ve kederini yüreklerinde hisseden Müslümanlar olarak bugün bizlere düşen görev Kerbela'yı doğru okumak ve doğru anlamaktır. Orada yaşanmış belayı bugüne taşımak, Kerbela'yı anlamak değildir. Onu tarihte yaşanmış bir kıssaya, tarihsel bir hadiseye, bir mitolojiye dönüştürmeye de hakkımız olmadığını düşünüyorum. Bilakis bize düşen ondan ders ve ibretler almak ve bundan sonraki hayatımızı buna göre tanzim etmek olmalıdır. Bu manada Kerbela'dan çıkaracağımız ilk ders, onu yeni bir ayrılık ve gayrılığa değil, tevhide ve kardeşliğe vesile kılmak, gönül birlikteliğine dönüştürmektir. Sevinç ve tasayı, muhabbet ve meşakkati paylaşmaktır. Yüce Rabbimizin kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın emrine kulak verip sımsıkı kenetlenmektir. Fitneye, fesada ve tefrikaya karşı vahdete sarılmak, kardeşliğimize kastedenlere fırsat vermemektir. Bu manada Kerbela'dan çıkarmamız gereken bir diğer ders ise Hazreti Hüseyin Efendimiz ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yolun Peygamberi Zişan Efendimizin yolu olduğunu bilmektir. Hakikaten Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi Allah'ın farzlarına riayet etmek, özellikle namaz konusunda hassas olmak, namazla Allah'a yaklaşmaktır. Tıpkı Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi İslam'ın şartlarını, İslam'ın emir ve nehilerini doğru anlayıp onları yaşam pratiği haline dönüştürmektir. Hak, adalet, sevgi, şefkat, merhameti yüceltmek, kötülüğü engelleyip iyiliği yaymaktır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğütlediği gibi insani ilişkilerde toprak gibi mütevazi olmak, herkese aynı gözle bakmak, kimseyi ayıplamamaktır. Dünyanın aldatıcılığına kanmamak, daima hakkın hoşnutluğunu aramaktır. Haksızlık ve zulüm karşısında dimdik durmak, gerektiğinde Allah yolunda şehadete koşmaktır. Şayet biz böyle yaparsak, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i, Ehli Beyti ve Peygamberimizin bize emrettiği o hayatı yaşamış, en azından yaşamaya gayret etmiş oluruz diye düşündüm.
1: Peki hocam, hakkı savunmak adına verilen mücadele Hazreti Hüseyin için ne ifade ediyordu?
0: Esasen Hazreti Hüseyin Efendimizin hayatı ve şehadeti adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin tecessüm etmiş halidir. Bundan dolayıdır ki Kerbela'da sergilediği tutum tarihte yaşanmış bir olay olmanın ötesinde Allah yolunda yüce bir ahlakın ve Müslüman şahsiyetinin haksızlık karşısındaki sarsılmaz duruşunun remzi haline gelmiştir. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimizin adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadeleyi kendine şiar edinmiş kimsedir. O ahde vefanın, sadakatin ve verilen söze bağlılığın bir sembolüdür. Haksızlık karşısında cesur ve kararlı bir duruşun timsalidir. Her türlü zulme ve ahlaksızlığa karşı hak ve hakikat adına asil bir yürüyüşün simgesidir. Adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın şahsında vücut bulduğu kimsedir. Bundan dolayıdır ki başta Hazreti Hüseyin Efendimiz olmak üzere Kerbela çöllerinde zulme karşı onurlu bir mücadele veren bu asil duruşlarıyla hak yolunda yürüyenlerin gönüllerinde her zaman müstesna bir yer edinmişlerdir.

0: O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise insanlık vicdanında ilelebet mahkum olmuşlardır. Ve peygamber evladına bu zulmü reva görenlerin asıl cezası hiç şüphesiz ahirette görülecektir. Hazreti Hüseyin Efendimiz tüm zorluklara göğüs gererek onurlu ve ilkeli bir hayatı tercih etmiş, zulmün karşısında mazlumun yanında durmayı, haktan ve hakikatten yana saf tutmayı ve bu uğurda canını bile feda etmeyi göze alabilmiştir. Dolayısıyla yüreği Kerbela ateşiyle yanan Müslümanlar olarak bizler, hüznümüzü bir matem atmosferine hapsetmeden yaşamalı ve bu olaydan çıkarılacak derslerle yeni Kerbelaların yaşanmayacağı bir gelecek inşa etmenin gayreti içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. Hazreti Hüseyin'in şahsında İslam davasına sahip çıkmanın faziletini, İslam kardeşliğinin kıymetini ve fitneden uzak durmanın önemini nesillerimize iyi anlatmalıyız.
1: Peki efendim, Hazreti Hüseyin'i konuşmaya devam ediyoruz. Hazreti Hüseyin'in babasıyla, annesiyle ve kardeşiyle olan ilişkilerini biz aile ilişkilerimize nasıl yansıtabiliriz? Birkaç örnekle bunu açıklayabilir misiniz?
0: Şimdi her şeyden önce Hazreti Hüseyin Efendimizin hayatı başlı başına bizler için birer örnektir. Onun hayatının her anı, her günü daima mazlumun yanında yer alması, zulüm baş gösterdiğinde sonucu şehadetine varsa da hiçbir surette geri adım atmaması, her daim fitne ve tefrikaya karşı duruşu ve dünyaya meyletmemesi hakikaten bizler açısından çok önemlidir. Kaynaklara baktığımızda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin iki torununu çok sevdiğini, isteklerini tereddütsüz bir şekilde yerine getirdiğini, onlarla oyunlar oynadığını, sırtına bindirip gezdirdiğini, hatta secdede iken üstüne çıktıklarında inmelerine kadar beklediğini yazar. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki hakikaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları aşkın bir sevgiyle seviyordu ve onlara çok büyük bir muhabbet duyuyordu. Tüm bu hadiseler onlara olan düşkünlüğünü gösteren bizler açısından birer örnektir diye hakikaten düşünüyorum. Yine bir gün Hazreti Peygamber minberdeyken Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin Efendimiz düşe kalka mescide girdiklerini görünce konuşmasını yarıda keserek aşağı inip onları kucaklamış ve Kur'an-ı Kerim'deki Cenab-ı Hak mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir ayetine atıfta bulunarak ne kadar doğru söylemiş, onları görünce dayanamadım dedikten sonra konuşmasını ancak sürdürebilmiştir. Yine kaynakların aktardığına göre bir defasında Hazreti Hüseyin Efendimiz ağabey Hazreti Hasan'la birlikte güreşirken, tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda güreşiyorlar. Resulullah Efendimiz hakikaten orada Hasan'ı teşvik ediyor, onu destekliyor ve onun yenmesi için bir takım teşviklerde bulunuyor. Halbuki Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'den daha büyük. Bu durum Hazreti Fatıma annemizi de şaşkınlığa sevk ediyor ve şöyle diyor: babacığım, yani Hüseyin daha küçüktür, halbuki siz hep Hasan'ın tarafını tutuyorsunuz deyince, hakikaten Hazreti Peygamber'in cevabı çok enteresan: ya Fatıma, Cebrail Hüseyin'e yardım ediyor ya, ben de o yüzden Hasan'a yardım ediyorum buyurmuştur. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in yanında onun rahle-i tedrisinden geçerek yaşanmış bir ömür ve onun yolunda şehadetle sonuçlanacak bir hayat, bu manada onun bir bütün olarak hayatının tamamı aslında bizler için bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum.
1: Değerli hocam, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün ve sonrası İslam dünyası için önemli gerçekten. İslam dünyasında ne gibi sosyal yarılmalara yol açtı bu şehadet, bu zulüm ve şehadetin yıl dönümünü nasıl anmalı ve neler yapmalıyız?
0: Yani öncelikle belki tekraren söylememiz gerekir. Evlad-ı Resul'e, onun ehli beytine böyle bir muamelenin reva görülmesi hakikaten bugün bizlerin üzüntüyle, hüzünle baktığımız bir hadisedir. Tabii böylesine elin bir hadisenin yansıması olarak maalesef bir takım kırılmaların meydana gelmesi kaçınılmaz olur. Zaman zaman şahsi ve dünyevi ihtiraslar uğruna bu mesele kullanılmış, belki istismar edilmiş demeliyiz. Halbuki İslam dünyasında Hazreti Hüseyin Efendimiz'e yapılan bu muameleyi savunan bir kişi ya da grup hiç olmamıştır.

0: Hiçbir Müslüman veya mezhep ya da dini bir grup yapılan bu zulmü savunmamış ve peygamber evladına kıyanları temsil noktasında olmamıştır. Bilakis Hazreti Hüseyin'e reva görülen bu meşhum muamele bütün Müslümanların ortak acısı ve vicdanlarında mahkum edilmiş bir hadise olarak telakki edilmiştir. Dolayısıyla bu noktada Hazreti Hüseyin bir mezhebin yahut dini bir grubun değil, topyekün ümmetin ortak değeridir ve böyle düşünülmelidir. Dolayısıyla bir kimse bu acıyı istismar ederek kendi haklılığını veya durduğu yerin doğruluğunu ispata asla yeltenmemelidir. Bu noktada bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan bir ayrılık gayrılık değil, bir birlik, beraberlik dersi çıkarmaktır. Bir sevgi, bir muhabbet devşirmektir diye düşünüyorum.
1: Değerli hocam, Hazreti Hüseyin'in ben zulme boyun eğmem, eğmem sözünün bize öğrettiği ilkeler ve verdiği mesajlar nelerdir?
0: Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: kim bir kötülük ve haksızlık görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Efendimiz bizlere bir anlamda Peygamber Efendimizin yolunda olmamız gerektiğini salık veriyor gibidir. Hiç şüphesiz her Müslüman zulme rıza göstermek zulümdür ilkesini kendisine şiar edinmelidir. Zira yeryüzünde zulüm baş göstermeye başladığında hak, hukuk, ahlak, vicdan ve merhamet gibi insanı insan yapan değerler aşınmaya başlar. Bu manada zulmü engellemek Müslümanlar için bir vecibedir. Yüce dinimiz İslam bizleri vahdete çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Ve bunu sadece dualarımızda değil, bilgimizi, gücümüzü, maddi ve manevi imkanlarımızı birleştirmemizi istemektedir. Bugün bizler de Allah yolunda, peygamber yolunda ve Ehl-i Beyt'in izinde zulmü kaldırmak için gayret kemerini kuşanmalıyız diye düşünüyorum. Ve bu duygu ve düşüncelerle Peygamber Efendimizin muazzez torunları, Hazreti Ali Efendimizin ve Hazreti Fatıma annemizin can pareleri, Hazreti Hüseyin başta olmak üzere bütün Kerbela şehitlerini ve din, iman, mukaddesat uğruna hak hakikat yolunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün sevgili dinleyenler, Hazreti Hüseyin Efendimizin hayatını, mücadelesini ve mesajlarını konuştuk. Kıymetli konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Sinan Gündoğdu hocamızdı. Hocam sağolunuz tekrar.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve Zamanın Kalbinde Muharrem programındaki birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik. Program yapımcımız Doktor Muhammed Ersin Toy, ses kayıtta Seval Şimşek, mikrofondaysa ben Adem Karabey. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Zamanın Kalbinde Muharrem.

Radyo 1. Müzik Kutusu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'la İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslimi töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu Roketsan, muharebe sahasının dengelerini değiştirecek yerli ve milli füze sistemi Lomtas'ın test görüntülerini paylaştı. Nazer güdümlü orta menzilli tank savar füze sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeden önceki son aşamalardan biri olan kafile kabul atışını başarıyla tamamladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı, saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşme için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmenin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında pazar günü başlayacağını duyurdu. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından düzenlendi. Üniversite hayali kuran yaklaşık 2,5 milyon aday ve aileleri sınav heyecanı yaşadı. Ancak her sene yaşanan manzara yine yaşandı. Kimliğini unutanlar ve sınav yerini karıştıranlar bu yılda eksik olmadı. Geç kalanların imdadına polis yetişti. Kapılar kapandıktan sonra gelenler içinse kural değişmedi. Okul kapılarında gözyaşı ve hayal kırıklığı yaşandı. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için dijital bir seferberlik yürütüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları kısa mesajla kanser taramasına davet ettiklerini duyurdu. Haziran ayının sonuna kadar 99 milyon hatırlatma mesajı atılacağını söyledi. Isparta'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemeye göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır, 15 kişi yaralandı.
1: Spor.
0: Dünya Kupası'nda bugün iki maç var. F grubunda saat 20'de Hollanda İsveç'le karşılaşırken 23'te E grubunda Almanya Fildişi sahili kozlarını paylaşacak. Haberleri dinlediniz.

Açar kan kırmızı yedi verenler ve kar yağar bir yandan. Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan. Bak bıyığım buz tuttu, üşüyorum da. Zemheri de uzadıkça uzadı. Seni baharmışın gibi düşünüyorum, seni Diyarbakır gibi. Nelere nelere baskın gelmez ki seni düşünmenin tadı. Hamravat suyu dondu, Dicle'de dört parmak buz. Biz kuyudan işliyoruz kabakaca, çayı kardan demliyoruz. Anam sır gibi saklar siyatiğini, yel der, baharın geçer. Bacım iki canlı, ağır, güzel kızdır bilirsin. İlki bu, bir yandan saklı utanır ve bir yandan korkar ölürüm deyi. Bir can daha çoğalacağız bu kış, bebeğim neremde saklayayım seni. Hoş gelir, safa gelir Ahmet Arif'in yeğeni. Diyarbakır'da doğup büyüyen şairlerimizden biri de Ahmet Arif'tir. Diyarbakır Kalesi'nden Notlar ve Adiloş Bebe şiirinde Karacadağ'dan, Hamravat suyundan söz eder şair. Karacadağ, Diyarbakır'la Siverek arasında yükselen 2000 metreye yakın doruğuyla sönmüş bir volkandır. Şehrin tarihi yapılarında dikkat çeken bazalt taşlar Karacadağ'dan gelir. Adını da o kara taşlardan alır zaten. Hamravat suyu da Karacadağ'dan doğar. Gözeli köyünde yeryüzüne çıkar. Kanuni Sultan Süleyman devrinde şehre kanallarla taşınan en eski içme suyu kaynaklarından biridir. Karacadağ'ın bazalt kayaçları arasından süzülerek gelen su, hafifliğiyle, yumuşaklığıyla bilinir. Geçtiğimiz yıllarda Amida Höyük'te yapılan kazılarda 1500'lü yıllarda yapılan su hattının kalıntılarına rastlanmıştı. Bu kalıntılardan anlaşıldığına göre hamravat suyu pişmiş topraktan yapılmış künk adı verilen borularla şehre taşınıyordu. Kazılarda benzer bir su taşıma sisteminin aynı güzergahta Roma döneminde de kullanıldığı görülmüş. Kazı çalışmalarının sürdüğü Amida Höyük, Hurri Mitanniler, Urartular, Asurlular, Metler, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Artuklular, Akkoyunlular gibi çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyor. Höyük'te bugüne dek su kanallarının yanı sıra 1700 yıllık mezar odaları, kalorifer sistemleri, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma el bombaları gibi çeşitli kalıntılar ortaya çıkarılmış. Amida'da ilk sosyal hayat belirtileri 10 bin yıl önceye kadar gidiyor ve tarih boyunca kesintisiz devam ediyor.

Amida Höyük ve şehrin farklı bölgelerinde ortaya çıkarılan eserler günümüzde İçkale'de bulunan Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kentteki ilk arkeoloji müzesi aslında 1934'te açılmış. Ulu Cami yakınlarında Zinciriye Medresesi'nde sergilenen tarihi eserler, daha sonra İçkale'deki 14 tescilli yapının restorasyonuyla oluşturulan müze kompleksine taşınmış. Diyarbakır Arkeoloji Müze envanterinde bir kısmı Neolitik dönemden kalma 36 binin üzerinde eser var. Körtik Tepe, Çayönü, Ziyaret Tepe, Üç Tepe, Zerzevan Kalesi gibi önemli kazı alanlarından çıkarılan eserler de bu envantere dahil edilmiş. Müze kompleksinin içinde St. George Kilisesi Sanat Galerisi, Aslanlı Çeşme, Artuklu Kemeri ve Hazreti Süleyman Camii yapıları da yer alıyor. Ülkemizde şiir kitapları en çok basılan, Türkçeyi en iyi kullanan şairlerimizden Ahmet Arif'in adını taşıyan bir müze de var Diyarbakır'da. 2011'de açılan Ahmet Arif Edebiyat Müzesi, Sur ilçesindeki eski bir konak restore edilerek düzenlenmiş. Burada şairin kişisel eşyaları, şiirleri ve fotoğrafları sergilenirken müzenin geniş kütüphanesi de okurlara açık tutuluyor. Onun bir şiiri ve aynı şiirden bestelenen şarkıyla son verelim sözümüze. Terk etmedi sevdan beni, aç kaldım, susuz kaldım, hayın karanlıktı gece, can garip, can suskun, can paramparça ve ellerim kelepçede, tütünsüz, uykusuz kaldım, terk etmedi sevdan beni.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman programı ile huzurlarınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Sayın Doktor Hayati Bice, bir kültür insanı, Kafkasya ve Türkistan'da çok uzun yıllardır ilgilenen yayın faaliyetleri var. Kıymetli makaleleri, analizleri ve değerlendirmeleriyle kamuoyumuzun tanıdığı kıymetli bir isim. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bugün kendisiyle Kafkasya ve Kırım göçlerini konuşacağız. Hem Çarlık döneminde hem de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemindeki bu demografik dönüşümü. Kafkasya'nın ve Kırım'ın bir tür Türksüzleştirilmesini, Türk ve Müslüman ahaliden arındırılmasını, Kafkasya ve Kırım Müslümanlarının ve Türklerinin yaşamış olduğu büyük zulümleri ve zorunlu göçü konuşacağız. Hocamız aynı zamanda bir Karaçay-Malkar Türk'ü ve uzun zamandır da hem Karaçay sürgünleri noktasında hem de Kafkasya ile ilgili yayınlarını yakinen takip ettiğimiz kıymetli bir isim. Değerli hocam, Çarlık döneminden de başlayabiliriz ama hem 18 Mayıs 44'teki Kırım sürgününe gelene kadar hem de Karaçay-Balkar halkının sürgününe, Kumuk sürgününe, Nogaylar'ın sürgününe gelene kadar Çarlık ve Sovyet döneminde nasıl bir politika izlendi ve bunun Kafkasya'daki ve Kırım'daki sonuçları nasıl oldu?
1: Biliyorsunuz Rusya bir imparatorluktur ve
0: Evet.
1: Türklerle sınırdaş olduğu için kuzeydeki Tataristan bölgesinden Kırım bölgesine, Kafkasya'ya kadar ve daha sonra da Türkistan coğrafyasına kadar bütün bölgede Türk dünyasıyla ilgili emelleri olmuştur.
0: Evet.
1: Kısaca sıcak denizlere inmek diye bir formülle ifade edilmiştir ama bu sıcak deniz kavramı da çok fazla bir şey ifade etmeyebilir bugünün insanları için. Türk dünyasına Rus yayılmacılığı diye bir şey söz konusu. Buranın hedef ülkeleri arasında öncelikle Kırım Rus egemenliğine girmiştir. Daha önce zaten Rusya
0: Evet.
1: Kuzey Bozkırları'nda 1552 yılında Kazan'ın düşmesiyle orada bir yerleşim söz konusu olduktan sonra 18. yüzyılda Kırım coğrafyasında Rus egemenliği olmuştur. Ama bu egemenliği sadece orada bir siyasi hakimiyet olarak görüyoruz. Ama bunun kültürel alana, sosyal alana yansımalar elbette olmuştur. Kendilerinin dini inançlarını o bölgeye taşıma gibi, misyonerler eliyle oradaki Türk toplulukları arasındaki milli kimliğin yok edilmesi için, Kiril alfabesinin oralarda yaygınlaştırılması için çalışmalar olmuştur. Ve bu çalışmalar 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar aralıklarla ve baskılarla devam etmiştir. Mesela bizim Kafkasya'daki Karaçay bölgesinde 1828 yılındaki Hasavka Savaşı ile
0: Evet.
1: Ruslar Kafkasya'daki Karaçay bölgesinde Kuban Vadisi'ne
0: Hı.
1: neredeyse kalıcı olarak yerleşmişlerdir. Yani bugün 1828'de o bölgeye iskan edilen Rusların kaçıncı kuşak torunları yaşıyor? Düşünün yani 200 yıla yakın bir süre geçmiş ve dolayısıyla Rus kolonizasyonu söz konusu. Ama Rus Çarlığı'nın asıl Kafkasya'daki Şeyh Şamil direnişini 1859 yılında tamamen baskı altına almasından ve neredeyse ortadan kaldırmasından sonra Kafkasya'daki Rus kolonizasyonu çok kaba bir şekilde ve ağır bir şekilde yerleşmiştir. Bugüne kadar da bu devam ediyor. Değişik dönemlerde, kısmen bazı dönemlerde daha az baskılar uygulanmıştır. Bazı dönemlerde daha ağır baskılara maruz kalmışlardır. Ve dolayısıyla Türk dünyası ile ilgili Rus emelleri veyahut da Rus yayılmacılığı bir tarih perspektifinden bakıldığında bir tarihi olaydır. Yani bunu olayın sosyal yönleri var, demografik yönleri var, askeri yönleri var, stratejik yönleri var. Ve dolayısıyla Kafkasya'dan bugün biz Kafkasya'dan ve Kırım'dan sürgünler dediğimizde genelde 1943-44 yıllarındaki toplu sürgünü hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Ve burada söz konusu olan süreç en çok Türkiye'de Kırım Tatarları olduğu için 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünü gündeme gelmiştir, getirilmiştir, tartışılmıştır. Ama bu 2 Kasım 1943'te bu tarihte Karaçay Türklerinin Kafkasya'dan tren vagonlarına doldurulup Kazakistan ve Kırgızistan bozkırlarına sürülmesiyle başlamıştır. Bu sürgün daha sonra bildiğiniz gibi Malkar Türklerinin, Çeçen İnguşların, Kırım Tatarlarının ve en sonunda Ahıska Türklerin sürgünüyle bir yıl içinde bir önceki yüzyılda olan kadar ağır bir kayba yol açmıştır.
0: Neredeyse Kafkasya'da hiç Karaçay Malkar Türk'ü bırakmayacak ve Kırım'da hiç Kırım Türk'ü bırakmayacak kadar büyük bir sürgün. Yani
1: Evet.
0: söküp atma politikası bir
1: şöyle
0: anlamda.
1: Söyleyeceğim, sürgünden kurtulabilmek için insanlar dağ bölgelerine kaçmışlar ve bunları da haydut ve Rusça ismiyle bandit olarak adlandırarak
0: Evet.
1: dağ köylerindeki yahut da dağlarda mağaralardaki insanlara kadar her bir tek bir fert kalmamacasına kendi öz diyarlarından sürgün edilmişlerdir. Tabii bu olay bir ağır bir genosittir. Yani bir yönüyle bakıldığında bir soykırımdır. Çünkü şundan dolayı mesela ben Kafkasya'dan sürgünle ilgili belgeler artık yayınlanıyor Sovyet arşivlerinde de. Baktığımızda o zamanın şartlarında ve Kasım ayı oralarda soğukların eksi 20'lere düştüğü bir dönemdir. Öyle günlerdir. 15 ve 20 gün arasındaki yolculuklarla, tren yolculuklarıyla bu insanlar sürgün yerlerine iletilmişlerdir. Ve sürgün yerlerine ilk gittiklerinde de bunlara bir ikamet edecekleri bir çadır kentler dahi yoktur. Adeta götürülüp bozkıra serpilmişlerdir. Her bir köye, her bir obaya 2-3 aile olacak şekilde. Ve dolayısıyla bu sürgün sırasında birçok insan zaten sağlık koşullarının elverişsizliği yüzünden ve ortaya çıkan açlık gibi, susuzluk gibi olaylar yüzünden ölümlerle karşılaşmışlardır. Kırım Tatarlarının kendi aralarında yaptığı bir tespite göre sürgüne gönderilenlerin %46'sı sürgün esnasında ve sürgünden sonraki bir yıl içinde hayatını kaybetmiştir.
0: Hem soğuğa düçar olmak, salgın hastalıklar dolayısıyla
1: Mesela soğuk hiçbir şey yapmasa, soğuk ve su alamamak yeterince, sağlıklı su alamamak böbrek yetmezliğine yol açar. Yani bunun gibi birçok yaşlı insanların ve özellikle çocukların hayatını kaybetmesi söz konusudur. Ve dolayısıyla sadece işte insanları böyle bir manga askerin karşısına dizip işte kurşuna dizerek bir soykırım yapılmıyor. Yahut da işte diyelim ki Almanya'daki Yahudi toplama kamplarındaki gaz odaları gibi şeylerle yapılmıyor. Yani insanları elverişsiz koşullarda ve katlanamayacakları şartlarda siz bir sürgüne tabi tuttuğunuzda 1943-44 şartlarını dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü bu insanların nakledilmesine kullanılan vagonlar da bildiğimiz tren vagonları değildir. Hayvan katarlarıdır. Yani içine işte koyunların, keçilerin, ineklerin, öküzlerin doldurulup nakledildiği hayvan katarlarıyla gönderilmişlerdir. Ve çok acı sahneler vardır. Yani mesela bir tren vagonunda hayatını kaybeden bir insanın ölüsünü dışarıya atmaları söz konusudur. İnsanlar ölen dedelerinin, ninelerinin, çocuklarının öldüğü anlaşılmasın diye mizansenler uygulamışlardır. Bunu sürgünün kahramanlarından Halimat Bayramuk'un 1943 kitabında çok acı sahnelerle görüyoruz. Yani bu insanlar Kafkasya'da belli bir töre içinde yaşayan insanlar, büyük küçük yanında konuşmaya bile dikkat eden insanlar, düşünün 15 günlük yolculukta bütün insani ihtiyaçları, defi hacet dahil, yeme içme dahil, bebeğinin emzirilmesi dahil bir insan toplumun ortasında meydana getiriliyor. Yani bu o kadar ağır bir psikolojik travmadır ki. Yani hayatta kalanlar da zaten yorgunlukla, bitkinlikle, yani ölsem daha iyi diyecek duruma gelmişlerdir. Ve dolayısıyla bunun sosyal

0: politik yönü kadar sosyal psikolojik yönü de önemlidir. Ve burada şimdi aradan 1943-1944 sürgünlerinden bu tarafa da epeyce süre geçti. Yani 1943-1944'ü hesap edersek 1943-44'ten bugüne geçen süreyi düşünürsek 80 yıldan fazla bir süredir. Artık daha seri kanlı düşünmemiz lazım. Acaba Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreteri Joseph Stalin bu Türk soylu insanları Türkiye'ye yakın bölgelerden Orta Asya'nın uzak bölgelerine gönderirken neyi düşünüyordu? Burada Sovyet-Rus stratejisini göz önüne getirmemiz lazım. Bugün biliyorsunuz yani dünyada sıcak savaş bölgeleri var. Yani Ukrayna'da savaş var, İran'da belli bir savaş ortamı sürüyor. Ve burada insan hareketleri söz konusu ve sınır bölgelerinin ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Yani dolayısıyla Stalin'in bu planları yaparken yanında sadece kendisi değil mesela Beria diye bir tane başka bir sekreteri var sürgün olaylarının planlanmasında asıl suçlulardan birisi olan. Ve lokal yöneticiler var. Yani mesela işte Kırım'daki Rus valisi, Kafkasya'daki işte Rus guvernörü denilen insanlar. Bu insanlar oradaki insanların muhtemel bir uluslararası sorunda Sovyet sistemi aleyhinde kullanılabileceği gibi bir duyguyla buna girişmişlerdir. Burada ileri sürdükleri argüman da şudur. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsun Sovyet ordusu içinde de bir sürü birçok Türk soylu insan vardı. Cepheye sürülen hatta şu anlatılır Berlin'i fetheden ilk Sovyet bayrağını diken kişinin Dağıstanlı bir Türk olduğu kayıtlıdır.
1: Hocam.
0: Yani
1: Çok
0: onun
1: iyi.
0: anıtı da yapıldığını işittim görmedim ama dolayısıyla Sovyet sistemi içindeki ordu teşekkül ettirilirken ordunun önemli bir insan kaynağı da Türk soylu insanlardan oluşturulmuştur ve bu insanlar Alman sisteminde Alman ordusuna esir düştüklerinde Almanlar bu insanları Ruslara karşı kullanmak için lezyon orduları
1: Lejyon oluşturulur.
0: teşkil
1: Onun
0: etmişlerdir.
1: Neşe Sarısoy ve Sayın Zafer Karatay güzel bir belgeseli çekti TRT'de.
0: Evet.
1: Kızıl Yıldız ve Gamal Ağaç arasında diye. Yani Nazilerle Sovyetler arasında kalan Türkler.
0: Aynı
1: Bu çok
0: olay
1: güzel bir belgesel.
0: Kafkasya'ya kadar gelmiştir. Alman orduları ve belli bir süre Alman ordularının Kafkasya'da yerleşimi, garnizonlar kurması söz konusudur. Ve bu sürgünler karar verilirken daha 2. Dünya Savaşı biliyorsunuz 1945 yılında bitmiştir. 1943-44'te bu işler uygulanırken hani gerekçeli karar diyoruz ya hani mahkemelerde bir dava sonuca bağlandığı zaman bu sürgünün gerekçeli kararı olarak düşmanla işbirliği gibi bir gerekçe yazılmıştır. Elbette ki Kafkasya'da olsun, Kırım'da olsun oraya gelen Alman ordularından kendileriyle ilgili bazı istekleri olan şahsi veya sosyal veyahut da ulusal kimlikleriyle ilgili bazı talepleri olan insanların bir işbirliği de söz konusu olmuştur. Bunu da inkar edemeyiz. Ama bütün bir halkın A'dan Z'ye, 7'den 70'e bütün insanlarını, bütün mensuplarını doğdukları, büyüdükleri, babalarının mezarları olan topraklardan koparıp bir meçhule götürmek yani çok ciddi bir stratejik eylem planıdır. 1943-44 şartlarına dikkat edin. Yani o zamanki iletişimin olmaması bu sürgünlerle ilgili tabii ki bazı veriler ortaya çıkıyor. 1943-44'te bu sürgünler oluyor. 1943'teki Karaçay sürgünüyle ilgili ilk haber 1951 yılında sürgüne giden Karaçaylıların kendi gittikleri sürgün yerlerindeki başarılı hayvancılık faaliyetleriyle ilgili bir haber vasıtasıyla ortaya
1: Ortaya çıktı.
0: çıkmıştır.
1: O kadar gizli tutuldu, o kadar
0: Yani dünyanın haber alması zaten zordu. Bir de o zamanın iletişim şartları bunun bir yerde de maddi olarak fiziki engelini teşkil ediyordu ki bunu en iyi anlatan tabir demir perdedir.
1: tabii.
0: Yani o bölgeyle işte diğer dünyanın bölgeleri arasında bir demir perdesi çekilmiştir ve bu demir perdenin arkasında neler oluyor? İnsan hakları ihlalleri neler oluyor? Kimsenin zaten hesap soracak durumu da yoktur. Ve dolayısıyla bu insanların mesela Karaçay Türklerin hakları 1957 yılında iade edilmiştir ve sürgüne gönderilen insanlardan %25 kadar eksiği geri gelebilmiştir. Düşünün yani aradan 14 yıl geçmiş, nüfus artışının olması gerektiğini hesap edelim %2, %3. Ona göre baktığınız zaman nüfusun sürgüne gönderilenlerin belli bir nüfus artışıyla %15'lik, 20'lik bir nüfus artışına ulaşmaları gerekirken %25'lik bir nüfus kaybına uğramışlardır. Bunun nedeni

0: bölgede lokal evliliklerle kalan, Kazaklarla, Kırgızlarla evlenerek kalan insanların yanı sıra oradaki nüfus kaybını gösteriyor. Yani demografik bir ezilme, demografik bir mahvetme hareketi söz konusudur. Ve dolayısıyla demografinin nasıl silah olarak kullanıldığının çok tipik bir göstergesidir bu. Bunu şunun için söylüyorum. 1991 yılında Sovyet sistemi dağıldığında Kazakistan nüfusunda Kazak nüfusundan daha fazla Kazak olmayan insan nüfusu vardı. Ve Kazaklar bütün dünya çağrıda bulunarak kendisini Kazakistan'la ilgili bir anne veya babası olan bütün insanları Kazakistan'a davet ettiler. Yani nüfusun bugünün dünyasında bile çok ciddi stratejik önemi var.
1: Sadece 91'deki bağımsızlık sürecinde bile Rus nüfusunun oranı %40'lar seviyesindeydi Kazakistan içerisinde.
0: Evet.
1: Sonradan çok azaltıldı
0: Ki
1: bu.
0: o da ortalamadır. Yani kuzey bölgelerindeki 5-6
1: %70'ler.
0: tane büyük şehirde Rus nüfusunun egemenliği söz konusu, çoğunluğu söz
1: Hala
0: konusu.
1: öyle tabii.
0: Yani mesela Kırım'da da biliyorsunuz bir referandum yapıldı, sandık koydular. Kırım'da Türk kalmamış ki.
1: Tabii.
0: Yani 120 bin civarında Kırım Türk'ü geriye dönebilmiş bin bir zorlukla.
1: Tabii.
0: Bölgenin nüfusu neredeyse 2 milyon.
1: Evet.
0: 2 milyonun içinde tabii ki 120 bin kişi, herkes aynı kalıptan çıkmış olsa bile ne ifade ediyor? Yani dolayısıyla demografinin önemini biz bu olaydan ve bu yaşanan sürece bakarak anlamalıyız ve buna göre Türkiye'mizin de demografisiyle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız olduğunu bilmeliyiz. Ve bunun sakıncalarını ortadan kaldırma yönünde tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani zaman zaman gündeme gelen işte evlenen çiftlere çocuk sayısı konusunda yapılan tavsiyeler falan bütün hepimizin bilgisi dahilindedir. Ve son yıllarda Türkiye'ye yönelik olarak gelen göç eden insanların zorunlu göç olarak veyahut da göçe maruz bırakılarak, mecbur bırakılarak gelen insanların 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonraki stratejilerde nasıl kullanılabileceği konusunda bizim bu 1943-44 yıllarında yaşanan Kafkasya ve Kırım sürgünlerinin yansımalarının sonuçlarına bakmamız gerekiyor.
1: Mutlaka.
0: Yani mesela ben bugün 2016 yılında Kafkasya bölgesine gittim. Kafkasya bölgesinde, yani bizim özelde Karaçay bölgesinde Rus nüfus çok azalmış. Fakat nitelikli insan gücü oluşturmakta ciddi olarak sıkıntıları var. Yani çünkü orada neticede işte 300 bin, 500 bin bir insan topluluğu
1: Tabii.
0: var. Kafkasya'nın ortalama cumhuriyetleri genelde 1 milyonun
1: Evet,
0: altındadır
1: çok altında
0: insan
1: hocam, doğru.
0: nüfusu. Ve oradaki hayatın idamesi için gereken beyaz yakalı ve mavi yakalı dediğimiz teknokrat ve aydın sınıfının yetiştirilmesi konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Yani bunu da tamam bağımsız olalım, işte bağımsız olduk demekle bu giderilemiyor
1: Giderilemiyor.
0: maalesef. Yani çünkü yetişmiş insan potansiyeli içinde bir demografi havuzundan insan topluluğu içinden nitelikli insanları çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla o Kafkasya'daki sürgünleri ve Kırım'daki sürgünleri biz bugünden değerlendirdiğimiz zaman bunları düşünmemiz gerekiyor.
1: Hocam bugün tabii çok etkiliyor. Hem Kafkasya'daki jeopolitiği etkiliyor. Bu sayede hala Rusya Federasyonu Kafkasya'ya müdahil olma gücüne ve imkanına sahip oluyor. Yani bugün hala pek çok Kafkas Cumhuriyeti, özel Cumhuriyet mecburen Rusya
0: Tabii Rusya
1: Federasyonu'nun.
0: Federasyonu özellik statüleri vardı bunların
1: Evet,
0: Sovyet döneminde ve
1: tabii.
0: şu son dönemde artık bu özellikler de lağvedildi ve göstermelik hale dönüştü.
1: Sürekli anayasa değişikliği yapıyor
0: Evet.
1: Vladimir Putin. Yani hem kendisi ömrü çerçevesinde devlet başkanı olmayı garantilemiş oldu, hem de Tataristan başta olmak üzere.
0: Evet.
1: Bu cumhuriyetlerin hepsinin özelliklerini tek tek ortadan kaldırdı.
0: Tabii Tataristan ve Başkurdistan
1: Tabii.
0: nüfusları
1: Tabii.
0: itibarıyla bağımsızlık iddiasında bulunabilecek nitelikte yerler ve aydın kadroları itibarıyla. Ama mesela Kafkasya için baktığımda ben yenilerde baktım bir Kafkasya genel valisi Çarlık dönemindeki gibi bir genel vali tayin edilmiş ve bu vali 6 defa değiştirilmiş. Yani yaklaşık olarak 10 yıllık bir sürede. Ve çoğunun da gerekçesi bazılarında asayişsizlik gerekçesi, yani asayişi sağlamada başarısız oldu. Bazılarında da ekonomik gerekçelerle. Ve son aldığım haberlere göre Kafkasya bölgesinde çok ciddi olarak aydın nüfus arasında Ukrayna Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan durumlar, zorunlu askerliklerin 40'lı yaşlara kadar uzatılması, insanların silah altına çağrılması nedeniyle bazı insanların, okumuş yazmış insanların Moskova gibi gelişmiş olan Rusya bölgelerine yahut da hatta Kazakistan'a göç ettiklerini, yerleşmek üzere.
1: Tabii.
0: Kafkasya'dan ayrıldıklarını oradaki insanlar bize üzülerek ifade ettiler. Çünkü bir toplumu ayakta tutan onun aydın elit kadrosudur.
1: Evet.
0: Elit kadrosu bu şekilde dejenere edilirse yahut da ortadan kaldırılırsa o toplum artık bir insan topluluğu olma ötesinde bir vasıf iddia edemez. Bir milli kimlik bilinci, bir kendi kaderine hükmetme, self determinasyon söz konusu asla olamaz. Ve bu çok kötü bir şekilde bugün uygulanıyor. Yani biz bugün Kırım'da, mesela Kırım'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir pazarlık unsuru olmasını acıyla izliyoruz.
1: Evet, hatta yani konuşulamıyor bile.
0: Konuşulamıyor.
1: Yani bugün orada Ukrayna'ya müzahir bir topluluk olarak ya da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan bir topluluk olarak Kırım Türklerinin bulunmuyor olması, malumunuz yaklaşık 3000 Kırım Türkü de 2014'teki işgalden itibaren, ilhaktan itibaren gözaltına alınmış durumda.
0: Yani bugün Kırım davası dediğiniz zaman Kırım Tatarı olmayan bir Kırım'ın davasını gütmenin
1: Tabii,
0: çok da fazla anlamı yok.
1: Zorlukları var. Bu 1774'ten beri arkasında 250 yıllık bir müdahalenin
0: sonucu. Yani orada
1: sonucu.
0: Ukrayna egemenliği mi olacak yoksa Rusya Federasyonu mu egemenliği olacak? Gerçekten
1: Evet.
0: Yani trajikomik bir şey.
1: Evet,
0: acı
1: kesinlikle.
0: bir durum.
1: Ama 250 yıllık bir müdahalenin sizin
0: Ama
1: de ifade
0: orada
1: ettiğiniz.
0: işte 2. Katerina döneminden itibaren
1: Tabii.
0: bölgeye yerleşen Rus kolonizasyonu.
1: Evet.
0: Ve oradan 1944 yılındaki 18 Mayıs 1944 sürgünüyle yüz binlerce Kırım Tatarının kendi yurtlarından çıkartılması bugünkü tabloyu anlamamızda en önemli gerekçedir. Mesela bugün Ukrayna Savaşı ile ilgili tartışanların bile yani televizyonda da konuşan insanların bile bu gerçeklerden demografiden habersiz olduklarını
1: Tabii.
0: maalesef üzülerek görüyor. Mesela
1: Konuşuyor.
0: şimdi birçok insan, askeri uzmanlar, stratejistler konuşuyorlar. Ama Sivastopol'daki Rus donanma üssünün Sovyet askeri sistemindeki önemine vurgu yapan çok nadir insanla karşılaştım.
1: Çünkü tarih bilinci çok zayıf. Tarihsel bütünlükten bağımsız
0: Bu
1: hareket
0: o kadar
1: ediyor.
0: önemli ki
1: Tabii, şüphesiz.
0: 1921 yılında Kırım Sovyet sistemi bir parçası olarak entegre edildiğinde Sivastopol bölgesi özel bir kararnameyle Moskova'ya bağımlı hale
1: Getirilmiş.
0: getirilmiş. Yani düşünün 1921 yılında sürgünden de 20 yıldan fazla süre önce Sivastopol'un Karadeniz kenarındaki
1: Tabii,
0: önemli
1: tabii,
0: bir şehirdir.
1: tabii.
0: Ve orada Rus donanmasının çok önemli bir merkezi vardır. Kararnameyle Sovyet sistemi içinde Sovyetler Birliği'nin merkezine bağlanmıştır. Yani bu hesapları düşünmeden, bu hesapları görmeden bugün işte Ukrayna Savaşı'nda Kırım Tatarları şundan mı yana ya da Rusya Federasyonu'nun yanında mı durmalı bu tartışmalar anlamsız. Ve dolayısıyla bizim buradan hani eskilerde bir söz var kıssadan hisse almak
1: Tabii,
0: diye
1: tabii.
0: bu olaylara bakarak Türkiye'deki demografinin ve bu demografinin geleceğin Türkiye'si için oluşturabileceği riskleri ve avantajları düşünmemiz lazım ve bunları planlamamız lazım. Türk
1: Hem
0: aydınlarının en
1: tabii,
0: önemli görevlerinden birisi
1: hem
0: budur.
1: yani fiziki olarak, sayı olarak, hem beden sağlığı bakımından hem
0: Evet.
1: de fikri ve ruh sağlığı bakımından, kültürel gelişmeleri bakımından bir anlamıyla bir Türk neslinin varlığı. Yani
0: Evet.
1: bunu bir ırk temelli ifade etmediğimiz bütün dinleyicilerimiz bileceklerdir, anlayacaklardır ama bir kültürel kimlik olarak yani kurucu ve asli unsur olarak tarif edebileceğimiz Türk tabiyetinin, Türk topluluğunun da var olması gerekiyor fizyolojik olarak da,
0: Biliyorsunuz
1: kimlik değerleri bakımından da evet.
0: Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler kitabımı ben
1: Evet.
0: 1991 yılında
1: Evet
0: yayınladım.
1: hocam.
0: Bu kitabı yayınlamamdaki en önemli faktör Kemal Karpat isimli,
1: Evet.
0: kendisi de Romanya'da yerleşmiş olan,
1: Bir Türk
0: Tatar
1: olanın.
0: asırlı
1: Evet,
0: olan,
1: tabii.
0: büyük bir tarih filozofu diyebileceğim
1: Şüphesiz.
0: insanın yazdığı bir kitaptı. Kitabın adı Ottoman Population
1: Evet.
0: 1830-1914'tü.
1: Osmanlı nüfusu
0: Bu
1: isimli.
0: daha sonra Türkiye Türkçesine de
1: Tabii.
0: çevrildi ve İngiliz arşiv belgelerinden
1: Evet hocam.
0: yararlanmıştı. Kemal Karpat'ın çok önemli bir tespiti var. Nedir biliyor musunuz? Osmanlı döneminde Kırım'dan ve Kafkasya'dan Anadolu'ya insanlar yerleştiriliyor, iskan ediliyor. Yani mesela Eskişehir bölgesinde çok ciddi bir Kırım Tatarı iskanı söz
1: Evet.
0: konusu. İşte 1864 yılındaki Kafkasya'daki Çerkes sürgününden sonra Türkiye'ye gelen ve Çerkes asıllı diye kabul
1: Evet.
0: edilen ama
1: Pek çok Kafkas
0: etnik
1: halkı var
0: olarak
1: içerisinde.
0: birçok Kafkas halkını içeren bir topluluk söz konusu iskan edilmişler. Kemal Karpat'ın tespiti şu,
1: Evet.
0: diyor ki Eğer bu iskanlar ve 1800'lerde yapılan Türkiye'ye yerleştirmeler olmasaydı, Anadolu'da cephelerde savaşacak insan toplulukları temininde çok ciddi güçlüklerle karşılaşılacaktı.
1: Belki Kafkasya'daki ve Kırım'daki veya Balkanlar'daki büyük felaket Anadolu'da farklı bir tablonun oluşmasına da imkan tanıdı.
0: Tabii Balkanlardan gelen milyonlarca insan, Kafkaslardan ve Kırım'dan gelen milyonlarca insan Anadolu'daki demografiyi Türklük ve Müslümanlık lehinde değiştiriyor.
1: Evet, bu aynı zamanda, buna merhum Doktor Mustafa Çalık Hoca da çok vurgu yapardı. Biz de tabii teyit ediyoruz. Özellikle 1915'teki Ermeni tehcirinin de zorunlu şartlar altında buna eklenmiş olması, elbette ki bu bir zorunlu göç gibi planlanmadı ama savaş şartları istikametinde planlanmıştı. Yaklaşık 700 bin Osmanlı Ermenisi'nin yine ayrı Osmanlı yurtlarına güvenli şekilde intikali. Savaş kartları kapsamında bu da Birinci Dünya Savaşı noktasında bir önemli nüfus politikasıydı. Bunu böyle okumak gerekir.
0: Tabii bahsettiğimiz olay 19. yüzyılda gerçekleşmiş olan, bizim dedelerimizin de Türkiye'ye gelip, ben Türkiye'de 5. nesilden Karaçay muhacirlerindenim.
1: Evet hocam.
0: Ya üzerinden 200 yıla yakın süre geçti. Yani bu göç hareketini işte 1864 yılından itibaren alırsak, hatta işte daha öncesinde Kırım Tatarlarının iskanı ile ilgili olarak ele alırsak, bugün de nüfusun ne önemi var diyen insanlarla karşılaşabiliyoruz. Ama en önemli olay, bir ülkenin milli varlığının temeli insan gücüdür hala. Yani sınırları çizebilirsiniz, sınırlara her türlü ordu yerleştirebilirsiniz ya da teknik cihazları yerleştirebilirsiniz. Ama ülke içindeki demografi içinde eğer yabancı unsurlarla işbirliği yapabilecek bir insan topluluğu teşekkül edebiliyorsa, bu bir ülkenin bekası için en ciddi sorundur. Dolayısıyla bugünün Türkiye'sinde bu konulardan söz etmemizi hiç kimse yadırgamamalı.
1: Tabii ki.
0: Tarih ancak kendisinden ibret alındığı ölçüde bugünümüze ışık tutar.
1: Hocam, bazı nüfus bilimciler, mesela bunların arasında Profesör Doktor Murat Erdoğan Hoca gibi çok kıymetli isimler de var, Türkiye'nin potansiyelini iyi tespit etmişler. Bir özellikle 1960'lı yıllardan itibaren yapılan pek çok analiz var. Sizi teyiden ifade ediyorum. Yani bu coğrafyada yaklaşık 150 milyon kişi bu coğrafyanın kaynaklarıyla bir nüfus potansiyeli oluşturmalı. Yani çünkü büyük sanayi hamlesi için veyahut da güçlü bir orduyu besleyebilmek için, dizayn edebilmek için. Bu anlamıyla ekonomik şartlarını tabii ki iyi dizayn etmiş olan, yani iç sosyal yapılanmasını iyi tahkim etmiş olan bir ülkeye ihtiyaç var. Yani rahatlıkla besleyebiliriz ama bunun doğru politikalara yönetilmesi icap ediyor.
0: Tabii bizim ilkokul veya ortaokulda okuduğumuz yurttaşlık bilgisi dersinde bir ülkenin varlık için iki şey söylenirdi. Bir toprak olacak, iki bir insan topluluğu olacak.
1: Tabii.
0: Sonra bu insan topluluğunun ortak duygu ve fikirler etrafında birliği söz konusu olacak.
1: Evet.
0: Duygudaşlık söz konusu olacak. Ve etnik köken ne olursa olsun ortak bir mensubiyet bilinci olacak. Bir gönüllülük sözleşmesi söz konusu.
1: Buna vatan ve millet diyoruz. Vatanın ve milletin oluşumu bu şekilde. Evet, kesinlikle.
0: Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin teşekkülünde demografinin önemini de bu şekilde vurgulamış olmak isterim.
1: Evet, Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet'in banisi, buna özel ihtimam gösteren bir şahsiyetti. İfade ettiğiniz gibi o 1915'teki teşhirin de bir devamı olarak, o politikanın bir devamı olarak bir mübadele de gerçekleştirilmiş oldu. Nüfus mübadelesi gerçekleştirilmiş oldu. Bu anlamıyla Balkanlardaki Türkler ve Müslümanların Anadolu'ya getirilmiş olması. Tabii farklı farklı tartışmalara da vesile oluyor. Yani buradaki bazı Ortodoks Türkler de gönderildi. Bu mübadele sırasında hemen hemen 1 milyona yakın Ortodoks Türk'ü ve Ortodoks Hristiyan'ı, Ortodoks Anadolu yurttaşını yolladık ama onların yerine Müslümanlar ve Türkler gelmiş oldu. Bu da o dönemin belki de bir demografi planlaması olarak zikredilebilir, değil mi hocam?
0: Tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kendi kuşağından insanların cephelerde ve ordunun mevcudu içindeki insan niteliğiyle ilgili deneyimleri çok önemli. Yani şimdi Atatürk'ü düşünürseniz, Trablusgarp'ta görev yapmış, Suriye bölgesinde görev yapmış, Balkanları biliyor ve dolayısıyla buradaki insan topluluklarının niteliğini de biliyor. Kalite ve kantite diye bir olay vardır.
1: Evet.
0: Eğer bir ülkede siz yeterli sayıda kantite olarak, insan topluluğu olarak belli bir yoğunluk meydana getirmezseniz herhangi bir iddiada bulunamazsınız. O ülkenin milli kimliğiyle ilgili. Ama burada önemli olan bir noktada kalite problemidir. Yani neticede buraya gelen insanların kalitesi nedir? Yani milli kimlik açısından mensubiyet şuurları nedir? Birlikte yaşama duygusu nedir? Bugün en önemli tehlikelerden birisi bizim insanlarımızın ve özellikle gençlerimizin ülkeye bağımlılık ya da bağlılık duygularındaki aşınmadır,
1: Evet.
0: erozyondur. Yani bu da çok önemli bir şey. Çünkü yetişmiş nitelikli insanlarımızın bugün ülkeyle bağlarının zayıfladığını maalesef üzülerek görüyoruz. Bu konuda da mutlaka bu gençlerimizin, özellikle nitelikli gençlerimizin ülkemizi terk etme gibi bir eğilim içinde olmaları çok ciddi bir milli sorun olarak değerlendirilmek zorunda.
1: Tabii.
0: Bunu bilen Atatürk, biliyorsunuz yani şimdi Cumhuriyet kurulduğunda ben Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum. Kuruluş tarihi 1946'dır.
1: Evet.
0: Ama Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşu ondan neredeyse 20 yıl
1: 20 yıl
0: öncedir.
1: önce.
0: Yani neden bu? Yani neden Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi? İşte bu milli bilincin, milli kimliğin teşekkülü için, üniversite düzeyinde nitelikli insanların yetişmesi için ve bunun ülkenin geleceğinde arz ettiği önem için Atatürk bu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ismini de kendi koyarak teşkil etmiştir. Tabii ki tıp önemli bir şey, yani insan sağlığı. Ama tıp fakültesinden önce Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulmuş olmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Türk Dil Kurumu'nun kurulmuş olmasına dikkat etmek gerekiyor.
1: Türk Tarih
0: Türk
1: Kurumu.
0: Tarih Kurumu'nun kurulmuş olmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar asla düşünülüp taşınmadan yapılan şeyler değildir. Bir tarih bilincinin getirdiği bir yaklaşımdır bu. Yani o zamanın Türkiye'sinde insanların üzerlerine giyecek giysiye muhtaç olduğu, ölü kefenine muhtaç olduğu ortamda kültür ve tarihle ilgili kurumsal yapılanmalar için bütçe ayırmak gerçekten ancak çok uzun erimli stratejik bir bakışla söz konusu olabilirdi. Bu yüzden biz Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'ni birdenbire işte bir 23 Nisan 1920'de bir meclis kuruldu ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti olsun diye alınmış bir kararla kurulmuş olarak göremeyiz. Yüzyıllık bir insani öykülerin toplamıyla Anadolu'da temerküz etmiş bir Türklük bilincinin sonucudur bu ülkenin varlığı. Bu bilinci yaygınlaştırmamız gerekiyor.
1: Hocam nüfus politikasının başka boyutunu da hem Sultan II. Abdülhamit devrinde ve sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun son ricalinde ve bu geleneği devam ettiren Mustafa Kemal Paşa'da yine görüyoruz. Türklerin kendi coğrafyalarında muhafaza edilmesi. Elbette ki 1864'ten itibaren Kafkasya ve Kırım göçlerine Anadolu bir şefkatli ev sahipliği yaptı. Bu ayrı bir konu ama Cumhuriyet kurulduktan sonra da örneğin Romanya'daki Gagavuzlar, örneğin Moldova'daki Gagavuzlar veya Balkan Türkleri veya Orta Asya'daki Türkler veya Orta Doğu'daki Türkler bunların yerlerinde muhafaza edilmesi, onların da büyük bir göçle Türkiye'ye gelmesine mani olan bir politika da var. Yani bu bir ters etki yaratıyor ama özellikle Türklerin kendi coğrafyalarında ayakta kalmaları, kültürel kimliklerinin korunması da Cumhuriyet'in önemli bir dış politika faaliyeti olmuş.
0: Evet, işte buradaki ben şunu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Türk coğrafyasında değişik bölgelerde gözlemlerim oldu.
1: Evet.
0: Mesela Türk Devletleri Topluluğu'nun en son büyük cumhurbaşkanları düzeyindeki
1: Evet.
0: toplantısı Ahmet Yesevi'nin kabrinin bulunduğu
1: Türkistan'da evet.
0: Türkistan
1: Evet.
0: şehrinde yapıldı. Ama ondan bir ay kadar önce Ramazan bayramında şu andaki Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkistan'a gitti
1: Evet.
0: bayram
1: Evet.
0: ziyaretine ve orada sembolik bir kararname yayınladı. Ahmet Yesevi adında bir devlet nişanı teşkili.
1: Evet.
0: Ve bu devlet nişanı teşkilini kararname altına aldıktan sonra uygulamada ilk örnek olarak ilk Kazakistan devlet nişanı Ahmet Yesevi adına Kazakistan devlet nişanı bizim Cumhurbaşkanımıza tevdi
1: Evet,
0: edildi.
1: evet.
0: Yani burada Türk dünyasında da bir ortaklık bilincinin ve
1: Gelişmesi
0: ortak
1: isteniyor.
0: bir manevi büyüğümüz olan
1: Ahmet
0: Ahmet Yesevi
1: Yesevi'nin.
0: kimliği etrafında bütünleştirici bir kimlik olarak, bir şahsiyet olarak ortaya konması da beni çok mutlu etti doğrusu.
1: Evet, çok değerli. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Efendim ses kayıtta Semahat Şallı, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş zaman.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Rogojin asık suratla doğruladı memuru. Çok doğru. O zaman aynı şeyi Zolyoşev de söylemişti bana. Prens bir gün sırtımda babamın 3 yıllık eski redingotu Nevski Caddesi'ni koşarak karşıdan karşıya geçiyordum. Tam o anda Nastasya Filipovna da bir mağazadan çıkmış arabasına biniyordu. Şurama bir ateş düştü sanki. Tam o sırada Zalyojev ile karşılaştım. Benim gibi biri değildir Zalyojev. Güzelce tıraş olmuş berberden çıkıyordu. Saplı gözlüğü de gözündeydi. Oysa biz ucuz çizmelerle dolaşıyor, eşsiz lahana çorbasıyla karnımızı doyuruyorduk. Zalyojev şöyle dedi bana. Sana göre biri değildir o. Bir prensestir. Adı Nastasya Filipovna. Soyadı Barashkova'dır ve Totski ile yaşıyor. Totski ise ondan nasıl kurtulacağını bilemiyor. Adam hayli yaşlandı. Neredeyse 55 oldu ve Petersburg'un en güzel kızıyla evlenmeye çalışıyor. Bugün Bolşoya bale izlemeye gidersen Nastasya Filipovna'yı parterdeki locasında görebilirsin. Locasında olacaktır. Babama bale izlemeye gitmek istediğimi söyleyecek olsam öldüresiye döverdi beni. Yine de gizlice evden kaçtım ve bir kez daha gördüm Nastasya Filipovna'yı. O gece hiç uyumadım. Sabahleyin toprağı bol olsun, babam her biri 5000 ruble 105 faizli iki tahvil verdi bana. Git bunları bozdur dedi. 7500 rublesini Andreev'in bürosuna götür. Kendisine ver. 10.000'den geri kalanı bir yere takılmadan doğru bana getir. Bekliyorum. Tahvilleri sattım, parayı aldım ama Andreev'in bürosuna uğramadım. Sağıma soluma bakmadan doğru İngiliz mağazasına gittim. Her birinin ucunda fındık iriliğinde birer pırlanta sallanan bir çift küpe aldım. 400 ruble borçlu kaldım. Kim olduğumu söyledim, güvenip küpeleri verdiler. Küpelerle doğru Zalyojev'e gittim. Böyleyken böyle kardeşim. Hadi Nastasya Filipovna'ya gidelim. Gittik. Oraya kadar nasıl gittiğimi bilmiyorum. Doğrudan konuk salonuna aldılar bizi. Nastasya Filipovna yanımıza çıktı. O anda kim olduğumu söyleyemedim. Benim yerime Zalyojev söyledi. Parfyon'dan, Parfyor Rogojin'den dünkü karşılaşmanızın anısına küçük bir armağan hanımefendi. Lütfen kabul buyurunuz. Paket açıp baktı Nastasya Filipovna, gülümsedi. Bu inceliği için arkadaşınız Bay Rogojin'e teşekkürlerimi bildiriniz lütfen dedikten sonra selam verip çıktı. O anda nasıl oldu da ölmedim bilmiyorum. Oradan çıkabildiysem şöyle düşündüğümdendir. Nasıl olsa öldüm ben, kurtuluş yok. Ama en ağrıma giden şu şeytan Zalyojev'in olaydan yararlanmasıydı. Boyum kısaydı, kıyafetim berbattı. Bir şey söylemeden öyle dikilip duruyor, aptal aptal kadının yüzüne bakıyordum. Utanıyordum çünkü. Oysa Zalyojev'in üzerinde son moda çok şık bir giysi vardı. Boynuna damalı bir kravat bağlamış, yüzüne kremler, pudralar sürmüş, saçlarını kıvırtmıştı. Öylesine ezilip büzülüyor, öylesine yaltaklanıyordu ki Nastasya Filipovna'nın onu ben sandığından hiç kuşkum yok. Dışarı çıkınca şöyle dedim Zalyojev'e. Bana bak, sakın ola bir daha buraya benimle birlikte gelmeyi düşüneyim deme. Duydun mu beni? Güldü. Sen şimdi Semyon Parfyonovic'e nasıl hesap vereceksin onu düşün. Ne yalan söyleyeyim, eve gitmektense kendimi oracıkta nehre atmayı düşünmüyor da değildim. Sonra aman battı balık yan gider dedim kendi kendime ve her şeyi göze almış bir günahkar gibi gittim eve. Memur yüzünü ekşiterek titremişti bile. Şöyle dedi. Vah vah, prense döndü.

Toprağı bol olsun. Babası değil 10.000 ruble için, 10 ruble için bile insanı dünyaya geldiğine pişman edecek biriydi. Prens dikkatle bakıyordu Rogojin'e. Yüzü şimdi daha da beyazlamış gibiydi. Memurun söylediğini tekrarladı Rogojin'e. Dünyaya gel

da beğenirsiniz. O yaşta kalkıp Nastasya Filipovna'nın evine gitmiş. Önünde yerlere kadar eğilip yalvarmış, yakarmış, ağlamış. Kadın sonunda getirip kutuyu suratına fırlatmış. Al işte küpelerin moruk demiş. Parfyon onları böylesine büyük bir tehlikeyi göze alıp bana getirdiğine göre şimdi bu küpeler benim için 10 kat daha değerlidir. Selamlarımı, teşekkürlerimi ilet Parfyon Semyonuç'a. Bu arada ben anacığımın hayır duasını alıp Seryoja Protoşin'den borç aldığım 20 rubleyle trene atladığım gibi Piskov'un yolunu tuttum. Eve vardığımda sıtmadan tir tir titriyordum. Yaşlı kadınlar hemen dualar okumaya başladılar. Sarhoştum. Sonra meyhane meyhane dolaşıp cebimdeki paranın hepsini içkiye verdim. Zil zurna sarhoş, kendimi bilmeden sokaklarda yattım. Sabaha karşı zangır zangır titremeye başladım. Bu arada köpekler de saldırmıştı üzerime. Kendime zor geldim. Memur ellerini ovuşturarak kekirdedi. Öyle ama efendim, şimdi Nastasya Filipovna ile güzel günler başlayacak. Artık küpelerin sözü mü olur beyefendi? Daha ne küpeler armağan ederiz biz ona, değil mi? Rogojin memuru kolundan kuvvetlice yakalayıp bağırdı. Nastasya Filipovna'nın adını bir daha ağzına alırsan, Tanrı tanığım olsun kırbaçlarım seni. Lihaçov'la çok gezip tozduğum belli. Kırbaçlayacaksan beni kabul ediyorsun demektir. Kırbaçlı öyleyse böylece kırbacının izi kalır üzerimde. Aa, gelmişiz. Gerçekten de tren gara giriyordu. Rogojin kimseye haber vermeden yola çıktığını söylemişti. Ama yine de birkaç kişi karşılamaya gelmişti onu. Ona şapkalarını sallıyor, sesleniyorlardı. Rogojin kendisini karşılamaya gelenlere mağrur, hatta sanki biraz da kindar bir gülümsemeyle bakarak "Vay canına, Zaryojev de burada," diye mırıldandı. Birden prense döndü. "Seni neden çok sevdiğimi bilmiyorum prens. Belki de böyle bir zamanda karşılaştığımızdandır. Hoş aynı zamanda bununla da," başıyla Lebedev'i gösterdi, "karşılaştım. Ama hiç sevmedim onu. Uğra bana prens. Önce şu ayağındaki tuhaf şeyleri çıkartıp atalım. En kalitelisinden bir sansar kürkü alırım sana. Birinci sınıf bir frak. Beyaz ya da hangi renk istersen bir yelek diktiririm sana. Ceplerini tıka basa para doldururum. Ve sonra Nastasya Filipovna'ya gideriz. Geleceksin değil mi?" Lebedev etkileyici, mağrur bir tavırla atıldı. "Kabul edin Prens Lev Nikolayevich. Sakın kaçırmayın bu fırsatı. Sakın ha." Prens Mışkin ayağa kalktı. Kibarca elini uzattı Rogojin'e ve sevecen bir tavırla. "Büyük bir zevkle geleceğim ziyaretinize," dedi. "Ayrıca beni sevdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Gelebilirsem bakarsınız bugün bile uğrarım size. Çünkü bütün içtenliğimle söylüyorum, ben de çok sevdim sizi. Özellikle de pırlantalı küpelerle ilgili anlattıklarınızdan sonra. Aslında yüzünüzün biraz asık olmasına karşın daha önce de hoşlanmıştım sizden. Sözünü verdiğiniz giysiler ve kürk için de teşekkür ederim. Çünkü gerçekten de giysiye ve bir kürke acilen ihtiyacım var. Şu anda tek kapik bile yok cebimde. Akşama param olacak. Çok param olacak. Gel, bekleyeceğim seni." Memur girdi araya. "Olacak olacak. Akşama parası olacak. Peki kadınlar konusunda usta mısın prens? Önceden söyleyin şunu." "Ben mi? Yo, hayır. Aslında ben, belki de bilmiyorsunuzdur, doğuştan olan hastalığım nedeniyle kadınları hiç tanımam." "Öyleyse," diye haykırdı Rogojin, "prens sen gerçek bir meczupsun. Öylelerini sever Tanrı." Memur tekrar karıştı söze. "Evet, öylelerini Tanrı sever." Rogojin memura döndü. "Hadi bakalım, arkamdan gel." Hep birlikte indiler trenden. Lebedev amacına ulaşmıştı. Biraz sonra Rogojin'i karşılamaya gelmiş gürültülü kalabalık Voznenski bulvarına doğru uzaklaştı. Prensin Litaynaya'ya gitmesi gerekiyordu. Hava rutubetli, ıslaktı. Gelen geçene sordu prens. 3 versta yolu olduğunu öğrenince bir arabaya binmeye karar verdi. General Yepanchin Litaynaya'nın biraz uzağında Preobraniye Kilisesi'ne yakın kendi evinde oturuyordu. 6 dairesinin 5'i kirada olan bu harika evden başka generalin Sadovaya'da yine çok iyi kira getiren büyük bir evi daha vardı. Bu 2 evi dışında Petersburg'un hemen yakınında epeyce iyi geliri olan geniş bir çiftliği ile yine Petersburg civarında bir fabrikası vardı. General Yepanchin'in eskiden vergi toplama görevinde bulunduğu biliniyordu.
Şimdilerde ise

önemli birkaç şirketin yönetiminde sözü geçen önemli ortaklarındandı. Büyük paralar, büyük işler sahibi ve büyük ilişkileri olan biri olarak tanınıyordu. Bazı çevrelerde bu arada kendi alanında da vazgeçilmez biri olmayı başarmıştı. Öte yandan Ivan Fyodorovich Yapanchin'in öğrenimsiz biri olduğu ve bir er ailesinden geldiği de biliniyordu. Bir er ailesinden gelmesi hiç kuşku yok ki onun için yalnızca gurur verici bir şeydi. Ne var ki kafası çalışan biri olmasına karşın generalin bir takım küçük, hoş görülebilecek zayıflıkları da yok değildi. Ayrıca bazı imalardan hoşlanmazdı. Ama zeki, becerikli biri olduğu kuşkusuzdu. Söz gelimi öne atılmamak, geride kalmak gibi bir ilkesi vardı ki çoğu kimse onun bu sadeliğine, özellikle de her zaman yerini bilmesine değer verirdi. Ama yerini öylesine bilen bu Ivan Fyodorovich'in ruhunda kimi zaman nelerin olup bittiğinden insanların haberi olsaydı kim bilir ne düşünürlerdi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Sevinçler, özlemler, coşkular, kederler, tüm zamanlarda yaşamın anlamını ve renklerini duyumsatan müzikler. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, o müzikleri yeni yayın döneminde de her pazar günü saat 11.07 ile 12 arasında TRT Radyo 1'deki Müzikler Hayatı Anlatır'da sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Pazar günleri saat 11.07'de TRT Radyo 1'de buluşmak dileğiyle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. İran, Hürmüz'ü tekrar kapattığı gerekçe olarak İsrail'in Lübnan'a saldırısı gösterildi. Gazze'de bilanço ağırlaşıyor. İsrail ikisi çocuk 6 Filistinli'yi daha katletti. YKS maratonu başladı. Adaylar ilk oturum için ter döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türgev'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç

0: zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi.
1: Karşılaştığımız her kriz, ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
0: Dünyanın yaşadığı değişime dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark ettiğini ve doğru okuduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı yeni güvenlik paradigmalarına vurgu yaptı. Sözü Türkiye'nin savunma sanayi başarısına getirdi. Türkiye'nin tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.
1: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk Deniz Platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
0: Türkiye ilk defa bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye yerli ve milli imkanlarla üretilen gemi ihraç etti. Kontra-amiral korvetinin Romanya'ya teslimatı yapılırken TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi de hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesi olduğunu vurguladı.
1: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı.
0: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir dedi.
1: Biz kimseyle kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
0: Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicoș Ordan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler küresel ve bölgesel konularla Türkiye-Romanya ilişkilerini ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump, hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz dedi. Trump, NATO zirvesine katılmak üzere Temmuz'da Ankara'ya geleceğini bir kez daha bu sözlerle teyit etti. Dünya İran, Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerine odaklanmışken Tahran'dan Hürmüz hamlesi geldi. İran boğazı tekrar kapattı. Gerekçe olarak İsrail'in Lübnan'a saldırısı gösterildi. Bunun anlaşmayı ihlal anlamına geldiği vurgulandı. ABD'nin İsrail'i engellemekle yükümlü olduğu, eğer taahhütlerini yerine getirmezse İran'ın gerekli tedbirlerle karşılık vereceği vurgulandı. Bu sert açıklamalara karşın İran heyeti müzakere için İsviçre'ye hareket etti.

0: gitti. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Amerikan heyetinin sahada olduğunu açıkladı. Kendisinin de birkaç gün içinde gitmeyi beklediğini ifade etti. Vance müzakerelere şans vereceklerini de söyledi. Sürece ilişkin bir açıklama da İslamabad'dan geldi. Pakistan ve Katar'dan temsilcilerin arabuluculuğunda ABD ile İran heyetlerinin İsviçre'nin Bürgenstock kentindeki görüşmelerinin pazar günü başlayacağı paylaşıldı. Amerikan istihbaratı Trump yönetimini uyardı. Katil Netanyahu'nun İran'la barış çabalarını sabote etmeye çalışacağı belirtildi. ABD medyasında paylaşılan raporda İsrail'in Lübnan'a saldırısını sürdürmede direttiği ifade edildi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırısını sürdürüyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. 2023'te başlayan saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise 73 bini aştı. Almanya'daki Sol Parti, İsrail'in eylemlerini soykırım olarak niteleyen önergeyi kabul etti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yaklaşık 2,5 milyon aday yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu için okullardaydı. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başladı. 15 dakika önce kapılar kapatıldı. Salonda öğrenciler, bahçede ise aileler ter döktü. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi. Yarınsa alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda kültür, sanat ve spor etkinliği düzenleyecek. Öğrenciler oyun, yarışma ve sosyal etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığı etkinliklerin velilere maddi külfet olmadan düzenlenmesi konusunda okulları uyardı. İmkanlar dahilinde öğrencilerin ilgisini çekecek etkinlikler planlanması önerildi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran'da karnesini alarak yaz tatiline başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı, LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor ifadesini kullandı.
1: TÜRGEV, geride bıraktığımız 30 yılda bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜRGEV'i de koydu. Gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜRGEV'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜRGEV'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı TÜRGEV'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma sürecini hayata geçirmek istediği için kendisinden korkulduğunu söyledi. En kısa sürede partiyi olağan kurultaya götüreceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu yerel seçim öncesinde 4 belediye başkanı ile ilgili uyarıda bulunduğunu, bunlardan bazılarının bugün cezaevinde olduğunu vurguladı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan gazeteci Evrim Ataman, belediyede rüşvet havuzunun kurulduğunu iddia etti.

0: CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanının şaibeli para trafiği MASAK raporlarıyla ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin kısa vadede önündeki iki hedefin terörsüz Türkiye ve yeni anayasa olduğunu söyledi. Mutlaka içeride dirliği ve birliği sağlamamız lazım dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin yoluna halkın iradesiyle yapılmış çağdaş ve demokratik anayasayla devam etmesi gerektiğini vurguladı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği Siyaset Okulu'nun kapanışında konuştu.
1: İki temel hedefi söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bunlardan birisi mutlaka İçeride dirliği, birliği sağlamamız lazım. İç kalenin tahkim edilmesi lazım. Yaklaşık 50 yılını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle bitirmek, hallu fasl etmek ve bu ülkede tam manasıyla barışı ve kardeşliği tesis etmek zorundayız. Kısa vadede ikinci önemli hedef olarak önümüze koymamız gereken husus ise Türkiye'nin artık darbelerin sonucu olan anayasalarla değil, Türkiye'nin halkın iradesiyle yapılmış yeni, çağdaş, demokratik ve katılımcı bir anayasayla yoluna devam etmesi lazım. Bundan sonra da en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni anayasa çalışmalarını başlatacağını ümit ediyorum.
0: Isparta'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsü Bağlı Köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, afat, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Otobüsün Konya'dan Isparta'ya tur gezisi için gittiği öğrenildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. İran, Hürmüz'ü tekrar kapattı. Gerekçe olarak İsrail'in Lübnan'a saldırısı gösterildi. Gazze'de bilanço ağırlaşıyor. İsrail ikisi çocuk 6 Filistinliyi daha katletti. YKS maratonu başladı. Adaylar ilk oturum için ter döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Spor. A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. Milliler gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma saat 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un hazırlık kamp programı netleşti. Bordo Mavili takım 6 Temmuz Pazartesi günü Trabzon'da toplanarak çalışmasına başlayacak. Trabzon etabının ardından kampın ikinci bölümü için Avusturya'ya hareket edecek. Bordo Mavililer 23 Temmuz'da 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı. Ay Yıldızlılar Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları haftanın 4. ve son maçında Çin'le karşılaşacak. Yarın saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Erzincan 13, İstanbul 19, İzmir 21, Bartın 14, Adana 22, Çankırı 12, Çankırı 12, Ardahan 11, Van 17, Erzurum 10 ve Kars 9 derece.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ile 1. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 630 numaralı yerel bildirim. Akdeniz, atış eğitimi 19-22 Haziran 2026 tarihlerinde saat 6'dan saat 11'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 49 dakika kuzey, 28 derece 22 dakika doğu sahil, 36 derece 20 dakika kuzey, 28 derece 36 dakika doğu, 36 derece 20 dakika kuzey, 29 derece 12 dakika doğu, 36 derece 33 dakika kuzey, 29 derece 7 dakika doğu sahil. Denizcilere 631 numaralı yerel bildiri. Ege Denizi 36 derece 41 dakika 16 saniye kuzey, 28 derece 2 dakika 26 saniye doğu mevkiindeki Bozburun Doğu Kardinal Işıklı Şamandırası, 36 derece 41 dakika 19 saniye kuzey, 28 derece 2 dakika 29 saniye doğu mevkiine kaymıştır. Denizcilere 642 numaralı yerel bildiri. Ege Denizi 36 derece 59 dakika 45 saniye kuzey, 27 derece 25 dakika 27 saniye doğu mevkiindeki Bodrum Kara Ada Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cumartesi olduğu gibi yine Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Şu anda saatimiz 23.19'a doğru ilerliyor. Her zaman olduğu gibi saat 1'e kadar canlı yayında sizinle birlikteyiz. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Atilla Aliler ve mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece programımızın 1. bölümünde sağlıklı yaşam takıntısı üzerine sohbet edeceğiz. Sağlıklı yaşamla sağlıklı yaşam takıntısı arasındaki ince çizgi, modern insanın sağlıkla kurduğu ilişki ve genç kalma arzusuyla bu arzunun bizi nereye götürdüğünü konuğumuzla konuşacağız. Konuğumuz da iç hastalıkları uzmanı Doktor Sena Arıcı olacak. Programımızın 2. bölümünde müzisyen Alican Akkaya telefonla katılacak programımıza. Kendisiyle müziğe nasıl başladığını, sanat yolculuğunu, üretim süreçlerini ve dinleyicilerle buluşturduğu yeni şarkısı Uğrama Sakın'ı konuşacağız. Programımızın 3. bölümünde konu başlığımız Kapadokya. Seyahat yazarı Melih Uslu'nun rehberliğinde gözlerimizi kapatacağız, hayaller kuracağız ve Kapadokya'ya uzanacağız. Melih Uslu'yla sadece Kapadokya'yı değil, Kapadokya Bienalini de konuşacağız. Her zaman olduğu gibi programımız geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Adile Naşit var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, modern çağın insanı belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar sağlıklı olmaya çalışıyor günümüzde. Kalori hesapları, adım sayar uygulamaları, detoks programları, vitamin takviyeleri, genç kalma vaatleri, sosyal medyada her gün karşımıza çıkan yeni beslenme modelleri ve anti-aging önerileri. Bir yandan daha uzun ve daha kaliteli yaşamak istiyoruz ancak diğer yandan sağlıklı yaşama çabamızın kendisi bazen hayatımızın merkezine yerleşebiliyor. Sağlıklı olmak isterken sağlığımızı, iyi görünmek isterken ruh halimizi, uzun yaşamak isterken yaşamın kendisini kaçırıyor olabilir miyiz? Bugün özellikle son yıllarda sıkça konuşulan sağlıklı yaşam takıntısı, bilimsel adıyla ortoreksiya, anti-aging uygulamaları, sosyal medyanın yarattığı kusursuz beden ve kusursuz sağlık algısı, doğru bildiğimiz yanlışlar ve gerçekten bilimsel temele dayanan yaklaşımlar üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Şu anda stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı, uzman doktor Sayın Sena Arıcı bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz, iyi geceler diliyoruz.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi az önce de ifade ettim, gerçekten bir bilgi çokluğu, belki de bir bilgi kirliliği demek lazım, içinde sürüklenip gidiyoruz. Hepimiz elbette hem sağlıklı bir ruh haliyle, hem sağlıklı bir psikolojiyle, hem de sağlıklı bir bedenle hayatımızı sürdürmek istiyoruz ama yaptığımız şeyler ne kadar buna hizmet ediyor? Tabii bu nokta biraz tartışmalı. İsterseniz önce sağlıklı yaşamı tanımlayalım, sonra bu nasıl saplantı haline geliyor, sohbetimizi o yönde ilerletelim.
1: Tabii ki, yani bence ve ben yani genel kanı itibariyle de sağlıklı yaşam dediğimizde bir kere kişinin kendini iyi hissediyor olması, kendini sağlıklı hissediyor olması önemli. Bir hastalık durumunun olmaması, bir debil durumunun olmaması, bir ilaç kullanma zaruretinin mevcut olmaması durumu, kişinin sağlıklı olması. Ama bu tabii ki sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığı da bunun içerisine dahil. Dolayısıyla bir bakım ihtiyacımızın olmadığı, bir başkasına muhtaç olmadığımız ve rutin hayatımıza devam edebildiğimiz yaşam biçimi sağlıklılık aslında baktığımız olsak. Ama tabii bu sağlıklı kalma halini artık yavaş yavaş biraz da sosyal medyanın, internetin etkisiyle,
0: aslında biraz değil bayağı
1: ciddi takıntı haline getirmiş olan bireyleri sıklıkla görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani işte günlük rutinlerini videoya çekip internette, sosyal medyada paylaşan pek çok birey var. İnsanlar takip ediyorlar. Ve şöyle bir algı oluşuyor. Herkes böyle yapmak zorundaymış gibi.
0: Şimdi bir uygulamalar boyutu var, bir de az önce siz ifade ettiniz sağlıklı olma halini. Tabii ki bu sağlıklı olma hali kişiden kişiye değişen, işte kilo, boy vesaire gibi değişen ölçüleri içeriyor herhalde, evet. Değil mi? Ama az önce ifade ettiğiniz mecralar bir tek tipleştirme, işte belli bir bedeni ideal beden, belli bir kiloyu ideal kilo, şartlarınız ne olursa olsun bunu empoze ediyor. Çok da sağlıksız galiba, değil mi?
1: Yani tabii ki çok faydalı önerilerde bulunan insanlar da vardır. Hani bunların hepsi tükaka demiyoruz. Ama ve lakin yani her yapılan ve orada sergilenen uygulama bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Neticede kişinin yaşam kalitesi de çok önemli. Tamam, tabii ki sağlığımız çok önemli ama bize eziyet haline gelen bir hayatı sürdürmeye çalışmak da ne kadar mantıklı tartışılır.
0: Sağlığımızı bozan başka bir psikolojimiz en azından,
1: evet,
0: bozan
1: yani
0: başka
1: hani
0: bir etkenden
1: bunu
0: bahsediyoruz.
1: Bunu bir takıntı haline getirip de o rutinleri uygulamaya çalışırken hayatı kaçırarak, kalitesiz bir hayat sürerek sosyalliğimizi bozacak, günlük fonksiyonelliğimizi bozacak derecede bu hayatı sürdürmeye çalışmak da bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Ve çok böyle hakikaten etiketlenmiş, böyle tek tipleştirilmiş bir durum, bir cephe de söz konusu. Ben oraları gördüğüm zaman eyvah diyorum, hani acaba doğru mu bunu bu kadar yapmak diye, ben bir uzman olarak Ben sorguluyorum açıkçası.
0: Mesafeli davranıyorsunuz. Evet. Şimdi efendim biraz daha sağlıklı yaşam takıntısını açalım isterseniz. En çok hangi boyutlarda görülüyor? Örneğin beslenme ya da işte spor yapma hali gibi sizin karşılaştığınız vakalar var mı?
1: Benim en çok gördüğüm ve karşılaştığım şu an takviye çılgınlığı.
0: Öyle mi?
1: Evet. Şimdi tabii tamam, sağlıklı beslensin birey, ona bir sıkıntısı yoksa, eliminasyon diyetleri, hani hadi oralar bir nebze, ki ben o
0: ki orayı da açalım hocam biraz
1: çok
0: sonra.
1: Çok ciddi ve sıkı, hiçbir şeyin tüketilmediği, eliminasyon diyetleriyle hayatını sürdürmeye çalışan, ki hem gerçekten zor ve emekli, hem de pahalı.
0: Elbette.
1: Yani maliyeti de var. Bir yandan böyle haftanın her günü çılgıncasına spor yapılan, spor yapmayınca kendini suçlu ve kötü hissettiği bir yaşam biçimi. Ama bence en tehlikelisi takviye çılgınlığı. Yani sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebileceğine o şekilde inandığı için günlük 15-20 tane takviyenin aynı anda kullanıldığı. Bunun içerisinde enjeksiyonlar, haplar, damlalar, kapsüller, bu şekilde bir yaşam tarzı benimsemiş bir güruh var.
0: Peki efendim, siz bir hekim olarak takviyelere nasıl yaklaşıyorsunuz? Kendi hastalarınız açısından takviyeyi önerdiğiniz nokta hangi nokta?
1: Şimdi ben gereksiz...
0: Tabii genelleme yapmak
1: tabii ki, elbette çok mümkün
0: değil, ama hani genel bir bilgi
1: tabii
0: yine
1: ki, yani
0: de.
1: Hastalık yoktur, hasta vardır.
0: Evet.
1: Bunlar da çok bireysel kararlar. Ama ve lakin ben gereksiz ve toplu bir şekilde bilinçsiz takviye kullanımına kesinlikle karşıyım. Çünkü tek tek belki çok faydalı olabilirler, ama hepsinin bir araya geldiğinde vücudumuza ne yaptığını bilmiyoruz. Yani A takviyesi, B takviyesi, C takviyesi, 10 tane takviye aynı anda kullandığımızda ve onlar vücudumuza bir araya geldiğinde karaciğerimize ne yapıyor, böbreğimize ne yapıyor, gerçekten yaşam kalitesini arttırıyor mu, sağ kalımı arttırıyor mu?
0: Çünkü aldığımız her ilaç, değil mi, ilaç ya da takviye, az önce ifade ettiğiniz gibi böbreklerimiz ve karaciğerimizde
1: metabolize
0: evet
1: oluyor. Evet, yani ya bir miktar karaciğerden ya bir miktar böbrekten, ama bir atılım yolu var bunların.
0: Evet.
1: Ve çoğu takviye maalesef gıda takviyesi olarak geçtiği için kontrollü çalışması yok. Çoğunun bilimsel böyle elle tutulur verisi yok. Dolayısıyla bu iyi gelir, bunu iç. 10 taneyi bir araya getirdiğimizde ne yapıyor?
0: Kullanan açısından da ulaşmak, eğer ödeyebiliyorsa, değil mi?
1: Çok maliyetli.
0: Çok kolay.
1: Bazıları
0: ama ulaşmak da
1: çok
0: kolay yani.
1: Evet.
0: Hani kimse niye alıyorsunuz bir doktor reçetesi vesaire
1: demiyor.
0: Var mı
1: demiyor.
0: Demediği için
1: Aynen.
0: Sistemimiz
1: hepsi
0: böyle
1: reçetesiz
0: değil çünkü.
1: Satılıyor.
0: Evet.
1: Evet, eczanelerden temin ediliyor. Bazen bazılarını gidip aktarlardan, marketten, oradan buradan alıyor hastalarımız. Ondan sonra ulaşım kolay gerçekten. Ama hani gerçekten bir bence kaos var. Ve sanki şu an artık şöyle bir algı var. Her yetişkin bir takviye kullanmalımış gibi de bir algı var. Bana günlük rutinde gelen her hastam, hocam ne takviye kullanayım diye soruyor. Niye kullanmak zorunda mıyız? Hani burası da bir soru işareti. Tabii ki bazı beynel minel, benim de mesela kullandığım bazı şeyler var. Daha önce de belki bahsetmişizdir. Örneğin haftada iki ve daha fazla balık tüketme alışkanlığı olan bir birey değilseniz omega 3 takviyesi kullanabilirsiniz. Hakikaten gösterilmiş faydaları var. Biz tabii artık güneş ışınlarının ultraviyole sebebiyle cildimize zararlı olduğunu bildiğimiz için güneş koruyucusuz güneşlenemiyoruz. Dolayısıyla D vitamini eksikliği has safhada toplumumuzda. Evet, belki günlük ihtiyaç kadar bir D vitamini.
0: Ama yine bunu yaparken de bir tahlil sonrası,
1: her
0: değil
1: zaman
0: mi? Ve bir
1: tabii
0: doktor
1: ki hep
0: tavsiyesi.
1: Hekim kontrolünde,
0: Evet.
1: Hep bakarak kontrollü bir şekilde. Kendinizi zinde hissetmek istiyorsanız, ben hep hastalarım C vitamini fazlası idrarla atılıyor, suda çözünen. Ama işte bir magnezyum, berberin, resveratrol, hani bir çılgınlık söz konusu şu
0: Cilde,
1: anda.
0: Saça, kasa.
1: Tabii, aynen.
0: Şimdi mesela siz sayıyorsunuz, burada arkadaşlarımız da var, bunların hepsinden haberdarız. Niye? Değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü bunu sorguluyor.
1: Tabii. Herkes biliyor bunu yani.
0: Kafa sallıyoruz.
1: Tabii. Neden? Herkes, evet evet, herkes biliyor şu an. Yoldan birisinin çevirse, evet, dese ki magnezyum. Evet, magnezyum.
0: Niye böyle bir
1: şey diyor? Bilgiyesi. Hangi çeşit magnezyumu kullanayım?
0: Evet. Hani kas için olan mı? Tabii. Uyku
1: magnezyum
0: için olan
1: kullanmak
0: mı
1: zorundayız. Hangi çeşit magnezyumu kullanalım bir, evet, de? Hani artık bu boyuta gelmiş noktadayız. Bence birazcık kontrolden çıkıyor gibi geliyor bana. Ya tabii ki ihtiyacı olan kişi var. Bir problemi var, bir bozukluğu var. Bazen biz tavsiye ediyoruz. Ama her yetişkin mutlaka birkaç takviye kullanmalı. Bunları kullanmazsak sağlıklı olamayız. Sağlıklı olmak için illa bunları kullanmalıyız gibi bir algı da bence yanlış.
0: Evet. Şimdi bunu açıklığa kavuşturduk. Beslenme boyutuna gelelim. Az önce siz de ifade ettiniz. Yine çokça diyet listeleri, beslenme biçimleri aslında çok moda da oluyor. Hı hı. Modanın konusu bile olmaması gereken bir alandan bahsediyoruz bence. Siz tabii görüşünüzü ifade edin ama örneğin glutensiz, şekersiz, tamamen karbonhidrattan arındırılmış diyetlerden bahsediliyor. Geçtiğimiz günlerde yine basına yansıdı zannediyorum influencer diye tabir ettiğimiz yabancı kişilerden biri sadece kendini meyveyle besleyerek öldürdü örneğin gibi. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Burası da tamamen bireysel. Yani herkes tek tip beslenemez. Kişinin bir hastalığı varsa o hastalığa uygun diyet önerilir. Bir böbrek yetmezliği olan, bir diyalize giren, bir şeker hastası olup da insülin kullanan kişiyle tamamen sağlıklı bir kişinin beslenmesi aynı olamaz. Yani kişiye özel bir program olması lazım. Düzenli ve profesyonel sporcu bir insanın protein ihtiyacıyla masa başı sürekli oturarak çalışan ve hiç spor yapmayan bir kişinin protein ihtiyacı aynı olamaz. Dolayısıyla ben böyle yapıyorum, bu bana iyi geldi, sen de böyle yap yaklaşımı beslenmede de çok yanlış. Örneğin günde 3-4 enjeksiyon insülin kullanan bir bireye biz az az sık sık ara öğünlerle beslen derken, profesyonel spor yapıp amacı yağ yakmak ya da kas arttırmak olan bir kişiye işte aralıklı oruç gibi beslen, günde 2 ana öğünün olsun, 1 ara öğünün olsun diyebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar da çok yanlış. Yani hep kontrollü gitmek lazım. Kişiye özel bakmak lazım.
0: Evet.
1: 6 yaşındaki bir çocuğun beslenmesiyle 30 yaşındaki bir erişkinin beslenmesi de aynı olamaz. 80 yaşındaki bir yaşlının da beslenmesi aynı
0: çalışma
1: olamaz.
0: Çalışma yoğunluğumuz da buna etkili etkileyebilir. Hayat yoğunluğumuz da,
1: evet,
0: etkileyebilir. Özellikle gluten mesela bir böyle şey gibi şeytanlaştırılmış,
1: evet. Evet.
0: Bir içerik gibi. Bu konuda herhangi bir alerjik hassasiyeti olmayan insanların bile bunu yemekten kaçındığını, bu içeriklerden kaçındığını görebiliyoruz. Az önce ifade ettik ya, bir moda konusu adeta. Aynen. Yaklaşımınız nedir?
1: Ben gösterilmiş ve kanıtlanmış bir hassasiyet durumu olmayan hiçbir kimseye glutensiz beslen önerisinde bulunmuyorum. Gerek yok. Evet, yani gluten demek karbonhidrat demek aslında bakacak olursanız. Dolayısıyla glutensiz beslenmeye çalışırken aslında bir sürü şu anki işlenmiş gıdayı, paketli gıdayı, rafine şekeri hayatımızdan çıkarıyoruz. O yüzden hakikaten bir tık sağlıklı görünüyor. Ama ve lakin hem çok maliyetli hem de çok yorucu. Pratik değil.
0: Sürdürülebilir değil. Değil mi?
1: Hiç pratik, evet, değil. Yani gluten tüketmediğiniz noktada o besinleri, yani bir tabağı oluşturmak gerçekten çok zor ve çok maliyetli. Dolayısıyla gluten içeren bir gıda tükettiğinizde bir şikayetiniz yok. Kanıtlanmış bir hastalığınız da yok. O zaman niye? Çünkü gösterilmiş bir faydası da yok. Yani hiçbir şikayeti olmayan, bir sıkıntısı olmayan bir kişi glutensiz beslendi daha uzun yaşamıyor. Dolayısıyla bence temel olan şey hayatı daha pratik kılmak, daha keyifli kılmak. Keyifli deyince de tabii ki abur cubura gömülüp paketli gıda, o bu rafine şekere gömülelim demiyoruz. Çünkü hakikaten sağlıksız olanların hepsi çok lezzetli.
0: Evet, maalesef.
1: Ve çok eğlenceli tüketmek.
0: Gerçekten öyle.
1: Ama ve lakin tadında, ayarında, dozunda bir rahatsızlığımız varsa tabii ki hayatımızdan çıkartacağız. Tedavisi o zaten. Ama dozunda ve ayarında niye bu kadar zorlaştıralım hayatı? Yani gerek yok.
0: Evet, şimdi şekerle ilgili, rafine şekerle ilgili görüşlerinizi de az önce ifade ettiniz ama yine de biraz daha konuşalım o boyutunu
1: Tabii
0: da.
1: ki.
0: Şimdi içinde yaşadığımız dünyada kaçınamıyoruz bazı şeylerden. Dolayısıyla hep konuştuğumuz beslenme uzmanları da var programımıza gelen. Onların şöyle bir yaklaşımı var. Beslenmenizin %80'ini sağlıklı tutuyorsanız %20'sinde keyif için tüketebileceğiniz şeyler olabilir. Bu az önce sizin de ifade ettiğiniz o konforu ve pratikliği sağlayacak bir şey. Çünkü sürekli görsel uyaranlara maruz kalıyoruz. Belki çocuklarımız var, ergen evimizde çocuklarımız var. Onlar açısından da işte şundan tüketmeyeceksin, bundan yemeyeceksin gibi bir yaklaşım başka bu kez sonuçlara, sıkıntılara sebep olabiliyor. Bu açıdan siz katılır mısınız bu görüşe? Yani %80 sağlıklı beslenelim, %20 keyif alanı olsun gibi. Tabii ki bu oranlar değişebilir ama sizin yaklaşımınız da galiba buna biraz uygun gibi geldi.
1: Evet evet. Yani şöyle düşünün, akşam evdesiniz, çocuğunuzla oturmuşsunuz, bir film açtınız, bir mısır patlatıp yemeyecek misiniz? Yani yiyeceğiz tabii.
0: Yiyelim değil mi hocam?
1: Yiyelim tabii ki. Yani bunu her akşam yapmadığımız
0: ölçüyü kaçırmadığımız
1: sürece, ya bir çocuğun çikolata yerkenki mutluluğunu düşünün. Yani hani tabii ki onun da tadını bilmeli. Bence ben öyle düşünüyorum. Evet. Hani paketli ve işlenmiş rafine şekerden, işte glukoz şurubu. Evet. Sağlıklı şeyler değil. Sürekli ve rutinde tüketilmesi gereken şeyler değil. Ama ve lakin, yani dondurma yerken ki keyfinizi bir düşünün. Yani yaz geldi, hava ısındı. Tabii ki kendimizi bence bu zevklerden tamamen mahrum bırakmamalıyız. Ama bu 3 öğün dondurma yemek anlamına da gelmemeli.
0: Evet. Belki saatine dikkat ederek,
1: aynen,
0: miktarına dikkat ederek.
1: Tabii ki.
0: Birçok bilgiye artık ulaşabiliyoruz bu anlamda. Az önce sözlerinizin içinde takviyeleri konuşurken geçti. Aktarlardan aldığımız işte bir takım çaylar. Aklımıza hemen detoks programları geliyor. Onu da sormadan etmeyelim. Hazır beslenme konusunu konuşuyorken bu konuda ne önerirsiniz ya da yaklaşımınız nedir?
1: Dikkatli olmak lazım. Yani açık satılıyor hepsi. Alıyorsunuz. Bir kere hani güvenilir bir kaynaktan alıyor olmak lazım. Aldınız, hani içeriği ne, arasına bir şey katılmış mı, edilmiş mi? Bir de bir şeyin bitkisel olması tamamen masum ve çok sağlıklı ve %100 güvenilir olduğu anlamına gelmiyor. Yani mantar da toprakta yetişiyor. Çok doğal. Zehirlisini yiyorsunuz, karaciğer yetmezliği gelişebiliyor, zehirlenebiliyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde. O çayı demledim, onun yaprağını kuruttum, suda beklettim, içtim, çok sağlıklı. Hayır. Biz
0: bir de elbette metabolik bir rahatsızlığımız varsa ve ona ilişkin ilaç kullanıyorsak o
1: etkileşebilir. Tabii ki ilaçlarla etkileşebilir. Karaciğerimizi bozabilir, böbreğimizi bozabilir. O yüzden gerçekten çok dikkatli olmak lazım. En bu bizim müzdarip olmuş kilo verme, zayıflama çayları, detoks çayları, karaciğerine o gelecek, o iyi gelecek, bu iyi gelecek. Okey. Gidiyorsunuz. Şimdi doz kontrolsüz. Kaç yaprak demlediğimizde kaç miligram ne alıyoruz? Kimse bilmiyor.
0: Günde kaç kere tüketiyoruz?
1: Günde kaç
0: ya
1: kere
0: da,
1: evet. Aynen. Birisi içiyor bir fincan, birisi içiyor 8 fincan.
0: Ki basına yansıyan çok ciddi sonuçları olan bu tür vakaları da biliyoruz.
1: Aynen. Dolayısıyla hani oralarda da gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Ben çok korkuyorum. Yani çünkü maalesef şöyle bir algı var. Bitkisel, doğal, o tamam, sınırsız sağlıklı sınırsız tüketebiliriz. Hayır. Bunda
0: evet,
1: da böyle
0: ölçülülük
1: bir şey.
0: Burada da evet, muhakkak
1: her zaman
0: ortaya çıkıyor. Şimdi efendim bir isterseniz müzik arası verelim. Sonra yapay zeka boyutuna geçireceğim. Şimdi
1: tamam,
0: yapay zeka üzerinden tavsiye alınması meselesi de var.
1: Başımızın belası. Tamam.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda stüdyomuzda uzman doktor Sena Arıcı ile birlikteyiz. Programımızın birinci bölümünde sağlıklı yaşamla sağlıklı yaşam takıntısı arasındaki farkı konuştuk. Pek çok konuya girdik. En son müzikten önce yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber hatta başımızın belası dediniz değil
1: Evet.
0: mi efendim? Şimdi yapay zekadan diyet listeleri isteyenleri görüyoruz. Hatta ben kendi yakın çevremden de tanık oldum buna. Ama onun dışında takviye için belki tavsiye alınması söz konusu. Sizin karşılaştığınız olaylar var mı? Hangi alanda kullanıyor hastalarınız?
1: Her alanda.
0: Öyle mi?
1: Aynen. Tetkik sonuçlarını atıp yorumlatanlar, tedavi önerisi alanlar, hangi doktora gitmesi gerektiğiyle ilgili tavsiye isteyenler, diyet listesi alanlar, ilaç önerisi alanlar. Herkes şu anda harıl harıl yapay zeka
0: Sonuçları
1: kullanıyor.
0: Ciddi olabilir.
1: Aynen.
0: Gülüyoruz ama
1: Aynen.
0: değil
1: Evet,
0: mi?
1: Evet. Yani gerçekten ciddi bir kullanım alanı söz konusu.
0: Evet.
1: Biz de başvuruyoruz yapay zekaya. Ben hekim. Ben de bazen bir şey olduğu zaman, bir şey satın alacağım zaman falan mesela, hangisi daha mantıklı, daha maliyet, performans.
0: Ama
1: Ben de,
0: sağlık değil.
1: sağlık değil yani. Evet, lütfen sağlık değil.
0: Peki efendim, şimdi çokça konuştuğumuz bir başka kavram da anti-aging ve bu kapsamda yapılan tıbbi uygulamalar, longevity deniyor galiba.
1: Aynen.
0: Çokça yine konuştuğumuz bu konuyla ilgili çeşitli tavsiyelerin her mecrada verildiği bir konu. İşte gençlik serumlarından bahsediliyor, kolajen takviyelerinden bahsediliyor, NAD desteklerinden bahsediliyor, kürler var, uygulamalar var. Sizin bu konuda yaklaşımınızı merak ediyoruz.
1: Yaşlanma işi tamamen genetik. Yani bu iş genetiğe bakıyor. Ne yaparsak yapalım, telomer dediğimiz bir yapı var bizim hücrelerimizde. Genetik materyalimizin kaç defa çoğalabileceğini gösteren. Herkes telomeri kadar yaşayacak. O bittiğinde maalesef hayat bitiyor. Ve maalesef ki henüz daha elimizde telomeri uzatacak bir tedavi yöntemi mevcut değil. Biz ancak yaşadığımız hayatı daha kaliteli hale getirebilecek
0: Yani bu alan
1: durumdayız.
0: müdahale edemiyor. Hiçbir şekilde kullandığımız herhangi bir takviyeyle, yaşam stilimizle ve benzerleriyle müdahale edemeyeceğimiz bir alan.
1: Aynen öyle. Ha, biz ne yapabiliyoruz? Kronik hastalıkları tedaviyle yönetebiliyoruz. Kontrol altına alabiliyoruz. Kişinin hakikaten bir hastalığı varsa ilaçlarla sağ kalımını arttırabiliyoruz hakikaten. Ama durduk yere elimizde bir maalesef sihirli değnek yok. Yani hokus pokus yapıp da 80 yıl yaşayacak bir bireyi durup dururken 100 yıl yaşatacak bir mucize henüz mevcut değil. Ama ve lakin hücresel yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik, kişinin daha güzel görünmesine, daha estetik görünmesine, belki işte cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya, kas eklem yaşlanmasını yavaşlatmaya yönelik bir takım girişimler söz konusu. Herkes bir şey deniyor şu anda. NAD bunlardan bir tanesi mesela, hücrenin yaşlanmasını yavaşlatmaya yönelik. Antioksidan tedaviler, antioksidan takviyeler. Can çok tatlı tabii ki.
0: Evet.
1: Dolayısıyla insanlar bunlara harıl harıl dört bir elle sarılıyorlar. Ama ve lakin yapılan kayda değer bilimsel çalışmalarda henüz benim gördüğüm kadarıyla hakikaten o yaşamı uzatacak kadar bir
0: anlamlı
1: sonuç
0: bulgu
1: verecek
0: yok.
1: Bir madde henüz tespit edilebilmiş değil. Ama tabii ki işte kolajen, kozmetik uygulamalar. Ha, şunu belirteyim. Ağızdan kolajen kullanımının çok bir faydası yok.
0: Bu da çok yaygın, değil mi
1: Çok
0: efendim?
1: Yaygın. Hem de çok pahalı bir takviye kolajen. Ama bağırsaktan emilimi ve biyo yararlanımı oldukça düşük ve değişken. Dolayısıyla yani ben çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü bana birazcık para çöpe gidiyormuş gibi geliyor. Ama lokal, cilde özel, derma kozmetoloji ile ilgilenen doktor arkadaşlarımın yaptığı uygulamalarla tabii ki cildi daha genç göstermek şu an mümkün oluyor. İşte botoks uygulamaları.

onlarla bunlarla. Ama hani kolajen birazcık henüz bence daha tam yerini bulmuş değil. Ama dediğim gibi yani hani elimizde bir sihirli değnek yok. İnsanların daha kaliteli bir hayat yaşamasını tedavilerimizle

0: kaldım. Arzu ederseniz bundan sonra şunu konuşalım. Yani bütün bu konuşmanın özeti gibi genetik faktörden bahsettik. Güzel güzel yaşlanabilmek için, sağlıklı olabilmek için genel uygulamalardan bahsedelim. Yani az önce ifade ettiğiniz bu gereksiz takviyelere ve benzeri uygulamalara girmeden normal ortalama bir insan sağlıklı olabilmek için ne yapsın hayatında? Oradan hareket edelim.
1: Tabii ki. Öncelikle yine vurgulayacağım ama iyi bir genetik. Yani annemiz, babamız, dedemiz, babaannemiz, anneannemiz bize güzel bir genetik verse önce onlara bir teşekkür edeceğiz. Ve
0: Şanslıyız.
1: şanslıca şükredeceğiz. Ondan sonra uykumuz, günlük uyku süremiz, günlük stresimiz, beslenmemiz, düzenli egzersiz yapıp yapmıyor olmamız bunlar çok etkili. Yani bütün gün bir koltukta oturup sadece abur cuburla beslenip alkol, sigara tüketip hastalığımız varsa hastalığın ilacını kullanmayıp uzun yaşamayı ve sağlıklı yaşamayı beklemek abesle iştigal olur. Dolayısıyla haftada en az 3 gün minimum 40-45 dakika kalp sağlığımıza destekleyecek şekilde bir egzersiz yapıyor olmak.
0: Bu arada bir salonda yapmaya da gerek yok
1: Hayır
0: herhalde.
1: tabii
0: Dışarıda
1: ki.
0: bir
1: Her
0: yürüyüşte
1: yerde,
0: bunu
1: her
0: karşı
1: yerde.
0: bisiklete binmek,
1: Her
0: yürümek
1: yerde, her
0: karşılayacak,
1: yerde.
0: değil mi? Evet.
1: Yeteri miktarda su tüketiyor olmak ki biz genellikle kış ayları için 2-2,5, yaz ayları için 3 litreyi bulan su tüketimi öneririz. Az tuzlu beslenme, paketli içinde katkı maddelerinden zengin gıdaları tüketmeme, dengeli beslenme, renkli bir tabak yapıyor olma. Her besin öğesinden olacak şekilde. Kötü alışkanlıklardan uzak durma, kaliteli ve güzel bir uyku uyuma, stresi iyi yönetme ya da ondan uzak durmaya çalışma. Bunlar.
0: Ki az önce ifade ettik bütün bu çaba da aslında yani yaşlanmama çabası işte kendini sağlıklı güzel tutma çabası da çok ciddi bir stres
1: Stres,
0: kaynağı.
1: aynen öyle.
0: Yani hani sağlıklı kalalım, yaşlanmayalım derken tam tersi bir etki de aslında
1: Yapıyor hatta
0: olabilir.
1: sağlık kaygısı, yani
0: Evet.
1: anksiyete bozukluğuna varıyor. Kişi bir bakıyorsun ayda bir, 3 ayda bir hastanede. Neden? Sürekli bir hastalık olabileceğinden
0: Endişeli.
1: şüphelenip,
0: Evet.
1: endişelenip sürekli tahlil veriyor, sürekli doktora gidiyor, sürekli bir şeyler yapıyor ve bir kaygı bozukluğuna yol açıyor. Yani bu da
0: Normal
1: iyi bir hoş.
0: koşullarda yılda bir kez, iki kez
1: Evet,
0: bir genel
1: yani
0: tahlil
1: tabii
0: yaptırmak
1: normalde
0: yeterli midir?
1: sağlıklı bir erişkinde biz yılda bir iki kez olacak şekilde bir doktor kontrolü, doktor muayenesiyle beraber rutinde bakılması gereken basit testler, rutin biyokimya, yani karaciğer böbrek fonksiyonları, bir tiroid fonksiyonu, bir kan sayımı yeterli.
0: Evet. Dolayısıyla aslında ölçülük. Ben bütün bu konuşmanın özetini böyle anladım.
1: Aynen.
0: Her anlamda işte spor yaparken, yerken, herhangi bir konuyla ilgili kaygı duyarken, uyurken ya da uykusuz kalırken hep ölçülük. Bunu hayatımıza geçirebilirsek aslında pek çok sorunun da üstesinden gelebiliyoruz. Elbette işin soya çekim kısmını
1: Çok önemli.
0: dışarıda bırakarak.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: size. Bütün
1: teşekkür ederim.
0: dinleyenlerimize sağlıklı günler
1: İnşallah.
0: dileyelim. İç hastalıkları uzman doktor Sayın Sena Arıcı bizimle birlikteydi. Kendisiyle sağlıklı yaşam takıntısını ve elbette sağlıklı yaşamı konuştuk. İyi geceler diliyoruz.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Efendim bu dakikalardan itibaren programımızda genç bir müzisyeni ağırlayacağız. Şu anda kendisi telefon hattımızda Sayın Alican Akkaya bizimle birlikte. Sayın Akkaya merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar Sevda Hanım, iyi geceler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim dinleyicilerle yeni şarkınız Uğrama Sakın'ı çok yakın bir dönemde buluşturdunuz. Bu çalışmanızı elbette konuşacağız sizinle ama önce kendi sözlerinizle sizi tanımak istiyoruz. Alican Akkaya müziğe nasıl başladı? Genellikle sanatçılarla konuştuğumuzda çok küçük yaşlardan itibaren aslında sanat hayatlarının başladığını görüyoruz. Sizde de böyle mi işledi süreç? Ailenizde müzikle ilgilenen birileri var mıydı? Merak ediyoruz. Lütfen anlatın bize.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sevda Hanım. Tabii ki de süreç bende de benzer şekilde ilerledi. Ben 1990 Sivas doğumluyum. Çok küçük yaşlarda ev içerisinde babamın kara düzen bağlama çalmasıyla tanıştım. Haliyle bir evde büyüdüğünüzde o ortamda neleri duyuyorsanız, nelere şahit oluyorsanız onları taklit ediyorsunuz. Ben de tabii ki bu o güzel bağlamanın tonuyla büyüdüğüm için otomatikman bir müzikle tanışma çok kısa sürede erken zamanda başladı diyelim. Rahmetli babam karadüzen bağlama çalardı. Ben onu rol model alırdım. Ve daha sonrasında yine ilkokul yıllarında Kültür Bakanlığı'nın çocuk korolarında yer almaya başladım Sivas'ta. Sonrasında artık bağlama sırası bize geldi. Biz kucağımıza aldık diyelim bağlamayı.
0: Evet.
1: Onunla iletişime biz başladık. Bir kurs süreci başladı tabii ki de. Devamında tabii ki de hani müzik kulağının var oluyor olması bu süreci biraz hızlandırdı. Bağlama kurslarına devam ettim. Çocuk korolarında yer aldım. Ortaokulda yine korolarda solist olarak yer aldım. Sonrasında liseyi Güzel Sanatlar Lisesi, Sivas Muzaffer Sarı Sözen Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Orada pop müzik orkestrasında da solist olarak görev aldım.

0: aynı zamanda piyano ağlama yanı sıra hep devam etti.
1: Evet.
0: Sonrasında üniversite yılları müzik öğretmenliği bölümünü kazandım. Fakültede bir yandan eğitim alırken diğer yandan da sosyalleşip söz yazmaya, beste yapmaya başladım diyebilirim. Başlangıcım böyle.
1: Peki efendim, şimdi çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilisiniz. Üniversite yıllarında söz ve müzik
0: Evet.
1: yazmaya başladınız. Dinleyicilerle daha profesyonel anlamda buluşmanız nasıl oldu? Birkaç tane şarkınız olduğunu biliyoruz. Biraz da o süreçten bahsedelim. Bir de şunu merak ediyorum. Elbette bağlama çalarak başlamışsınız
0: Evet.
1: müzik hayatınızı, ama daha popüler müzik tarzına dönük ürünler veriyorsunuz. Nasıl ikisini birleştiriyorsunuz? Yani Türk halk müziğinden ilerlemeyip niye bu yönden
0: Evet.
1: bir ilerleme oldu? Onu da merak ediyoruz doğrusu.
0: Yani insanın içinde iz bırakan bazı tarzlar oluyor. Ben de popüler müzik derin bir iz bıraktı ama bu asla kodlarımda Türk halk müziğinin olmadığını
1: Evet.
0: yansıtmıyor.
1: Evet.
0: Tabii ki de memleket itibariyle de Sivas denilince Türk halk müziğinin beşiği
1: Evet,
0: biliyorsunuz.
1: elbette,
0: Çok
1: evet.
0: önemli. O yüzden ben her zaman bunu ifade ederken samimiyetle böyle söylüyorum. Bu bizim kodlarımızda olan bir şey. Bunu inkar etmek mümkün değil. Çok seviyorum. Hala dinliyorum. Yeri geldiğinde icra ediyorum. Ama popüler müziğin içinde çok daha farklı bir iz bıraktığını inkar edemem. Lise yıllarında pop orkestrasına solist olarak devam etmem, öğretmenimin o şekilde yönlendirmesi ve daha sonra asla tasarlamadan içimden çıkan söz ve müziğin popüler müziğe hitap etmesi ve o yönde çıkması, böyle olunca da artık görmek istiyorsunuz ve inkar edilemez bir noktaya geliyor.
1: Evet. Peki efendim, şimdi ilk çalışmanız Uzak Mevsim miydi?
0: Evet,
1: Ben yanılıyor
0: evet,
1: muyum?
0: evet. Doğru, Sevda.
1: Ne zaman çıktı? Ne zaman dinleyicilerle buluştu?
0: 2023 yılında tüm dijital platformlarda Uzak Mevsim adlı single çalışmam çıktı. Devamında kendisini Geri Ver adlı single takip etti. Ünlü aranjör Genco Arı'yla çalıştık
1: Evet.
0: o şarkıda. Sonrasında Yasakla adlı bir diğer slow bir eserle devam ettik ve arkasına artık böyle sürekli mutfakta pişirme ve sonrasında sunma gibi diyelim. Böyle bir süreç süre geldi, devam
1: Evet, bir de gel
0: etti.
1: yarim mi var arada?
0: Evet, Gel Yarim var.
1: Evet.
0: Kesinlikle, kesinlikle Gel Yarim var. Yani hepsi birer göz bebeği. Ben her zaman eserler için şunu söylüyorum. Bir eser yapmak bir çocuğu dünyaya getirmek kadar kıymetli. Gerçekten yani beste yapmak, söz yazmak benim için inanılmaz bir durum.
1: Peki
0: Başlarda
1: bütün şarkılarınızın, özür diliyorum araya giriyorum
0: tabii ki
1: ama
0: de estağfurullah,
1: söz
0: estağfurullah.
1: besteleri elbette size ait ama sözleri de mi yazıyorsunuz?
0: Evet, söz ve müzik hepsi bana ait.
1: Evet.
0: Yani hem söz yazıyorum hem besteleri de aynı şekilde ben yapıyorum. Dediğim gibi hani süreç çok güzel devam ediyor.
1: Evet.
0: Ama eserlerin tabii sizlerde ya veya bir kenarda durması bir şey ifade etmiyor. Paylaştığınızda ve bir arada söylediğinizde anlam buluyor. Ancak bu şekilde kendini bulup olgunlaşabiliyorlar
1: Evet. Peki
0: eserler.
1: ben o zaman Uzak Mevsim'e tekrar dönmek istiyorum. Daha sonra En Son Uğrama Sakın'a geleceğiz. Şimdi 2023 yılında dinleyicilerle ilk kez daha geniş
0: Evet.
1: anlamda, elbette çevreniz muhakkak, yakın arkadaş
0: Evet.
1: çevreniz muhakkak haberdardır çalışmalarınızdan, ama daha geniş kitlelere ulaştığınızda nasıl tepkiler aldınız? Ondan sonraki süreç nasıl işledi? Şimdi dijital mecralar artık hayatımızda. Eskisi gibi tabii bir gözlemci olarak bunu söylüyorum ama müziğin üretim süreçleri ve dinleyenle buluşma süreçleri de değişti. Nasıl bir yol kat ettiniz Uzak Mevsim'den Uğrama Sakın'a kadar?
0: Uzak Mevsim'de emekleme süreci diyelim. Yani
1: Evet.

0: bir eser meydana getirdik ama ben o döneme biraz emekleme dönemi diyorum. Çünkü inanın herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. 90'lı yıllardaki gibi değiliz. Müzik çok başka bir yöne evrildi.
1: Evet, bir de çabuk tüketiliyor değil mi efendim?
0: Kesinlikle.
1: Yani hemen
0: aynen
1: çok da
0: öyle.
1: Herkes de
0: aynen
1: üretmeye
0: öyle.
1: Başladı. Yapay
0: aynen
1: zeka
0: öyle.
1: İşin içine girdi.
0: Tam da bundan bahsedecektim. Az önce sizleri dinlerken konuğunuzla beraber yapay zekanın sağlık konusuna kadar dahil olması,
1: evet,
0: insanların böyle kritik noktalarda bile oralara danışıyor olması, aynı şekilde sanatın içinde de bu kadar ciddi şekilde artık var oluyor olması açıkçası bizi rahatsız etmiyor değil, onu söyleyeyim. Yani uzak mevsimin süreci, başlangıç süreci çok kıymetliydi. Çünkü ilk göz bebeği diyelim biz ona. Aynı zamanda bir video klip de çekildi YouTube platformunda yayında olan.
1: Bu arada dinleyenlerimize şunu hatırlatalım. Bu platformda Sayın Alican Akkaya'nın bir bütün eserlerinin yer aldığı bir bölüm var. Oradan bütün şarkılara ulaşabilir dinleyenlerimiz. Evet, buyurun
0: aynen
1: efendim.
0: Evet.
1: Ben araya girdim.
0: Tabii ki de YouTube kanalımız orada mevcut. Alican Akkaya ismiyle bulabilirler. Tüm şarkılara ulaşabilirler. Şu an finalde Uğrama Sakın'a geldik.
1: Evet.
0: Uğrama Sakın'a kadar gelen süreçte çok şey öğrendim tabii ki de. Dijital ortamın, hızlı tüketimin çok büyük dezavantajları var. Sürekli aktif kalmanız lazım. Sürekli üretiyor olmanız lazım. Vazgeçmemeniz lazım, tekrar etmeniz lazım çokça. Yani ben başlangıçta kesinlikle bir amaç ve bir hedef doğrultusunda bu işi asla yapmadım. Tamamen sanat ve içimden geldiği gibi davrandım. Ama şu an bir noktada artık istiyorsunuz ki sizler de birilerine ulaşın ve birileriyle beraber söyleyin, eşlik edilsin. Bilirsiniz her çocuğun müzikle uğraşan veya uğraşmayan, çocukluk yıllarında eline aldığı bir mikrofon, herhangi bir tarak bile olsa ayna karşısına geçip şarkı söyleyip sanki beraber birileriyle söylüyormuş düşüncesi hep vardır.
1: Evet efendim.
0: Ben de bu şekilde büyüdüm. Tabii ki de en büyük hayalim büyük platformlarda insanlarla beraber şarkıları beraber okuyabilmek, beraber söyleyebilmek, paylaşabilmek.
1: Evet. Şimdi efendim Uğrama Sakın çıktı.
0: Evet.
1: Yaza da uygun bir şarkı zannediyorum.
0: Aynen, evet.
1: Değil mi efendim?
0: Evet kesinlikle. Yani neşeli, enerjisi yüksek bir şarkı.
1: Evet, nasıl bir ekiple çalıştınız? Başlangıçtan beri aynı ekiple mi çalışıyorsunuz? Tabii onu da merak ederiz.
0: Yani başlangıçtan bu yana kadar tabii ki de aynı ekiple çalışmıyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu. Herkes size bir şeyler katıyor ve sizler bu katkılarla beraber yeni kapılar açıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu yeni kapılar, yeni zihinler, yeni insanlar ve yeni düşünceler olduğu için bir şarkıyı başka bir isimle çalıştığınızda kendini bulabiliyor. Diğer şarkı bir başka isimde kendini bulabiliyor. Farklı bir aranjörde.
1: Evet. Son
0: şarkıda Uğrama Sakın'da Gürkan Er aranjörümüzle çalıştık. Kendisiyle çok kıymetli bir müzisyen, orkestra şefi. Çok güzel bir süreç oldu. Neşeli, enerjisi yüksek bir şarkı.
1: Güzel de bir video klip var değil mi efendim?
0: Aynen, çok samimi bir klip. Aynı şekilde yine YouTube'da yayında olan. Çok samimi bir klip. Dostane bir klip diyelim yani. Tamamen arkadaş ortamında çektiğimiz, içimizden geldiği gibi davrandığımız bir klip. Şunu da eklemek istiyorum. Bu arada bu 25 Haziran Perşembe günü Feshane'de bir açık hava konserimiz var. Ben de orada solist olarak yer alacağım akşam. Ars İstanbul adıyla orkestramız.
1: Evet.
0: Tamamı öğretmen olan, tamamı müzik öğretmeninden oluşan bir orkestra. 25 Haziran Perşembe günü orada akşam 90'lı yıllardan 2000'li yıllardan pop müzik eserleri söyleyeceğiz.
1: Ne güzel dinleyenlerimiz. Yakın
0: aynen,
1: olanlar
0: kesinlikle.
1: Evet muhakkak
0: evet,
1: uğrasınlar.
0: Ücretsiz bir konser, halk konserimiz. Kesinlikle bekliyoruz. Çok güzel bir akşam olacaktı yaz konseri.
1: Evet. Peki efendim, şimdi az önce içinde bulunduğumuz zamanda üretim koşullarından bahsettiniz. Sürekli dinleyicinin ilgisini çekmek için aktif olmak gerektiğinden bahsettiniz
0: evet.
1: Özetle. Şimdi az sonra konuşmamızın sonunda az bir zamanımız kaldı. Uğrama Sakın'ı dinleyeceğiz ama yeni çıkmış olmasına rağmen bu şarkı bundan sonraki hedef.

0: sormak durumundayım. Tam
1: Tabii
0: da bu
1: ki.
0: içinde bulunan şartlar nedeniyle yeni şarkılar var mı efendim yolda?
1: Kesinlikle. Kütüphanede yeni şarkılar mevcut. Hani bir yandan bazıları sergileniyorken bir yandan bazıları pişiyor diyebilirim. Sizleri dinlerken bu arada çok güzel bir şey canlandı zihnimde. Radyonun hala varlığının ne kadar güzel bir his olduğunu bir daha anladım. Çocukluğuma gittim diyebilirim yani. Bu da çok kıymetli bu arada. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bunu
0: Biz teşekkür
1: sürdürmek
0: ederiz, sağ olun.
1: gerçekten çok kıymetli. Yani beklenen yayınlar, heyecanla bir istek şarkının çalınmasının verdiği heyecan, tarifi çok özel, duygu yüklü anlar yaşıyorum şu an, bunu da belirteyim.
0: Ne kadar
1: Uğrama
0: güzel.
1: Sakın şarkısında da biz yapay zekanın bu kadar revaçta olduğu bir dönemde tamamı canlı enstrümanlarla çalınmış, stüdyoda kaydedilmiş bir şarkı. Bunun haklı gururu da var, bunu demek zorundayım. Çünkü çok yapay bir dönemde olduğumuz için, hele ki sanatı hiç yakıştıramadığım bir yapay sürecin içinde görmek gerçekten beni çok üzüyor. O yüzden Uğrama Sakın şu an bizim için çok kıymetli üretim aşaması olarak.
0: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu gece
1: Ben
0: bizimle
1: teşekkür
0: birlikte
1: ediyorum.
0: oldunuz. Dinleyenlerimize hatırlatalım. Az sonra bu üzerine konuştuğumuz Uğrama Sakın'ı dinleyecekler. Ve bu şarkıya ve Sayın Alican Akkaya'nın diğer şarkılarına YouTube üzerinden
1: Evet,
0: ulaşabileceklerine
1: YouTube'dan,
0: de bir kez
1: Spotify'dan,
0: daha.
1: tüm dijital kanallardan ulaşabilirler
0: Evet,
1: kendilerini.
0: ifade edelim. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Size
1: Ben
0: kolaylıklar
1: çok
0: diliyoruz.
1: teşekkür ediyorum Sevda Hanım. İyi geceler diliyorum konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür
1: Kendinize çok
0: ediyoruz
1: iyi
0: efendim.
1: bakın.
0: İyi geceler.
1: İyi
0: Müzisyen
1: geceler.
0: Ali Can Akkaya bizimle birlikteydi. Şimdi onun en son çalışmasını dinliyoruz. Uğrama Sakın.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın bu dakikalarında rotamızı zamansız bir coğrafyaya, yerin altıyla üstünün, tarihle doğanın masalsı bir uyumla birleştiği Kapadokya'ya çeviriyoruz. Ancak bu kez Kapadokya'yı sadece balonları veya peri bacalarıyla değil, bugünlerde ev sahipliği yaptığı çok özel bir uluslararası buluşmayla Kapadokya Bienali ile de konuşacağız. Sinemasal öncülüğünde Göreme'den Avanos'a, Uçhisar'dan Kayaşehir'e uzanan tarihi mekanlarda doğum temasıyla gerçekleşen bu bienal bizlere peki ya şimdi diye soruyor ve sanatı hayatın tam merkezine, sorunların çözümüne davet ediyor. Bu büyülü coğrafyayı, onun gizli kalmış rotalarını ve coğrafyanın sanatla olan bu taze bağını, adımlarını dünyaya ve Anadolu'ya adamış değerli bir isimle seyahat yazarı Melih Uslu ile konuşacağız. Şu anda kendisi telefon hattımızda. Sayın Melih Uslu, merhaba, iyi geceler diliyoruz.
1: İyi geceler, merhaba Sevda Hanım, nasılsınız? İyi yayınlar. Yine çok keyifli bir yayın. Öyle güzel bir giriş yaptınız ki bana çok söz bırakmadınız aslında. Hakikaten de söylediğiniz gibi Kapadokya bugünlerde çok güzel. Gerçekten zaman ayırmaya değer bir bölge.
0: Ne kadar güzel. Efendim şimdi konuşacağız Kapadokya'yı ama önce şunu sormak istiyorum size. Siz Anadolu'yu karış karış geziyorsunuz. Sizin sayenizde biz de programlarımızda sizin rehberliğinizde bu seyahatlere katılıyoruz. Gece düşleri görüyoruz bir anlamda. Özellikle Kapadokya söz konusu olduğunda sizin açınızdan bu dolaştığınız coğrafyalar, dolaştığınız yerler arasında nasıl bir özelliğe sahip, bunu merak ediyoruz. Bugün böyle başlayalım konuşmamıza.
1: Vallahi çok tatlı başladınız gerçekten. Ben de dinlemeye doyamıyorum şu anda. Her zamanki sloganımla başlayayım. Geceler seyahat hayalleri kurmak için doğru zamanlardır. Efendim konumuz Kapadokya ise konuşulacak bir dünya şey var. Yani ben Kapadokya'ya artık sayısını unuttum herhalde. En az 20 kere gitmişimdir. Asla doyamadığım bir bölge.
0: 4 mevsimini biliyorsunuz değil mi efendim? Her
1: evet,
0: mevsimde Kapadokya. Evet.
1: Kesinlikle öyle. 4 mevsim ayrı güzeldir Kapadokya. Fakat bugünlerde çok özel anlar yaşıyor. Çünkü Kapadokya Bienali var.
0: Evet.
1: Bienal biliyorsunuz 2 yılda bir düzenlenir ve Kapadokya'ya çok yakıştı gerçekten de Bienal. Çok özel yerleştirmeler var Kapadokya'nın farklı noktalarında. Özellikle Uçhisar Kalesi'nin içerisinde, efendim söyleyeyim, Göreme'deki peri bacalarının içerisinde gittiğinizde sürpriz sanatsal yerleştirmelerle karşılaşıyorsunuz ve bunlar gerçekten de Kapadokya'ya değer katan unsurlar.
0: Evet. Bu arada Bienal ile ilgili şöyle bir bilgi vermek isteriz dinleyenlerimize. Aslında 7 Mayıs'ta başladı. 3 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Göreme, Ürgüp, Avanos, Uçhisar, Ortahisar, Mustafa Paşa ve Kayaşehir başta olmak üzere Kapadokya'nın farklı rotalarına yayılan bir etkinlikten bahsediyoruz. Doğum temasıyla ziyaretçileri ağırlıyor. Doğum, yeniden başlangıç, dönüşüm ve iyileşme kavramları açısından bu kavramlara odaklanıyor diyelim. Ve şunu da ifade edelim, sergilerin yanı sıra az önce siz de ifade ettiniz yerleştirmelerden, işte atölyeler, rehberli turlar, eğitim programları, konserler, film gösterimleri ve kültürel etkinlikler de yapılıyor. 14 ülkeden 109 sanatçının 101 eseri 23 farklı mekanda sanatseverlerle buluşuyor. Sayın Uslu, şimdi zaten Kapadokya hem yerli hem yabancı turist için gerçekten çok güzel bir cazibe merkezi. Bu Bienal ile birlikte biraz daha anlatır mısınız dinleyenlerimize ilgiyi?
1: Evet, yani verdiğiniz detaylar çok doğru. Bakın, yani Kapadokya'ya sanat çok yakışıyor, Bienal evet, çok yakışıyor. Nasıl? Mesela bir tane örnek vereyim size. Sinasos'ta, bugünkü adıyla Mustafa Paşa'da gidiyorsunuz. Tarihi bir kilisenin içerisini ziyaret ettiğinde bir bakıyorsunuz ki içerisinde yerli yabancı sanatçıların çok yaratıcı öğeleriyle süslenmiş detaylar var. Ve bir anda şaşırıyorsunuz. Eski yüzlerce yıllık bir kilisenin içerisinde öyle güzel detaylar, öyle güzel renkler, dokumalar, kumaşlar, yani sanatçıların beğeni süzgecinden geçmiş çok özel yerleştirmeler, bir anda kendinizi başka bir boyutta hissediyorsunuz. Tabii Kapadokya sadece Bienal'le de anılmamalı. Yani bir kere şunu söylememiz lazım. Kapadokya 5 farklı kentte yaklaşık 400 kilometre karelik bir alana yayılan bir coğrafya. Dolayısıyla her yerinde ayrı bir sürpriz var. Mesela gidiyorsunuz işte Ürgüp'te böyle ıssız bir noktada bir tekno parti var. Binlerce insanın aynı anda dans ettiği, dünyanın her yerinden gelmiş insanların coşkuyla, biliyorsunuz bu yeni bir konsept aynı zamanda, yani sıra dışı doğal mekanlarda açık hava partileri düzenlemek, bu var. Çömlek atölyeleri var. Kızılırmak'ın üzerinde çeşitli sporları, aktiviteleri var. Yani kentin her yerinde, yani Kapadokya'nın her yerinde daha doğrusu, çok farklı beğenilere hitap eden turizm öğeleri var. Ve bunlar gerçekten bölge turizmi çok iyi öğrendi. Gidiyorsunuz eski bir Selçuklu Kervansarayı'nda Mevlevilerin semana tanıklık ediyorsunuz. Bir tarafta gidiyorsunuz, işte Hacı Bektaş var, yine Kapadokya coğrafyası içerisine giriyor. Onun dışında zaten peri bacalarını binlerce, yani söylememe gerek yok.
0: Evet.
1: Bir de Kapadokya sadece Ürgüp'ten, Ortahisar'dan, işte Göreme'den ibaret değil. Mesela bir tane sır söyleyeyim, yani yeni keşfetmedim aslında ama bu arada ben de turdayım. Efes gece turları başladı ülkemizde, biliyorsunuz. Gece müzeciliği var.
0: Evet.
1: Efes'in muhteşem ışıklarına tanıklık ettikten sonra şu anda bir otobüs dolusu misafirimin hepsi sizi dinliyorlar.
0: Öyle bir selamlarımızı iletelim efendim kendilerine.
1: Evet, çok sağ olun. Yani özellikle bir yere çekmemi istemediler. Çünkü yoğun bir şekilde dinleniyor şu anda bir otobüs dolusu insan. Ve dediğim gibi yani Kapadokya bölgesinde hakikaten çok başarılı bir turizm var. Yani bunu hak ediyor da bölge gerçekten de. Her yerinde farklı bir tat, farklı bir doku bulunabilir.
0: Peki efendim, şunu sormak istiyoruz. Bölgeyi çok iyi bilen biri olduğunuz için elbette çok klasik bilinen bir takım rotalar ve turistler açısından cazibe merkezleri var ama sizin özellikle ya şöyle bir şey var ve bu yeterince değerlendirilmiyor dediğiniz bir nokta alan var mı efendim?
1: Kesinlikle var. Mesela çok özel bir rotadan bahsedeyim. Sinasos'un köyleri mesela hiç bilinmiyor. Ve Sinasos dediğim bugünkü adıyla Mustafa Paşa denilen eski Rum yerleşimi ve bir dönem işte Asmalı Konak orada çekilmişti. Gerçekten sadece kapılarını çekmeye bile gidilebilir. Çok güzel, birbirinden güzel, hepsi farklı nitelikte ve karakterlerde kapı örnekleri var. Tabii konaklardan bahsetmiyorum. Yani detayları, o taş konaklar o kadar güzel ki. Mesela son keşiflerimden bir tanesi, işte birkaç gün önce oradaydım. Sinasos'un tepelerine doğru tırmandım ve bir bebek müzesi, yani el yapımı bez bebek müzesi buldum.
0: Aa, ne
1: yani
0: güzel.
1: Eski bir Sinasos konağının içerisinde konak yaklaşık 200 yıllık, 1800'lerin ortalarından kalmış. Bütün kalem işlemeleri duruyor, olduğu gibi çok iyi korunmuş bir konak ve içerisinde bir orada işte yaşayan bir oraya gönül vermiş bir çift bölgede yapılmış olan bez bebeklerin müzesini açmış. Yani bu benim için gerçekten çok iyi bir sürprizdi. Yani böylesine zevkli insanlar var ve emin olun Kapadokya'da turizm çok zevkli insanların omuzları üzerinde yükseliyor. Yani bütün o butik otelleri yapanlar bu zevkli insanlar. İşte bu müzeleri açanlar bu zevkli insanlar ve bu beğeniyi takip eden çok insan var. Şu anda mesela Kapadokya'da çok ciddi Güney Koreli var. Uzak Doğu'dan gelenler var. İspanyol çok ciddi gelmeye başladı. Yani çok çok önemli bir turizm destinasyonu. Sinasos'un köyleri, özellikle Sinasos'un köyleri acayip güzel, hiç keşfedilmemiş köyler ve o kadar bakir ki kilometreler boyunca peri bacalarının kıyısından geçiyorsunuz. Hiç keşfedilmemiş kaya kiliseleri var. Ben birkaç tane köyde arabayı kenara çektim, tepelere tırmandım. İşte orada köylüyle konuşurken dediler ki bak burada inanılmaz bir kaya kilisesi var. Ya bir gittim, böyle bir şey olamaz yani. Olduğu gibi erken Hristiyanlık döneminden kalma bütün fresklerin

0: durduğu bir peri bacası, yani bir kaya kilisesinin içine giriyorsunuz. Kaya kiliseleri deyince genellikle Göreme'dekiler akla geliyor, Zerbe'dekiler akla geliyor ama öyle değil aslında. Kapadokya 400 kilometre kare alana yayılan ve her köşesinde başka sürprizler olan bir yer. Bir de bölgede antik kent olmadığı söylenir genellikle, öyle değil. Çok özel bir Roma kenti ortaya çıkartıldı. Bu Sinasos köylerinin biraz ilerisinde Sobesos isminde bir Roma kenti var. Acayip güzel bir hamamı var. Çok etkileyici. Hamam kompleksi yeni ortaya çıkartıldı. Ve bölgenin de tarihini değiştiren bir unsur bu. Yine tabii bölgedeki gelişmeleri biz yakından takip ediyoruz.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz günlerde bir evin, yani bildiğimiz bir köy evinin içerisinden beylikler döneminden kalma bir medrese ortaya çıktı.
1: Ne kadar güzel.
0: Yani işlemelerin örneği sadece İran'da var. Anadolu'da çok eşsiz bir eser. Detayları sabırsızlıkla biz de bekliyoruz.
1: Gün yüzüne çıkacaktır. Evet.
0: Evet, yani eşini kaybettikten sonra artık sırrını daha fazla tutamıyor ve işte Kültür Bakanlığı yetkililere giden bir bilgi neticesinde Kapadokya'ya yeni değer katan yeni bir unsur ortaya çıkartıldı.
1: Sayın Uslu, şimdi Kapadokya'ya ilişkin çok şey konuşmak mümkün. Az önce sizi dinleyen dinleyicilerimiz de anladılar ki Kapadokya'da daha keşfedilecek pek çok şey var ve Biennale'le beraber de gerçekten çok önemli bir hareketlilik söz konusu, ama bir radyo programındaki zamanımız kısıtlı. Bu gece için veda edelim size. Hem de bizi dinleyen, size eşlik eden dinleyenlerimize de selamlarımızı iletelim. İyi yolculuklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Kapadokya'yı görmeden Anadolu'yu tanımış olamazsınız. Şu anda Türkiye'de, yani ben 25 yıl seyahat yayıncılığı yaptım. Türkiye deyince dünya literatüründe şu an akla gelen 3 yerden bir tanesi Kapadokya'dır. Bir tanesi Mavi Yolculuk'tur. Biri de İstanbul Tarihi Yarımada. Bunun dışındaki her şey sonradan gelir. Fakat Kapadokya büyüleyici güzellikte bir yer, mutlaka görülmesi gerekir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Seyahat yazarı Melik Uslu bizimle birlikteydi.
0: Çok teşekkürler.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Adile Naşit var. Şimdi 17 Haziran 1930'da doğan ve 11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılan oyuncuya ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
2: Yaşamın içinde nice acılar çekse de gülümsemek zorunda olan insanlar vardır. En zor günlerinde, hayatlarının belki de en acı anlarında onlar kostümlerini giyer, makyajlarını yapar ve sahnedeki yerlerini alırlar. Çünkü onlar sahne sanatçılarıdır. İçlerine akıttıkları yaşlar, bedenlerinde hissettikleri sıkıntı seyirciye asla yansımamalıdır. Yansımaz da. Bu bir gelenektir, bir tiyatro geleneği. Bu devralınan bir mirastır. Anadan, babadan ya da ustadan. İnsan bir kez sahne tozunu yutmaya görsün. Bir daha kopamaz bu büyülü dünyadan. O kopamadığı gibi çoğu kez çocukları da bu dünyanın içine doğar. Ve başlar nesilden nesile gelen sahne sanatçılığı. Tıpkı Naşit ailesi gibi. Geleneksel gösteri sanatlarının son büyük temsilcisi kabul edilir Naşit Bey. Orta oyunu, tülüat, kukla ve karagöz oyunlarının dışında modern Türk sahnesine getirdiği yeniliklerle de ünlü bir kişidir. Eşi Amelia Hanım ise Türk tiyatrosunda sahneye çıkan ilk

0: kadınlardandır. Naşit Bey ve Amelia Hanım'ın iki çocuğu olur. 1928 yılında doğan Selim Özcan ve 1930 yılında doğan Adile Naşit. İkisi de Türk tiyatro ve sinemasında unutulmaz bir yere sahiptir. Ama filmlerindeki saf, iyi yürekli halk kadını tipini çizen, hele de gülüşüyle Türk halkının belleklerinde yer eden Adile Naşit'in yeri bambaşkadır.
1: Senin bir mahkum gibi bu odaya tıkılmana tahammül edemiyorum.
2: Ben de Zehra anne.
3: Ben de Zehra anne.
1: Yapma şu yaramazlığı canım. Azgınlık dedi de baştasın. Derslere gelince nanay.
2: Boynunu kırıp dudağını bükme Velim. Senin üzülmene tahammül edemem bilirsin.
0: 17 Haziran 1930. Yer İstanbul'da Şehzadebaşı semti. Geleneksel Türk tiyatrosunun merkezi kabul edilen bu semtte dünyaya gözlerini açar Adile Naşit. Doğduğu anda da tiyatroya merhaba der.
4: Şehzadebaşı'nda Millet Tiyatrosu'nun arka tarafındaki bir apartman dairesinde dünyaya geldim. O tiyatronun o apartman dairesinde oturduk ve bir yerimiz vardı evimizin arka tarafında. Apartmanın oradan sahnenin içi görünürdü tepeden. Biz Adil ile beraber o delikten bakarak tiyatronun tozunu, sahnenin tozunu yuttuk.
0: Adile Naşit'in ağabeyi Selim Özcan'ın da söylediği gibi daha doğar doğmaz sahnenin tozunu yutmaya başlar iki kardeş. Dönemin ünlü tiyatro oyuncularını tanıma ve izleme şansı bulurlar. Kimler yoktur ki o yıllarda? Muhsin Ertuğrul, Vasfi Rıza, Bediye Muvahhid, Kınar Hanım, Raşit Rıza ve diğerleri. Huzurlu, mutlu ve tiyatroyla dop dolu geçen çocukluk ve gençlik günleri 1943'te Naşit Bey'in hastalanmasıyla sarsılır. O yıllarda Selim Özcan ticaret lisesinde, Adile ise ortaokuldadır.
4: Babam rahatsızlandı. Ben o zaman ticaret lisesinde okuyordum. 16 yaşlarında filandım. Sonra babam vefat etti. 1943 yılında. Birdenbire sudan çıkmış balığa döndük evde. Tabii baba olmayınca evin babalığını ben yüklendim.
0: ...1943'te Naşit Bey'in ölümünün ardından ağabeyi Selim'e Küçük Baba lakabını takar Adile Naşit. Küçük Baba. Zorlu günlerinde daima ona destek olan, kimi gün omzunda ağladığı, kimi gün beraber güldüğü küçük babası. Tüm acı olaylarına karşılık bu arada hayat da devam etmektedir Naşit ailesi için. Anne Amelia Hanım eşinin ölümünden sonra yeniden tiyatroya döner. Kızının da bu yolda ilerlemesini istediği için bir gün Necdet Mahvi Bey'e bir ricada bulunur.
5: Rahmetli babam vefat ettikten sonra annem de biliyorsunuz tiyatro sanatçısıydı. Evet. Dümbülü İsmail Bey, o da rahmet istedi. Evet. Onun tiyatrosuna girdi seneler sonra. Bir gece Necdet Mahvi'nin arkadaşının jübilesi varmış. Annem orada Necdet Mahvi, benim çocuğumun da işte kabiliyeti var, acaba şehir tiyatrosuna girer mi deyince uzatmayalım. Beni aldılar. 13 yaşında babam vefat ettikten sonra da şehir tiyatrosuna girdim. Çocuk bölümünde Her Şeyden Biraz diye bir çocuk oyunu vardı. Orada rol aldım ama yani sözlü değil, figürandım. Figüran. Tabii şarkıları falan iştirak ediyordum, dansları iştirak ediyordum. Sonra Necdet Mahfi ve Vasfi Bey'in sayesinde ufak ufak roller verdiler.
0: Her Şeyden Biraz. 1944'te İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Adile Naşit'in ilk oyunu. Ardından aynı yıl Halide Pişkin'in grubuyla İstanbul içinde bir turne ve daha sonra da Muammer Karaca Tiyatrosu. Baba mesleği iyiden iyiye kendini göstermeye başlamıştır Adile Naşit'te. 1948'de henüz 18 yaşındayken komedi oyuncularından Aziz Basmacı ve Vahi Öz'le birlikte bir topluluk kurarlar. 1951'e kadar devam eder topluluk. 1954-1960 yıllarında ise Karaca Tiyatrosu'ndadır Naşit.

0: 1961'de ağabeyi ve 1950'de evlendiği eşi Ziya Keskiner'le birlikte Ankara'da Naşit Tiyatrosu'nu kurarlar. Bu topluluk bir sezon sergilediği Ahu Dudu adlı oyundan sonra dağılır. Bir yıl sonra da 1962'de Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'na geçer Adile Naşit ve 1975'e kadar aralıksız burada çalışır. Kimi gün neşeli, kimi gün heyecanlı geçer çekim günleri. Sinema hayatında ilginç olaylar da yaşar Adile Naşit. Sette olmaz olmaz diye bir şey yoktur.
1: Bir film çekiyoruz. Deve üstünde terk etmemiz lazım memleketi. Ben evvela inanmadım. Beni deveye bindirmezler dedim. Biraz korkak olduğum için. Hatta işe giderken yolda biz o bineceğimiz develere rastladık. Sordum Kartal Tibet Bey çekiyordu. Dedim bunlar ne dedim. İşte sizin bineceğiniz develer dedi. Şaka ediyor zannettim. Zaten Ağaçlı'da çekiyorduk. Tabii develeri araba kadar hızlı gitmediği için biz saat 10'da gittik. Hakikaten 1'e doğru bir de baktım. Yolda gördüğümüz develer geldi. Şimdi o kadar ki içimizde kilolu arkadaşlar var. Hoş ben de kiloluyum ama benden de kilolu. Bu arada baktım bir arkadaşımız, yani deveye bindi, oturmuş olan deve, deve ayağa kalkarken ikisi uçtular. Ben bunu görünce eyvah dedi, ben şimdi nasıl bineceğim? Fakat binmemem de imkansız. Uzatmayalım, sağ olsunlar arkadaşlar beni deveye bindirdiler. Şener Şenbey önde, ben arkada. Benim tabii ufak tefek olduğum için kollarım yetişmedi hörgücüne devenin. Bir de önde Şener var. Artık ucundan tutabiliyorum ama Şener'e güveniyorum. Şener de biraz titizlendi herhalde ama erkek olduğu için belli etmiyor. Bir yokuş çıkmamız lazım. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Bu sefer ağırlık da var devede, eşyalar olduğu için. Zinciri devenin ayağıma doğru rahatsızlık vermeye başladı. Bu sırada arkamda bir nefes. Allah Allah dedim, bir döndüm ki ağzından salyalar akan bir deve bana doğru sokuluyor. Yani neredeyse ısıracak. Ben onu görünce Şener'e, bizim deveyi biraz daha süratle yapsana, ne olur koştursana, arkadan deve beni ısıracak falan demeye kalmadı. Baktım deve yanımda, Şener bana bir şey oluyor demişim, gerisini hatırlamıyorum.

0: Adile Naşit hem tiyatroda hem de sinemada canlandırdığı karakterlerle unutulmaz bir yere sahip. Onun önemli özelliklerinden biri de taklit yeteneğiydi. Uzun yıllar radyoda yayınlanan bir programda küçük bir kız çocuğu olarak sesini duydu Türk halkı. Selçuk Kaskan'ın kızı Elif'ti o. Elif oluşunun da ilginç bir hikayesi vardı.
1: Bir çocuk arıyorlardı. Acaba kimi konuştursak falan diye. Ben de utandım. Yani çocuk taklidi yaparım diyemedim. Evde bant doldurdum, götürdüm. Selçuk Bey'e dedim ki bir ahbabımın çocuğu bant doldurmuş. Eğer ses cazip gelirse size dedim, çocuğu ben size getiririm. Peki Adileciğim dedi, Allah rahmet eylesin. Aradan iki gün geçti. Programa gittik. Aman dedi, o çocuğu getir dedi. Pek tonton dedi. Kaç yaşlarında dedi. İşte dedim 4 yaşlarında falan. Annesiyle falan gelir mi? Yani burada rahat konuşur dedi. Annesi getirir zaten dedim. Belki de şimdi buradadır dedim. Nerede canım, dışarıda çocuk falan yok dedi. İşte o çocuk benim dedim. O günden sonra da onun çocuğu oldum. Elif.
0: Şimdi sizi yıllar önce yayınlanan Tatil Sabahı adlı bir programa götürmek istiyoruz. Programı sunan Halit Kıvanç. Konuysa Küçük Elif.
2: Elif, hoş geldin stüdyoya.
3: Hoş bulduk.
2: Kaç yaşındasın?
3: Ben tam 4 yaşındayım.
2: Okula ne zaman gideceksin?
3: Ben gitmem ki.
2: Niye?
3: Ben daha küçüğüm.
2: Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun?
3: Halit Kıvanç.
2: Ne bakımdan o?
3: Çok güzel konuşuyorsunuz da onun için.
2: Çok teşekkür ederim Elif. Peki yaramazlık ediyor musun?
3: Yok, etmem.
2: Yemeklerde böyle seçtiğin, anneni kızdırdığın oluyor mu?
3: Evet. Ben çok ekmek yerim. Tombul evet. Diyorlar, yeme diyorlar. Ekmek yemeyince de üzülüyorum.
2: Peki Elif, seni daha fazla yormayalım.
0: Bir nesil Adile teyzenin anlattığı masallarla büyüdü. Çocuklara çok düşkündü Adile Naşit. Onlar için 1981 ve 1982 yıllarında Uykudan Önce isimli bir program

hazırladı. O çocukları, çocuklar da onu çok seviyordu. Ama her programa çıkışında bir burukluk yaşıyordu Adile teyze. Bunun acı bir nedeni vardı. Oğlu. Doğduğu zaman oysa ne çok sevinmişti. Onu büyütecek, belki o da kendisi gibi bir tiyatro sanatçısı olacaktı. Ama olmadı. Bir hastalık geldi ve aldı oğlunu Adile Naşit'ten. O günden sonra bütün Türkiye'nin çocukları onun çocuğu oldu. Bunca acı olay Adile Naşit'i derinden etkilemişti. Sinemanın gülen, güldüren kadını yine gülüyor, güldürüyordu. Ama içi kan ağlıyordu. Belki de onu hiç ağlarken görmedik. Şen kahkahası eksik olmayan Adile Naşit, rahatsızlandığı günlerde de etrafındaki dostlarını güldürmeye çalıştı. Sete geldiğinde ağır acılar çekse de o anda hasta Adile Naşit gidiyor, yerine bambaşka biri geliyordu.

Tiyatro ve sinema hayatı boyunca pek çok ödül de kazandı Adile Naşit. 1975'te çekilen İşte Hayat adlı filmle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Uykudan önce bir gazetenin ödülünü aldı. Aynı zamanda gazetelerde yazıları da yayınlanıyordu. İnsanların sıkıntılarına, dertlerine çare arıyordu Adile teyze. Oysa kendi rahatsızlığı onu yiyip bitiriyordu. Hastalığı iyice artıp hastaneye yatırıldığında bile kuzucuklarına selamlar gönderip "Merak etmeyin, yakında size yine masallar anlatacağım." diyen masalcı teyze Adile Naşit yaşamdan hiç kopmamaya çalıştı.

sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gecede gecenin içinden de sona geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Sesimizi size Atilla Aliler ve Ertuğrul Kaya ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Sevda Türker'i Cuma günü buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi bir hafta olsun sizler için. Hoşça kalın. Müsaitseniz bekleriz.

0: Gecenin içinde.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslimi töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğunu dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'le ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla ilgili Türkiye-Romanya ilişkilerini de ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise kapanmaya ilişkin kanıt olmadığını, görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. Ardından Pakistan'dan açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağıllı Köyü mevkisinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3 ağır 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtrasına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayacak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 20

2 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri, 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de dördüncü kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak. Güneydoğu Anadolu ise sıcaklıklar 40 derece civarında seyredecek. Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Başvurular için son çağrı. Başvurularınızı tret.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
2: Radyo 1.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Radyo tiyatrosu.

0: Yazan Çiğdem Koç. Yöneten Levent Tülek. Yapımcı Kıvanç Nalça. Efektör Ersin Temelli. Oynayan sanatçılar: Muhsin, Mert Asutay, Akide, Ayşen Guruda, Şaheser, Gül Onat, Mukadderat, Turgay Kantürk, Ceren, Pelin Supir, Erdem, Ali Rıza Kubila, Veli, Emrah Eren, Ali ve Spiker, Alican Yücesoy.
1: Şaheser, Şaheser, uğurlu kravat iğnemi bulamıyorum, sen gördün mü acaba? Şaheser, ya sana söylüyorum, kocan konuşuyor Şaheser.
2: Ay Muhsin, ben diyorum ki dudaklarıma silikon yaptırsam, ha? Şöyle dolgun dolgun olsa ne dersin?
1: Ne? Ne yaptırsan diyorsun?
2: Silikon diyorum Muhsin, silikon.
1: Hey Allah'ım, hey Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz ama kullarını akıl dağıtırken şu benim şaheserimi niye atladım bilmem ki. Ha karıcığım, ciğerparem benim. Eğer Allah sana şişmiş dudak vermeyi uygun bulsaydı şişmiş dudak verirdi, öyle değil mi? Sen biraz tuzlu çekirdek yoğu şişer, merak etme. Şimdi sen benim...
2: Ay aşk olsun Muhsin yani. Bütün sinema yıldızları yaptırıyor da benim neyim eksik affedersin? Öyle değil mi Ceren? Kızım sen de bir şeyler söylesene babana.
3: Ay evet babacığım, annem haklı.

0: sinema yıldızları artık estetik yaptırıyor. Annemin onlardan nasıl bir eksiği olabilir ki, değil mi?
1: Ah, ah doğru, ben ne kadar aptalım. Annen yakında Kadir İnanır'la yeni filme başlayacak ya, lazım tabii. Koş karıcığım, sen geç kalmadan şişir dudaklarını. Zaten bir sabah aynaya bir bakacaksın ve küt diye kalpten gideceksin, söylemedi deme. Hayır, o bir şey değil de beni de yanında götüreceksin, ben ona yanıyorum.
0: O neden baba?
1: Şundan benim güzel kızım. Annen her gün başka bir yerini yaptırdığı için bir sabah kalkıp aynaya bakacak, kendini de tanıyamayacak tabii ki. Kim bu aynada bana bön bön bakan kadın diye şoka girecek. Bir kalp krizi, ondan sonra da sen sağ ben selamet. Doğru helvacıya.
2: Peki benim çok akıllı kocam, seni neden yanımda götürecekmişim söyler misin?
1: Ben de seni tanıyamayacağım için, kim bu evimdeki yabancı kadın cesedi, canım karım nerede diye şoka gireceğim. Hemen akabinde bir kalp krizi, hop öteki taraf. Artık karşılıklı yatarız musalla taşında.
2: Muhsin, Muhsin çok ayıp ama.
1: Ama karıcığım haksız mıyım? Bak kendini gerdire gerdire ne kadar gergin oldun, espri bile kaldıramıyorsun.
2: Bazen gerçekten de çok kırıcı olabiliyorsun Muhsin. Bunu biliyor muydun?
3: Hanımım, buzdolabını temizliyorum da şunun içinde bir tane kalmış. Biriniz içinde ziyan olmasın. Yazıktır. Milli servet.
2: Ne o akide, ver bakayım.
3: Al hanımım. İlaç, ilaçtır.
1: Ne? İlaç mı? Allah Allah. Yahu akide, ziyan olmasın diye ilaç mı içilir durup dururken, delirdin mi sen?
3: Niye? Aileden birinin ilacı işte, yabancının değil ki. Bir yerinize iyi gelir kesin. Atası mı yani beyim? Bulan var, bulamayan var. Allah savruklu affetmez. Bak benden söylemesi.
1: Akide.
3: Buyur beyim.
1: Sen ne dediğinin farkında mısın ha? Tutumda olmakla bunun ne alakası var söyler misin? İlaç bu akide, ilaç. Öyle durup dururken içilmez. Ziyan olmasınmış. Ha bırak olsun. Allah Allah.
3: Vallahi Muhsin beyim, sen nasıl zengin oldun bilmiyorum. Bu savruklukla şirketi de batırırsın yakında. Bak sonra demişti dersin.
1: Akide.
3: Buyur beyim.
1: Çık dışarı. Bugün bana görünme bir daha, tamam mı? Evi tımarhaneye çevirdiniz ya. Nedir benim günahım bilmiyorum ki. Allah Allah.
3: Bu yaptığınız tutumlu ve patron sevgisiyle dolu bir çalışana yapılmış olan haksız ve yersiz bir tavırdır. Sizi kınıyorum ve şiddetle teessüf ediyorum Muhsin Bey. Kalbimi çok kırdınız. Bunu da diyeyim size.
1: Dışarı Akide. Dışarı.
2: Bak Muhsin, görüyor musun? Onun da kalbini kırdın. Ne oluyor sana bu aralar bilmiyorum. Bir doktora falan görün istersen. Çok gerginsin, çok. Akide, Akide. Dur bakayım, neymiş o ilaç? Getir kızım, ben içerim.
1: Hayda. Ne dedim ki şimdi ben? Reçeli uzatır mısın karıcığım? Şaheser? Karıcığım?
2: Kızım, babana reçeli uzatır mısın?
0: Tamam anne. Buyur babacığım.
1: Şaheser, hala mı dargınsın bana sen? Hı? İyi de ben sana kötü bir şey demedim ki, ciğerparem benim. Yani gerginsin dedim. Ne dedim ki? Gergin.
2: Ceren, babana söyler misin kızım? Eğer komiklik yapmak istiyorsa bir sirke falan katılsın. Benimle uğraşmasın.
0: Bence şansını fazla zorlama babacığım. Annemin bu hali bir süre devam eder. Kolay değil tabii. Kalbi kırıldı kadının. Artık bilmiyorum yani.
1: Evet evet. İlk alışveriş krizine kadar devam eder. Bundan eminim. Kredi kartının limiti doluncaya kadar ya da.
0: Baba.
1: Tamam tamam, sustum. Hadi ama güzel karım. Hadi. Hadi bak.
2: Hayırdır inşallah. Bu da kim şimdi sabah sabah?
1: Bilmem ki.
2: Sana sormadım Muhsin.
1: Affedersin karıcığım, ben de fırsat bu fırsat arayı düzelteyim demiştim de. Allah Allah. Peki Akide nerede? Ya neden kapıya bakmıyor ki? Akide! Akide! Allah Allah. Hayırdır? İlacı kendisi içip öldü galiba. Akide!
3: Buyurun.
1: Neredesin sen? İki saattir bağırıyorum.
3: Buradayım.
1: O zaman kapıyı neden açmıyorsun, öğrenebilir miyim?
3: Bana bugün görünme dedin ya, ondan.
1: Bana, tamam, bana görünme de kapıya git bir bak.
3: Sana görünmeden kapıya nasıl bakayım beyim? Of. Kapıya ulaşabilmem için salondan geçmem lazım. Sen de salondasın. Hem görünme hem kapıya bak. Olmaz ki böyle, değil mi? Sen de bir karar ver. Bir öyle bir böyle. Ben de aptala dönüyorum yani.
1: Akide!
3: Tamam tamam bakıyorum.
4: İyi günler. Ben icra müdürlüğünden geliyorum. İcra memuruyum.
3: Evet.
4: Ben de avukatım.
3: Evet.
4: İcra müdürlüğünden diyorum efendim. İcra memuruyum ben.
5: Avukatım ben de.
3: Evet.
4: Mukadderat efendim. Ben.
3: Eyvah vah, kim öldü, başın sağ olsun. Yakının mıydı, ne yapalım, yazgı işte. Topraktan geldik, toprağa dönüyoruz. Allah'ın dediği olur, rahmetli anam derdi ki ne.
4: Hanımefendi, hanımefendi, benim adım Mukadderat.
3: Ha öyle söylesene kardeşim, iki saattir beni konuşturuyorsun. Rahmetli anamı da rahatsız ettim boş yere.
4: Zaten öyle söylemiştim. Ben Mukadderat, icra müdürlüğünden geliyorum. Muhsin Korkmaz'ı arıyorum. Burası onun evi mi? Öğrenebilir miyim acaba?
3: Duruma göre değişir kardeş. Sen kimsin onu söyle bir bakayım.
4: Hanımefendi söyledim ya. Mukadderat icra memuru, icra.
3: Vallahi ben senin kaşını gözünü pek beğenmedim. Doğru söylediğin ne malum. Her mukadderat diyeni içeri alacak değilim herhalde.
5: Karışmayayım dedim ama bu sohbet giderek saçma bir hal almaya başladı. Bakın ben avukat Erdem ve...
4: Avukat bey, avukat bey, bir saniye bir saniye müdahale etmeyin. Hanımefendi bak.
3: Kim hanımefendi? Sen nereden tanıyorsun benim hanımımı?
1: Akide, Akide. Kiminle konuşuyorsun iki saattir kapıda? Kimmiş gelen?
3: İki adam gelmiş Muhsin Bey. Hanımımı tanıyorlarmış.
4: Hanımını tanımıyoruz. Muhsin Bey'i arıyoruz biz. Ben hanımefendi derken size hitap etmek açısından öyle söyledim yani.
3: Tövbe tövbe, benim ne işim olur Muhsin Bey'le? Hanımı ben değilim. Hanımım Şahser benim. Muhsin Bey'in hanımı yani. Ben kimsenin hanımı falan değilim. Benim bir tane vardı... Bıraktı gitti. Ama benim de pek umurumdaydı.
1: Kızım, kızım yani... bak bakalım kimmiş gelen. Akide yine havasında bugün. Ne diyor anlamadım ki ben.
0: Tamam babacığım, bakıyorum. Buyurun.
5: Merhaba hanımefendi.
0: Merhaba, buyurun.
5: Şey, rahatsız ettik ama yani...
0: Aa, ne rahatsızlığı, rica ederim, buyurun.
3: Kız Ceren Hanım'ım. Geç bakayım sen içeri.
0: Ay tamam Akide. Buyurun, kimi aramıştınız? Ben Ceren.
5: Aslında biz ben de Erdem.
4: Avukat bey, hayırdır? Kızım, Muhsin Korkmaz'ın evi burası mı?
0: Efendim?
1: Giden kapıda kalıyor, hey Allah'ım. Kimse bu gelen, ben gidip bakayım bari Şaheser.
6: Ben sana küsüm Muhsin.
1: Peki Şaheser, öyle de kal Şaheser. Bana sonsuza dek küs Şaheser.
2: Muhsin, bayılacağım şimdi. Nedir bu haciz falan? Ay, ay yoksa iflas mı ettin? Ay inanamıyorum. Ceren, Ceren su ver kızım, su. Akide, koş yetiş. Ay yetişin, kocam müflis olmuş, koşun. Ay bu ne zaman oldu Muhsin?
1: Ya Şaheser dur biraz, ay dur sakin ol. Yanlış ay anlama var bu işte. Ceren, ay ilgilen kızım annenle.
0: Tamam baba.
1: Beyler, beyler oturun siz de lütfen oturun. Şu durumu bir anlayalım.
5: Yanlışlık falan yok Muhsin Bey. Muhsin Korkmaz sizseniz, burada sizin evinizse doğru yerdeyiz demektir. Kanun hata yapmaz efendim. Hata insanlara özgü bir durumdur. Kanunlara özgü değil.
1: Bakın avukat bey, ben saygın bir iş adamıyım. Üstelik kimseye de borcum yok. Demek ki kanun bu kez hata yapmış fena halde. Hem söyleyin bakalım ne borcuymuş bu borç?
4: Lütfen lütfen gerilmeyelim devletin memurunun önünde. Rica ederim efendim. Yani bu işi yetişkinler gibi çözümleyelim. Lütfen lütfen. Yani haciz esnasında bu tarz gerginlikler hep ihtimal dahilinde olsa da...
0: Ay, ay baba, annem bayıldı galiba. Hem sen niye öyle çıkışıyorsun ki? Avukat bey de görevini yapmaya çalışıyor değil mi
1: dur,
0: ama?
1: Dur kızım bir dakika, bak konuşuyoruz öyle.
5: Teşekkür ederim Ceren Hanım. Eğitimli ve olgun bir insan olduğunuz o kadar belli ki zaten.
0: Ay rica ederim, çok naziksiniz.
2: Ay bayılıyorum, kesin bayılıyorum bu sefer.
1: Karıcığım biraz müsaade eder misin bana? Memur bey, bana bu borcun ne olduğunu söyler misiniz? Zira ben bir yanlış anlama olduğundan eminim. Çünkü benim kimseye borcum olmaz, olamaz.
2: Kızım, babana söyle ben bayılıyorum. Of.
0: Baba, annem bayılıyormuş, haberin olsun.
5: Muhsin Bey, herhangi bir yanlışlık olmadığını söyledim size. Memur Bey, bilgilendirsenize borçlumuzu. Sanırım kendisi niza çıkarmaya meyilli bir kişilik.
1: Hala borçlu diyorsunuz ama olmaz ki. Yok kimseye borcum falan benim. Aa, kızıyorum.
4: Beyler, beyler, beyler lütfen. Avukat Bey, bana işimi öğretmeyin rica ederim. Siz de sakin olun Muhsin Bey.
1: Canım sakin olayım ama bakın sabahtan beri benim kimseye borcum yok diyorum, inandıramıyorum. Bu ne borcu diyorum, cevap alamıyorum. Karım da bayıldı. Siz de beni anlayın.
2: Daha ölmedim Muhsin.

0: Öldü demedim, bayıldı dedim Şaheser. Allah gecinden versin.
1: Sen hep benimle uğraş zaten. Yaranamadım gitti sana bunca yıldır. Allah gecinden versin. Versin ama değil mi? Öleyim de kurtul bari.
0: Şaheser ya, sırası mı şimdi yabancıların önünde? Ha?
1: Çok kırıcısın Muhsin, çok çok.
0: Şaheser, sen bayılmanla ilgilenir misin lütfen? Ha, bayıl. Memur bey, sizi dinliyorum. Kimeymiş bu borcum, ne borcuymuş bu? Buyurun.
2: Evet Muhsin bey, bakıyorum şimdi. Bakıyorum. Görünen şu ki biz sizin nafaka borcunuzdan dolayı buradayız.
1: Nafaka mı?
2: Evet efendim, nafaka. Eski karınız sizi icraya vermiş.
1: Bunu da mı yaptın Muhsin? Gül gibi karına bunu da mı yaptın? Ay fena alıyorum. Ay ben bayılıyorum. Kolonya getirin. Kolonya getirin. Gençliğimi yedim Muhsin. Ay.
0: Aman be karıcığım, aman be. Ay. Bayılamadın gitti. Ay. Yani bayıl da bir sus Allah aşkına. Tövbe yarabbim. Car.
1: Ceren kolonya getir. Akide su. Ah boyun devrilsin Muhsin. Boyun devrilsin. Nasıl yaptın bunu, nasıl? Bir de nasıl davranıyor, şuna bakın. Ah benim akılsız kafam.
2: Hanımefendi biraz sakin olalım lütfen. Ya işimize engel olmayın. Rica ederim. Ya sirke çevirdiniz ortalığı ama. Böyle de olmaz ki. Bu resmi bir görev.
0: Memur bey bakın, ben hiçbir şey anlamadım. Ne nafakası bu? Ha? Benim nafaka ödeyecek kimsem yok. Nafaka ne demek? Ha? Delireceğim ama şimdi.
2: Efendim, siz onu eski karınıza söyleyeceksiniz. Biz sonuçta görev için buradayız.
1: Eski karım mı? Muhsin, kim bu eski karın? Ay neler geldi başıma. Allah'ım sen aklımı koru.
0: Sen daha bayılmadın mı Şaheser? Ha? Bayılmadın mı?
3: Aşk olsun babama. Demek bir eski karın var. Hep çocukların da vardır şimdi senin. Neden söylemedin bana baba, neden? Hadi anneme söylemedin. Peki ya ben? Ben
4: Ceren baba. Hanım lütfen ağlamayın ama. Bakın ben de üzüldüm şimdi. Hay Allah. Buyurun bu mendili alın. Su içseniz biraz iyi gelir.
3: Ay çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Şok bir haber oldu tabii bizim için. Yoksa ben her zaman böyle her şeye ağlayan sulu gözlü kızlardan değilimdir. Aslında oldukça da neşeliyimdir yani. Burcumun özelliği herhalde.
4: Sizi terazi. Kesinlikle anlıyorum. Elbette bu herkesi üzebilecek hassas bir konu. Zaten ağlamak da size yakışıyor. İnanın yani her kadına yakışmaz. O anlamda söylüyorum. Ne demiştiniz burcunuza?
3: Terazi.
1: Ay başıma gelenler. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Akide, nerede bu kolonya?
5: Geldim hanımım, geldim. Boyu devrilsin bu erkeklerin. Yapılır mı senin gibi kadına? Puh, yazıklar olsun Muhsin bey. Senden hiç beklemezdim. Benim boyu devrilse de bunun gibiydi işte. Çekti gitti de kurtuldum sonunda. Al hanımım, kokla. Kokla. Puh Muhsin bey size.
0: Bari sen sus Akide, sen sus. Memur bey bakın. Benim eski karım falan yok. Bir tane karım var, o da bu kadın.
1: Bana bu kadın dedi. Akide bunca yıllık karısına bu kadın dedi. Öteki kim Muhsin? Öteki kadın kim? Çabuk söyle.
3: Evet baba, kim öteki kadın? Ya öteki çocukların? Kaç tane çocuğun var öteki kadında? Söyle artık. Dayanabilirim baba. Söyle.
5: Kim öteki kadın Muhsin bey? Hanımımı kiminden aldattın? Yere bakan yürek yıkan Muhsin bey. Söyle bakayım. Kesin sarı kafalı bir karıdır. Değil mi ha? Benimki de öyle biriyle kaçtı. Geberesince.
0: Ya ne oluyorsunuz ha? Hepiniz delirdiniz mi? Yok öteki kadın falan. Avukat bey, bu tamamen bir yanlış anlama. Ya da rakiplerimin bir komplosu. Ya siz de söylesenize bir şeyler.
4: Vallahi ne söyleyebilirim ki beyefendi? Ben bir hukuk adamı olarak işimi gücümü bırakıp size komplo hazırlamakla neden uğraşayım ki?
0: Bakın ben saygın ve tanınan bir iş adamıyım.
6: Belli.
0: Ne dediniz siz?
6: Belli diyorum. Yani elbette öyledir. Ama kanun ayrım yapmaz mı Sin bey? Zengine ayrı, fakire ayrı, iş adamına ayrı, ne bileyim işçiye ayrı kanun yoktur. Kanun önünde herkes eşittir ki buna hukuk devleti olmak diyoruz biz. Şimdi misal siz bir işçi olsanız size farklı muamele mi yapmak gerekir? Elbette hayır. Burada önemli olan sizin de o işçinin de aynı koşullarda muamele görmesi. Yani diyorum ki efendim, saygın ve tanınan bir iş adamı da olsanız o işçiden farkınız yok. Borç borçtur. Ve nafakanızı ödeseydiniz bunlar ikinizin de başınıza gelmez.
0: İkimiz kim memur bey?
6: İşçi arkadaşım.

0: Arkadaş ve siz.
1: Hangi işçi arkadaş?
0: Nafakasını ödemeyen işçi arkadaş. Sizin gibi yani.
1: Allah'ım bana sabır ver. Şimdi ben de bayılacağım.
2: Ya Muhsin, gülme komşuna gelir başına. Bak bir de bana laf ediyordun. İnsan bayılıyor haliyle böyle bir olay karşısında.
1: Sen ne zaman ayıldın şaheser? Şaheser. Karıcığım.
2: Bana karıcığım deme. Muhsin, bana sakın bir daha karıcığım falan deme. Git o eski karın olacak kadına karıcığım de. Çek elini çek.
1: Allah'ım çek. Sen aklımı koru ya Rabbim. Ceren. Kızım al anneni odasına götür. İlaç ver, su ver, kolonya ver. Ne bileyim işte bir şeyler ver, sakinleşsin biraz. Ben de şu işi halledeyim.
3: Peki babama şunu bil ki bunu senin için yapmıyorum. Annem harap oldu. Onun için yapıyorum. Yoksa sen bir yerde sadece annemi değil beni de aldatmış sayılırsın.
1: Aman kızım, anneni al götür de kimin için götürürsen götür. Ayrıca babaya bu saygısızlığın hesabını da sonra göreceğim. O da ayrı bir konu.
3: Tabii tabii. Hadi anneciğim, gel biraz yukarı çıkalım.
2: Tamam.
3: Açılırız.
4: Yardım etseydim Ceren Hanım.
3: Ay çok naziksiniz. Ben hallederim. Yine de teşekkürler.
4: Rica ederim. O sizin nezaketinizden.
1: Evet. Şimdi biraz sakinleşelim. Beyler, bu işi sakince ve soğukkanlı ele alalım. Koskoca holdingleri yöneten ben bu krizi de çözeceğimden eminim. Hatta bence önce bir şeyler içelim, kendimize gelelim. Akide!
0: Görevdeyim. İçmem ve içemem Muhsin Bey. Lütfen ısrar etmeyin.
1: Kahve için, çay için.
0: Bakın şey olabilir aslında.
1: Ne olabilir?
0: Süt söyleme sahip.
1: Neden söyleme sahip?
0: Süt ya, o nedenle.
1: Aha, evet evet, tabii tabii, o nedenle. Akide, memur beye süt, bana da bir kahve avukat bey.
4: Bana da süt efendim, söyleme sahip.
1: Allah Allah, bunun nesi ayıp anlamadım ama Akide, avukat beye de süt lütfen.
5: Tamam beyim, süt.
0: Mümkünse inek sütü.
4: İnek, evet.
1: İnek mi? Evet tabii inek, neyse. Evet, şimdi her şeyi adım adım halledelim ve kahvelerimizi içelim.
0: Süt Muhsin Bey, süt.
1: Ve sütlerimizi, sonra da konuyu masaya yatıralım değil mi? Hadi Akide, koş bakalım süt getir. Hadi. İnek sütü diyor adamlar ya. Allah Allah.
5: Getireyim beyim, getireyim.

0: Akıl hastanesinden bugün erken saatlerde kaçan bir grup hastanın henüz bulunamadığı, aramaların devam ettiği bildirildi. Hastane yetkilileri bu hastaların çeşitli kılıklara girebileceğini ve oldukça tehlikeli olduklarını belirterek vatandaşların bu şahıslarla karşılaşmaları halinde sakin ve tedbirli davranmalarını ve hemen polisi aramalarını tavsiye ettiler.
1: Aman ya!
2: Yine ne oldu Akide? Yine neleri dağıttın?
1: Yok bir şey, benim geldim. Amanın başıma gelenler. Bu iki adam o deliler olmasın. Aynı radyodaki adamın dediği gibi. Eyvah eyvah. Beyim tevekkili bu işte bir yanlışlık var deyip duruyor. Zaten gözleri de göz değil ikisinin de. Eyvahlar olsun. Ne yapsam ki? Çaktırmadan bunu nasıl söylesem ki? Anlarlarsa maazallah. Ne dedi adam? Tehlikeli olabilirler. Yani ne yapmak gerek? Çaktırmamak. Ne yapsam? Ah. Tamam kız Akide. Sen aklınla bin yaşaya mı? Ah be, seni bir okutsalardı. Bu zekayla kesin vekil filan olurdun sen. Rahmetli adam derdi. Sen gözlerin açık doğdun diye. Ama bahtı kara Akide işte. Ah.
2: İşte içeceklerimiz de geldi. Buyurun bakalım, afiyet olsun. Şimdi...
3: Süt. Süt.
2: Allah Allah, bunlar da ne kadar meraklı süte. Afiyet olsun efendim, buyurun.
1: Evet, buyurun, afiyetle için. Oh, yarasın. Aman da bir dikişte bitirirlermiş de. Hadi bakalım, aferin size.
2: Abartma Akide, tamam. Sen de bir hoşsun bugün ama neyse. Şimdi memur bey, avukat bey, dediğim gibi benim başka bir karım, çoluğum ve çocuğum yok. Bu nedenle de nafaka borcum olması imkansız, ki olsaydı bile. Yani başka bir karım demek istiyorum, ben nafakamı düzenli olarak öderdim.
3: Ödememişsiniz işte beyefendi.

0: Ödemiş olsanız neden gelelim ki bu hacize? Değil mi avukat bey? Ah, süt güzel değil mi? Yağlı ve tam kıvamında.
1: Efendim?
0: Süt diyorum, yağlıymış.
1: Ha, evet, doğru tabii.
2: Bakın kardeşim, ya ben anlatamıyorum ya da siz anlamıyorsunuz ısrarla. Ben tabii ki nafaka falan ödemiyorum.
0: İşte kendinize itiraf ettiniz. Ödemiyorsunuz. Biz de o sebeple buradayız zaten. Nafakanızı ödemiş olsaydınız biz neden kalkıp evinize kadar hacize gelelim? Öyle değil mi? Devlet ve kanun el ele verip size kamera şakası yapacak değil ya. Ödeseniz gelmezdik. Ödemiyorum diyorsunuz ki. İşte olay burada çözülüyor. Ödenmemiş nafaka borç demek olduğundan, borç da icraya verildiğinden ve bunun doğal sonucu da haciz olduğundan biz de buradayız efendim. Değil mi avukat bey?
1: Evet. Kendi ağzınızda kendinize ele verdiniz işte. Nafaka ödemiyorum dediniz. Süt güzelmiş gerçekten.
2: Kardeşim yahu deli misiniz siz?
3: Aman deli deme beyim. Aman deli deme.
0: Beyefendi. Bakın. Lütfen görev başındaki memura biraz daha saygılı olalım. Ne de olsa biz burada devleti ve kanunu temsilen bulunuyoruz. Avukat bey de kanun adamı olarak belli bir seviyede saygıyı hak ediyor elbette. O nedenle seçtiğiniz kelimelere dikkat edelim lütfen.
2: Ama siz de beni deli ediyorsunuz memur bey.
3: Deli deme.
0: İhsan Bey.
2: Değil efendim, Muhsin.
0: Pardon. Hem kendiniz ben nafaka falan ödemem diyorsunuz, hem de bize zorluk çıkarıyorsunuz. Ya lütfen. Yapıcı ve nazik olmaya çalışıyorum. Ve fakat benim de bir sabrım var. Lütfen zorlamayın rica ederim. Süt gerçekten çok güzel bu arada. Ne dersiniz? Ah, biz bulamıyoruz böylesini.
1: Evet gerçekten. Her zaman bulunmuyor böylesi.
2: Tamam da memur bey. Yani siz de beni anlayın. Derdimi anlatmaya çalışıyorum ama 2 saattir beni dinlemiyorsunuz bile. Vallahi delirmek işten bile değil.
3: Muhsin bey. Deli deme diyorum sana. Deme.
2: Ya Akide. Ne bağırıyorsun sen durup? Ne delisi ne demeyeyim.
3: Çok vahim Muhsin bey. Aman deli falan deme. Çok dikkat et. Çaktırma. Biraz idare et. Ben icablarına baktım. Az sabır kurban olayım.
0: Ne oluyor Tahsin bey, ne oluyor?
2: Tahsin değil efendim, Muhsin.
0: Pardon. Ne oluyor öyle fısır fısır konuşuyorsunuz? Bir devlet görevlisinin önünde gizlediğiniz bir husus mu var yoksa? Yoksa mal kaçırmak gibi bir düşünceniz mi var? Hiç tavsiye etmem bakın. Olacaklardan da ben sorumlu olmam, haberiniz olsun.
3: Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Aman ne konuşalım memur bey. Süt güzel olmuş mudur filan diyorum işte. Mahcup olmayalım diyorum.
4: Sizin sütünüz mü?
3: Kesin deli bunlar, kesin. Yok efendim, inek sütü. Aa, benim ne sütüm olur bu yaştan sonra, tövbe.
2: Akide, neler oluyor ha? Niçin saçmalıyorsun sen? Gerçi burada herkes saçmalıyor ama.
3: Sus beyim sus. İdare ediyorum. Hayatımız buna bağlı. Sen çaktırma, devam et.
2: Ya neyi idare ediyorsun Akide? Bak fena yapacağım ama. Konuş yoksa bütün hırsımı senden çıkaracağım.
3: Beyim bunlar var ya. Değil mi?
2: Ya bir hata yaptıkları muhakkak. Biraz daha süt konusunda tuhaflar ama abartma sen de. Deli denmez öyle insanlara.
0: Aa, ayıp oluyor ama Orçin bey.
2: Orçin değil efendim, Orçun. Aman
0: Hala fısır fısır, her neyse işte.
4: Kesin inek sütü, evet.
2: Pardon memur bey, kusura bakmayın. Bizim Akide biraz enteresan bir kişiliktir de. Hani sütünü beğenmediniz diye endişelenmiş. Utancından da. Ne diyorum ben ya, Allah'ım.
0: Neyse efendim. Bu iş artık fazla uzadı. Tek bir haciz için bu kadar vakit harcamak devlete zarar verir. Lütfen bizi artık fazla uğraştırmayın da haciz işlemini bir an önce yapalım. Öyle değil mi avukat bey?
1: Efendim?
0: Yani diyorum artık haciz işlemine geçelim diyorum.
1: Evet tabii, geçelim.
2: Hala haciz diyorsunuz. Ben Türkçe konuşmuyor muyum? Hı? Bu Muhsin Korkmaz ben değilim diyorum size. Ha, benim borcum da yok, eski karım da yok diyorum. Hem bir dakika söyler misiniz, kimmiş bu eski karım, adı neymiş?
0: Eski karınızı hatırlamıyor musunuz Muhlis bey?
2: Muhlis değil efendim, Muhsin.
0: Pardon Muhsin bey, gerçekten pes doğrusu, pes. Bu arada kendimi biraz yorgun hissediyorum ben. Of, tuhaf şey, görevdeyken asla yorulmam ama süt mü çarptı acaba? Keskindi de biraz.
2: Ay, sütünüze de size de, Allah'ım affet, yani günaha sokarlar adamı bunlar.
1: Aslında ben de. Evin havası ağır galiba biraz. Bu arada Ceren Hanım nasıl acaba? Yani hanımlar sanki çok etkilendiler ama.
5: Allah Allah. Cidden uykum var galiba.

0: süt keskindi evet ama...
1: Sütü her gün taze alırız efendim biz. Değil mi Akide? Ya, bu süt mevzuda nereden çıktı şimdi? O değil de tansiyonum çıkacak birazdan.
2: Tabii beyim, sütümüz taze. İneği de tanıyorum. Genç bir inek.
3: Gerçekten benim de çok uykum var.
2: Tabii uykum var. Allah'ın dilesi seni. Birazdan bir uyuyacaksınız. Bir daha kalkamayacaksınız inşallah.
1: Memur bey iyi misiniz siz? Hayda. Avukat bey. Ya Akide, adamlar uyuyor resmen. Yoksa bayıldılar mı? Yoksa zehirlendiler mi? Aman Akide süt mü bayattı yoksa eyvahlar olsun. Memur bey.
2: Aman beyim, onlar uyumasın da kim uyusun? O kadar uyku ilacını deveye versin uyurdu. Oh şükürler ya Rabbim. Sen bizim canımızı bağışladın.
1: Uyku ilacı mı? Ne diyorsun sen Akide? Ne uyku ilacı? Sen ne yaptın Akide?
2: Bu delilerin sütüne bastım ilacı beyim. Allah'tan kafam çalışır. Yoksa bu manyaklar kesin bizi keserdi. Bastım uyku ilacını. Oh! Keskin mi süt demek? Ağzına süt. Sen tabii bilmiyorsun hangi eve düştüğünü. Her kuşun eti yenmez. Allah'ın delileri sizi.
1: Deliler mi? Uyku ilacı mı? Akide sen ne yaptın? Asıl sen delirdin. Adamların sütüne uyku ilacı mı koydun? Aman yarabbim. Devlet memurunu uyutmaktan tutup götürecekler. Ben de rezil olacağım. Rezil olmayı bırak. Hapislerde çürüyeceğim bu yaştan sonra.
2: Oho, sizin dünyadan haberiniz yok tabii beyim. Bunlar var ya bunlar. Ne avukat ne memur. Deli bunlar, deliye. Raporlu deli. Devlet memuru ha. Resmi deli bunlar. Deli deli. Bizi uyutup boğazımızı keseceklerdi cart diye. Allah'tan Rabbim bana zeka. Sizin hanıma da bol bol depresyon verdi de. Benim aklımla hanımın uyku ilaçları sayesinde bir katliam önlendi. Gazetelerin 3. sayfasında haber kesin yarın. Deliler masum bir aileyi kesti şeklinde.
1: Ne? Nasıl yani?
2: Mutfakta benim radyo hep açıktır ya. Bir de siz kızarsınız. Bu radyo hiç susmuyor Akide. Elin işte kulağın oynaştı Akide. Ya o radyo hayatımızı kurtardı Muhsin Bey. Maazallah bu iki deli hepimizi kesecek de. Ama ben hep söylüyorum. Benim kıymetini bilmezsiniz ki siz. Ama olsun. Ekmeğinizi yerim yıllardır. Kalbim kırılır ama... Elimde kafamda sizin için çalışır evelallah. Ama bazen insan iki güzel söz duymak istiyor tabii. Motive olma açısından yani. Ama nerede?
1: Akide sadede gel. Başlatma radyomdan. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Akıl sağlığımı kaybetmeden konuş yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bak olan sana olacak.
2: Aman tamam. Bu adamlar hastaneden kaçmış iki deli. Hem de çok tehlikeli. Ben onlardan kurtulmak için hanımın deli doktorunun verdiği uyku ilaçlarından katıverdim sütlerine. Şimdi kim daha tehlikeliymiş anlasınlar bakalım. Pabuç bırakır mıyım ben? Ha? Akide benim adım, Akide.
1: Şimdi ben de delireceğim o olacak. Ya Akide, radyoyla bunun ne ilgisi var söyler misin bana?
2: Şimdi şöyle bir, bak anlatayım. Ben şimdi süt için mutfağa gittim ya... Ha. Adam haberleri okuyor. Hani spiker bir adam var ya. O işte haberleri okuyor. Diyor ki iki tane azgın deli kaçtılar böyle.

0: ne yapacağız kocacığım? Elimizde iki zır deli hem de baygın. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler?
1: Aman ya, aman ya. Bendeki de şansa bak. Halbukisi de ne kadar tatlı ve nazikti şu avukat olan. Neyse, evet babacığım, ne yapacağız şimdi?
2: Oo, şimdi babacığım kocacığım olduk ha? Hem sen ne çabuk ayıldın bakayım şaheser. Hele sen Ceren, adamın ağzının içine düştün. Fark etmedim sanma. Soracağım hesabını sana bunun. Hele şu kriz hali bir geçsin.
1: Ama babacığım, ben ne bileyim adamın deli olduğunu ya. Gayet de ne kibar davranıyordu adam. Hem ben sadece misafir diyerekten yani şey yapmış.
0: Ay şimdi bunların sırası mı kocacığım? Bu delileri ne yapacağız, sen onu söyle. Ay ben istemem evimde baygın deliler. Ay bir çare bulalım şuna hemen. Hadi hadi, ne yapacaksın söyle, hadi hadi.
2: Vallahi onu bana değil de Akide'ye sor şaheser. Adamları bayıltan o. Akide, bana bak. Sen ne kadar uyku ilacı koydun bunların sütüne? Hı? Bak işte sütten anlamadım.

0: Alıydım adamlarda bir tuhaflık olduğunu ben ya. Neyse, tutturdular süt de süt diye. Neyse bana bak, çok fazla ilaç koymadın değil mi?
1: Vallahi beyim, dedim ya, bir deveyi bile uyutuyor. İki tane hanımı anca bayıltıyor. Bunları da ona göre ayarladım verdim. Riski sokamazdım değil mi? Canımız tehlikedeydi sonuçta.
2: Ay baba, adamlar ölmesin ayol aşırı dozdan falan. Ay yazık, gencecik adam avukat olan da. Hayır, deli meli ama.
3: Ay ağzından yel alsın kızım. Ay istemem evimde ceset falan ben. Muhsin, Muhsin bir şeyler yap. Vallahi bayılırım, bak söylüyorum.
0: Ya yeter, yeter. Durun biraz, durun. Durun da kafamı toparlayayım. Bir
1: dakika. Telaş etmen, telaş etmen. Horul horul uyuyorlar işte. Daha da uyurlar. Bak horluyorlar bile, duymuyorsunuz mu?
0: Her şeyi bilen üstün zekalı Akide Hanım. Bu iki adamı uyuttun, anladık. Bundan sonraki planınız nedir anlatın da dinleyelim bakalım.
1: Öncelikle bu alaycı tavır hoş değil beyim. Lütfen bir günde iki kez kalp kırmayalım. Rica ederim. Hani teşekkürü geçtim ama hani yani...
3: Aman kapı!
0: Ay... Tamam, sakin olalım. Alt tarafı kapı çalmıyor. Lütfen.
2: Ay, adamları saklasak mı acaba baba? Yani evimizde baygın yatan iki tane adam var da baba.
1: Deli onlar, deli diye.
0: Deli meli insan sonuçta. Ama biz bir şey yapmadık ki kızım. Yani niye saklayalım? Arar polise teslim ederiz. Sonuçta kendimizi korumamız da gerekiyordu, öyle değil mi? Olmadı. Akide'yi de veririz polise. Böylece hepsinden birden kurtuluruz.
2: Tabii. Hayır, orası öyle ama yani.
1: Boşuna demezler iyilik cezasını bulur diye. Sen bir katliamı önle. Onlar seni elleriyle polise teslim etsinler. Ah benim salak kafama. Bırak kessinler hepsini.
0: Akide. Ay.
1: Buyur beyim.
0: Ya kapı çalıyor.
1: Evet beyim, duyuyorum ama açmayalım bence. Ne olur ne olmaz.
3: Bence de Muhsin, açmayalım, belli mi olur?
1: Çünkü uyku ilacı da kalmadı beyim. Hepsini bu delilere verdim. Şimdi bu gelenlere yetmez, ortada kalırız maazallah. Zaten ben bir daha kurtarmam hayatınızı, bak söylüyorum.
0: Ya saçmalamayın. Bütün akıl hastaneleri boşalıp bizim eve mi akın edecek? Allah Allah. Akide, aç kapıyı bakalım kim gelmiş. Gereksiz biriyse gitsin, sonra polisi ararız.
1: Vallahi beyim ben bilmem. Sorumluluk sana ait. Sonra bana söylenme. Çünkü senin sağ solun belli olmaz. Polise de inkar ederim. Ben yapmadım derim. Ne bilirim ben derim.
0: Akide!
1: Tamam. Açıyoruz. Asıl deli bu benim bey. Bunu uysam daymış vallahi. Buyurun, kimi aradınız kardeş?
4: İyi günler hanımefendi. Ben dedektif Ali. Bu da ortağım Veli.
1: Dedantif derken yani tam olarak neyi kastetmektesiniz? Filmlerdeki gibi mi yani? Cinayet araştırmacısı şeklinde mi?
4: İyi günler hanımefendi. Ben Veli. Dedektif Veli. Ali'nin ortağı polis dedektifi anlamında. Akıl hastanesinden kaçan çok tehlikeli iki adet deli arıyoruz. Çevredeki evlerde araştırma yapıyoruz ve bu sebeple sıra sizin evinize gelince de...
1: Amanın! Sizi Allah gönderdi. İyi günler, iyi günler polis bey. Geçin, geçin. Muhsin bey, kurtulduk. Polisler geldi. Buyurun polis bey, geç, geç.
4: Evet, içeri geçelim ortak.
5: Geçelim ortak.
4: Sanırım aradığımız bilgi burada.
5: Evet.
1: Bilgi değil, deliler burada, deliler. Amanın buyurun, buyurun.
0: Memur beyler, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Gelin lütfen, buyurun, buyurun. Ben Muhsin Korkmaz, bu eşim Şaheser, kızım Ceren ve bu da...
1: Kahya Akide, memur bey.
5: Memnun olduk.
1: Ne kadar memnun olduğumu anlatamam, vallahi billahi. Biz de tam sizi arıyorduk. Kalp kalbe karşıymış derler, doğruymuş.
0: Kahya ama neyse, vallahi tam zamanında geldiniz. Gerçekten de biz tam polisi aramak üzereydik.
4: Hoş bulduk beyefendi. Hanımlar, ben dedektif Ali, bu da ortağım Veli. Deliler de bunlar galiba. Hı?
1: Evet. İşte bunlar o gözü dönmüş deliler polis bey. Canımızı zor kurtardık, Allah sizi inandırsın. Yoksa burayı bir kan gölü içinde bulmanıza ramak kalmıştı.
5: Peki ne olmuş bunlara böyle? Biraz hareketsizler sanki.
4: Evet, hareketsizler ortak.
5: Evet.
1: Şirinci, ben bunlara süt hazırlamak için...
0: efendim şimdi yani bir yanlışlık sonucu bu arkadaşların sütüne.
4: Süt mü? Ne sütü?
1: İnek sütü.
0: Yine mi süt Allah'ım, yine mi süt?
4: Demek inek sütü. İlginç. Evet, devam edin.
1: Şirinci, ben süt getirmeye gittim ya mutfağa. Benim mutfakta radyom hep açık olduğundan... Gerçi beyim bana kızar da... Akide, bu radyoyu kapat falan böyle bir şeyler.
0: Akide, Akide uzatma. Şimdi efendim yanlışlıkla hizmetçimiz... yani kahyamız, evet kahyamız... yanlışlıkla süte uyku ilacı koymak suretiyle... aslında tabii bilerek yapmasa da... şimdi adamların deli olduğunu... aslında tabii kimseye zarar vermek yani... haberlerde duyunca o panikte, cahillikte...
4: Tamam beyefendi, tamam anlaşıldı. Kendinizi zorlamayın. Yanlışlıkla ya da her neyse işte bu adamları uyuttunuz, öyle değil mi? İnek sütüne uyku ilacı katmak suretiyle, yanlış anlamadıysam.
0: Öyle oldu memur bey, nihayetinde başımız dertte değil mi? Yani bir çeşit nefsi müdafaa denilebilecek bir durum ne de olsa.
4: Aslında değil.
0: Başımız dertte değil mi? Dertte değil, değil mi?
4: Duruma göre değişir. Muhsin'di değil mi?
0: Muhsin efendim. Muhsin.
4: Doğru Muhsin. Evet Muhsin bey, ortamın da söylediği gibi... duruma göre değişir.
0: Hangi duruma göre değişir memur bey? Bunlar iki tane tehlikeli deli. Yani ne yapsaydık ki? Gerçi biz bir şey yapmadık. Her şey bu işgüzar hizmetçinin başından çıktı. O kendi inisiyatifiyle hareket etmiş. Bizim haberimiz dahi yoktu. Ama sonuçta bu deliler biz bir girişimde bulunmasaydık... maazallah kim bilir neler yaparlardı, öyle değil mi?
1: Ayıp oluyor ama ağabeyim. İşgüzar hizmetçi diyerekten beni neden aşağılıyorsunuz kişincik? Ha? Hayatınızı bana borçlu olmanız bir yana... bunca senenin de bir hatırı olması gerekir, öyle değil mi?
0: Akide sus, ne olur sus. Yalvarıyorum sus, bak fena olacak. Ama bu deliler bize zarar verebilirdi. Yani kendimizi korumak açısından diyorum ki... of, ben ne diyorum biliyor muyum ki?
4: Tamam beyefendi, tamam şimdi sakin olalım. Önce bu delileri uyanmadan etkisiz hale getirelim ki... uyandıklarında etkisiz olsunlar. Değil mi ortak?
5: Evet ortak, evet.
0: Bir dakika, ne yapacağız peki? Yani etkisiz hale getirmekten kastınız nedir? Hı? Zaten uyuyorlar da o açıdan zaten etkisizler şu anda.
4: Kesin bir çözüm bulmak gerek. Malum bunlar çok tehlikeli iki adet katıksız deli.
5: Ben öldürelim diyorum ortak. Net bir çözüm.
0: Tabii.
2: Muhsin baba.
1: Vallahi bence de iyi fikir. Öldürelim gitsin.
0: Akide.
1: Ne akide akide? Başka laf çıkmıyor ağzınızdan. Aşağı akide, yukarı akide. Ne yapsın akide?
4: Önce bağlayalım bence. Sorgulamadan öldürmemek gerek. Önce sorgular, sonra öldürürüz. Hı hı. Bakalım durum nedir? Neden kaçmışlar? Neden buraya gelmişler? Hı hı. Ve hepsinden önemlisi, neden delirmişler?
5: Kesinlikle haklısın ortak.
1: Ben hemen bir ip getireyim polis bey. Yalnız rica etsem de salonun ortasında öldürmesek. Kan temizlemek çok zor oluyor da. O sebeple yani. Batmasın şimdi ortalık. Sonra bana kalacak bütün bu temizlik, tamam. Yani olur mu? Yani boğalı. Böyle kansız olur. Temiz. Olur mu polis beyler?
2: Akide! Baba!
4: Evet, bu işte tamam. Adamları bağlamakla çok iyi ettik ortak. Hı-hı. Ayıldıkları zaman kıpırdamalarına olanak kalmadı.
5: Çok akıllıcaydı ortak. Ayıldıklarında hiçbir şey yapamayacaklar.
1: Elinize sağlık, oh olsun. Oh. Şuna bir düğüm daha assa mıydık acaba? Gevşek mi oldu biraz?
0: Evet yani gerçekten bağlamakla iyi ettiniz de memur bey. Şimdi ne olacak acaba? Yani merakımdan soruyorum, bunları böyle evin ortasında tutmayacaksınız sanırım. Ha?
4: Ayılmalarını bekleyeceğiz. Sorgulamak için tabii.
0: Peki iyi de onları buradan götürseniz de karakolda falan sorgulasanız daha iyi olmaz mı? Yani prosedür nasıl tam olarak bilmiyorum tabii ama yani sanki daha düzenli olur gibi geldi de bana.
5: Hayır. Olay mahallinde sorgulamamız gerekir. Bekleyeceğiz.
0: Evet tabii anlıyorum. Bu arada beklerken bir şeyler içmek ister misiniz acaba, böyle çay kahve başka bir şey?
4: Süt olabilir. Ne dersin ortak?
5: Evet süt kesinlikle olabilir.
0: Süt mü? İnek sütü istersiniz siz kesin, değil mi?
5: İnek sütü yeterli.
4: Ama uyku ilaçsız lütfen.
5: Espri mükemmeldi ortak. Uyku ilaçsız sır. Evet. Teşekkür ederim ortak.
0: Ben aklımı bugün yitirmezsem bir daha yitirmem kesinlikle. Bir daha üst lafı duyarsam çığlık atacağım.
1: Hemen getiriyorum polis beyler. Hem de ilaçsız. Sen de ister misin beyim?
0: Ne?
1: Süt beyim.
0: Yok ol Akide. Yok ol.

0: Evet, İhsan'dı değil mi? İhsan Bey.
1: Yok, Muhsin efendim, Muhsin.
0: Pardon, Muhsin Bey.
1: Evet, evet.
0: Önce sizin ifadenizi alalım.
1: Alalım memur bey, buyurun. İfademi de alalım, başka ne bulursak onu da alalım. Tabii.
2: Öncelikle bu delilerin burada bulunma amacı neydi? Onları nereden tanıyorsunuz?
0: Evet, bu delileri nereden tanıyorsunuz? İlişkiniz nedir?
1: Ne münasebet efendim? Nereden tanıyacağım Allah'ın delilerini?
0: Sus!
1: Yani ben tanınmış ve saygın bir iş adamıyım sonuçta. Nasıl ilişkim olabilir ki onlarla, değil mi?
2: Siz tanımadığınız insanların evine gider misiniz mesela?
0: Peki evinizde ne işleri vardı?
2: Hmm?
0: Madem tanımıyorsunuz, neden içeri aldınız bu insanları?
2: Hmm?
1: Kendilerini icra memuru ve avukat olarak tanıttılar ve hacize geldiklerini söylediler. Biz de şüphelenmedik tabii. Nereden aklımıza gelsin ki, değil mi? Öyle değil mi?
2: Demek haciz ha?
0: Haciz demek.
1: Ben bir yanlışlık olduğunu anlatmaya çalıştım ama yani tabii nereden bileyim, adamlar deliymiş. Yok efendim, nafaka borcum varmış da ondan gelmişler de, ve ben biliyorsunuz saygın bir iş adamıyım ve hiç kimseye borcum yoktur. Hele de nafaka borcumun olması çok anlamsız çünkü.
2: Demek nafaka borcunuz var. Eski karınıza mı?
1: Hayır memur bey, yanlışlık da orada işte. Benim kimseye borcum falan yok. Ben saygın bir iş adamıyım. Ayrıca...
0: Neden ödemediniz nafakanızı o zaman? Osman'dı değil mi? Osman bey.
1: Hayır efendim, Orhan. Aman Muhsin.
0: Muhsin bey. Neden ödemediniz nafakanızı?
1: Memur bey, o delilere de söyledim. Benim nafaka borcum falan yok. Benim tek bir karım var, o da bu kadın. İşte bu.
3: Osman, ay pardon, Muhsin, bu kadın deyip durma, bak fena bozacağız ama.
1: Tamam karıcığım, affedersin, affedersin.
2: Peki neden gelmişler?
1: Kim neden gelmiş?
0: İcra memuru ve avukat.
1: Memur bey, onlar deli. Yani ne icra memuru ne de avukat. Bildiğiniz deli.
2: Bildiğiniz deli derken, yoksa bizim bu delilerle bir ilgimiz olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsunuz yoksa?
1: Hayır memur bey, ne ilgisi var? Lafın gelişi. Sonuçta icra memuru değilmiş adam. Yani adam deliymiş demek istiyorum. Öteki de avukat değilmiş, o da deliymiş çünkü. Deli.
2: Borcunu ödemeyen herkes aynı şeyi söyler. Hem borcunu ödeme hem de görevini yapmaya gelen memura deli de. Tahsin Bey.
1: Tahsin değil efendim, Muhsin.
2: Muhsin Bey, ben iyi bilirim sizin gibileri.
1: Hayda memur bey, bakın bu adamlar gerçekten icra memuru falan değil ki. Ya deli onlar, deli işte. Bu yakaladığımız deliler. Sizin az önce bağladığınız deliler. Ve evet, ayrıca tekrar ediyorum, adım Muhsin efendim, Muhsin.
2: Anladım efendim.
0: Hadi diyelim ki onlar deli. Bu sizin borcunuzu ödememenize mazeret olamaz ki Muhsin Bey. Muhsin'di değil mi efendim?
1: Evet efendim, Muhsin.
0: Hem de nafaka borcu. Kim bilir eski karınız ne kadar zor durumdadır sizin yüzünüzden.
1: Allah'ım sen beni günahlardan koru ya Rabbim, akıl sağlığıma mukayyet ol.
2: Ortağım çok haklı. Neden ödemiyorsunuz zavallı kadının nafakasını ha? Madem iş adamısınız, paranız da var, ödeyin kadının nafakasını.
3: Muhsin, bak gerçekten varsa böyle bir şey.
1: Memur bey, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Benim eski karım da yok, borcum da yok. Ya delirtmeyin beni. Şaheser. Sen de saçmalama lütfen.
0: Sinirlenmeyin beyefendi, sinirlenmeyin. Tahsin'di değil mi?
1: Muhsin efendim.
0: Muhsin Bey. Evet Muhsin Bey. Borcunuz olmasa koskoca devletin icra memuru neden kalkıp da buralara kadar haciz yapmak için gelsin? Değil mi ama? Koskoca devletin işi gücü yok da durup dururken evinize haciz için memuru mu göndermiş yani?
1: Bakın kardeşim, adamlar deli diyorum ya size. Ya siz de bu delilleri yakalamaya gelmediniz mi buraya? Adamlar deli. Yani memur falan değil. Allah'ım şimdi ben de bayılacağım galiba.
2: Doğru. Biz bu delilleri yakalamaya geldik. Ama yine de siz hem nafaka borcunuzu ödemediniz... hem de bir devlet memuruyla bir avukatı uyku ilacı vererek uyuttunuz.
0: Evet. Ortağım kesinlikle haklı.
2: Haklıyım tabii.
1: Sana da ortağına da.
2: Bir şey mi dediniz efendim? Muhsin.
3: Buyurun, sütler geldi.
0: Süt.
1: Tövbe ya, alt tarafı süt be kardeşim.
3: Afiyet bal şeker olsun. Yarasın aslan polisler.
1: Memur bey, şimdi ne olacak? Yani ifademi de aldınız. Bu adamları götürecek misiniz buradan?
3: Öldüreceğiz dediler ya Tahsin bey. Aman Muhsin bey, duymadın mı?
1: Saçmalama akide. Şaka yapmıştır polis bey, öyle değil mi? Yani ne öldürmesi, götürüp de hastaneye falan yatırırlar herhalde değil mi? Memur bey.
0: Süt güzelmiş. Öyle değil mi ortak?
4: Öyle ortak, güzelmiş, yağlı ve keskin.
0: İnek sütü değil mi?
3: İnek sütü polis bey. Hali

0: Yatar gelirsin, ne kadar iyi olur. Manyak manyak konuşup durma, yeter artık. Yok sütmüş, yok ineği tanıyormuş. Memur bey, memur bey, sormazsam çatlayacağım. Nedir bugün herkesin bu süt merakı? Hı? Yani aklımı kaybedeceğim çünkü kamera şakası gibi. Memur bey. Oho. Adamlar duymuyor bile beni.
1: Sütümü çok beğendiler Ali Bey. Aman Muhsin Bey.
0: Akide.
1: Sen ne kadar laf edersen et. Bak demek ki sütün iyisinden anlıyor adamlar. Ya sen?
0: Akide, senin neden bir kapatma düğmen yok ha? Memur bey, memur bey, süt diyorum. Hani nereden bu merak diyorum. Bugün gelen giden süt diye tutturdu da ille de inek sütü üstelik. Hadi şunlar deli, anladık da yani size ne oluyor onu çözemedik bir türlü.
2: Bize hastanede keçi sütü veriyorlar da.
3: Evet, keçi sütü veriyorlar.
0: Ya, hastane mi? Hangi hastane? Ne hastanesi?
4: Muhsin, ne diyor bunlar? Baba!
1: Beyim, hastane dedi değil mi? Hastane mi dedi?
2: Ondan kaçtık biz.
5: Değil mi ortak?
3: Evet ortak. Keçi sütü sevmiyoruz. İnek sütü de yok. Ondan kaçtık. Keçi sütü istemiyoruz.
0: Ya, kaçtınız ha. kaçtık ne demek memur bey? Sizin nasıl yani? Peki bunlar ki Akide?
1: Tüh, yanlış adamlarımı uyuttuk yoksa.
0: Akide, şu iş bir bitsin. Ben biliyorum sana yapacağımı.
2: Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Oh be. Süt bu işte. Değil mi ortak?
3: Evet ortak. Gerçekten süt bu. İnek sütü.
1: Ben ineği de tanıyorum. Gençten bir...
0: Sus Akide.
1: Sustum beyim.
0: Allah cezanı verecek Akide.
1: Olsun, versin beyim.
2: Evet, sütümüzü de bitirdiğimize göre... Nerede kalmıştık?
6: Neden nafakanızı ödemiyorsunuz diye sormuştum. Muhsin Bey değil mi?
0: Muhsin efendim, Muhsin. Muhsin, hayır Muhsin.
5: Hayır Osman Bey.
0: Muhsin.
4: Muhsin. Muhsin. Aa, Muhsin diyorum, uyansana Muhsin.
0: Evet, Muhsin. Ben Muhsin.
4: Ha, onu diyorum ya Muhsin.
0: Şahiser. Ha. Sen misin? Allah'ım, rüyaymış. Sana şükürler olsun yarabbim, rüyaymış.
4: Muhsin. Ay Muhsin, şu dudaklarımı silikon yaptırsam diyorum.
0: Ne? Allah'ım, kapı.
4: Ay ne oluyor sana Muhsin?
1: Beyim. İki adam geldi beyim. Seni soruyorlar, icradan geliyorlarmış.
0: Ne? İcra mı? İstemiyorum. İstemiyorum.
4: Muhsin. Ama
1: ne oluyor Muhsin? Geldiler.
7: Haciz.

0: Yazan Çiğdem Koç. Yöneten Levent Tülek. Yapımcı Kıvanç Nalça. Efektör Ersin Temelli. Haciz adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Konuşuyoruz.

0: Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özen.
1: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?
2: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
1: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi, onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
2: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
1: Dilek ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
2: Kısaca özetleyeceğim.
1: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
2: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğu leki getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
1: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
2: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
1: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
2: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
2: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Çok güçlü kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz. Hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir. Ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
1: Söz kalabalığı oluyor.
2: Evet.
1: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
2: Evet, imkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
1: İlgi ve alaka, ilgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcükte ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi, şahsi, Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi, haysiyet, Arapça kökenli, eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek, kısaca anlatmak demek zaten. İçinde evet, bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
2: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen, insanları rahatsız etmeyen bir nüans farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor, onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde. Teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama teşekkürlerimi ve şükranlarımı

0: mı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
0: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
0: Yani sağlıklı iletişim için.
2: Konuşuyoruz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Spor Servisi hafta içi her akşam saat 19.30'da TRT frekanslarında sporun her dalını sizlerle buluşturacak. Alanında uzman konuklarıyla sporun her yönü, dünü ve bugünü Spor Servisi'nde. Spor Servisi TRT Radyo 1'de.

Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Tamer Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde, Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün toplumumuzda son derece önemli bir konu olan, zaman zaman istismar edilen, zaman zaman yanlış anlaşılan ama olmazsa da olmaz bir konuya değineceğiz. Konumuz tevekkül. Hepinizin bildiği gibi gerek dinlerde gerek ideolojilerde temel klasikler, temel eserler vardır. Bu temel eserler o yolun, o çizginin genel tanımlarını yaparlar, yol gösterirler. Zamanla bu temel klasiklerden, temel eserlerden uzaklaşma, farklı yorumların ortaya çıkmasına neden olur. Bundan dolayı da asıl amacına matuf olan yorumlar çıkmaya başlar, farklı yorumlar çıkmaya başlar. Bu kavramlardan bir tanesi de gerçekten tevekkül meselesidir. Şimdi tevekküle geçmeden önce bir dinin, bir kültürün, özellikle İslam'ın doğru anlaşılabilmesi için önce o kültürün veya özellikle İslam'ın peygamberlik anlayışı, kutsal kitap anlayışı, ahiret anlayışını doğru bir şekilde anlamak lazım. Bunu doğru anlayabilmemiz için eğer o peygamberimizden bize kadar ulaşmış metinler varsa ki biz bunlara hadisler diyoruz. Hadislerde bu kitabı nasıl anlamış, Kur'an'ı nasıl bize öğretmişse oralardan bir şeyler devşirmek, oralardan ilim derlemek zorundayız. Bunu tabii ki yapacak olan ulemadır, alimlerimizdir. Ancak biz prensip olarak genelde bu işlerin nasıl yapılması gerektiği üzerinde durmaya çalışıyoruz. Demek ki Kur'an'ı en iyi anlayacak olan, o kitabın peygamberi olan Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed'dir. Ancak bir de Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği talebeleri vardır. Biz bunlara sahabe diyoruz. Sahabenin de Kur'an anlayışı, peygamberimizden duydukları hadislerle, peygamberimizden duydukları sözlerle Kur'an'ı anlaması tabii ki bize göre çok daha avantajlıdır. Çünkü onlar anlamadıkları yerleri direkt olarak Hazreti Peygamber'in kendisine soruyorlar ve öğreniyorlardı. Dolayısıyla ulemamız, alimlerimiz Kur'an'ı anlamak için birinci derecede hadislere bakarken daha sonra ümmetin içerisine teşekkül etmiş ortak bir anlayış varsa ki buna icma deniyor, icmaya bakıyorlar. Daha sonra da sahabe bu konuda ne söylemiş,

Sahabe peygamberi nasıl anlamış? Sahabe Kur'an'ı nasıl anlamış? Yani ilk kuşak, ilk nesil, peygamberin arkadaşları, dostları, kitabı, Kur'an'ı nasıl anlamış? Oraya bakıyorlar. Oradan yola çıkarak da temel kavramlara, temel meselelere bir anlam yüklüyorlar. Ondan sonra da hayatlarını şekillendirmeye başlıyorlar. İşte Kur'an'a, peygambere ve onun sahabesinin yolunda yürüyenlere ve Kur'an'ı peygamberimizin bize anlattığı gibi, onun arkadaşlarının, sahabesinin bize aktardığı gibi, yorumladığı gibi anlayanlara müstakim insanlar diyoruz. Yani onlar istikamet üzerine olmuş oluyorlar. Daha sonra gelen alimlerimiz genelde bu çizgi üzerinde yürüdüler. Evet, nasların yorumları konusunda zaman zaman Arap dilinin özelliğinden kaynaklanan çevresel faktörler, bölgesel faktörler, tecrübeler, ihtiyaçlardan kaynaklanan farklı yorumlar ortaya çıkmış olabilir. Ama bunların hepsi genelde Kur'an ve sünnete dayalı olduğu için, bütün kavramlar oralara göre şekillendiği için biz bütün ulemamızı istikamet üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Farklı görüşler olmasına rağmen, farklı mezheplerin ortaya çıkmasına rağmen, Kur'an ve sünnete, sahih hadislere bağlı kaldığı sürece hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun biz hepsine bu alimlerimiz istikamet üzerindedirler. Bunlardan hangisine ittiba edersek, hangisine bağlanırsak, hangisinin yorumlarını kabul edersek doğru yolda olmuş oluruz diye böyle temel prensipler, temel ilkeler ortaya koyuyoruz. Ve genelde böyle yapanlar da rahat etmiş oluyorlar. Kafaları rahat ediyor, gönülleri rahat etmiş oluyor. Bütün bunları niye söylüyorum dostlar? Çünkü tevekkül kavramı özellikle Müslümanların çok kullandığı bir kavram. Ancak zaman zaman özellikle avam kesiminde, ki zamanla İmam-ı Gazali'nin bu konudaki görüşlerine de değineceğiz. Avam kesiminde tevekkül kavramı hakikaten avamca anlaşıldığı için toplumların gelişmesine zarar vermiş olabilir. Ama ulemamız, alimlerimiz, özellikle kelam alimlerimiz tevekkül kavramına öyle bir yorum getirmişlerdir ki tevekkül aslında toplumun ayakta kalması, toplumun rahat etmesi, kalkınması, gelişmesi, hatta dış güçlere karşı, düşmana karşı ayakta kalabilmek için nasıl tevekkül kavramından istifade edilir? Bunların hepsini yorumlamışlar. Biz onlara da adım adım gireceğiz inşallah. Dolayısıyla bizim kavramları, özellikle İslami kavramları doğru anlayabilmemiz için önce Hazreti Peygamber bu konuyu nasıl tanımlamış, onun yakın arkadaşları sahabe olayı nasıl yorumlamış, daha sonra ümmet içerisinde bu kavram üzerinde bir ittifak olmuş mu, bir icma olmuş mu ona bakacağız. Daha sonra da sahabenin yorumlarından da yola çıkarak, onların da anlayışlarından yola çıkarak ki icmanın büyük bir kısmı zaten sahabenin anlayışıyla, yorumlarıyla da örtüşen şeylerdir. Buradan hareket ederek daha sağlıklı yorumlara kavuşmuş olacağız. Şimdi tevekkül kelimesi zaman zaman böyle tembelliği çağrıştıran, tembelliği hatırlatan bir kavrama dönüştüğünü, tevekkül kavramının zamanla tembellikle örtüştüğünü, bazı çevrelerin tembellikle yakın anlamlarda kullandığını biliyoruz. Ancak tevekkülün böyle olmadığını, özellikle İslami literatürde tevekkülün tembellik değil, bütün gayretinizi, cühdünüzü, çabanızı ortaya koyduktan sonra işi Allah'a bırakmak olduğunu işin uzmanları, alimlerimiz çok iyi bilirler ve her zaman bize öğretirler. Yüce Allah kitabında bize önce neler yapmamız gerektiğini bize öğretir, ondan sonra da işimizi Allah'a bırakmamız gerektiğini söyler. Enfal suresinin 60. ayetinde bize aiddu lehum mastata'tum diye bir ayet-i kerime vardır. Bu ayet-i kerime Enfal suresinin 60. ayet-i kerimesi bize gücünüzün yettiği kadar hazırlık yapın manasında uzun bir ayettir. Burada bu ayet-i kerimenin detaylarına baktığımız zaman aslında bizim tembellik değil ne kadar gayretli olmamız gerektiğine vurgu yapan bir ayet olduğunu çok yakın bir şekilde görebiliriz. Ayetin metnini tam olarak okumam gerekirse وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَاعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَر۪ينَ مِنْ دُونِهِ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ diye devam ediyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın bastırmış olduğu mealde bu ayeti kerimenin manası şöyledir. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.
Savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlar

Ondan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size asla zulmedilmez. Şimdi bu ayet-i kerimeden biz ne anlıyoruz dostlar? Demek ki yan gelip yatma, hiçbir şey yapmadan oturup tevekkül etme, her şeyi Allah'a bırakma, Allah nasıl olsa bizi korur deme hakkımız yok. Önce Allah'ın kendi kitabında bize öğretmiş olduğu talimatları yerine getireceğiz. Yani tevekkül anlayışımız bu ayeti kerimeler çerçevesinde olacak. Yani önce hazırlıklarınızı yapacaksınız. Eğer bir özellikle Türkiye gibi coğrafyası zor, stratejik olarak sıkıntılı bir coğrafyadaysanız, etrafınızda her zaman bu ülkeye, bu topraklara göz diken güçlerin, uluslararası güçlerin olduğu bir coğrafyadaysanız, sizin yapmanız gereken ayet-i kerimede verilen talimata göre iyi ordular hazırlamanız lazım. O gün atlar hazırlanıyordu, bugün tanklar, bugün belki savaş uçakları, belki bugün füzelerle ülkenizi savunmanız gerekiyorsa, yarın başka bir şeyle ülkenizi savunmanız gerekiyorsa, o hazırlığınızı yapacaksınız ki düşmanınız sizin ülkenize göz dikmesin. Düşmanınız sizin halkınızı, milletinizi rahatsız etmesin. Dolayısıyla bunları yapmadan Allah'a güveniyorum demek, tevekkül ediyorum demek olmaz. Bunların hepsini hazırladıktan sonra, bütün hazırlıklarınızı yaptıktan sonra şunu deme hakkımız var. Ya Rabbi, biz senin talimatlarına göre ordumuzu hazırladık, milletimizi hazırladık, ekonomimizi iyi noktaya getirdik. Bundan sonra sana kalmış ya Rabbi. Şu anda senin desteğine ihtiyacımız var ya Rabbi. Senin desteğin olmazsa biz bu zaferi, bu savaşı kazanamayız ya Rabbi deyip askerini de, ordunu da, polisini de buna göre bu bilinçle yetiştirmemiz gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla tevekkül kavramı aslında bütün çabalarını, bütün gayretlerini ortaya koyduktan sonra Allah'ın yardımını istemek. Peki şöyle bir soru akla gelebilir. Ya biz bunları yaptıktan sonra Allah'a niye ihtiyacımız var denebilir. Dostlar, Allah bu çalışmaları bizden yapmamızı istiyor. Eğer biz Allah'ın yardımını almak istiyorsak, önce onun bize öğretmiş olduğu kuralları, talimatları yerine getireceğiz. Hangi konuda Allah'tan yardım almak istiyorsak, önce onun talimatlarını yerine getireceğiz. Bu şuna benzer. Bir öğrenci çalışmıştır, çabalamıştır, çok uğraşmıştır. Mesela diyelim ki 10 üzerinden geçiş notu 5-6 diyelim. Çok gayret etmiş ama 5'te kalmış. Ama notunun da biraz yükselmesini istiyor. Öğretmenine giderek, öğretmenim ben şu kadar çalıştım, bu kadar gayret ettim ama bu kadar yapabildim. Benim notumu biraz yükseltebilir misin deme hakkı vardır. Ama öğretmen bir yıl boyunca veya bir dönem boyunca ders vermiş, anlatmış. Hiç ders çalışmamış bir öğrenci. Kağıdında da hiçbir şey yazmamış. Öğretmenim beni bu sene geçirebilir misin demesi hiç de doğru olmadığı gibi Allah'ın bize öğretmiş olduğu talimatları yerine getirmeden, yani biz ona sünnetullah diyoruz. Allah'ın fiziki kanunlarını, talimatlarını yerine getirmeden Allah'tan bir şey istemeye yüzümüz olmaz. Zaten Allah talimatlarını yerine getirmeden bize neye yardım etsin ki? Demeyecek mi Allah-u Teala, ben size şu talimatları yapın dedim, şu görevlerinizi yapın dedim, yapmamışız. Ondan sonra da Allah'tan yardım isteyeceğiz. Dolayısıyla tevekkülün gerçekten çok anlamı var, çok anlamlı, çok faydalı. Ancak talimatlar yerine geldikten sonra bunu vurgu yapmak için bu programı yapıyoruz. Çalışmadan Allah'ın yardımını beklemek gaflettir, cahilliktir. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinin 39. ayetinde insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bunları böyle bilirsek, yani Kur'an'ın bu kadar net talimatlarının olduğunu bilirsek, o zaman tevekkülle ilgili yanlış yorum yapma şansımız hemen hemen kalmaz. Yani tevekkül kavramını tembellikle aynı anlamda kullanamayız. Böyle kullananlara da uyarır yaparız. Deriz ki bir dakika, Allah-u Teala bize bunları söylüyor. Dolayısıyla tevekkülün tembellikle hiçbir ilgisi yoktur deriz. Bunu en güzel fark eden ve yorumlayan Mehmet Akif olmuş. Büyük vatan şairimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Safahat'ında Allah'a dayan, sahaya sarıl diyor. Yani Allah'a dayan, sahaya sarıl, budur yol, bilmiyorum başka çıkar yol derken, yani gayret et, çabala, bütün enerjini ortaya koy, bütün gayretini ortaya koy, ondan sonra Allah'a sarıl bakalım, Allah'ın yardımını iste demek istiyor. Onun için alimlerimiz, iman varsa imkan da vardır demişler. İman varsa imkan da vardır. Peki tevekkülü güçlü olabilmesi için, tevekkül üzerinden Allah'tan yardım isteyebilmemiz için imana da ihtiyaç var. Yani iman varsa tevekkül güçlü olur. Tevekkülümüz daha anlamlı olur. Ama senin doğru dürüst imanın

da yok. İmanını da güçlendirmemişsin. İman gerektirdiği şeyleri yapmamışsın. Ondan sonra yine tevekkül ediyorsun. Bu sadece insanın kendi kendini kandırmasıdır. Tevekkül yani insanda bulunan imanı harekete geçirme mekanizmasıdır. Onun için tevekkül önemlidir ama altyapısı hazırlanmamış bir tevekkül başarısızlıkla sonuçlanır. Boşa beklenti içerisine girilmiş olur. Bundan dolayı diyoruz ki tevekkül yılmamayı, ümitsiz olmamayı öğretir. Tevekkül varsa vazgeçmek yoktur. Tevekkül bütün çalışmalardan sonra işi doğal akışına bırakmak demektir. Akışına, doğasına yani Allah'ın artık yardımına bırakmak demektir. Allah bizden böyle istiyor. Eğer tevekkül kavramı İslami bir kavram olarak görüyorsak, dini bir kavram olarak görüyorsak, bu kavramı da Allah'ın bize öğretmiş olduğu diğer talimatlarla, kavramlarla anlamak ve uygulamak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tevekkül kavramı farklı şekillerde geçiyor. Bunlardan bir tanesi yine Necm suresi 39 ve 40'ta diyor ki: Hasbunallahu ni'mel vekil. Alallahi tevekkelna. Ne demek bu? Diyor ki Allah'ın bize yardımı yeter. Evet. Bu bizim için o kadar önemli bir şeydir ki Müslümanlar genelde normal hayatlarında bile sıkıştıkları zaman Hasbunallahu ni'mel vekil derler. Yani insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalışmasının karşılığında ileride mutlaka görecektir diye Allahu Teala bize birçok yerde yine bilgiler veriyor, yol gösteriyor. Şimdi bunları biz bu şekilde anlamazsak zaman içerisinde anlayışlarımız yanlış olmaya başladığı zaman ana ilkelerden, ana prensiplerden uzaklaşmaya başladığımız zaman ne oluyor o zaman? O zaman hayatta da başarısızlıklar gelmeye başlıyor. Başarısızlıklar gelince bu sefer başka milletler, başka ordular, başka güçler başarılı olunca sanki bunun sorumlusu İslam'mış gibi, sanki bunun sorumlusu Kur'an'mış gibi o zaman biz kendi prensiplerimizi sorgulamaya başlıyoruz. Eğer sorgulamaya başlayacaksak biz bu metinleri, İslam'ın bu temel klasiklerini, temel metinlerini doğru anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Bence oradan başlamamız lazım. Bunları doğru anlarsak o zaman bu kavramların, tevekkül gibi kavramların nasıl toplumu dinamize ettiğini, topluma nasıl güven kazandırdığını çok daha yakından görebiliriz. Yani Seyit Onbaşı hepimizin Çanakkale Savaşı'nda bildiği, duyduğu, okuduğu Seyit Onbaşı normal hayatta 100 kiloyu zor kaldırırken rivayetlere göre 250 kilo civarında bir topu tek başına namlusuna yerleştirebilmesi işte orada tevekkülün ona verdiği enerji, Allah'ın ona verdiği destek de ancak olmuş olabilir. Çünkü kendisine aynı topu daha sonra kaldır dedikleri zaman kaldıramıyor. Demek ki o anda kendisindeki iman, Allah'a tevekkül, o andaki enerji ancak ona o desteği vermiş olabilir. İşte biz gayretlerimizi, bütün çalışmalarımızı yaptıktan sonra işte ya Allah deyip o topu kaldırmaya çalıştığımız zaman Allah'ın o anda yardımını görmüş olabiliriz. Evet, yani şunu söylemeye çalışıyoruz dostlar. Kısaca bunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki tabii ki aklın ve bilimin prensiplerine uyarken besmelemizi çektik. Gayretlerimizi ortaya koyduk. Bu çalışmaları Allah için, vatan için, millet için yaptığımızı konusunda niyetlerimizi tasdik ettik. Sonra bütün çalışmaları yaptıktan sonra artık ya Rabbi bana destek ver, sana tevekkül ettim deme hakkımız olmuş oluyor. Bir başka önemli nokta da tevekkül kavramının, tevekkül anlayışının özellikle bireylerde ciddi anlamda psikolojik direnç kazandırdığına dair bilimsel çalışmalar var dostlar. Ya bir insanın tevekkül anlayışına sahip bir insanla tevekkül anlayışı olmayan bir insan arasında ciddi sonuç farklılıklarının olduğunu görmüşler. Yani bir insan düşünün, tamamen kendisini Allah'a bırakmış, tevekkül etmiş, bütün gayretlerini sarf etmiş, sonucu Allah'a bırakmış. O insan psikolojik olarak daha rahat olur. Yani psikolojik dayanma, direnme eşiği daha güçlü olur. Bir taraftan da hiç Allah inancı olmayan ama bütün gayretlerini ortaya koymuş, sonuç konusunda endişeleri olan bir insanın psikolojisiyle diğer insan arasında çok farklılıklar olduğu ortaya koymuş. Onun için özellikle Batı'da yapılan çalışmalarda inanç sistemlerinin özellikle hastalar üzerinde daha pozitif, daha dirençli sonuçlar verdiği ortaya koymuş. Şimdi niye bunları söylüyoruz? Çünkü biz Müslümanlar olarak da
Madem Kur'an'a inanıyoruz.

biliyoruz. Madem en azından Kur'an'a bağlı olan Müslümanlar, bu bağlamda psikoloji alanında da, sağlık alanında da tevekkülü doğru anlayarak bütün bilimsel çalışmalar, bütün doktorların elinde tetkikler, kontroller bittikten sonra biz sürekli tevekkül anlayışımızı diri tutarsak belki bu anlayışımızla doktorlara da yardımcı olmuş oluruz. Yani doktorlar kendi görevlerini yapacaklar. Ama biz de kendi inanç sistemimizden istifade ederek, yani psikolojik olarak güçlenirsek, direnç eşiğimizi artırırsak ne olur? O zaman belki onun fizyolojik etkileri de görülmeye başlar. Aslında doktor sana yardımcı olurken sen de doktora yardımcı olmuş olursun. Dolayısıyla tevekkül dua ve çabayı da gerektirir. Dua bile aslında kendi başına bir çaba olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi zaman zaman özellikle bizim toplumumuzda da çok fazla gündeme gelen bir konu vardır biliyorsunuz. O da nedir? İşte insanlar zor durumda kaldığı zaman acaba hani tevekkül ediyoruz ya Allahu Teala'ya. Allah'a güveniyoruz. Bakıyoruz hiç ummadığımız anda karşımıza birisi çıkar ve bize yardım eder. Bu bazen keramet olarak, bazen ya Hızır yetişti falan deriz. Onun için bir firmanın adının ve ambulansın Hızır ambulans diye konduğunu görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Yani zor anında yetişen anlamında. Hızır kelimesi Hadara kelimesinde, Arapça Hadara kelimesinden geliyor. Hadara geldi, hazır oldu demek. Hazır oldu, hazır oldu. Şimdi biz bazen böyle çok bütün gayretimize rağmen uğraşırız, koştururuz. Ama bazen olağanüstü haller olur ki bizim kontrolümüzden çıkar iş. İşte o anda hiç ummadığınız bir anda, ümitlerinizin aslında kesildiği bir anda siz aslında tevekkül etmişsinizdir, dualarınızı da yapmışsınızdır ama bütün gayretinizi de sarf etmiş olabilirsiniz. Ama enerjiniz bitmiştir artık. O saatten sonra sizin yapabileceğiniz hiçbir şey kalmamıştır. İşte tam o anda birisi çıkar gelir veya bir sürpriz bir şey olur ve siz o problemden kurtulursunuz. Bununla ilgili onlarca örnek anlatabilirim. Hatta bir tanesini anlatmamda fayda da var. İşte o gelen şahıs sizin o probleminizi çözer ve eğer bilenler, işin farkında olanlar der ki ya Allah yardımını gönderdi, işte tevekkül ettik, dualarımızı yaptık, Allah da birisini gönderdi der. Aslında Allah bu tip durumlarda bazı kullarının ihtiyaçlarını karşılamak için bazı kullarını Hızır haline getiriyor. Bazı kullarını yardımına gönderiyor. Bununla ilgili gerçekten çok farklı tecrübeler var. Bir örnek vermem gerekirse İstanbul'da 3-4 sene önce çok yoğun bir kar yağışı olmuştu. Ama gerçekten çok yoğun bir kar yağışı. Yollar kilitlendi. Özel arabada beraber gittiğimiz arkadaş, şoför arkadaşımız dedi ki hocam benim karnım aç. Eğer uzun sürerse kar ben kilitlenirim dedi. Karnım aç olunca dedi ben arabayı da kullanamam. Dedim benzin var mı yeterli? Hocam benzin sorunumuz yok ama dedi karnım aç. Ne yapacağız? Bir şeyler yemem lazım dedi. Yani herkesin arabalarını bırakıp otellere sığındığı, valiliğin arabalarınızı bırakın olduğu yerde dediği bir dönemde biz de kendi aramızda bu diyaloğu yapıyoruz, konuşuyoruz kendi aramızda. O anda bir genç çocuk, yani 14-15 yaşlarında bir çocuk, üzeri de böyle hakikaten normal olmayan, biraz gariban diyebileceğimiz bir çocuk camı çaldı. Abi bisküvit istiyor musunuz dedi. İstiyoruz dedik. Tuzlu mu olsun, tuzsuz mu olsun dedi. Dedik ikisinden de versen. Su ister misiniz dedi. Onu da ver dedik. Ne kadar ödememiz gerekiyor size dedik ona. O genç arkadaşımız dedi ki ben insanlara yardım etmek için yollara çıktım dedi. Bunu parayla satmıyorum abi dedi. Yani o gencin, o çocuğun yani bu saatte parasız olarak bu bisküvileri dağıtması normal şartlarda mümkün değil. O ancak tam fırsatını bulup, yani normal şartlar düşünürsek, çıkmış şartları değerlendiriyor, para kazanmak için bisküvi satıyor dememiz lazım. Ama o çocuk bisküvi dağıtıyordu. Allah için bisküvi dağıtıyordu. O anda da bizim bir şey yemeye ihtiyacımız vardı. Şoförümüzün bir şey yemeye ihtiyacı vardı. Ve o anda geldi. Ve onu yiyerek biz rahatlamış olduk. Ve o gün biz 13 saat yollarda kaldık. 45 dakikalık yolu 13 saatte gitmiştik. Ve o bisküvi gelince ben sonra dedim. Dostum Hızır yetişti gördünüz mü? Hızır bir dedim yani. Hızır bir. İşte tevekkül burada başlıyor. Yani biz dualarımızı yaptık, yola çıktık ama biz çaresiz kaldık. Dedik hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize yardım eder dedik. Bir baktık bir genç bize geldi. Bisküvit verdi. Daha sonra 45 dakikalık yolu 10-11 saat falan devam ettik. Başakşehir bölgesine geldiğimiz zaman Başakşehir bölgesi, İstanbul Başakşehir bölgesi tam bir hayalet şehre dönmüştü.

Sabah 5'te 6'da kimsecikler yoktu yollarda. Biz tüf yönlü bir yoldan giderken gittiğimiz yolun ortasında bir kamyon kalmış. Kamyonun sahibi arabayı bırakıp gitmişti. Yolu kapatmıştı kısaca. Biz geri dönmek zorunda kaldık. Şoför arkadaşımız dedi ki ya şu kaldırımdan şöyle geçersek ters yönden devam edebiliriz yola dedi. Ve tam kaldırımın üzerinden geçerken araba orada asılı kaldı. Arka tekerler, ön tekerler çalışıyor, dönüyor ama araba gidemiyor. Çünkü araba asılı kaldı. Gövdesi asılı kaldı. Arabadan çıktık. Kimsecikler yok o saatte. Hakikaten tam bir hayalet şehir. Güler misin, ağlar mısın? Böyle tebessüm ediyoruz ama dedi ki herhalde hayat buraya kadarmış. O kadar korkunç bir şey. Kimsecikler yok. Buz gibi hava. Kar her tarafı bastırmış. Tam o arada biz böyle düşünürken hasbunallahu ni'mel vekil, Allah bize yeter, tevekkül mekanizmasını çalıştırmaya başlayınca inanın 5 dakika sonra karşıdan bir tane araba geldi. Küçük bir kamyonet, arkasında demir halatı var. Dedi ki hayırdır dedi. Beni görünce başında da böyle soğuktan korunmak için bir takke vardı. Dedi ki hocam dedi sabah namazına mı çıktınız? Yok baba dedi ki yani yolda kaldık, görüyorsun arabamız burada asılı kaldı. Dedi zinciriniz var mı dedi. Bilmiyoruz dedik. Size ehliyet verenin de dedi. Böyle bize biraz kızdı. Sonra hemen arabasından o zincir halatı çıkardı. Bizim arabaya taktı. 3 dakikada indirdi oradan. Dedi ki benim adım Adem. Ben bu saatte yollara çıktım. Yolda kalmış birileri varsa onlara yardımcı olmak için dolaşıyorum hocam dedi. Bana dua edin dedi. Çekti gitti. Şoför arkadaşa dedim ki Hızır 2. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Allah size ne zaman, nerede, nasıl yardımcı olacağını bilemezsiniz. Yani eminim birçok insanın hayatında böyle şeyler vardır. Yani hiç ummadığınız yerde birisi gelir. Hatta ona yardımcı olmak istersiniz, ona bir şeyler vermek istersiniz. Bir de bakmışsınız yok olmuş. Onun kim olduğunu bile bilmezsiniz. Geçen de bir dostum anlattı. Enteresan bir şey. Uzun yıllar Eyüp Sultan'da türbedarlık yapmış bir abiyle tanıştım. Uzun yıllar derken fazla da 25 yıllık orada türbedarlık yapmış. Şimdi emekli olmuş. Birçok oranın kerametinden bahsetti. Özellikle dinlemek istedim. Hocam diyor bir gün Mekke'deyim. Oraya gidince diyor böyle içinden geldi diyor. Elimde ne kadar para varsa diyor orada fakire fukara sağa sola dağıttım diyor. Bir de baktım bir hiç cebimde para kalmamış. Yemek yiyecek kadar param bile kalmamış diyor. Dedim tevekkül al Allah. Tavafa devam ettim diyor. Dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz. O anda bir tane yaşlı amca diyor gibi görünen birisi. Geldi diyor gel beraber tavaf yapalım. Beraber döndük döndük döndük diyor ve bitirdik biz tavafı diyor. Dualaştık diyor şey yaptık. Çıkardı bana bir zarf verdi diyor. Benim cebimde 1 lira yok diyor ama ben işi Allah'a bıraktım devam ediyorum diyor. Bir açtım zarfı diyor içinde 3000 dolar var diyor. Hemen diyor döndüm diyor benim bu kadar paraya ihtiyacım yok diyeceğim. O yaşlı amcayı arıyorum diyor adam piyasada yok diyor. Şimdi buna benzer hikayeler. Şimdi birileri buna inanır inanmaz çok önemli değil ama bunu bizzat yaşayan birisi anlattı. Ben diyor sonra Medine'ye geçtim. Bunların diyor sadece diyor, ihtiyacım kadarını aldım. Hepsini yine dağıttım diyor. Yani hacca gitmişken bu kadar zengin olmuşken Türkiye'ye de zengin olarak döneyim dememiş. Çünkü burada tevekkül anlayışı farklı bir şekilde çalışıyor. Kısaca şunu söylemeye çalışıyorum. Tevekkülü doğru anlarsak, tevekkül mekanizmasını doğru işletirsek, tabii tevekküle ihtiyacımız olduğu anda değil, önceden tevekkülle hazırlık yaparsak, Allah bize hiç ummadığımız yerde yardım eder. Onun için günlük boş vakitlerimizde, yolda gelirken, arabada giderken boş duracağımıza yani şunu söyleyebilir. Hasbunallahu ni'mel vekil. Allah bize vekil olarak yeter. Allah bize yeter diyerek dua ede ede gelirsek o bizim dua bankamızda bir krediye dönüşüyor. İhtiyaç anında tevekküle ihtiyacımız olduğu anda o kredisi dönüp geliyor. Onun için bazen duanın da altyapısını hazırlamak lazım. Yani siz durup dururken hiçbir şey yapmamışsınız. Ya Rabbi yetiş diyorsun. Tabii ki Allah büyüktür. Allahu Ekber'dir. Yetişir. Bir şey diyemeyiz ama onun da bir hazırlığını yapmak lazım. Senin de dua mekanizmasına, şifaya dönmen lazım. Hani şifacılar var ya, senin de öyle olman lazım. Onun için ben şuna inanırım. Hani böyle hasta olanlara der ki ya bir Nas Felak okuyun hemen iyileşir nazar değdiyse falan. Tamam doğru. Ama sizin o Nas ve Felak dualarının etkili olabilmesi için altyapıyı da hazırlamış olmanız lazım. Yani bu duanın sizin üzerinizde bu duayı etkili kılacak uzun bir eğitimden süreçten geçmeniz lazım gerekir diye düşünüyorum. Aslında böyle düşünmemin sebebi de bu tip eğitimlerin verildiğini biliyorum. Bu tip eğitimden geçenler aslında duaları daha kolay kabul görüyor. Bunlara da rukiyeciler diyorlar yani okuyan. Tabii bu konuların istismara ne kadar açık olduğunu biliyorum ama bu tip duaları daha çok mümkünse anne babalarımızın bize dua etmesini sağlamak. Eğer anne babalarımız yoksa

kendi kendimize dua etmek veya çocuklarımıza dua etmek her zaman çok etkili olacaktır. Hem çocuklarımıza tevekkül öğreteceğiz ama aynı zamanda da kendimiz yaşayarak bunları göstereceğiz. Şimdi bu tevekkül meselesini böyle biraz okurken İmam-ı Gazali bu konuda ne demiş? İmam-ı Gazali ne düşünüyor bu konuda diye, tevekkülü nasıl anlamış diye bir bakayım dedim. İmam-ı Gazali diyor ki tevekkül kalbin tam teslimiyeti, sebepleri doğru kullanma dengesidir diyor. Evet, kalbin tam teslimiyeti, Allah'a tam teslimiyeti, sebepleri doğru kullanma dengesidir. Hatta İmam-ı Gazali İhya'l Ulumü'd-Din diye bir kitabı var. İmam-ı Gazali dostlar enteresan bir alim. Tarih içerisinde fıkıh, hadis, tasavvuf, kelam bunlarla ilgili çok farklı kitaplar yazılıp farklı okumalar yapılınca ve her kitabı da ayrı ayrı okuyan insanlar, işte fıkıh okuyanlar tasavvuftan uzak, tasavvuf okuyanlar fıkıhtan uzak, kelam okuyanlar fıkıhtan uzak, böyle ayrı ayrı okumalar yapınca ve bunları da birleştiremeyince insanlar ve o günkü ilmin de yeterli olmadığını gören İmam-ı Gazali İhya-ül Ulumü'd-Din diye bir kitap yazmış. Bütün bu ilimlerin hepsini tek bir kitapta birleştirmiş. İlimlerin ihyası, yeniden canlandırılması, yeniden inşa edilmesi anlamında da kitabına İhya-ül Ulumü'd-Din demiş. İmam-ı Gazali İhya-ül Ulumü'd-Din kitabını yazacağı zaman rivayet odur ki kendisi Dımeşk'e gelir. Bugünkü Emevi Camisi'nin içinde bir odada yazar. En azından bir kısmını orada yazar. Oradaki odanın kapısına da İmam-ı Gazali'nin İhya-ül Ulumü'd-Din kitabını yazdığı oda diye kapısına yazmışlar. Kısaca tevekkülle ilgili yine İmam-ı Gazali diyor ki kalbin Allah'ın vaadine tam güvenmesi, ondan başkasına itimat etmemesidir diyor. Yani kalbin Allah'ın vaadine tam güvenmesi, ondan başkasına itimat etmemesi diyor. Dolayısıyla Allah'a olan güvenimizi asla terk etmeyeceğiz, unutmayacağız. Yine Talak suresi 3. ayette kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter diyor. Yani söylemek istediğim şey şu, yine bir başka ayet-i kerimede Ali İmran 122. ayette de müminler yalnız Allah'a tevekkül etsin. Yani tevekkül kavramı gerçekten çok önemli ki Allah-u Teala bu kadar üzerine durmuş. Yani biz güvenirsek Allah'a ve talimatları yerine getirirsek Allah da bizim mutlaka yanımızda olacaktır, bize yardımcı olacaktır. Tevekkül kısaca imanın bir sonucudur. Tevekkülü güçlü olanlar hayatta pişman olmazlar, sadece onu söyleyebiliriz. Peki bu konuda biz çok ayet-i kerimelerden bahsettik. Hadislerde buna benzer bilgiler var mı? Evet. Deveni bağla sonra tevekkül et diye peygamberimiz bize uyarıda bulunuyor. Devemizi önce bağlayacağız sonra tevekkül edeceğiz. Deveni serbest bırak, deve kalsın gitsin. Ya ben tevekkül etmiştim, onun için Allah benim talebimi, duamı yerine getirmedi diyemeyiz. Yine peygamberimiz bize öğretiyor ki önce devemizi bağlayacağız, sonra tevekkül edeceğiz. Yani süreç bu, buna uygulamamız gerekiyor. Evet, şimdi Allah'ın yaratmış olduğu fiziki kanunlar var. Nedir bunlar? Ateş yakar, ateş yakar. Bu Allah'ın yaratmış olduğu bir kanun. Eğer yüzme bilmeyen suya atlarsa boğulur. Şimdi bunun aksi olabilir mi? Olur. Ancak biz her zaman şuna inanırız. Ateşe yakma kabiliyetini veren Allah'tır. Yani bu ateşe yakma kanunu öğreten, yakma kabiliyeti veren Allah'tır. Dolayısıyla biz aslında ateş yakar derken aslında ateşi Allah'ın ona vermiş olduğu kabiliyeti yerine getirir manasına kullanıyoruz. Yani ama bazen de yakmayabilir. Nitekim Hazreti İbrahim bir tevekkül eder, bir dua eder. O günkü Nemrut onu ateşe atmasına rağmen ateş yakmaz. Bunu pratik olarak tecrübelerini ben bizatihi kendi hayatımda gördüm. Enteresan. Bir gün Pakistan Keşmir'den Keşmir Başbakanı Türkiye'ye gelmişti. Başbakan bütün konuklarını, heyetini tanıttı bize. Biz de kendisini havalanda karşılamıştık. Bir tanesini es geçti. Yani ona bir şey söylemedi. Dedim ki Sayın Başbakan bu arkadaşımızı tanıtmadın. Aa pardon dedi. Bu çok önemli bir adam dedi. Onu dedi öylesine getirdik, gezmeye getirdik dedi. Bir yakarsın ihtiyaç olur diye dedi. Dedim özelliği ne? Bu dedi şifacı. Bu dedi dua ile insanları tedavi ediyor. Dedim nasıl yani? Kısaca bilgi verdi. Sonra ben adamı radarıma aldım. Toplantının bir yerinde adamın yanına gittim. Ne yapıyorsun sen, bir anlatır mısın dedim. Dedi ki ya dedi biz dedi şu tip hastalıkları tedavi ediyoruz duayla dedi. Dedim benim bir tane yeğenim var. Ona bir bakabilir misin dedim. Bakarım dedi. Vakit ayarlayabilirsek bakarım dedi. Ama bana saf zeytinyağı ve temiz su hazırlayacaksınız dedi. Temiz, hani bu piyasada satılan şişe suları var ya. O sulardan hazırlamanız yeterli dedi. Ben arkadaşı aldım. 2 gün sonra hasta yeğenime götürdüm. Şimdi tabii bunu sakın kimse denemeye kalkmasın.

Zaten söyleyeceğim. Zeytinyağını tavada kaynatın dedi. Zeytinyağını tavada kaynattı. Böyle fakır fakır kaynıyor zeytinyağı. O şifacı, Pakistanlı şifacı, ayağının topuğunu o yanan, yani fakır fakır kaynayan zeytinyağının içine soktu. Kendi ayağını. Ondan sonra Bismillah dedi, onu aldı oradan ayağıyla, çocuğun sırtına sürtmeye başladı. Evet, benim yeğenim sırtına sürdü. Normal şartlarda bir, onun ayağının yanması lazım. İki, yeğenimin sırtının yanması lazım. Hiçbir şey olmadı. Ondan sonra su serpti böyle, suları serpti. Ondan sonra dedi ki kalk ayağa. Hiç ayağa kalkamayan bir çocuk. Sonra kalktı böyle duvara dayanan, dur orada dedi. Durdu. Hiç o güne kadar aylardır, hatta birkaç yıldır çocuk yatalak yani. Onu kaldırdı. Bunu tekrar ettirmemiz gerekiyordu. Tekrar birkaç kere de yapmak gerekiyor. Bu bir kere de olmaz dedi. Hakikaten biz onu bir daha getiremedik ve sonra da gitti. Şimdi ben dedim ki şeye, hikayenin asıl önemli kısmı şurası. Dedim ki bu ilmi bana öğretir misin? Tabii ki öğretirim dedi. Ama dedim senin ayağın yanmıyor. Kaynayan zeytinyağın içine ayağını soktuğun zaman senin ayağının yanmadığını gördüm. Ya benim ayağım yanarsa dedim. Dedi ki sen Müslüman değil misin? Müslümanım dedim. Bu da yakmayacak diye inanırsan dedi, yakmaz dedi. Enteresan bir şey. Peki nereden öğrendin bunu dedim. Bana da birisi geldi. Hani Hızır gelir yardım eder, Allah bir kulunu gönderir öğretir dedik ya. Birisi geldi bana öğretti. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Bir daha da görmedim onu dedi. Şimdi sonra ben bu şahsı araştırdım Pakistan'da. O kadar çok böyle müzmin, tıbbın bittiği noktada, özellikle tıbbın bittiği noktada insanı tedavi etmiş ki internette bir sürü bilgileri var. Enteresan. Ama tekrar burada tavsiye ediyorum, yani söz gelmişken bunları paylaştık. Kimse sakın böyle bir şey denemeye kalkmasın. Biraz önce söylemeye çalıştığım şey buydu işte. Yani Nas ve Felak okumak herkes okuyabilir. Ama herkesin okuduktan sonra aya zeytin yanında yanmayacak diye bir şey yok. Kimse denemeye kalkmasın. Ama biz her halükarda, yani bu hikayeyi şunun için anlattım. Hazreti İbrahim'in ateşte yanmadığına inanıyoruz. Ama bilgi olarak da, ben fiili olarak da adamın zeytinyağının içine ayağını koyduğunu gördüm yani. Benim tabii bunu yapma şansım yoktu. O kadar cesur değildim. Yani orada ben imtihanı kaybettim. Çünkü ben adama dedim ki, o şifacıya, yani ben emin değilim dedim. Ayağım yanabilir. Dedi inanmazsan olmaz dedi. Ve ben denemedim tabii yani. Kimseye denemeyi tavsiye etmem. Ancak belki özel bir eğitim alarak olabilir. Ama o şahıs da şu anda Türkiye'de yaşamıyor. Kısaca İmam-ı Gazali'den bahsediyorduk. İmam-ı Gazali yine der ki, üç çeşit tevekkül vardır. Avamın tevekkülü, havasın tevekkülü, bir de hakkul yakin, yani en üst seviyede tevekkül. Ne demekmiş avamın tevekkülü? Avam Allah'a inanır ama sebeplere bağımlıdır. Kalbi ise hala dünyaya bağlıdır. Yani endişelidir, tereddüdüdür. Belki bizim biraz önceki zeytinyağı konusundaki imanımızın avam imanı olduğu gibi biraz yani maalesef. Havas tevekkülü ise sebepleri kullanır ama kalp sadece Allah'a bağlıdır. Bakın ikisi de sebepleri kullanıyor. Ama birisi hala, kalp hala tam olarak iman etmemiş olabilir. Yani tam oturmuş değil mesela, ikna olmamış anlamda söylüyorum. Diğeri ise her şeyle, hem sebepleri kullanıyor ama her şeyi de Allah'a bırakabilecek düzeyde. Diğeri ise en üst seviye ise, sebepler olsa bile onların hiçbirini görmez. Her şeyi doğrudan Allah'tan bilir. Bu çalışmamayı değil, artık en üst düzeyi ifade eder. Bütün çalışmaları yaptıktan sonra yapar ama onları görmez yani. Yerine getirir ama onları görmezlikten gelir. Bu tasavvufta zirve bir anlayıştır. Tabii bunu herkes yakalaması o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Evet. Ya yani kısaca bunu pratikten bir örnek vermemiz gerekirse, önce doktora gideceğiz. Tedavilerimizi yaptıracağız. Ondan sonra diyeceğiz ki biz, yani dinimizin taleplerini, Kur'an'ın emirlerini yerine getirdik. Şimdi ya Rabbi senden yardım istiyoruz. Bak senin taleplerin üzerine, senin emirlerin üzerine bütün ön hazırlıklarımı ben tamamladım. Şimdi senin desteğine ihtiyacım var diye Allah'a dua edeceğiz, tevekkül edeceğiz. Evet, eğer doktora gitmezse bir insan, bu tam bir cehalet olur. Bu hiç İslam'ın, dinin istemediği bir şey olur. Dolayısıyla doktorlarımıza güvenmek zorundayız. Onların bize öğretmiş olduğu tedavileri kullanmak zorundayız. Ama aynı zamanda biz dua ederek hem kendimize hem de doktorlara da dua ederek onlara da destek vermiş olacağız. Evet, değerli dostlar, bütün bunları söyledikten sonra şunları söyleyebilirim ki İslam'ın temel kuralları, gerek istikamet dedik, gerek çalışma, gayret, cihat, bunların hepsini tevekküle bağlayabiliriz. Yani mesela bir ordu hiçbir hazırlık yapmadan
Biz tevekkül ettik. Her gün oturduk dua ediyoruz.

yapıyoruz demek de bir savaşı kazanamaz. Çünkü Allah böyle bir şey istemiyor. Biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde de gösteriyor ki bizim mutlaka ciddi çalışmamız gerekiyor, hazırlık yapmamız gerekiyor. Alimlerin tevekkülle ilgili başka neler söylediğini şöyle biraz araştırayım, inceleyeyim dedim. Alimlerimiz gerçekten çok farklı, güzel yorumlar yapmışlar. Gazali'nin görüşlerini söyledik. İbn-i Rüşd ayrı yorumlar yapmış. Yine kelam alimlerimiz, kelam ulemamız ayrı yorumlar yapmış. Tasavvuf ulemamız farklı yorumlar yapmış. Ama bunların hepsinin yorumları yani birbirlerine çok yakın. Hiçbirisinin merkezinde tembellik yok. Hiçbirinin merkezinde hiçbir şey yapmadan yatarak Allah'a tevekkül edelim, Allah'tan isteyelim diye bir anlayış yok. Bunlar büyük alimler, Kur'an'ı sünneti doğru anlayan alimler. Hatta bizim hadisçilerimiz, fıkıhçılarımızın hiçbirisi yatacağız. Ondan sonra da Allah'a tevekkül ederek her şeyi Allah'tan bekleyeceğiz. Böyle bir yorumun içinde değiller. Kaldı ki başından beri söylediğimiz bir şey var. Kur'an'ı ve peygamberi en iyi anlayan nesil sahabe neslidir. Yani sahabe kimdir? Peygamberin yakın arkadaşları. Onların hiçbirisi yatarak tevekkül etmemiştir. Sürekli çalışarak, gayret ederek, gerektiği zaman savaşarak, gerektiği zaman savunarak, gerektiği zaman ülkelerini terk ederek, farklı coğrafyalara giderek, tebliğ yaparak ve yaptıkları çalışmalardan sonra da Allah'a tevekkül ederek hizmet vermişlerdir. Her çalışmamızı başında ve sonunda Allah'a tevekkül etmek aynı zamanda bizim için bir ibadetin de bir parçasıdır. Yani siz Allah'a tevekkül ederek aslında dua etmiş oluyorsunuz. Allah'a dua etmektir, tevekkül etmek, yardım istemektir. Yani vekil kelimesi belki baştan söylememiz gerekiyordu. Vekil kelimesi şudur. Sizin aciz kaldığınız aşamada, noktada birisinden yardım istemek. Yani mesela biz ne diyoruz? Avukat tutuyoruz. Aslında avukat bizim vekilimizdir. Bizim adımıza gidip konuşuyor bir yerde. Avukat, vekil. Biz neyiz ona göre? Biz de onun müvekkiliyiz. Yani o bize müvekkil diyor yine aynı kavramdan, tevekkülden yola çıkarak. O da bizim vekilimiz. Meclise milletvekili gönderiyoruz. Seçimle birilerini seçip gönderiyoruz. Niye? Çünkü 85 milyon insanın hepsinin parlamentoda olma imkanı yok. Yani sonuçta orada 550 kişi var, 600 kişi var. İşte bir çatı altında. Şimdi bu kadar insanın meclise gidemeyeceğine göre temsilci göndermemiz gerekiyor. Bizim meselelerimizi orada anlatacak. Ülkemizin meselelerini, sorunlarını halledecek. Kanun çıkaracak. Bizim adımız orada temsilcilik yapacak. Vekil gönderiyoruz. İşte biz aslında onlara tevekkül etmiş oluruz bazı. Onlara havale etmiş oluruz. Havale etme. Tam doğru kavram havale etme. İşlerimizi onlara havale ediyoruz. Çünkü hepimizin aynı işi yapma imkanı yok. Doktor doktorluğunu yapacak. Mühendis mühendisliğini yapacak. Eğer vekil olmuşsa o da vekilliğini yapacak bizim adımıza. Burada da biz Allah'a tevekkül ederek aslında bizim yaptıklarımızı, işlerimizi bitirdikten sonra Allah'a diyoruz ki ya Rabbi bundan sonrasını da sen yapıver artık yani. Orada rica makamında, naz makamında Allah'tan istiyoruz. Allah-u Teala da eğer bizim kalbimiz temizse, daha önceden bir birikimimiz varsa, daha önceki amellerimiz temizse, o anda bizi asla başı boş bırakmaz, zor durumda bırakmaz. Bunun tecrübeleriyle ilgili birkaç örnek verdim. Buna ilgili çok çok fazla örnekler anlatabilirim. Bizatihi benim yaşadığım. Eminim dinleyici dostlarımızın arasında da özel tecrübesi olan, birçok tecrübe yaşamış olan insanlar çok fazladır. Allah bizi zor durumda bırakmasın. Bu dini doğru anlayanlardan, doğru yaşayanlardan ve tevekkül anında da yardıma kavuşanlardan eylesin. Yani biz doğru yaşar, doğru anlar, doğru tevekkül inancına sahip olursak, gayret edersek, cehdimizi tamamlarsak Allah da bizi başıboş bırakmaz, yalnız bırakmaz diye düşünüyorum. Bugünlük sohbetimiz buraya kadardı. Daha fazla uzatmayalım. Tevekkül kavramını işlemeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Dilimizin döndüğü kadar tevekkülün ne kadar önemli bir şey olduğunu, ancak tevekkülün de yanlış kullanılmaması gerektiğini, tevekkülün yan gelip yatmak olmadığını, çalışma temelli bir tevekkül anlayışımızın olması gerektiğini örnekleriyle, detaylarıyla, kavramlarıyla anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Değerli dostlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri dinlediniz. Bizi sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka programda buluşmak üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Savunma sanayinde bir ilk daha gerçekleştirildi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir gemi ilk kez bir NATO ve AB ülkesine ihraç edildi. Romanya için inşa edilen geminin teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Törende hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Dünyada savunma sanayi ihracatında 11. ülkeyiz vurgusu yaptı. Erdoğan, sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuş Ordan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ile ilgili konularda Türkiye ile Romanya'nın yakın işbirliği içinde olmasını önemsediklerini vurguladı. Liderler, küresel ve bölgesel konularla ilgili Türkiye-Romanya ilişkilerini de ele aldı. İran, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Saldırganlığın sürdüğünü belirtti. ABD ise görüşmeler için heyetin sahada olduğunu duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre'ye gitmek üzere Washington'dan ayrıldığı açıklandı. Pakistan'dan da açıklama geldi. İslamabad, teknik düzeydeki görüşmelerin İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayacağını duyurdu. Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü devrildi. Gelendost ilçesi Bağıllı köyü mevkiinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 3'ü ağır 26 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümünde hitap etti. Erdoğan, milli iradeye düşmanlık edenlerin ikbal kavgalarına gençlerimizi meze yaptırmayacağız dedi. Toplumu bir arada tutan değerlerin hedef alındığını söyledi. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca gence üniversite kapılarını aralayarak YKS maratonunun ilk oturumu yapıldı. Bugün de adaylara alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar ABD'li üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Mısır'ın başkenti Kahire'de 4. kez toplanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Toplantıda dörtlü mekanizmanın kurumsallaşması için yapılabilecekler de değerlendirilecek. Yeni hafta itibariyle yurt genelinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. En yüksek artış yurdun batı kesimlerinde yaşanacak.